Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki kurultay hazırlıkları ele alınacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibey, yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zarar için tazminatı ödemeli dedi. İran'da ise Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri düzenleyecek yeni bir yasa için hazırlık yapılıyor. Tahran, Boğaz'ın açılmasını ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlıyor. Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı yakınlarında yangın çıktı. Yangın hava ve kara ulaşımında aksamaya yol açtı. Ve spor, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşındaki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

Suç 9. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Henry Zafer Ergin, Leroy Ertan Savaşçı, Zafya Asuman Bayraktar, David Fikret Erdin, Komiser İstemi Betil, Polis Orhan Aral, Garson Teoman Gülen, Sekreter Emine Orhun.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William çabuk gelişti. Zaman 6 yaşındaydı ve onun kudretini daha çocuk yaşta kullanmaya başladı.

Figer ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. İlk çocukluk yılları onu bulan orman bakıcısının yanında ve baronun şatosunda geçti. Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman Vladek, baronun oğlu Leon'la en güzel günlerini yaşıyordu. Ama düşman askerlerinin şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde ise baron,

0: Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William üvey babasına başından beri karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma yakın Henry'nin onunla parası için evlendiğini öğrendi. Bir kumarbaz, bir sahtekardı. Fenalaşıp kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry'yi evden kovdu. William Lavladek, yani yeni adıyla Abel, ilk kez Boston'un ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel garson, William ise önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmeye çalışıyordu. Lisan derslerinden, gece kurslarından sonra Kolombiya'yı da bitirdi. Bir gün plazadaki çalışmasını beğenen Richmond Otelleri sahibi David Leroy'dan iyi bir teklif aldı. Önce Richmond Otelleri'ne yönetici, daha sonra da ortak oldu. Aynı yıllarda William Harvard'ı bitirmiş, bankasında önemli bir göreve atanmıştı. Bu sıralarda dünya 1929 ekonomik krizi içinde. Yüzlerce firma batıyor, intiharlar birbirini kovalıyordu. William, Catherine'le bu sıralarda tanıştı. İlk kez evlenmeyi düşünüyordu. Abel ise otellerin sahibi Leroy'un... Ama Melanie, Abel'e kahkahalarla gülüp böyle bir şeyin olamayacağını söylemişti.
1: Abel, iflas ettim.
2: Ne?
1: Amerika'nın yarısı iflas etti. Şu işe bak.
2: Ama hala 11 otelim var.
1: Vardı. Geçmiş zamanı kullanmalıyız. Artık hiçbiri benim değil. Banka geçen perşembe hepsine el koydu. 10 yıl kadar önce otellere teminat göstererek bankadan 2 milyon dolar borç almıştım. Bunu hisse senetlerine, tahvillere yatırdım. Durumum iyiydi. Bu yüzden de senden önce otellerin zarar etmesi bana pek dokunmuyordu.
2: Peki şimdi ne oldu?
1: Bankadan aldığım borcu istiyorlar ama ödeyecek durumda değilim.
2: Çılgınlık bu Davis. Şu anda otelleri satmalar onlara bir şey sağlamaz ki. Bizi destekleseler bu işin altından rahatça çıkarız.
1: Senin bunu başaracağını biliyorum evlat. Onlara senden söz ettim ama olmadı.
2: Geçen perşembe bankayla ben de konuştum Davis. Ama o kendini beğenmiş müdürleri benimle konuşmak istemedi.
1: Konuşsan da artık bir şey değişmez Abel.
2: Otellerin %25'inin benim olduğumu unutuyorsun Davis.
1: Abel, umarım bütün paranı bana yatırmamışsındır.
2: Yatırdım. Ama pişman değilim. Akıllı bir insanla kaybetmek bir aptalla kazanmaktan daha iyidir he?
1: Biliyor musun evlat, sen bir insanın elde edebileceği en iyi dostsun. Bu oteli geliştirdin, karlı hale getirdin. Bense iflas ettirdim. Kızım da seninle evlenmeyi reddediyor. Sana verecek İkinci bir kızım olmamasına üzülüyorum. Abel, kimse bana senden daha iyi, daha sadık. Aileme girmen beni gururlandırırdı. Birlikte iyi bir ekip kurardık. Ama sen tek başına da işin üstesinden gelirsin. Daha gençsin. Önünde bütün bir gelecek var.
2: Bana böylesine güvendiğin için teşekkür ederim.

0: daha gece yarısı. Bu telaş ne? Yoksa oteli teslim almaya mı geldiler?
1: Birisi pencereden atladı.
0: Nereden?
1: 17. kattan efendim.
0: Ne? Ne diyorsun sen?

0: olduğunu ya da bir yakını tanıyor musunuz?
1: Evet. Dallaslıdır.
2: Dallas.
1: Kızı Melanie üniversite kampüsünde kalıyor.
0: Tamam. Ona hemen birini yollayalım.
1: Yok. Hayır. Bu işi ben yaparım.
0: Teşekkür ederim. Böyle haberleri bir yabancının vermesi iyi olmuyor.
1: Ne kadar korkunç. Ne gereksiz bir iş yaptı.
0: Bugün Chicago'daki 7. intihar.
1: Bana koyu bir kahve getirin. Şekersiz.
3: Peki efendim.
1: Yatağı hiç bozulmamış. 3 mektup bırakmış. Tanrım. Demek daha önceden yazmış bunları. Melanie'ye, avukatına ve bana.
4: Sevgili Abel, bankanın kararından sonra tek kurtuluş yolunu seçiyorum. Yeni bir hayata başlayamayacak kadar yaşlıyım. Durumu kurtaracak tek kişi sensin. Otellerin %75'i... ...sal sahibi oluyorsun. Bankayla anlaşabilirsin belki. Sana güveniyorum. Geri kalan her şeyimi... ev dahil Melanie'ye bırakıyorum. Lütfen durumu ona sen anlat. Damadım olsaydın seninle gurur duyardım orada.

0: Bay Rosnovski. Bay Kane sizi kabul edecekler.
1: Teşekkür ederim. Buyurun. Oturun Bay Rosnovski. Sanırım son durumu ayrıntıları ile bilmek istersiniz.
2: Elbette.
1: Bay Leroy'un trajik ve zamansız ölümünden sonra
2: senin acımasızlığın sebep oldu onun ölümü.
1: Acı bulana dek şirketi yönetme sorumluluğu.
2: Bay Kane.
1: 2 milyonluk borç ödenene kadar merhum Bay Leroy'un mallarının bizim emrimizde olduğunu belirtmek istiyorum. Ama oteller konusunda bir karara varmadan sizinle görüşmek istedik. Eğer otelleri alacak birini tanıyorsanız, çünkü Richmond otelleri gerçekten değerli.
2: Ama beni desteklemenizi sağlayacak kadar değil. Bir alıcı bulmam için ne kadar süre tanıyorsunuz?
1: 30 gün.
2: Bay Kane, bana zaman tanır desteklerseniz 11 otelde kar etmeye ve borçlarını ödemeye başlar. Bunu başaracağımı biliyorum. Bunu kanıtlamam için bana fırsat vermenizi rica edeceğim.
1: Bizimle görüşmeye geldiğinde Bay Leroy da aynı şeyleri söylemişti Bay Rosnovski. Ama zor günler geçiriyoruz. Biz otelci değiliz, bankacıyız.
2: Otelde eğer evlerini de alırsanız ne yaparlar? Ne olacağını sanıyorsunuz?
1: Ne yazık ki bu bizim sorumluluğumuza girmiyor Bay Rosnovski. Ben bankanın çıkarlarını düşünmek zorundayım.
2: Yani kendi çıkarlarınızı demek istiyorsunuz Bay Kane.
1: Durumunuzu takdir etmediğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz Bay Rosnovski.
2: Ne yazık ki Bay Leroy konusunda anlayışınızı yerinde kullanamadınız Bay Kane. Ona çok yararı dokunurdu. Onu öldürdünüz Bay Kane. Onu pencereden aşağı siz ittiniz.
1: Lütfen sakin olun Bay Rosnovski.
2: İşler yolunda gittiği zaman diyeceğiniz olmuyor. Ama zor günlerde müşterilerinizi harcamakta üstünüze yok.
1: Bu tür konuşmanın size bir yarar sağlayacağını sanmıyorum Bay Rosnovski. Sizi uyarmak zorundayım.

0: Eğer 30 gün içinde bir alıcı bulamazsanız otellerinizi açık artırmayla satışa çıkarmak zorunda kalacağız.
1: Sicilimi biliyorsunuz ve beni desteklemiyorsunuz. Buradan hangi cehenneme gitmemi öneriyorsunuz?
0: Korkarım bu konuda hiçbir fikrim yok Bay Rosnovski. Bu size bağlı. Yönetim kurulu benden borcun en kısa zamanda ödenmesini sağlamamı istedi. Ben bunu yapmaya çalışıyorum.

0: bulup bulmadığınızı söylersiniz. İyi günler Bay Rosnovski.
1: Bay Kane, telefon konuşmamızdan sonra yardım elinizi uzatacak kadar duygulu davranacağınızı ummuştum. Yanılmışım. Siz de diğerleri kadar katı, acımasız bir insansınız. Gece yattığınızda Bay Kane, kesinlikle beni düşünün. Sabah uyandığınızda da. Çünkü ben sizi bir an olsun düşünmeden, sizi nasıl mahvedeceğimi planlamadan durmayacağım.
2: Ne korkunç bir adam.
0: Hayır. Şimdi de çalışanlarını hiç düşünmeden şirketini satıyoruz. Yönetim kurulunun onu desteklemeyi reddetmesine üzüldüm. Zor günler yaşıyoruz. Bana avukatım Bay Cohen'i bağlı.
3: Birisi sizin Chicago'daki Richmond Oteli'ni kundakladığınızı söylüyor. Çünkü mali kriz yüzünden her şeyinizi yitirmişsiniz. Sigorta parasına ihtiyacınız varmış.
1: Komiser, bunu söyleyen çıldırmış olmalı.
3: Sakin olun. O sırada Boston'da bankayla konuşmaya gittiğinizi biliyorum. Üstelik Chicago'da otelleri yakmakla değil, kurmakla ün saldınız.
1: Birisi otelimi kületti. Tanrım, nedir bu başıma gelenler?
3: Otele ya da size kin tutan biri var mı?
1: Birkaç kişi olabilir. İlk geldiğimde yolsuzluk yaptıkları için birkaç kişiyi işten çıkarmıştı.
3: Kaygılanmayın.

0: tatsız bir durum Bay Rostovski. Şirketin durum aydınlanıncaya kadar size bir ödemede bulunmayacak.
1: Bulunsa da önemli değil benim için.
0: Neden? Oteli tekrar inşa ederdiniz.
1: Ne gezer? Şirket kırtlağına kadar ipotekli Bay
0: Osborne, Henry Osborne.
1: Evet Bay Osborne. Banka her şeyi satmam için baskı yapıyor.
0: Bankaların durumu pek parlak değil ama yöneticiliğiniz başarılı, bunu herkes biliyor.
1: Bu banka böyle düşünmüyor.
0: Continental Tools mu?
1: Yok. Boston'daki Kane ve Cabot Bankası.
0: Ne?
1: Bir şeyiniz yok ya Bay Osborne. Renginiz bembeyaz oldu.
0: Yok. Hayır, iyiyim.
1: Bu bankayı bilir misiniz?
0: Aramızda kalacağından emin olabilir miyim?
1: Elbette. Onlardan nefret ediyorum. Özellikle o kendini beğenmiş müdürlerinden. William Kane adında biri.
0: Dikkatli olun, korkunç biridir o.
1: Demek tanışıyorsunuz. Anladığım kadarıyla nedeni beni ilgilendirmiyor. Ama sizinle işbirliği yapabiliriz. Bay Kane'le hesaplaşmam gereken bir konu var.
0: Güzel. Benim de onda alınacak bir hesabım var Bay Rostovski. İşin içinde William Kane olunca size yardımcı olmak için yapmayacağım şey yoktur Bay Rostovski.
2: Efendim, David Max'ın öğle yemeğini kendisiyle yiyip yiyemeyeceğinizi soruyor.
1: David Max mi? İsim yabancı gelmiyor. Ama hatırlayamadım.
2: Kendisi bu otelin sahibidir Bay Rostovski.
1: Lütfen Bay Maxton'a kendisiyle yemek yemenin bana onu vereceğini söyleyeyim. Bana otelin yöneticiliğini önermekle onurlandırdınız Bay Maxton. Bankanın bana tanıdığı süre 3 gün sonra bitiyor. Hala çılgın gibi bir alıcı arıyorum. Eğer bulamazsam ünlü otelinizde çalışmak benim için zevk olur.
3: Anlaştık sayılır. Zamanı gelince bana durumu bildirin lütfen. Nasıl olsa otelimizde kalıyorsunuz. Şimdi ben izninizi isteyeceğim. Sizinle tanışmak beni mutlu etti. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben biraz daha kalmak istiyorum.
4: Başka bir şey emreder misiniz efendim?
1: Yok, teşekkür ederim. Yalnız birkaç gündür kafama takılan bir soru var. Sizi bir yerden tanıyor gibi.
4: Evet, olabilir.

0: Birbirimizi tanıyoruz değil mi?
1: Evet. Tanıyoruz Biledik.
0: Ah, Zafya. Zafya. Zafya'sın sen.
1: Buraya gelir gelmez beni arayacaktın güya. Oysa yıllar geçti ve aramadın bile.
0: Biliyorum biliyorum. Beni bağışla ne olur. Bu gece birlikte yemek yiyelim ha. Saat 7'de.
1: Orası çok lüks. Daha gösterişsiz bir yer olsun. Sasıç'ta. Nerede biliyor musun?
0: Bilmiyorum ama bulurum.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Namuradım, talihim avaredir. Derdime ancak visalin çaredir. Zahm-ı hicranınla dil sadparedir. Derdime ancak visalin çaredir. Sultan 5. Murat'ın şiirine, Hacı Faik Bey'in Nihavend makamındaki bestesini Doğan Dikmen'den dinleyerek başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Tamburi Büyük Osman Bey'in Nihavend Peşrevi yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, size her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuz'dan sesleniyorum. Bu gece Nihavend ve Kürdi Hicazkar makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Nihavend Nedim'e, bestesi Zeki Duygulu'ya ait. Münip Utandı'dan dinliyoruz. Ayrıldı gönül şimdi yine bir tek eşinden, bulmakta teselli batan akşam güneşinden. Alnımdaki hattı yaşamın matemi sanma, her çizgi açıldı acı hicran ateşinden.

Güftesini Mehmet Sadi Bey'in yazdığı Civan Ağa'nın Nihavend şarkısını Asuman Aslım Görgün'den dinliyoruz. Dil, seni sevmeyene sevmede lezzet mi olur? Olsa da öyle muhabbette hakikat mi olur? Yekcihet muhabbet mi olur? Aldanıp sevmeyene can vererek sevmemeli. Aklını başına al, herkes için olma deli.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısını Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Hatırla ey gönül hoş geçen demi, sevda teranesi zar oldu şimdi. Bülbül değil artık gülün hemdemi, goncanın yatağı har oldu şimdi. Uğruna çek.

Sıradaki Nihavend eserimiz yine Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Bu kez güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait ve Alp Arslan'dan dinliyoruz. Ruhuma gecenin matemi doldu. Ben şimdi derdimle bir kırık neyim? Ümidim kırıldı, bir hayal oldu. Kimsesiz yollarda kalan gölgeyim.

Güftesini Selim Arun'un yazdığı Cevdet Çağla'nın Nihavendi eserini Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Baharda bu yıl bir melal var hüzün gibi, bülbülde ses, gülde renk açmaz olmuş. Neden?

Sırada güftesini Mustafa Nafi Zırmağ'ın yazdığı Arttaki Candan'ın ihaven şarkısı var. Ahmet Erdoğdular'dan dinliyoruz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar, acı duysam da senin, kanatır ruhumu mazide kalan hatıralar, doyamam ömrüme ben kalbini çalsam da senin.

Güftesini Nurettin Rüştü Bingöl'ün yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısını da Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş, Rab bir hayli özenmiş.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Kürdili Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Derya Türkan'ın klasik kemençesiyle yapacağı Taksim'in ardından Muris Faik Ozansoy'un güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Kürdili Hicazkar şarkısını Esma Başbuğ'dan dinleyeceğiz. Bahçenizde sünbül olsam, sevdiğiniz bir gül olsam, yazın aç gelir beni yoklar mısın? Ara sıra koklar mısın?

Sıradaki Kürdili Hicazkar eserimiz Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Berdar olalı zülfüne yar fikri hayalim, rahmetli dili sengi sitem ile o zalim, artık siteme sabredecek kalmadı halim.

Hadi Nedim Bey'in yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Kürdli Hicazkar bestesini Ayşegül Durukan'dan sunuyoruz. Derdin neyse saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm ne? Mahkum kalayım ben.

Rahmi Sönmez Ocağı, güfte ve bestesi Rifat Ayaydın'a ait Külli Cazkar şarkıda dinliyoruz şimdi. Heder ettim yıllarımı, boş ümide bağladım. Niye gördüm seni diye talihime ağladım. Attım kendimi ateşe. Niye gördüm seni diye talihime ağladım.

İnci Çayırlı'yı Ahmet Haşim Bey'in bir şiirine Supi Ziya Özbekkan'ın Külli Hicazkâr şarkısında dinleyin. Bir gamlı hazanın seherinde ısrara ne hacet yine bülbül, bil kalbimizin bahçelerinde can verdi senin söylediğin. Gül şimdi havada, gün doğmada bir başka ziyada, bil senin söylediğin gül. Eserin başında İhsan Özel'in kanunundan Külli Hicazkâr makamında bir taksim dinleyeceğiz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız güftesini Hikmet Bey'in yazdığı Hacı Arif Bey'in Külli Hicazkar eseri. Klasik Türk Müziği Korosu'ndan dinliyoruz. Grup etti güneş, dünya karardı. Gül-i bağ-ı emel soldu, sarardı. Felek de böyle matemler arardı. Gül-i bağ-ı sarardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Aile Salı bugün ve hafta içi her gün olduğu gibi sizinle birlikteyiz. Ailece de bugün çocuk dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız sevgili dinleyenler. Programımızı hazırlayanlar Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve ben Feyza Aktaş Kanarya. Elbette konuğumuzla birlikte o dünyaya yola çıkacağız sizinle birlikte. Çünkü stüdyomuzda bu dünyanın içinde olmaktan çok büyük mutluluk duyan, onların gözünden hayata bakmayı seven, çocuklar için oyuncaklar tasarlayan, onların gelişimleri için düşünceler üreten ve tasarımlar yapan bir konuğumuz var. Eğitimci, oyun ve oyuncak araştırmacısı, tasarımcı Şule Şenol bizimle birlikte olacak ve T istasyonundan, bu eğitim modelinden, çocuklar için ahşap oyuncakların öneminden ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Şenol stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizinle telefonda bir görüşme fırsatı bulmuştuk. Sonrasında dedik ki burada olursanız ne kadar güzel olur. Teşekkür ediyoruz biz de.
1: Ben
0: vakit ayırdığınız
1: ederim.
0: Geldiğiniz için. Şule Hanım, önce sizi tanıyalım. Siz nereden bu oyuncak serüvenine doğru yol aldınız? Nasıl bir yaşam vardı? Sonra nasıl buraya evrildi?
1: Galiba oyun yolculuğuna, daha doğrusu pedagoji yolculuğuna çok ilk anne olmanızla başlıyor.
0: Değil mi?
1: 37 yaşında. 37 yaşında bir kızım var, 4 yaşında bir torunum var. İlk o zaman hani Viyana'da doğmuştu.
0: Evet.
1: Oradaki biraz eğitim modelleri, oyunlar, oyuncaklar derken daha sonra eski Doğu Almanya şehri olan da, tabii Doğu Batı birleşmişti. 96'ydı sanıyorum. Oraya taşındık ve ilk olarak Montessori İlkokulu'na gitti benim kızım. Birinci, ikinci sınıfı da orada, evet, gördü. Zaten yazılarımda falan da o anıları, yani Montessori sistemini de orada anlatırım. Şimdi bazen eleştirel baktığım taraflar da
0: öyle
1: vardı.
0: Öyle mi?
1: Öyle birazcık pedagoji incelemeye başladım. Sonra Türkiye'ye döndük 98'de. 2000 yılında doğdu. Orada da işte biz Almanya'da hani yaşadığımızdan falan, Almanya'da da bulunduk dediğim gibi,
0: evet,
1: Avusturya'da

0: bulunduk. Biraz hem Almanca öğrensinler, hem küçük kızım da, hem de mahallede işte ona uygun bir oyun evine gitsin falan gibi böyle bir niyetim vardı. Ve önce site çocukların olduğu bir grup oluşturduk. Ekoloji fuarlarına katıldım ben. Evet. Bir İzmirli üreticinin ahşap oyuncaklarını satıyorduk, komşular. Yani bir komşuculuk ilişkisiyle başladı diyebilirim araştırmam. Önce bir ekoloji fuarları, ekoloji pazarlarda satış. Sonra bana Boğaziçi Üniversitesi'nden oyun evi kurdum, dediğim gibi. İlk hatta TRT'ye, şimdi Müge Hanım'a da onu söylüyordum. TRT'ye çıkışım 2004 veya 2005. O oyun evinden oldu. Oyun evinde tahta oyuncaklar vardı. Belli inisiyatifi bir oyun evindeydi. Taman Sokak, Kavacık'ta, tam biz Anadolu Hisarı, o Tağtepe'de oturuyoruz.
1: Bunu siz kurdunuz, değil mi?
0: Evet, ben böyle aslında... bir oyun evi diye bir şey yoktu o zaman. Evet. Öyle bir çocuklarımız, biz belli inisiyatif bir şey, masrafları bölüşüyorduk kendi aramızda.
1: Bu böyle oluyor zaten. Evet. Kadın girişimcilerin işte hikayelerinde hep şunu görüyoruz. Yani mesela sağlıklı yiyecek bir şey arıyordum ama aslında yoktu. Ben onu üreteyim dedim deyip çok sağlıklı ürünler yapmaya başladı.
0: Ya da evet, işte çocuğuma ihtiyaçtan yola çıkıyor.
1: İhtiyacım olan bir oyun evi vardı. O yoktu. Ben kurdum gibi. Çok güzel.
0: Kuruyorsunuz.
1: Aslında.
0: Ondan evet. Sonra diğer annelerle de, anne kadınlar bu konuda hakikaten güzel etkileşim haline giriyor.
1: Evet.
0: Çocuklar zaten önyar her tür çocukla oynuyor. Bu sefer mahalle, yani sitenin çocuklarıyla mahallenin çocukları bir araya geliyor. Sunu getirdi, kimisi işte resim yaptı, kimisi yemek yaptı falan, böyle kendimiz baktık çocuklarımıza ve hala şimdi Eskişehir'den geldim buraya, onun arkadaşının annesinde benim arkadaşımda kaldım hep.
1: Ay,
0: yani
1: ne kadar
0: hepimiz
1: güzel.
0: Böyle devam ediyor ve mahallelerde, o yüzden o etkileşim, hatta karşılaşma alanı diyorum. Şimdi randevuleşiyoruz ya yetişkinler.
1: Evet.
0: Şurada buluşalım, şu kafede buluşalım falan. Buna ihtiyaç var.
1: Evet.
0: O oyun malzemesinin davetkarlığı, ki biz üretiyoruz da, ben de üretiyorum aynı zamanda. Tahtayla, testereyle de falan, hepsiyle aletlerim falan var. Ha, onu söylüyordum bir de, tasarımla ilgili esas benim araştırma yapmaya başlamam 2005'te. Avrupa Birliği girişimcilik eğitimi düzenlendi Boğaziçi Üniversitesi'nde. Oradan
1: evet.
0: beni buldular. Yurt dışından ahşap oyuncak çeşitliliğiyle ilgili eğitim verdim. Yani koordine de ettim. Yurt dışından her sene Almanya'da ahşap oyuncak tasarım yarışması düzenlenir. Nürnberg Oyuncak Fuarı kapsamında. Orada daimi jüri üyesi olan, tahta oyuncağı da çok çok iyi bilen, kendisinde bir mağazası vardı, eğitim endüstriyel tasarımcıydı ve de hocaydı üniversitede. Ondan birlikte eğitim verdik. Dolayısıyla orada araştırmaya başladım. Sempozyum notlarını yolladı. Yani o zaman tabii internette falan da bir şey bilmiyorsunuz. Mesela Bekir Onur'un, Profesör Bekir Onur'un, ki burada Oyuncak Müzesi'ni ilk kuran kişi, onun kitaplarından çok yayın kaynak olarak.
1: Evet.
0: Şimdi çok yeni bir Oyuncak Müzesi de İstanbul'da yine bir yeni açıldı. Yuka Oyuncak Müzesi. Çok güzel kaynaklar çıktı daha sonra, ama o zamanlar yayın yoktu.
1: Evet.
0: O zaman kitaplar çıkardım, eğitim verdim falan. O araştırmaya girince işin içine, yani gerçekte o oyuncakları tanıyınca, Nürnberg'de hem fuarlara gidiyorum ya da başka yerlerde, müthiş bir oyuncak müzesi var mesela Nürnberg'de. Orada böyle demin anlatıyorum, sesle anlatılması bir şeyin çok önemli çocuğa. Yani vitrini görüyorsunuz, ondan sonra farklı lisanlarda audio guide'la vitrinin içindeki çocuğun anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bir tuşa basarak yetişkinin anlayacağı şekilde duyuyorsunuz, öbür tuşa bas. Ben hep çocuğu dinliyordum.
1: Evet.
0: Lisanda vardı. Dinlenerek insan hani büyütüyor tabii.
1: Evet.
0: Tasarlıyorum. Bir de yapan kişi de olunca, aletler olunca elimde, işte patentini de aldım Şirav, ama hiç böyle neredeyse piyasaya çıkarmadım, etmedim. Biraz da üreticileri bir araya getirmeye çalışıyorum. Onun için bugün programdan sonra da üretici ziyaretlerim olacak.
1: Ya burada
0: çok önemli. Onlar da tek başlı, çünkü herkesin bir arada hareket etmemiz gerekiyor. Hı-hı. Türkiye'de özellikle kadınlar çok, biz Boğaziçi'nde eğitim verdiğimizde de 14 kişi mezun olmuştu. O zaman ben istiyordum ki onlarla bir kooperatif falan kuralım ama Hı-hı. kötü bir Sanat Derneği'ne, o oyun evi Oyun Sanat Zanaat Derneği'ne dönüştü. Mahallede yine aynı sokakta, Taman Sokak'ta, hep Taman Sokak diyorum, yine Taman Sokak'taydı. Toplum Gönülleri Vakfı'nın Pembe Ev Gençlik Hizmet Merkezi vardı. Oranın çocukları, gençleri bizim oraya gelir, biz oraya giderdik, bir sürü bir şeyler. Oradan kurucu arkadaşlarımız oldu, Toplum Gönülleri Vakfı'ndan orada hem çalışan kişilerdi. Sonra rahmetli Victor Ananias da kurucuydu. Yine bu oyun grubundan, oyun evinden arkadaşım, yani mahallelilerden. Hı hı. Ve Oyun Sanat ve Zanaat Derneği ardından, o da 2006
1: bayağı birçok kişiyle iletişim halinde olmaya, bu sektördeki aslında oyuncak yapan kişileri de bir araya getirmeye başladı.
0: Ya tabii, yani herkesin zaten şu var, birbiriyle rekabet içinde olmasın insan. Yani diyorum, evet. Mesela bizim bir tarz topacımız vardı. İşte Samsun'da Sakatlar Derneği, o zaman hani ben hı hı. de böyle birazcık öncülük yaptım orada. Üretim yaptı. O yapıyordu. Başka biri geliyor, "Aa, ben bu topacı yaptım, sana daha ucuza veririm." diyor. Ben de orada satış da yapıyorum. Meydan Alış Merkezi'nde gel 2008'de Gel Oynay'ı kurdum. Bir ekolojik pazar olarak gittik önce. Sonra işte devam gelin de onu da ben, yani evet. Ben dükkan açayım falan yok, böyle hobi gibi ekolojik pazarlarda haftada bir kere satış yapıyorum.
1: Evet.
0: Oyun oynattırıyorum daha doğrusu, ama orada da çok güzel etkileşimler oldu. Tamam dedim, hani geçtim, ama işte ne bileyim, ben bir firma kurmamız lazım, ne kadar ne olursa olsun bir fiş kasa, fişik falan bir şey vereceğiz.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ne yapalım, isim de rahmetli arkadaşım Kemal Uslu böyle şey yazdı, böyle dükkana oyun odası, ahşap oyuncak falan, böyle elimizle yazıyoruz, içeriye bir masa kurduk, fazla oyuncağımız yok o zaman. Böyle bal mumuyla da çalışırız biz, yani bal mumu, çamur, toprak, yani sadece şu tahta oyuncak değil yani. Hı hı. Öyle yani, malzeme benim için çok önemli, oyuncaktan çok, yani oyuncak gibi oyuncak değil, ürünümsü ürünler yani diyeyim, yani küpler hem
1: yapılandırılmamış mesela. Ve sağlık açısından hiç sıkıntı çıkarmayacak ürünler bunlar aslında, en büyük özellikleri
0: açık uçluluk var yani. Diyelim, envai çeşit oyun üretebiliyorsunuz. Evet, evet. Ya da onu bir anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Hı-hı. Küpe olarak da kullanabilirsiniz.
1: Hayal gücünü
0: matematikte
1: destekliyor.
0: De kullanabilirsiniz. Yani sizin bir sürü kullanım amaç, yani o malzemeyi bir sürü şekilde kullanabiliriz. Ben onu göstermeye çalışıyorum esasında. Yani kendi ürünümü satmak falan gibi şeklinde değil de, bununla mevcut ürününüzde tangram parçaları, 7 parçalık bir oyun sonuç evet. olarak. Ama siz onunla mevcut tangram şekilleri dışında
1: bir
0: o kadar
1: şey
0: farklı şey yapabilirsiniz evet. ki, iki parçasıyla kullanıp bir şey oyun hayal edebilirsiniz. İşte başka parçalarla birlikte o parçayı başka bir oyunun parçaları ya da başka şeyle karıştırıp bir şeyler çıkarabilirsiniz. Yine sadece böyle akıl oyunu gibi kullanmayın diyorum. Yani hatta bir tür teylerle anlattığım için akıl oyunu
1: oradan mı başlayan bir durum, yoksa o T istasyonunun T'sinin sebebi nedir?
0: Göbekli Tepe'nin tespit isim geliyor. İlk T değil mi yani en önemli tarihteki ilk T.
1: Evet.
0: Öyle T şöyle tepkisel. Yani şöyle meydan alışveriş merkezindeyiz. Böyle biz hani ben alışveriş merkezlerini çok sevmiyorum açıkçası. Evet. Yani böyle böyle küçük bir alanımız var. Gel Oyna'nın hikayesini anlatıyordum. Bal mı mı derken evet. Onu da hani yarım bıraktım. Hep öyle beni durdurun maalesef böyle şey. Ne söylediğimi.
1: Evet.
0: Bal mumuyla şey yazdık cama, dükkanın camına yazmıştım. Gel oyna, içeriye davet et bakalım. Gel oyna. Sonra bir Alman arkadaşım geçiyor. Azca Türkçe buluyor. Ya dedim bir sürü gel diye baktık ama bir türlü isim koyamadık dedim. Şöyle bir baktı, gel oyna dedi, baktı yazıyı okudu. Meğerse ben koymuşum da.
1: Değil mi? Evet.
0: Bence çok güzel bir şey gerçekten. Hı-hı. Çünkü bizim davet eden, esinlendiren, cesaret veren topluluk bireylerinin harekete geçmesini, kendini gerçekleştirmesini Allah'ın tanıyan ortamlara ihtiyaç var. Hı-hı. Bu cümlede benden değil, daha doğrusu Profesör Gerald Hüther en çok pedagojik olarak olsun, sinir bilimci, ondan bütün bunlar dışında eğitim de aldım. İşte 12 ettiğim bir sinir bilimci, 8 aylık bir eğitimini tamamladım. Hı hı. Potansiyel gelişim koçu. Yani bütün hep bunlarla beslendi. T evet. ise tepkisel doğdu. Şöyle hı hı. meydan alışveriş merkezindeyiz. Dediğim gibi alışveriş merkezi böyle benim çok şeyim değil. Kasa, o zaman bir hipermarketin kasa önün yakınında bir yerdeyiz. Ve ben dedim ki dışarıya, çünkü çevre dostu bir alışveriş merkezi, dışarıya çıkalım. Dışarıda Atlı Karınca var. Atlı Karınca'nın olduğu yerde çocuklar da yetişkinler de oynasın. En çok sattığımız ve tanıttığımız oyuncak da topaç. Bir de tangram türü evi oyuncaklar. Şimdi
1: evet.
0: T topaç, topluca oynanan bir oyun.
1: Evet.
0: Birlikte çok tarihteki, işte belki 5000 yıllık bir tarihi var farklı şekillerde. T'li isimleri de İngilizce, İtalyanca Trattolo Tuolo.
1: Hep işte T'yle başlıyor.
0: Trompo.
1: Biraz hani değişim olmuş.
0: Kitabımda evet. da vardır. Topaç Topi'nin turu. Kreisel, Kreide Kreisel hatta. Yani tebeşir topaç var. Hani orada bir Beyblade'li topaç karşılaşıyor evet. ama işte trompo, spinning top İngilizce yani. Tupi böyle. Tangram ve türevi oyunlar. Nasıl yapılıyor? Tahtayla çalışılıyor. Tahta. Tree'den
1: zaten.
0: Geliyor İngilizce.
1: Evet.
0: Tree'den geliyor. Ondan sonra testere kullanıyorsunuz değil mi? İşte talaş oluyor.
1: Sizi götürmüş
0: ondan
1: oraya.
0: Sonra evet götürdü beni evet. T'ler. K'larla da sonra K'lar çıktı falan ama tek başına yani biri tangram en eski akıl takıl yaratıcılık ve akıl oyunu. Takıl. Çünkü belirlen yönerge dışında bir sürü bir şeyler yapıyorsunuz. O yüzden takılmaca, birbirine de takılmaca. Bir de aklınızın takılmasından bahsediyorum. Hı-hı. Takıl oyunu. Dediğim Atlı Karınca'nın orada dedim ki işte biz oraya geçelim, o tarafa geçelim falan dedi. Orası çok şey olmaz çünkü biz işte 3 liraya o zaman diyelim bir topacı boyatıyoruz, satıyoruz falan, tek başına oynuyorlar falan. Bir tarafta yetişkinlerin oynamaması yasaktır derim ben, oynamaması. Çünkü yetişkinler, bütün oyunlarımız neredeyse hepsi şeyler için, yetişkin için aynı zamanda, ama çocuk da oynuyor. Ama hı-hı. oynama şekilleri
1: farklı,
0: kazanımları da farklı. Ama birbirlerinden etkileniyorlar. Yani yaşlılarla mesela çok istiyorum ben. Yaşlılarla çocukları bir araya getirmek çok çok önemli bence. Çünkü onların deneyimlerine, onlar kendi oyuncaklarını kendi yapıyorlardı zamanında.
1: Tabii. Ama onların da hakikaten oynayabileceği tarzda oyuncaklar
0: var. O zaman demiştim alışveriş mi? Yani, ya bu ekonomik olmaz. Çünkü Atlı Karınca bir düğmeye basıyorsunuz, 3 lira veriyorsunuz. Biz orada o boyatıyoruz, oynatıyoruz, uzun süre kalıyor. Bir şeydi.
1: Hı hı.
0: Ama benim şeyim toplumsal bakıyorum ben.
1: Evet.
0: Yani orada. Yani 1000 kişiyi de ben yani 1000 malzeme var, bir bavul oyuncakla esasında 1000 kişi bile oynayabilir. Farklı farklı istasyonlarda, T istasyonlarında. İşte T'ler o şekilde çıktı. Evet. Sonra işte tahta, testere, torna, taş, toprak, tuğla. Dediğim gibi sadece farklı doğal tasarım tabii. Hı-hı, ondan hı-hı. sonra bir de ekolojik pazarlarla başladığım için tarladan, topraktan, tezgaha, tabağa, tazelik dedim. Çünkü hani organik ürünün, ekolojik ürünün işte bir şekilde taze kalması

0: gerektiği için yani meşakkatli. İşte ekolojik pazara Zonguldak'tan gelen vardı. Cumartesi günü ayrı geliyor, pazar günü ayrı geliyordu mesela. Ki işte yeşillikler çünkü orada kötüleşiyor falan. Raf ömrü az. O yüzden biraz da pahalı. Onu anlatmak adına. Bir de işte tabii tadilat var, tamir var, terzilik var falan. Bir sürü bir şeyler giriyor.
1: Evet.
0: Tarih var falan. Takip var, tahmin oyunları var. T'lerle, K'larla bir kelime oyunları var falan. Böyle T'lerle ya da birazcık hani keyifli de oluyor. Kodlamak, bir şeyleri kodlamak hafızanızda da daha kalıcı hale getiriyor. İnteraktif bir metodoloji diyeyim. Yani başta geldiğim nokta hani mahallede çocukların geldiği şeylere ihtiyaç var. Yani okul kurum dışında, yani kurumda çocuklar hep bir aradalar ve rekabetçi ortamda zaten hani şiddet, akran zorbalığı şey var. Yani bir de herkes aynı tempoda öğrenmiş durumu var. Yani Montessori'de mesela en beğendiğim taraf şeydi, benim kızımın gittiği okulda iki tane mesela zihinsel engeli olan çocuk vardı. İki ve üçüncü sınıf aynı sınıfta
1: Eğitim
0: eğitim
1: alıyordu.
0: görüyorlardı ve birbiriyle rekabet etmiyorlardı. Ben şeyde sonra işte Alternatif Eğitim Derneği'ni kurduk. Oradan düzenledik, o zaman 2007 falandı galiba. Orada da bir sürü şeyler yapıldı. Sonra maalesef kapandı. Hani böyle herkes bir yerlere dağıldı. Aramızda kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. 2 sene önce falan ben kapatmak durumunda kaldık,
1: Şimdi
0: şey
1: küçük
0: yapmıyordum.
1: bir yeriniz var, değil
0: Şimdi
1: mi?
0: mahallemdeyim.
1: Mahallede,
0: İlk defa
1: evet. Yine bir
0: mahallem
1: araya geldiği
0: ya uzun süre
1: insanların.
0: Bostancı'daydım. Yani 2008-2013 arası gel oyna olarak İstanbul Meydan AVM'deydim. İstanbul Meydan Merter'de de o zaman bir ara açılmıştı. Orada da yer aldık. Sisteriz Nişantaşı'nda etkinlikler yaptık. Meydandan ayrıldıktan sonra. Sonra Bostancı'da farklı adreslerle işte 2024'e kadar herhalde bir böyle uzun bir süre ara verdim gibi. Ama içerik hep gelişti, tasarım gelişti. Şimdi tekrar mahallemdeyim. Yani Bostancı çok iyi yürümedi çünkü mahallemde değildim. Okul grupları falan geliyordu oraya genelde. Ama amacım esas bir sürü yerde olsun, yani T istasyonunu taşıyanlar çok olsun.
1: Var mı öyle bir plan, bir
0: Öyle bir
1: proje?
0: plan var. Bir tür de hem dernekleşme hem kooperatifleşme gibi. Çünkü buna ihtiyaç var. Yani herkesin kendini gerçekleştireceği, herkesin birbirini tamamlayıcı olacağı. Yani birlikte co-kreatif diyorum ben buna.
1: Birçok
0: Birbirinin
1: nesli bir araya getirecek ve birlikte oyun oynamalarını
0: bir nesil
1: sağlayacak.
0: hem de donanımı olan. Kimisinin işte sanatsal tarafı iyi, kimisinin işte ne bileyim iyi lisan biliyor, etkileşim kuruyor, kimisi yemek yapıyor. Yani hani böyle bir tür imece usulü bir şeylerin olacağı ama ortak paydada bir araya geleceğimiz çocukların diyorum buluşma değil neredeyse, çünkü biraz karşılaşmaya ihtiyacımız var. Yani biraz spontanelik, oyunun zaten en sevdiğim tarafı kendiliğindenlik, önemsiyorum ki biz ben hani şehir hatları vapurlarında alanlarımız var, gel oyna diye yazmıyor ama evet şehir
1: Oralarda da
0: hatları
1: gidip
0: vapur,
1: oynayabiliyorlar, öyle mi?
0: evet bir alanımız var,
1: Ha, ne
0: alan var.
1: güzel.
0: Yani hani o zaman şehir hatları da başladık. Ben işte benim yine böyle tasarladığım ya da bildiğim oyunlar seçildi Şehir Hatları Müdürlüğü tarafından. Ve 22 gemide falan var
1: Aa,
0: sanıyorum. Evet
1: şahane.
0: böyle, ama biraz bakımsızlar diye düşünüyorum. Daha böyle şey yapılması lazım. Daha bir işte bazen bazı parçaları kopmuş falan. Hatta buraya da getirdim böyle minyatürlerini de onların yaptığı.

0: yapmak istiyorum.
1: Evet.
0: Ama şey diyorlar bazen, ben büyük adalıyım, adalılar özellikle çok vapur kullandıkları için çok görüyorlar, şöyle bizim için hayat kurtarıcı çocuklar giriyorlar orada diyorlar.
1: Değil mi? Aslında önemli. Ne kadar önemli çocuklar
0: esas
1: için böyle alanların artması.
0: İskelelerde de biz bunu çok yapmak istedik. Hı-hı. Yani o iskeleler de bekleme alanı ve kamusal alan. Biraz tabii oyun hatta vapur atölye falan olsun dedim. Böyle kadınlar vapurda birazcık üretsinler. Yani birazcık hani zımpara minik minik böyle monte et gibi ya da oynasınlar gibi. Parklar falan da maalesef çok şey, yani birbirini insanları böyle bir araya getirecek etkinlikler, etkinlik demiyorum, öyle planlanmamış bir buluşma, ortak buluşma alanlarına ihtiyaç var.
1: Umarız artar, umarız sizin de projeleriniz gerçekleşir. Çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Sağ olun. Tam da konuya uygun bir şarkıyla veda edeceğiz şimdi dinleyicilerimize.
0: Böyle çok hızlı gittim ama kusura bakmayın, o kadar doluyum.
1: Keyifliydi, evet. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Sağolunuz. Eğitimci, oyun ve oyuncak araştırmacısı, tasarımcı Şule Şenol bizimle birlikteydi. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su olsam, ateş olsam.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

5 dakika. Biz yeryüzünde pek çok canlıyla birlikte yaşıyoruz. Bazen geçmişe gidince hassasiyetle, incelikle yapılmış çok fazla şeyle karşılaşıyorum. İyi ki bu topraklarda doğdum.

0: bugün size aşiyanlar, yani kuş evlerinden bahsedeceğim. Osmanlı döneminde cami, medrese, saray gibi binaların güneş alan rüzgarsız cephelerine insanların ulaşamayacağı yükseklikte yapılırmış bu kuş evleri. Ne güzel değil mi? Nasıl da ince bir düşünce. O yıllarda kuşların ve kuş sevgisinin toplum içinde yeri ayrı. Çoğu kişinin evinde kuş beslediğini, çocukların kuşlarla arkadaş olduğunu biliyoruz. Leylekler, güvercinler, serçeler, kırlangıçlar korkmadan evlerin bacasına ya da üzerine yuva yapabiliyordu. Bursa'da bugün hala Gurabahane-i Laklakan ayakta duruyor. Kanadı kırık leyleklerin tedavisi o yıllarda burada yapılıyormuş. Camilere gittiğinizde en çok hangi kuşla karşılaşıyorsunuz? Yoklayın hafızanızı. Evet, bildiniz, güvercinlerle. Pek çoğumuz cami önünde güvercinlere yem vermişizdir. Cami avluları ve meydanlar kuşların mekanıdır çünkü. Osmanlı cami mimarisinde birbirinden farklı özelliklere sahip kuş evlerini görebilirsiniz. Kuşlar buralar. Kırılması ve kirlenmesi bu evler sayesinde engellenmiş. Kuşlar her çağda özgürlüğü temsil etmiş genel olarak. İşte kuş evleri serçe, saka, kırlangıç, güvercin, leylek gibi özgürlüğüne düşkün kuşların konaklaması ve barınması için yapılmış Osmanlı'da. Duvarlara oyulmuş bu minicik evlerin sanatla ilişkisi ise inanılmaz. Hatta kuş köşkü, güvercinlik, serçe saray gibi isimler verilmiş bu evlere. Han, kütüphane, medrese, mektep, su kemeri, sebil, çeşme ve ev duvarlarında kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Çok katlı olanlar arasında saray, cami şeklinde inşa edilmiş olanları dahi görebilirsiniz. Şimdi bu kuş evleri nasıl yapılmış hemen anlatayım. İki şekilde, duvar oyularak ve duvara monte edilerek kapı ve pencere detaylarına özen gösterin. Çatı, kubbe ve tonozla taçlandırılmışlar. Tek göz, tek katlı ya da çok şekilde şekillendirmiş bu evleri. Günümüze ulaşan en eski kuş evleri Büyükçekmece Köprüsü üzerinde. 17. yüzyılda yapılanlar Eminönü Yeni Cami duvarında hala varlığını sürdürüyor. 1760 tarihli Ayazma Camisi'nin duvarındaki kuş evlerine ayrıca değinmeliyim. Bu türün en güzel örnekleri onlar çünkü. Tek katlı ev, köşk, saray şeklinde yapılmışlar ve hala duvarı süslüyorlar. Eyüp Camisi'nin duvarındaki evler iki katlı köşk biçiminde ve bir konsol üzerine oturtulmuş. Sultan 3. Selim'in Laleli'deki türbesinde de iki kuş evi var. Bayezid'de bulunan 1745 tarihli Seyyid Hasan Paşa Medresesi'nin duvarındaki kuş evleri Malakane tekniğiyle diğerlerinden ayrılmış. Düşünün, onlar iki minareli cami şeklinde inşa edilmiş. Bereketzade Medresesi'nde de iki tonozla örtülü köşk şeklinde bir kuş evi görebilirsiniz. Laleli'deki Ragıp Paşa Kütüphanesi'ne mutlaka bakın gittiğinizde. Tuğla işçiliği ve duvar için oyulmuş odalarıyla dikkat çeken bir kuş evi bulunuyor çünkü orada. İstanbul dışında Anadolu'daki evlerin üzerinde de kuş evlerine rastlayabilirsiniz. Ben her çağda her canlıya duyduğumuz hassasiyeti çok seviyorum. Sevgi dolu kalmayı diliyorum. Beş kadın bir olduk, yola çıktık. Emre ve Ayşe'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdil mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım.
1: 5 dakika. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz.
2: Spordaki rekabetin en büyük sahnesi. Olimpiyat oyunları. 1960'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuva 83 ülkeden 5300 sporcular 17 dalda yapılan 150 yarışta kıyasıya mücadele etti. Boksta Muhammed Ali rakiplerini kolaylıkla eleyerek zirveye tırmandı. Roma'daki oyunlara Etiyopyalı atlet Abebe Bikila damga vurdu. Uygun ayakkabı bulunamadığı için 42 kilometre 195 metrelik maratonu çıplak ayakla koşan Bikila, olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk Afrikalı atlet unvanını aldı. Ayrıca üst üste iki olimpiyat maratonu kazanan ilk atlet olarak da tarihe geçti. Binicilik dalında yarışan İtalyan iki kardeşten Raimondo altın madalya, abisi Piero Dinzeo ise gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla ilk kez iki kardeş birincilik ve ikincilik kürsüsüne beraber çıktı. 1960 Roma Olimpiyatlarında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Amerika ikinci, ev sahibi İtalya üçüncü oldu. Türkiye ise 7 altın, 2 gümüş madalyayla sırada tamamladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
3: Sporun unutulmayanları.

0: saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkati çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Başkanlığında toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremle bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

de hayal. Çok değil, daha dün bırakıp giderken bana artık haram dedin bu yaşam.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği belirtiliyor. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, Türkiye Büyük Millet Meclisi dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Yardımcısı Farhan Hak süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yararlanan ancak mağlul sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Fransa'da nükleer santralde denizanası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde denizanası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarı yarıya düşürüldü. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5.

Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2 ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, kuzeyinde yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği en fazla 75 saat.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Sen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Nihat Öztoprak. Nihat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Nihat Hocam, bizim halk arasında, hatta halk edebiyatında, halk kültüründe tasavvufun etkisiyle bir deyim, bir ifade var. Ya hayır konuş ya da sus diye. Şimdi edebiyatımızda da bunun etkisi var. Yani susmanın faziletine dair pek çok şiir, mısra rastlayabiliriz. Bunları konuşalım bu sabah sizinle, müsaadenizle. Size bırakayım sözü.
2: Eyvallah. Evet, çok güzel bir tespit. Bizim halkımız arifane, efendim, görüşlere sahip bir halktır. Konuşmayı severiz biz, ama fazla konuşmanın da bazen insana zarar vereceği veya yanlış olacağı düşüncesiyle, söz gümüşse sükut altın der.
1: Evet, tabii, çok güzel halkımız. Bir söz.
2: Yani konuşmak güzel, önemli, ama yerine göre susmak daha önemli, daha güzel anlamında.
1: İşte bu yerine göre ama hocam, değil mi? Mesela hiç konuşma demiyor size.
2: Evet.
1: Konuş, ama eğer hayır konuşacaksan konuş, gevezelik etme, dilini kontrol et.
2: Boşa konuş. Senden ibret alsınlar, söz bilmezsen sükut eyle, seni insan sansınlar. Şairlerimiz böyle demişler. Tabii burada sükut edenin aslında sükutu nedendir, onu da bilmek lazım. Sükutu bilmediğinden değil, edeptendir. Gerçi söylemez ama neler bilir aşık. Hızır Azade, Said Efendi böyle. Aşığın sus edebindendir. Neler bilir der. Demek ki susmak yerine göre edeptendir. Edepli, evet, insanlar susmasını bilir. Veya edepli olmak için susmasını bilmek lazım. Burada verilen mesaj bu. Sükut etmek aynı zamanda temizliğin de saflığın da bir işareti. Büyük şairlerimizdendir Necati Bey ve atasözü deyimleri de şiirlerinde çok kullanan bir şairimizdir. O da bu konuyla ilgili der ki, gönül muradım ise etmek imtihan-ı hulus, hamuşluk kadar olmaz sana nişan-ı hulus. Hamuş, suskunlar demektir. Ey gönül, temizliğe sahip olup olmadığını anlamak istiyorsan şunu bil ki, bunun sükut etmeyi bilmek kadar güzel bir işareti olmaz. Sükut, evet, etmeyi biliyorsan o zaman gönlünde bir saflık olduğunu, bir güzellik olduğunu, temizlik olduğunu da efendim anlayabilir bununla demek istiyor. Demek ki biz suskunluğu böyle gönül temizliğine vermek lazım. Daima cehaletine, bilmediğine vermemek lazım insanların.
1: Hocam, vallahi bilmenin alameti herhalde sükuttur diye düşünüyorum. Yani irfanın alameti. Bir kişinin arif olduğuna nereden bakarsın deseler bana naçizane, sükutuna bakarım bir böyle. Çünkü arif sükut ederken de çok şey söyler de onu herkes anlayamayabilir belki.
2: Evet. Yani aynen dediğiniz gibi bu şeyleri ifade edebilmek için

0: şairlerimiz Gonca metaforundan istifade ederler. Sükutun güzel olduğunu belirtmek amacıyla. Çünkü Gonca güzeldir. Gonca'nın bir ömrü vardır. Açıldıktan sonra artık ömrünün sonuna doğru gitmeye başlar gül. Onun için esas önemli dönemi goncalık dönemidir. Gonca henüz açılmamış gül demektir ki konuşmayan insan, az konuşan insan, susmasını bilen bu sebeple içi dolu, içi taptaze, güzel, çok değer barındırıyor ama onu yerli yerince sunmak için bekletiyor. Bu bakımdan efendim şairlerimiz susan insanı arif olarak kabul ederler ve Gonca'ya benzetirler. Hamuş susmak, hatta biz ölüler için de suskunlar ifadesini evet. hamuşan Mevlevilerin evet. efendim Mevlevi hanelerinin efendim içerisinde bir bölüm vardır ki orada ölmüş büyüklerinin defnedildiği yer oraya hamuşan derler. Evet, yani evet, suskunlar denir. Sakın nadana ishar eyleme esrar ey dana, sukut et nezd-i cahilde, hamuş ol hem kitap asa. Ey alim kişi, sakın cahile sırrını açma, cahilin yanında sukut et, kitap gibi suskun ol. Diğer bir örnekleri de kitaptır. Kitap suskundur. Ancak onu açana bir şeyler söyler. Fakat bu suskunun suskunluğu bir şey bilmediğinden değildir.
1: Evet, evet, evet.
0: İçi doludur. İçinde neler vardır, neler vardır ama suskundur. Onun için susmasını bilen insan...
1: Evet, evet. Bir müzik arası verelim hocam. Devam edelim inşallah. Dilhayat Kalfa'nın Rast eserini Eliz Alvaroğlu seslendiriyor. Nevhramım sana meyledi can bir dil ki. Buyurun.

0: Evet hocam, susmanın faziletinden bahsediyorduk. Bu tabii klasik edebiyata nasıl yansımış, asıl mevzumuz buydu.
1: Evet. Güzelliğinden, sükutun öneminden bahsederken bilhassa nerelerde sükut etmek lazım? Şairlerimiz buna da temas ediyorlar. Onlardan bir tanesi de münakaşa ederken münakaşayı uzatmamak ve susmanın faydasından söz ediyorlar. Bir konu üzerinde tatlı tatlı konuşulurken kavgacı bir dil ile münakaşa açıp üstün çıkmak isteyenlere karşı en güzel cevap susmaktır diyorlar. Bilgili insan bu sükutunu karşısındaki hasmını susturmak için saklar. Sükut onun en tesirli silahıdır. Bilgili insanın, evet, arif insanın en tesirli silahı olarak kabul edilir sükut etmek, karşısındaki insanı susturmak maksadıyla. Hele de bu karşıdaki insan cahil bir insan ise o zaman mutlaka susmak lazım derler. Sükut etmek gibi nadana alemde cevap olmaz. Şefii Mevlevi böyle diyor. Sükut cahile bu alemde cevap olmaz. Cevap cahile karşı sükut etmektir, susmaktır. Bunu maalesef günümüzde biz sükut etmeyi, susmayı bir şey karşısında, bir sesini yükseltenin karşısında susmayı acizlik olarak, evet, görüyoruz.
0: İşte maalesef.
1: Bu demek ki doğru değilmiş. Yerine göre susmak lazım. Hatta susmak bazen insanın iddia ettiği davayı ispatlamak anlamına taşıyor. Haklı olduğumuz ve hakikat olduğuna inandığımız meseleler üzerinde uzun uzun münakaşalara dalmayınız. Yerinde ve haklı sükutunuzla karşınızdakileri susturabilirsiniz. Ki bazen sükut büyük bir, evet, müdafaa.
0: Evet, evet, tabii,
1: yani
0: tabii,
1: cevap gibi de algılanıyor. Tabii. Az önce onu söylemiştik. Bir de müdafaa olarak da algılanır.
0: Hocam az önce için bir şey buyurdunuz. Yani zamanımızda bu işin çığırından çıktığına temas ettiniz, evet, adeta. Yani der şöyle, cevabı yapıştırsaydın. Aman yapıştır cevabı, bak işte tam ayağına geldi. Voleylik bir laf. Vur voleyi orada gibi.

0: enteresan teşvikler de var. Bunlar insanın haddini aşmasına yol açan şeyler. Evet. Gerek yok. İnsan kendini keşke burada kontrol edebilse, ama mesela yeni nesillerde özellikle sanki eski nesillerde varmış, yani bizim yaşımızdakilerde de hiç böyle bir haslet yok, göremiyorum şahsen.
1: Tam tersi, birbirlerini teşvik ediyorlar. Niye evet, cevap vermedin?
0: Evet, aynen.
1: Niye lafın altında kaldın aynen, gibi? Evet, yani evet. Susmak acizlik.
0: Senin dilin verememek. Yok mu oğlum? Dilin yok mu kızım? O dilin var, niye susuyorsun evet. gibi şeylerle insanları boş konuşmaya ayrıca teşvik ediyoruz. Evet. Cevap olsun yani, bir şeye cevap olsun
1: evet,
0: o kadar.
1: Evet. Ya şöyle, bizim o büyüklerimiz, şairlerimiz mezarın sükutu bile ibret verir demişler. Yani hani en büyük vaiz mezardır denir, cenazedir denir. Niye? Susmuş artık hiçbir şey. Ne yaparsanız yapın konuşturamazsınız. Bu size bir şey söylüyor. Yani suskunluk da yerine göre, susmasını bilmek de böyle. Ya söyle sözü hüner nisaret, ya samtu sukutu ihtiyar et demiş şairimizin biri. Yani şu demek, ya hüner ortaya koyan söz söyle ya da susmayı seç. Bir şeyi yerine getirsin, bir şeyi tamamlasın, faydalı olsun ya da sus. Ya hayır söyle ya da sus.
0: Aynen hocam, iş oraya geliyor aslında.
1: Oraya geliyor, onu zaten.
0: Onun tefsiri adeta evet, bu şiirler.
1: Kesinlikle. Ki biliyorsan söyle, ibret alsınlar, bilmiyorsan sus, insan sansınlar. Şey de bunun bir parçası.
0: Hocam yalnız çok özür dilerim. Mesela bu sadece bizim edebiyatımıza değil, genellikle Doğu edebiyatlarında, Doğu kültürlerinde susmak bir erdemlik olarak kabul ediliyor. Benim böyle bir şey dikkatimi çekti. Yani böyle çok konuşmamak, sorulmadıkça bir cevap vermemek gibi.
1: Evet.
0: Çok yaygın sanki mesela uzak doğu kültürlerinde.
1: Kesinlikle. Yani bizim anlayışımızda biz biraz daha batıda şiir aklın eseridir ve aklın hükmündedir. Ama doğudaki şiir gönlün eseridir ve evet. gönlün hükmündedir, kalbin hükmündedir. Onun buyruğu altındadır. Gönül susmasını bilir.
0: Evet, doğru.
1: Gönül susmasını çoğu zaman tercih eder. Evet. Onun için Alaşehirli Veysi Efendi çok güzel bir böyle ölçü veriyor. Onunla bitirelim isterseniz.
0: Buyurun.
1: Önün ardın gözet, fikri dakik et. Onda bir söyle, öğütme ağzına her ne gelirse. Söyleyeceklerinin önünü arkasını gözet, ince düşün. Aklına gelenin onda birini söyle, değirmen.
0: Allah razı olsun, çok doğru bir tavsiye. Nasihat, yani bizim şiirimiz biraz nasihatname gibi.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir konuşma oldu. Çok istifade ettim. Allah sizden razı olsun.
1: Evet, sukut etmesini bilelim inşallah.
0: İnşallah hocam, sağ olun. Efendim Profesör Doktor Nihat Öztoprak hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok.

Türkiye'nin dört bir yanındaki değerli dinleyicilerimize gönülden günaydın. İşine yetişmeye çalışanlara, dükkanını yeni açan esnafımıza, tarlasında emeğini büyüten çiftçimize, direksiyon başındaki şoförümüze, onlara ve bizi dinleyen herkese sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Her çarşamba olduğu gibi bugün de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye ile önümüzde olacağız. Birbirinden değerli konuklarımız, ilgi çekici konularımız ve sevilen ezgilerimizle yeni güne hep birlikte eşlik edeceğiz. Takvimlerimiz 12 Ağustos 2026'yı gösteriyor. Ağustos ayının sıcak ama bereketli günlerini yaşıyoruz. Yazın enerjisinin, emeğin ve umudun hissedildiği bu güzel günlerde sağlık, huzur ve mutluluğun sizlerden hiç eksik olmamasını diliyoruz. Programımıza usta sanatçı Neşet Ertaş'ın Yalan Dünya türküsüyle başladık. Şimdi de sevilen bir başka eserle devam ediyoruz. Barış Manço'ya kulak veriyoruz. Dönence.

siyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek derece biliyorum.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Günaydın Türkiye programını hazırlayan Adil Güzel. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu. Günün bu güzel vakitlerinde, bu bereketli dakikalarında sizinle birlikte olmanın sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Dileriz ki her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Tüm dinleyicilerimize sağlık, mutluluk ve umut dolu yarınlar diliyoruz. Aslında her sabah bunun için yeni bir fırsat. Dün istediğimiz gibi geçmemiş olabilir. Üzüldüğümüz, yorulduğumuz, ertelediğimiz şeyler olabilir. Ama yeni bir gün, yeni bir başlangıç demektir. İnsan umut ettiği sürece yoluna devam eder. Bazen küçük bir haber, bazen içten bir selam, bazen de hiç beklemediğimiz güzel getirebilir. Yeter ki umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü umut yarının daha güzel olabileceğine inanabilmektir. Hayata yeniden güvenebilmek, yeniden gülümseyebilmektir. Belki de en güzel yanı. O halde bugünü güzel değerlendirelim. Sevdiklerimizi ihmal etmeyelim. Küçük mutlulukları fark edelim. Kim bilir, belki de aradığımız güzel gün tam da bugün kapımızı çalacaktır. Güzel dileklerle başladığımız bu sabaha güzel bir eser eşlik etsin. Şimdi sözü müziğe bırakıyoruz. Nilüfer, Emre Aydın ikilisi radyolarınızda olacak. Son Perde.

sevgili dinleyiciler, yeni güne birlikte başlamanın keyfini yaşarken şimdi de programımızda sizleri nelerin beklediğine bakalım. Bugün hangi konuları konuşacağız? Hangi değerli konuklarımızı ağırlayacağız? Gelin hep birlikte göz atalım. Bugün ilk olarak sağlığımızı yakından ilgilendiren önemli bir konuyu ele alacağız. Yaz sıcaklarının etkisini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz bu dönemde özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor. Beslenmeden sıvı tüketimine kadar günlük alışkanlıklarımız sıcak havalarda sağlığımız üzerinde büyük önem taşıyor. Bizler de bugün kronik hastalığı olan bireylerin yaz aylarında nasıl beslenmesi gerektiğini, hangi besinlerin tercih edilmesi gerektiğini ve sıcak havalarda nelere dikkat edilmesi gerektiğini uzman diyetisyen İrem Akpolat'la birlikte değerlendireceğiz. Sağlıkla ilgili söyleşimizin ardından bu kez rotamızı teknoloji dünyasına çevireceğiz. Yapay zeka artık yalnızca teknoloji uzmanlarının değil, günlük hayatın da önemli bir parçası. Eğitimden sağlığa, üretimden iletişime kadar pek çok alanda hayatımızı değiştiren bu dönüşüm, çalışma hayatını ve geleceğin mesleklerini de yeniden şekillendiriyor. Programımızda yapay zekanın günlük yaşamımıza ve iş dünyasına etkilerini, geleceğin mesleklerini, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği zorlukları bilişim uzmanı Metin Özer'le konuşacağız. Elbette sevilen eserler de bu sabahki yol arkadaşlığımıza eşlik etmeyi sürdürecek. Şimdi kısa bir müzik molası verelim. Sezen Aksu yine yeni yeniden diyecek. Şarkının ardından yine burada olacağız. Sizleri de radyolarınızın başında bekliyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, yaz sıcaklarında sağlığımızı korumak için beslenmeden sıvı tüketimine kadar pek çok konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız için alınacak küçük önlemler büyük önem taşıyor. Şimdi mikrofonumuzu diyetisyen İrem Akpolat'a uzatıyoruz. Yaz aylarında sağlıklı kalmanın püf noktalarını birlikte dinliyoruz. Stüdyo konuğumuz uzman diyetisyen İrem Akpolat. İrem Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de sağlıklı ve keyifli bir gün diliyorum.
0: Güzel. Yaz aylarında artan sıcaklıklar, diyabet, hipertansiyon, kalp ve böbrek hastalığı olan kronik rahatsızlıkları olan bireyler için nasıl bir etki oluşturuyor?
1: Evet, aslında bunların önemli nedeni sıcak havalarda vücudumuzun terleme yoluyla daha fazla sıvı ve elektrolit kaybetmesinden dolayı vücutta çok fazla sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mineraller maalesef bu terleme yoluyla kayıplarla beraber azalabiliyor. Özellikle ileri yaşta bireylerde susama hissi de azaldığı için de farkında olmadan aslında ciddi kayıplar gelişebiliyor.
0: Evet.
1: Bu durumda özellikle kronik hastalıklara sahip bireylerde tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı ve bayılma gibi tehlikeli durumlara sebep olabiliyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon ve kalp yetmezliği hastalarımızda

0: Ayrıca böbrek yetmezliği olan hastalarımızda da maalesef tablo daha ciddi bir hale dönüşebiliyor. Bu nedenle de yaz aylarında hem beslenme hem de sıvı tüketimi hastalık yönetiminin gerçekten önemli bir parçası.
1: Peki beslenme düzenlerinde ne gibi değişiklikler yapmaları gerekiyor bu saydığınız hastalıklara sahip kronik hastalığı olan bireylerin?
0: Evet, özellikle sıcak havalarda mutlaka şunu öneriyoruz. Sindirimi daha kolay besinler tercih edilmeli. Tüm hastalıklara sahip bireyler için de geçerli. Sağlıklı bireyler için de aslında bu notlarım değerli. Kızartmalar, aşırı yağlı yemekler, hamur işleri yerine özellikle sebze yemekleri, yaz sebzelerimiz bolca, zengin bir mutfağımız var. Zeytinyağlılar, yoğurtlu öğünler, ızgara, et, tavuk, balık gibi öğünler tercih edilebilir. Kronik hastalıklara sahip bireylerde ise aslında daha çok şöyle başlık altında incelersek, özellikle hipertansiyon hastaları yaz aylarında daha çok sıvı kaybına dikkat etmeliler. Özellikle salamura ürünler, turşu, işlenmiş et ve aşırı tuzlu yiyeceklerden mutlaka kaçınmalıdırlar. Bunun yanı sıra diyabetli hastalarımız için de şöyle bir durum gerçekten önemli. Maalesef meyve tüketimi bazen bu yaz süreçlerinde artabiliyor. Bu yüzden de isteriz ki biz diyabetli bireylerde daha kontrollü bir şeker takibi olsun diye meyveleri daha porsiyonlu, kontrollü bir şekilde tüketmeleri. Öğün atlamamaları çok kıymetli diyabetli hastalarımızda. Bu da aynı zamanda yaz sıcaklarıyla beraber maalesef kişilerde iştah kaybına neden olabileceğinden dolayı öğün atlamamaları, porsiyon kontrolüne devam etmelerini öneriyoruz.
1: Sıvı tüketimi en önemli hususlardan biri. Günlük sıvı tüketimi ne kadar olmalı? Bunu ayarlamak bireyden bireye de değişebiliyor. Bu konuda neler önerirsiniz?
0: Tabii tek bir miktar herkes için doğru değil. Su tüketimi, yani sıvı tüketiminde yaş, kilo, fiziksel aktivite düzeyi ve kullanılan ilaçlar, mevcut hastalıklar su ihtiyacımızı etkiler. Genellikle sağlıklı yetişkinlerde çoğu zaman günlük yaklaşık 2 ila 3 litre arasında su önerilir. Ancak kronik hastalıklara sahip bireylerde, örneğin kalp yetmezliği veya ileri evre böbrek hastalığı olan bireylerde sıvı kısıtlaması gerekebiliyor. Bu nedenle mutlaka bu hastalarımızın doktor ve diyetisyenlerin önerdiği sıvı miktarına uymaları çok önemli. Ayrıca bir de önemli bir noktaya da değinmek istiyorum. Maalesef bizler susamayı bekliyoruz ama bu doğru bir sistem değil. Susuzluk hissi başladığında aslında vücut çoktan sıvı kaybetmeye başlamış oluyor. Bu yüzden gün boyunca mutlaka küçük miktarlarda ve düzenli su tüketmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
1: Evet, biraz önce yaz mevsiminde meyve tüketiminin arttığını söylediniz. Özellikle diyabetli hastalar için de bunun bir risk oluşturduğunun altını da özellikle çizdiniz. Peki sofralarımızda sebze tüketimine önem vermemiz gerektiğini de belirttiniz. Hangi besinleri tercih etmeliyiz ve yanına önereceğiniz bir içecek var mı ya da neler yapmalı bunlar?
0: Özellikle yaz mevsiminde salata tüketimini arttırmayı öneriyoruz. Bu sebze tüketiminde daha çok domates, salatalık, semizotu, marul gibi aslında su oranı çok yüksek sebzeler hem sıvı alımımıza katkı sağlayacaktır hem de vitamin ve mineral açısından bolca zengin bir içerikte tüketmemize yardımcı olacaktır. Tabii meyveler kesinlikle sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası. Ancak dediğim gibi porsiyon kontrolü çok önemli. Karpuz, kavun, üzüm, incir gibi aslında yaz meyveleri doğal şeker içeriyor. Özellikle bahsettiğim gibi diyabet hastaları bunları sınırsız tüketebileceklerini düşünüyorlar. Ancak bunları tüketirken tam bir porsiyon, kişiye göre bir porsiyon sınırlaması gerekiyor. Aynı zamanda bu meyveleri tüketirken de mümkünse meyvelerin yanında yoğurt, süt gibi hem sıvı ihtiyacımızı destekleyecek hem de protein destekli kaliteli içerikler veya çiğ kuru yemişlerle birlikte diyabet hastalarımız dengeleyebilirse, eğer beraberinde tüketebilirse, bu şekilde çok daha düzgün bir kan şekerine ulaşmış olacaklar.
1: Evet, yoğurt değil de ayran olur mu?
0: Tabii ayran da çok güzel bir alternatif.
1: Evet,
0: kefir
1: kefir
0: hatta,
1: değil mi?
0: evet.
1: Evet. Peki efendim, aşırı sıcaklarda iştahsızlık da en önemli sorunlardan biri. Bu durumda öğün düzeni nasıl olmalı? Öğün atlamak doğru bir yaklaşım mı?
0: Maalesef öğün atlanmamalı. Yani bu noktada günlük öğün atlamaları aslında bize ikinci, üçüncü güne kadar kan şekeri düzensizliği sonucuyla gelebiliyor. Bu yüzden kan şekeri düzenli takip edilmeli. Tüm hastalarımız için geçerli. Su tüketimi arttırılmalı. Özellikle yanlış yapılan bir diğer noktada şekerli ve asitli içeceklerin çok tüketilmesi. Bunlar maalesef fazla su atımına neden olabiliyor. Ya da bir diğer yanlış bilinen şey çok fazla çay kahve tüketmek.
1: Evet.
0: Maalesef bunlar vücut

0: gerçekten o ihtiyacımız olan suyun atılımını arttırdığı için yerine de geri su tüketimimize koymadığımızda ödem dediğimiz ciddi problemler oluşabiliyor. Bunun yanı sıra aslında yapmamız gereken şeylerin başında gerçekten her şeyden porsiyon kontrolü tüketmek, aynı zamanda kronik hastalıklara sahip bireylerimiz için de bir uzman desteği alınmasıyla çok daha kaliteli bir yaz süreci değerlendirmek mümkün olacaktır.
1: Evet, yaz denince akla gelen yiyeceklerden, keyifli yiyeceklerden biri de dondurma. Evet. Bu konuda neler söylersiniz peki?
0: Dondurma aslında benim de çok sevdiğim bir yaz ürünü. Hı-hı. Yeter ki diyoruz ki böyle içerik olarak birazcık daha süt yoğunluklu bir dondurma miktarımız olsun. Aynı şekilde porsiyon kontrolü de çok kıymetli. Ben mutlaka danışanlarıma kronik hastalıklarla ilgili bir problem yoksa, ciddi bir risk durumunda değillerse haftada bir iki gün tüketmelerini öneriyorum.
1: Peki efendim, biz söyleşimizin sonuna geldik. Kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımıza yazı daha sağlıklı ve güvenli geçirebilmeleri için ne önerilerinde bulunmak istersiniz? Birkaç cümleyle alabilir miyiz?
0: Çok kısa şöyle söyleyebilirim. Mutlaka öğün atlamamaları lazım. Serin ortamlarda bulunmaları lazım. Özellikle 11 ila saat 4 arasında mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Bunun yanı sıra yeterli sıvı tüketmek, dengeli beslenmek ve tabii ki kişinin hastalık durumuna göre uygun hareket etmek bizim için kronik hastalıkları da beslenme tedavisinin olmazsa olmaz.
1: Uzman diyetisyen İrem Akpolat. TRT Radyo 1'de Günaydın Türkiye devam ediyor sevgili dinleyiciler. Biraz önce yaz sıcaklarında kronik hastalığı bulunan gerekenleri konuştuk. Değerli konuğumuzun paylaştığı önemli bilgileri birlikte dinledik. Şimdi sözü notalara bırakıyoruz. Bedri Aysel'i seslendiriyor, Aşk Bağrımda Yar Açtı.

0: Müzik ziyafetinden sonra sırada teknolojinin hayatımıza kattıkları var. Son yılların en çok konuşulan başlıklarından biri olan yapay zeka artık hayatımızın hemen her alanında karşımıza çıkıyor. Çalışma hayatından eğitime, üretimden günlük yaşama kadar pek çok alanda etkisini hissettiren bu dönüşümü, geleceğin mesleklerini ve teknolojinin sunduğu fırsatları bilişim uzmanı Metin Özer'le konuşacağız. Sayın Özer, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi çalışmalar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Şuradan başlayalım. Yapay zeka dediğimiz teknoloji bugün günlük yaşamımızı ne ölçüde etkiliyor? Biraz buna değinerek başlayalım. Buyurun.
1: Yani şöyle diyebiliriz aslında. Çok farklı sektörlerde, çok farklı meslek seviyelerine aslında birçok insan hayatına direkt nüfuz edebilecek duruma geldi. Şöyle evet. Bir özet verebiliriz. İşin içindeki mühendislerin kullanılmasından ev hanımlarının yemek tarifi seçmesine kadar birçok farklı alanda artık yapay zekayı günlük hayatımızda kullanabiliyoruz. Haliyle çocukların eğitiminden işlerin ilerlemesine, dediğim gibi birçok farklı alanda yapay zeka günlük hayatımızın tamamen içine girmiş durumda. Tabii bunların bir kısmı artık meslekleri direkt etkilerken bir kısmı da günlük rutin işlerimizi daha da rahatlatmak için kullanılıyor.
0: Peki iş dünyasında yapay zekanın en belirgin değişimi hangi alanlarda görmeye başlayacağız belki de?
1: Ya özellikle tekrarlanan ve rutin işleri içeren mesleklerde büyük değişikliklere sebep oldu. Yani büyük bir farkla kullanılmaya başlandı. Yani hatta neredeyse bu işleri ortadan kaldırmaya yakın. Bazı mesleklere örnek verecek olursak, örneğin muhasebecilerin hesaplama ve raporlama işlemlerinde veyahut avukatların sözleşme inceleme, belge analizlerinde, gazetecilerin içerik üretmelerinde, haber başlıklarını oluşturmalarında ya da öğretmenlerin işte çeşitli yapay zeka araçlarını kullanarak eğitimlerinde farklı seviyelerde içerikler oluşturmalarına, bunlar artık bol bol kullanılmaya başlandı. Haliyle bunu bir de bankacılar veyahut müşteri temsilcileri üzerinde de özellikle sohbet botları veyahut otomatik cevaplama sistemleri üzerinde görebiliyoruz.
0: Evet. Peki önümüzdeki yıllarda hangi mesleklerin daha fazla öne çıkacağını, hangi mesleklerin ise dönüşüme uğrayacağını düşünüyorsunuz?
1: Şöyle, özellikle el becerisi gerektiren işler büyük oranda daha değerli olacak. Yani örneğin marangozluk, örneğin elektrik teknisyenliği gibi, makine teknisyenliği gibi. Yani ince veyahut el becerilerinin gerektiği meslekler büyük oranda daha değerli hale geliyor. Çünkü buna bizatihi yapay zekanın müdahalesinden ziyade kişinin kendi tecrübesi ve yeteneği ön plana çıkacak. Aynı zamanda yeni meslekler de tabii ortaya çıkacak. Örneğin yapay zeka mühendisliği gibi veyahut veri bilimcisi gibi, yapay zeka etik uzmanı, işte yapay zeka eğitmeni, front mühendisleri, dijital dönüşüm danışmanları, VR veya artırılmış gerçeklik uzmanları, bunlar geleceğin başlı

0: başına mühendisleri olacak ve yeni meslekler olarak ortaya çıkacak.
1: Peki gençlere dönecek olursak, çünkü onlar için en önemli hususlardan biri üniversite sınavı ve tabii bu yolda da meslek seçme. Geleceğin çalışma hayatına hazırlanmak için hangi becerileri kazanmalılar? Hangi özellikleri özellikle? Çünkü gençler de teknolojiyle yakından ilgililer ama biraz önce söylediğiniz bir meslek var ki marangozluk gibi, mesela beceri isteyen, farklı tasarım isteyen bir meslek grubunda olmak isteyenler de yine hayatımızda olacak. Ne dersiniz bu konuda?
0: Ya özellikle şöyle, mesela sırf üniversite okumak için bölümlere gitmelerinin pek bir anlamı olmadığını. Şundan dolayı, çünkü birçok mesleğin yavaş yavaş öldüğünü veyahut iş oranlarının çok azaldığını göreceğiz. Haliyle daha öncesinden bizim için artık çok kıymetli olmayan, yani bundan 10 yıl öncesi için söylüyorum, çok kıymetli olmayan meslekler artık çok daha kıymetli hale geliyor. Özellikle otosanayilerdeki ustalarımız, marangozlarımız, tesisatçılarımız, elektrikçilerimiz, terzilerimiz, bunlar artık günümüz teknolojisinin, yani yapay zeka ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber aslında çok kıymetli hale geliyor. Çünkü bu mesleklerin yerini doldurabilecek bir yedeğimiz yok. Ve bunun yapay zeka doldurabilecek seviyede değil. En azından bundan 30-40 yıl sonrası için de bu şekilde konuşabiliriz. Peki oldu ki mühendis olmak isteyen veyahut teknolojiyle ilerlemek isteyen öğrenci arkadaşlarımız ne yapmalı? Şimdi ilk önce kişisel becerilerine bol bol yatırım yapmaları gerekiyor ve şu alanlar, yani sayacağım alanlar oldukça faydalı alanlar olacak. Yazılım geliştirme kısmı var. Tabii bu yazılım geliştirme kısmının içinde kod yazmak değil. Bu yazılımı daha becerili hale, yapay zeka kullanarak geliştirme bölümleri kullanılabilir. Yine yapay zeka ve makine öğrenmesi, veri analizi, veri bilimi, siber güvenlik, robotik ve otomasyon, bulut bilişim dediğimiz olay, dijital tasarım. Yani bunlar aslında biraz daha şeyde bitiyor olay. Şimdi bu işlerin hepsini yapay zeka yapabilecek seviyede. Ancak kişinin hayal gücü, kişisel becerisi burada ortaya çıkacak olan farkı gösterecek. Yani kendini geliştiren, yapay zekayı en iyi şekilde kullanan kişi bu noktada daha iyi seviyelerde, daha iş olanakları olarak daha iyi yetenekli hale gelebilir. Bunların yanında sadece teknik bilgi elbette yeterli değil. Gençlerin özellikle yabancı dil öğrenmesi, eleştirel düşünme becerisini geliştirir. Problem çözme yeteneğini arttırması, yani iletişimini, ekip çalışmasına önem verebilmesi ve sürekli öğrenmeye açık olması da büyük bir önem taşıyor. Çünkü gelecekte tercih edilen çalışanlar yalnızca, yani böyle teknolojiyi kullananlar değil, teknolojiyi yaratıcı ve doğru şekilde kullanan kişiler olacak.
1: Peki efendim, yapay zeka yeni iş alanları oluştururken, ki biraz önce saydığınız yazılım geliştirme, veri bilimi gibi ve birçok benzeri, çalışanlar açısından da bazı endişeleri de beraberinde getiriyor.
0: Evet.
1: Bu noktada görüşleriniz nedir?
0: Ya şöyle, birçok mesleği hani kökten bitirme durumu pek olmasa da bir alanda 100 kişiye düşürecek. Yani
1: evet.
0: şöyle düşünmek gerekebilir. Örnek olarak yazılımcı olarak çalıştığım süreçte 2020'li yıllarda çeşitli personel arayış platformlarında, örnek olarak yılda 700-750 hatta 1000'e yakın yazılımcı alan firmalar günümüzde bu sayılarını 15-20'ye düşürdü. Yani 500'e yakın yazılımcısı olan firmalar artık 10 kişiyle çalışıyor.
1: Evet.
0: Bununla beraber işte az önce ismini saydığım bazı meslekler vardı. İşte muhasebeciler gibi, bankacılar gibi. Yani örnek olarak bugün muhasebe firmalarının en büyük problemi hesaplama ve raporlama işlemleri oluyor. Bu ve bunu 20-30 kişi yaparken tek bir yapay zeka platformu artık bunu yapabiliyor. Sadece kontrolcü lazım. Hakeza bankacılık sistemleri de bu şekilde. Müşteri hizmetleri de bu şekilde. Telekomünikasyon sistemleri de bu şekilde.
1: Yani, eziyete dönüyor ama bazen yapay zekayla.
0: İşte şimdi günümüzde, tabii ki günümüzde bu yapay zekanın hala gelişme aşaması, daha çocukluk aşamasını biz değerlendiriyoruz. Mesela biz işin içinde olduğumuz zaman şunu görüyoruz. Örnek olarak bir projemizin 3 yılda bitirilmesini planlarken artık yapay zekayla biz bunu 1,5 aya düşürebiliyoruz.
1: Evet. Haliyle böyle avantajları da var.
0: İnsan oranını da çok daha fazla düşürüyor. Yani dediğim gibi komple meslekleri bitirmesi elbette şu süreçte biraz zor. Ama bu sayıları %80 oranında, %70 oranında düşürecek.
1: Peki gelecekte insan ve yapay zeka nasıl bir çalışma modeli içerisinde birlikte yer alabilir ya da

0: yer alacak?
1: Günümüz yapay zekasıyla beraber şöyle olur muhtemelen. İnsanlar, yani özellikle hayal gücü kuvvetli, kendini geliştirmiş ve yenilikçi olan kişiler çeşitli yapay zeka araçlarını kontrol ederek tüm işi, tüm süreci yönetebilecek hale gelecek. Mesela örnek olarak şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir platform düşünün, bir şirket düşünün.
0: Evet.
1: Bu şirket içerisinin grafik tasarımcısı da, muhasebecisi de, yazılımcısı da, halkla ilişkileri ve muhasebecisi. Tüm bunlar yapay zeka ajanları tarafından yönetilecek ve başlarında sadece o işin sahibi olacak.
0: Oh, evet. Hem ürkütücü, sadece
1: evet.
0: Makinelerin olduğu bir iş yeri geldi
1: Evet.
0: gözümün önüne açıkçası. Bu da biraz ürkütücü ama insanın
1: Maalesef.
0: yine de her zaman var olacağı bir gelecek olacaktır mutlaka. Ortak ve tabii ki etik şartlarda devam etmesini dileyelim. Peki
1: Zaten
0: en önemlisi bu.
1: Zaten gelecek zamanda artık etik meselesi de.
0: Değil mi? Peki Türkiye'nin yapay zeka ve dijital dönüşümü konusunda sahip olduğu potansiyeli nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Türkiye'de teknolojiye olan yakınlık müthiş derecede göz önünde oluyor. Çünkü hem şahıslar, hem firmalar, hem de devlet kademesindeki çalışmalar bunu göz önünde bulunduruluyor. Hem savunma sanayi alanında, ekonomi alanında ve diğer birçok alanda artık yapay zekayı bol bol kullanıldığını görüyoruz. Ve bunun yakında tüm halka sirayet edebilecek şekilde etkileyeceğini düşünüyorum doğrusu.
0: Çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için bilişim uzmanı Sayın Metin Özer. Hayat bazen tek bir cümleyle insana yeni bir pencere açar. Bazen de bir şarkı uzun uzun anlatılamayan duygulara tercüman olur. Şimdi sözü müziğe bırakıyoruz. Kıraç seslendiriyor, Gelincik Çılgın Aşkım.

değerli dostlar, bugün de Günaydın Türkiye'de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Bu sabah da aynı frekansta, aynı duygularda buluştuk. Gündelik hayatımıza dokunan konuları konuştuk, değerli konuklarımızın görüşlerine kulak verdik, sevilen eserlerle yeni güne birlikte eşlik ettik. Sabahın bu güzel saatlerini bizimle paylaştığınız, evlerinizi, iş yerlerinizi, araçlarınızı ve gönüllerinizi bizlere açtığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyoruz. Dileriz bugün attığınız her adım sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. İşleriniz kolay, yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Umudunuzu hiç kaybetmeyin, güzel günlere inanmayı da. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı programımızı Adil Güzel hazırladı. Ses almada Ercan Yaşar, mikrofon başında ben Aslı Hocaoğlu vardım. Şimdi huzurlarınızdan ayrılıyoruz. TRT Radyo 1'de birbirinden değerli programlar gün boyunca sizlerle olmaya devam edecek. Bir başka Günaydın Türkiye'de yeniden buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
8: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flaştan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler, ben Tuğba Bezirgen. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüştü.

edecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanı 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Ve detaylar. Filistin gündemiyle sürdürecek Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan duyurdu. Filistin Devlet Başkanı Cumhurbaşkanı icabetle 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la Abbas arasında yapılacak görüşmede ana gündem Filistin'deki gelişmeler olacak. Ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Abbas'a aktarması bekleniyor. Bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas, ABD-İran krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanlığı uygulama için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Toplantı bugün saat 15'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da görüşmeye katılacak. Toplantı öncesi konuşan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Toplantıda yeni düzenlemenin illerde nasıl uygulanacağı ele alınacak. Valilerin süreci anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon başlıkları değerlendirilecek. Valilerle kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar da masada olacak. Provokasyon, dezenformasyon ve süreci sabote etmeye yönelik adımlara karşı dikkatli olunması istenecek. Toplantıda 81 ilin mülki amirleriyle kolluk birimlerine verilecek talimatlar netleştirilecek. Valiler ileride sürecin en üst düzey koordinasyonu yürütecek, mülki lider olarak da görev yapacak. Kurumlar arası eş güdümü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsalda jandarma görev başında olacak. Kamu düzeni ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesi uygulanacak. Güvenlik güçleri provokasyonlara karşı tedbir alırken vatandaşlarla kurulan güven bağını da güçlendirecek. Toplantıyla Terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama rehberi netleşecek ve yeni aşama başlayacak. Birleşmiş Milletler'den milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, New York'taki günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Kanunun TBMM'de kabul edilmesine ilişkin süreci takip ettiklerini söyledi. Hak, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ilk olarak Terörsüz Türkiye sürecinde TBMM çatısı altında yürütülen çalışmalar ele alınacak. CHP'nin de destek verdiği 12 maddelik kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gelinen aşama değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyecek. Parti içindeki son gelişmelerde toplantının gündeminde olacak. CHP'de il başkanlıklarına görevlendirmelerde sona gelindi. Henüz görevlendirme yapılmayan il başkanlıkları için son kararların bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Parti yönetimi CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler için inceleme başlatmıştı. Genel merkezin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı bu isimler hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği de MYK'da değerlendirilecek. MYK'da olan kurultay süreci de ele alınacak. CHP'de kurultay takviminin kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sürecin Eylül ayında mahalle delege seçimleriyle başlaması, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam etmesi planlanıyor.

0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağdur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş paylaşımında vatanımız uğruna fedakarlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz ifadelerine yer verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli, Milli İstihbarat Teşkilatı personeli, Emniyet Teşkilatı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularının başvuruda bulunabileceğini kaydetti. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular olay tarihinde mensubu bulunan kurumlara yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan ilk olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, ardından da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybi tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Biftah Takala ve Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybi ile de bir araya geldi. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de üst düzey temaslar yürütecek. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri siyasi, ticari, enerji ve askeri ve savunma boyutlarıyla etraflıca ele alınacak. Türkiye, Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikasıyla diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Askeri kurumların birleştirilmesi çabaları sürerken Libya'nın doğu ve batısından unsurların katıldığı FS 2026 tatbikatı kritik bir adım oldu. Masadaki bir diğer ana başlıksa Doğu Akdeniz'de kazan kazan anlayışıyla ortak hakların korunması. İkili ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığı iki ülke arasında enerji işbirliği derinleşiyor. TPAO'nun Haziran ayında imzaladığı petrol sahası anlaşmasının yanı sıra Türk şirketlerinin ülkede üstlendiği 2,3 milyar dolarlık aktif projeler de gündemde. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın soykırımcı İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Yapılan açıklamada, uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur denildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliğiyle istikrarına hedef alan saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmaya çağırdı açıklamada. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir vurgusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Ancak katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. Ateşkesi ayak direyen Netanyahu, İsrail unsurlarının Gazze'den çekilmeyeceğini söyledi. Trump'ın 15 maddelik planını kabul etmedi. Washington yönetimi Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen planın hala yürürlükte olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini belirtiyor. Ancak Birleşmiş Milletler ateşkese rağmen Temmuz'da Gazze'de yaklaşık 160 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı. Batı Şeria'da da Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış yaşandığı uyarısında bulundu. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. İran artık Orta Doğu'nun kabadayısı değil diyen ABD Başkanı Trump, Hürmüz'de tam kontrole sahip olduklarını iddia etti. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda yeni bir gemiye daha müdahale ettiğini duyurdu. Deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı geminin dümen tertibatının hedef alındığını aktardı. Açıklamada ablukayı ihlal etmeye çalışan 55 ticari gemi edildiği, iki gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı kaydedildi. İran ise Hürmüz'ün açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu savunuyor. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri ABD, İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. İran Meclisi de Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir yasa hazırlığında düzenleme ile düşman ülkelere ait hiçbir geminin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişine izin verilmemesi öngörülüyor. Müzakerelere çabaları ise hız kesmiyor. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi Tahran'da temaslarda bulundu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu. 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanı, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hradec Krilove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Kocaelispor orta sahasına takviye yaptı. Körfez ekibi son olarak Tümosan Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında buluşacak. Önce 19-15'te Everton'la Newcastle United kozlarını paylaşacak. Ardından gözler 21-30'daki Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Birbirinden zevkli bu iki karşılaşma ekranlarından yayınlanacak. Hava durumu. Yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Aksaray, Kastamonu ve Hatay 33, İstanbul, Düzce ve Samsun 31, İzmir ve Muğla 38, Çanakkale, Kırklareli ve Malatya 35, Antalya, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Uşak ve Bursa 34, Siirt 37, Van 27, Kars ve Erzurum 26 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara çevre yoluyla Kırıkkale il sınırı arası 214 nolu yolun Ankara Kırıkkale il sınırı ile Kırıkkale Yozgat il sınırı arasında kalan yol güzergahlarında fiber optik kablo altyapısı tesis etmek amacıyla çalışma yapılacak. Karayolları kamulaştırma sahası içerisinde kalacak olan çalışmalara bugün başlanacak. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapalıdır. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
3: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilir.
2: Sen emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
6: Ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Şehir içi yollarda U dönüş manevrasını müsait bölgelerde 3 nokta dönüş ile yapabilirsiniz. Bu manevranın püf noktalarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle camlarınızın biraz açık olmasını ve araç içinde sessizlik olmasını tavsiye ediyorum. Unutmayın, bazen tehlikeleri görmekten önce duyma ihtimaliniz var. Sağa sinyal verip yolun en sağına yanaşın. Direksiyonu tam sola çevirin. Bu noktada hem önünüzden hem de arkanızdan araçlar gelebilir. Dolayısıyla hareket etmeden önce önümüzü, sonra aynalardan arkamızı ve sol omuz üstünden kör noktamızı kontrol ettikten sonra hareket etmeliyiz. Alan izin verdiği kadar ileri gidin. Şimdi durup aracınızı geri vitese takın ve direksiyonu tam tur diğer yönde çevirin. Bu noktada size doğru gelebilecek tehlikelerin ikisi de kör noktanızda kaldı. Önce sol omuz üstünden kontrol yapın. Ardından orta aynadan arkanızı ve sonra sağ omuz üstünden diğer kör noktanızı kontrol edin. Gelen araç yoksa veya gelen araçlar yavaşlayıp yol verdiyse geri geri harekete başlayın. Alanın müsaade ettiği kadar geri gidin. Şimdi direksiyonu sola çevirin ve tekrar kontrollerimizi yapalım. Önce sağ taraf ve ardından sol tarafı kontrol edin. Yol serbestse hareket ederek dönüşü tamamlayın. Bu manevrayı yaparken çok sayıda kontrol yapmanızı tavsiye ediyorum. Zira size yol vermek istemeyen ve bu manevrayı yaparken arkanızdan geçmek isteyen çok sayıda sürücü olacaktır. Güvenli yolculuklar.
5: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Saat 7.50'yi gösteriyor. Bugün yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ercan Çelik, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın varım. Ve 12 Ağustos Çarşamba gününün gündem başlıkları ise şöyle. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan

0: Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşması gündemdeki yerini koruyor. İran'dan anlaşmada Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığı açıklaması geldi. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sürüyor. ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda bu ülkeye yönelik büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu dile getirdi. Trump ayrıca İran'da son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyoda.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Bugünün gazetelerine şöyle bir göz atacağız sevgili dinleyicilerimiz hep birlikte ve turumuza Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Şimdi gözler sahada manşete dikkat çekiyor. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri görevde. Sahadaki süreç MİT'in koordinasyonu sonunda yürütülecek. Yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele veren asker, jandarma ile istihbarat birimleri bu kez PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek. Milli Güvenlik Kurulu karar verecek. Tespit raporları Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak ve MGK'nın teyit kararının resmi gazetede yayımlanmasının ardından da hükümlerin infazının ertelenmesi ve yapılacak diğer işlemler belirlenecek. Sahadaki gelişmelerin seyrine göre arazideki terör örgütü mensupları sınırdaki güvenlik noktalarında, karakollarda ve sınır kapılarında teslim olabilecek. Abbas'la Filistin'i görüşecek. Erdoğan davet etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geldi. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmelerde Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır bilgisini paylaştı. Bu gece göğe bakalım. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında bu haber de var. Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunun bu gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar meteor yağmurunun izlenmesi için özel bir cihaza ihtiyaç olmadığını, en iyi gözlemin şehir ışıklarından uzak, karanlık bölgelerde yapılabileceğini belirtiyor. Hürriyet gazetesi vize çetesine büyük darbe manşetiyle çıkmış bugün. Garantili randevu vaadiyle 41 bin kişiden 918 milyon lira toplayan vize çetesine operasyon düzenlendi. Çeteye ait şirketlerde 2,8 milyar lira para hareketi saptandı. Randevuları kapattılar. Vize çetesi konsoloslukların ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot denilen özel yazılımlarla erişti. Randevuları topluca ele geçiren çete, vatandaşın bu hizmetten ücretsiz yararlanmasına engel oldu. Daha sonra kesin vize veya garantili randevu vaadiyle yüksek fiyatlara vatandaşa sattı. Çete bu yolla 41 bin kişiyi, 41 bini aşkın vatandaştan 918 milyon lira tahsil etti. Bedava randevuyu 1000 euroya sattılar. Çete üyeleri özel yazılımla ele geçirdikleri ücretsiz veya düşük bedel randevuları 300, 500 veya acil durumlarda 1000 euroya kadar bedelle sattılar. Trump'ı ikram aracıyla kaçırdılar. Bu haberi de aktaralım. Trump'ın NATO'nun Ankara zirvesinden dönüşünde İran'dan gelen suikast tehdidine

nedeniyle Esenboğa Havalimanı'ndan gizlice uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Washington Post'un haberine göre Trump Esenboğa'da başkanlık uçağına bindi. Ancak İran'dan gelebilecek saldırı riskine karşı uçağını değiştirdi. Uçağa gizlice yanaşan bir ikram aracı Trump'ı alıp bir başka uçağa bindirdi. Uçaktakiler Trump'ın olmadığını fark etmedi. Trump İngiltere'de verilen molada tekrar Air Force One'a geçti. Beşar Esad'a idam cezası Rusya'ya kapında yargılandığı Şam'daki mahkemede idama mahkum edildi. Esad, insanlığa karşı suç, cinayet ve işkenceden suçlu bulundu. Beşar Esad ailesiyle birlikte Moskova'da lüks bir hayat sürdürüyor, diyor Hürriyet gazetesi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Randevu çetesi akşam gazetesinin de manşetinde bugün. Randevu çetesine vize yok. Bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularını fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çetelere operasyon düzenlendi. Ve bir başka haber. İmamoğlu yeni partiyi böldü. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın meclisteki oylaması yeni partideki özel İmamoğlu çekişmesine gözler önüne serdi. Genel Başkan Özgür Özel'in yasaya destek açıklamasına rağmen kendisine çok yakın Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül gibi vekiller onu dinlemedi. Kulislere göre bunda Dilek İmamoğlu'nun oylamadan önce yaptığı hayır paylaşımı etkili oldu. Ekrem İmamoğlu'nun biat açıklaması da işe yaramadı. Emperyalizme en güçlü cevap, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, meclisin terörsüz Türkiye teklifinin mecliste 467 oyla yasalaşmasının büyük mesajlar verdiğini söyledi. 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur, diyor Ömer Çelik. Vatan için toprağa düştüler, unutmayız. Başkan Erdoğan, Eren Bülbül'le Assubay Ferhat Gedi'yi şehadetlerinin 9. yılında andı. Vatan ve bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum, dedi. Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı. Akşam gazetesinde bu haber de var ilk sayfada. Zaman ayarlı provokasyon. Dışişleri Bakanı Fidan'ın Trablus ve Bingazi kapsayan gezisi öncesi Libya'da suikast ve İHA'lı saldırı düzenlendi. Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Libya Ulusal Ordusu'nun Askeri İstihbarat Başkanı Fevzi Mansuri, Bingazi'de arabasına yerleştirilen patlayıcı düzenekle öldürüldü. Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından 48 saat içinde 3 kez dronlu saldırı düzenlendi. Ülkedeki gerilime ekonomik gelişmeler de eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa istifa etti ve nedeni açıklanmadı. Türkiye gazetesine geçiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni döneme geçiliyor. 45 gün çok kritik manşeti var bugün Türkiye gazetesinde. PKK Eylül sonuna kadar silahlarını bırakır. Milli Güvenlik Kurulu'ndan da karar çıkarsa Ekim ayından itibaren çerçeve yasa uygulamaya girecek. Irak'ta iki toplanma merkezi, terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasayla yeni döneme girildi. Takvim işlerken provokasyonlara karşı da yoğun tedbir alınıyor. PKK'lıların silah bırakma sürecinde Erbil ve Süleymaniye'nin ana merkez olması bekleniyor. Kandil'den çekilen teröristler, MİT denetiminde bu iki bölgede kurulan özel birimlere silahlarıyla birlikte teslim olacak. İki özel kurul denetleyecek, güvenlik kurumları silahların bırakıldığını teyit ettikten sonra süreç Milli Güvenlik Kurulu'na taşınacak. Cumhurbaşkanlığı ve meclis bünyesinde kurulacak iki mekanizma süreci izleyecek. MGK kararı resmi gazetede yayınlanınca PKK'lılar için 6 aylık süre başlayacak. Süreci uygulayan kamu görevlileri de hukuki koruma altına alınacak. 81 vali toplanıyor. İlk adım İçişleri'nden terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları Meclis Başkanı Kurt

0: Turmuş'un da katılacağı zirvede sahadaki yol haritasını netleştirecek. İş dünyası umutlu, silahlar susacak, çarklar konuşacak. Terörsüz Türkiye ekonomi dünyasını da çok sevindirdi. İTO Başkanı Şekip Avdagiç, silah ve bomba seslerini değil, üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü işiteceğiz dedi. Dünya oylamayı takip etti. İsrail ve Avrupa'da çerçeve rahatsızlığı, yabancı ajanslar çerçeve yasanın kabulünü tarihi karar olarak duyurdu. PKK'yı silaha boğan bazı Batı ülkeleriyle örgütü kendi çıkarları için kullanan İsrail ise kararı hazmedemedi. Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Suikast paranoyası. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç kez suikast girişimine maruz kalan Trump, İsrail'in hayali suikast ihbarlarıyla da iyice suikast endişesi yaşamaya başladı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiği ortaya çıktı. ABD Başkanı New Jersey'de ise hava savunma füzeleri eşliğinde golf oynadı. Gençlerden insani diplomasi dersi, dünyanın farklı ülkelerinden gençler, krizler çağında insani diplomasi temasıyla Bosforus Diplomasi Forumu'nda buluştu. Demokrasi ve özgürlükler adasında 5 gün sürecek forumun açılışına katılan Bilal Erdoğan, 350 bin öğrencinin ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü elçileri olacağını söyledi. Vize sistemini felç edip toplu randevu aldılar haberi Yeni Şafak gazetesinde de yer alıyor bugün. Konsoloslukların online vize randevu sistemlerini bot yazılımlarla felç edip topluca randevu alan çeteye operasyon düzenlendi. Çete kendisine yönlendirilen vatandaşlardan 918 milyon lira toplamış. Sabah gazetesi "Kepenkler artık huzurla açılıyor" manşetiyle çıkmış bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşik aşıldı. 50 yıllık karanlık dönem sona erdi. Barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkı yeni süreci coşkuyla karşıladı. 25 yıllık destan milletle taçlanıyor. Türkiye'de değişimin mimarı AK Parti, kuruluşunun 25. yılının Ankara Millet Bahçesi'nde tarihi bir etkinlikle kutlayacak. Başkan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak etkinlikte AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu anlatılacak. Sahne gösterileri ve özel müzikler tarihi güne renk katacak. Katılımcılara 25. yıla özel gazete dağıtılacak ve 25 milyon fidan toprakla buluşacak. Sabah gazetesinin bu haberi de ilk sayfada. Ve bir de spor haberi aktaralım. Adım adım Devler Ligi'ne 1-0. Fenerbahçe'nin defans bloku kusursuz oynadı. Bana göre sahanın en iyi iki oyuncusu Genduzzi ve Ake'ydi. Talişka, santrfor gerçek yeri olmamasına rağmen elinden geleni yapıyor diyor Ömer Üründül. Kanarya Sturmgras'ı eledi ve playofflarda Lyon'la eşleşti. Bu haber de Sabah gazetesinde yer alıyor. Nasıl bir ekonomi gazetesi? Gazete turumuzun son gazetesi. Altında makas tersine döndü manşetini atmış bugün. Likidite sıkışıklığı ve fiyat kaynaklı satış eğilimi içeride altın fiyatlarını baskıladı. Uzun bir dönemin ardından dünya fiyatlarının altına gelen iç piyasa fiyatlarındaki seyri talep koşulları belirleyecek diyor. Nasıl bir ekonomi? Ve daha az risk, daha düşük karlılık bu haberi de aktaralım. Fonlarını risksiz varlıklarda tutma zorunluluğu tasarruf finansman şirketlerinde yüksek getiri kaynaklarını sınırlayabilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 1 Ekim'de yürürlüğe girecek düzenlemesi tasarruf finansman şirketlerinin karlılığını aşağı çekebilir uyarısı da yer almış haberin detaylarında. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından konuklarımızla gündemi yorumlamaya başlayacağız.
1: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Telefon deyince vatan.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiCredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiCredi.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 8 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizimle birlikte. Sayın Duman hoş geldiniz.
2: Teşekkür
1: ederim.
2: İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Terörsüz Türkiye süreciyle çıkılan yolda mecliste kabul edilen yasayla ilgili bir değerlendirme Sayın Bilgay Duman'dan da almak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kanunla PKK, KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti gerekiyor. Ve evet. Bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanacak. Buna müteakipti. Yürütülen soruşturma ve koşturmalarla verilen mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi işlemleri ve yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi amaçlanıyor. Ve rekor bir kabul oyuyla geçti bu kanun teklifi. 467 kabul. Kısa bir değerlendirme alalım bu kanunla ilgili. Bir de sizinle daha çok Irak mevzunu konuşmak istiyoruz. Evet. Irak açısından bu kanun ne anlama geliyor? Çünkü orada da terör yapılarının halen daha mevcut olduğunu biliyoruz.
2: Doğru. Yani öncelikle memleketimize, devletimize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum ben. Bir dilekle başlayayım. Çünkü 40 yıldan fazla süredir bir mücadeleden, 40 yıldan fazla süredir çekilen acılardan bahsediyoruz. Ve bu acıların ortaya çıkartmış olduğu pek çok reaksiyon var. Bugün atılan tüm adımlar bu reaksiyonların aşağı çekilmesiyle ilgili. Sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu bir süreç aslında. Yani bugünden yarına işte 9000 tane terör örgütü geliyor, terör örgütü üyesi geliyor da işte af oluyor gibi böyle tartışmalar şu an için gereksiz buluyorum ben. Çok hassas bir süreç. Bölgede bir yeni yapılanma var. Bu yeni yapılanmada hem güvenlik anlamında hem siyasal anlamda yeniden bir mimarinin çizildiğini görüyoruz ki Türkiye'de terörsüz Türkiye süreciyle yeni bir bölgesel mimari aslında planı

işletmeye çalışıyor. Hı hı. Dikkat edecek olursanız Cumhurbaşkanımızın her ifadesinde terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye açıklaması var. Çünkü bu sadece terör örgütü PKK'nın bitirilmesiyle

0: Buradaki zaman zaman ifadeler yanlış anlaşılsa da buradaki temel mesele Suriye'deki SDG, YPG yapılanmasının artık hani bir ritme oturduğu, bir düzene sokulduğu ve bununla beraber merkezi yapıyla yani Şara yönetimiyle bir entegrasyon sürecinin başladığı, artık bunun bir yola oturduğunun ifade edilmesi, ancak bundan sonraki süreçte Irak'taki meselenin ne olacağının daha önemli olduğunun ifadesiydi. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi yani burada aslında esas mesele artık Irak'taki yapılanmanın nasıl şekilleneceği. Çünkü bugün PKK'nın ana coğrafyasının halen Irak'ta olduğunu görüyoruz. Bu noktada dediğim gibi terörsüz Türkiye süreciyle beraber bir refah bölgesi oluşturulma çabası içerisinde.
1: Evet.
0: Umuyoruz ki bu süreç beklediğimiz şekliyle sonuçlanır. Ama bugünden yarına çok hızlı adımlar ya da aceleci adımlar da atılmaması da gerekiyor. Çünkü bu noktada bazı tecrübeler yaşamıştık geçmişte. Bu nedenle terör örgütünün tam anlamıyla silah bıraktığının ortaya konması belki de bu işin en önemli dönüm noktası olacak. Umuyoruz ki kısa vadede beklenenler ve istenenler yapılabilir. Biz de 40 yıllık terörü konuşmuşluğumuzun yerine daha böyle hani işbirliği odaklı, refah odaklı konuları konuşabiliriz. Çok zor bir süreç. Pek çok hassasiyet var bu işin içerisinde.
1: Evet.
0: Ki bu hassasiyetlerinin her kesiminden bakıldığı da görülüyor. Umuyoruz ki vatanımız, milletimiz için hayra vesile olur diyelim
1: Evet,
0: buradan.
1: Sabır isteyen bir süreç.
0: Evet.
1: Siz de ifade ettiniz gerçekten.
0: Yani çok kolay değil, şunu da anlamak lazım. Yani 40 yıl mücadele var, pek çok şehidimiz var, pek çok gazimiz var. Yani hepimiz bundan etkilenmiş, bundan
1: Kesinlikle.
0: Acısını yaşamış. Tabii ki bazı şeyler içsel olarak kabullenmek çok kolay olmuyor. Ama
1: Evet.
0: terörle yaşamak, işte sürekli bir kavga içerisinde yaşamak, sürekli bir
1: Ya da çocuğunu
0: tehdit
1: askere
0: endişesi, evet
1: gönderirken
0: işte sürekli
1: dahi.
0: bir tehdit içerisinde yaşamak da
1: Evet.
0: artık hani gelecek açısından da çok açıkçası artık kabullenilebilir bir durum değil.
1: Değil.
0: Hepimizin rahatsızlıkları var bununla ilgili. İşte yani 40 yaşın üstünde bireyler olarak belki her günümüzü bunları konuşarak geçirdik. Ve artık istiyoruz ki çocuklarımız bunları konuşmak yerine iyiyi, refahı, güzeli, istikrarı, geleceği konuşsunlar. Umuyoruz ki buna vesile olur bu yasa.
1: Evet, yani bu kayıplar elbette geri gelmeyecek ama şunu da biliyoruz. Ekonomik açıdan da terörle mücadele Türkiye'de bir pranga.
0: Evet.
1: Yani o da ortadan kalkacak.
0: Tabii. Ya bu arada ben şuna inanıyorum. Yani bu benim tamamen şahsi görüşüm. Bir silahlı grupla silah olmadan mücadele etmeniz çok zor. Biz bunu 40 yıl boyunca başardık. Burada atılan adımın en önemli sebebi karşı tarafında bu noktada bir irade göstermesi. Yani biz silah bırakıyoruz diye bir irade gösterilmesi. Buradaki önemli mesele bu. Yoksa ben herhangi bir silahlı grubun silahsız yenileceğini düşünmüyorum açıkçası. Yani o nedenle bir ülke kendi ulusal güvenliğini sağlaması gerekiyorsa ve sağlama şartı varsa burada tabii ki silah kullanılacak. 40 yıl bir terör örgütüyle mücadele ettiyse bu ülke bir 40 yıl daha mücadele eder. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yani ben bu konuda
1: Evet.
0: bir şüphe taşımıyorum kendi adıma. Türkiye burada bir sorumluluk olarak bir adım atıyor. Çünkü karşı tarafın da bir kapasitesi kalmadı yani. İşte insani kapasitesi kalmadı. İşte Türkiye askeri olarak çok ciddi anlamda bastırdı. Ya bunlar, hiçbiri atılan adımlar kolay değil. Yani bunu sadece işte Irak'ta yapılan iki tane operasyon gibi düşünmemek lazım. Bu bir süreç.
1: Evet.
0: Suriye'de başlayan bir süreçten bahsediyoruz aslında. Yani bunların hiçbiri Fırat Kalkanı'ndan, bunların hiçbiri Barış Pınarı'ndan, bunların hiçbiri Zeytin Dalı'ndan ayrı düşünülemez.
1: Evet.
0: Diğer taraftan Irak tarafına geçtiğinizde de bu işin işte Fırat Kalkanı'ndan farkı yok. Irak'ta da işte Pençe Kilit Harekatları,
1: Evet.
0: Pençe Kalkan Harekatları yapıldı. Yani orada da bir farklı mücadele var. Türkiye bir konsept değiştirdi terörle mücadelede. Zaten terörle mücadele ederek gelindi bu sürece. Yine aynı şekilde terörle mücadele ediliyor bakıldığında. Yani askeri olarak mücadele. Bu sefer artık siyasi ve toplumsal mücadeleye gelmiş durumda. Tekrar toplumun içerisinde terör örgütü

0: PKK ya da farklı terör örgütleri yer edinmesin diye bu süreç işletiliyor.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden yani tekrar eğer ki bir terör örgütü ya da başka herhangi bir yapı Türkiye'ye karşı herhangi bir silahlı mücadele içerisine girmeye kalkarsa Türkiye'de tüm ulusal kararlılığıyla tüm ulusal gücü ve güç devam edecektir. Kimse burada kalkıp da işte belli tarafların çünkü bu noktada işte zafer naraları attığı görülüyor. Kimse kusura
1: provokatif
0: bakmasın burada
1: açıklamalar.
0: Bir zafer yok. Burada net bir yenilgi ve Türkiye'nin süreci eline aldığı bir dönemden bahsediyoruz.
1: Sayın Bilgay Duman, şimdi Suriye'de biz hep Şam hükümeti ile SDG arasındaki o entegrasyonu konuştuk. Böyle bir süreç orada işletiliyor. Ama Irak kısmına baktığımızda Irak'ta PKK varlığının Irak devlet kurumlarının entegrasyonuna yönelik bir süreç gündemde değil.
0: Evet.
1: Ama bu gündeme gelebilir mi? PKK'nın uzun yıllardır Irak topraklarında bulunması Irak tarafından nasıl yorumlanıyor
0: Evet.
1: ve süreci Irak nasıl analiz ediyor? Ne dersiniz?
0: Şimdi Irak'ı konuşurken tekil bir aktör üzerinden konuşmak maalesef mümkün olmuyor. Bundan
1: Maalesef.
0: kastım şu, evet bir Irak'ta merkezi hükümet var ama bu merkezi hükümetle beraber diğer taraftan bir işte Erbil'de bölgesel yönetim var. Diğer taraftan yerel aktörler ve farklı çıkar ya da işte milis grupları, siyasi gruplar var. O yüzden işte sadece merkezi hükümet üzerinden, Bağdat üzerinden bu işin nasıl okunduğunu ifade
1: Bir
0: etmek eksik kalıyor.
1: uzlaşı görebilmek mümkün değil o
0: Evet,
1: zaman.
0: evet. Yani her grubun çünkü meselelere bakışı ve buna göstermiş olduğu reaksiyon maalesef farklı seyrediyor. Bunu neden anlatıyoruz? Çünkü işte terör örgütüyle mücadele tekil bir grubun ya da işte belli bir bölgenin ya da belli bir aktörün elinde değil. Evet, mesela Bağdat'la bu konuda atılan adımlar var. İşte bir süreç içerisinde özellikle bir önceki Başbakan Muhammed Şia Sudani ile beraber terör örgütüne karşı atılmış olan adımlar var. Terör örgütü ilk kez Irak'ta bir yasaklı örgüt olarak ilan edildi. Muhammed Şia Sudani döneminde, yani bir önceki başbakan döneminde 2024'te daha sonrasında terör örgütü PKK'ya bağlı işte siyasi gruplar, sivil toplum örgütleri, partiler hem seçimlere girmeleri yasaklandı hem bunların kapatılması konusunda adımlar atıldı Irak'ta. Irak belki de ilk kez Türkiye ile eşit noktada bir tehdit algılama içerisine girdi. Ben bunu biraz da işte hani süreç olarak bahsetmiştik ya, işte sürecin Türkiye'de üretildiği kadar aynı zamanda işte Suriye ve Irak'ta da yönetildiğini görüyoruz. Çünkü Irak'a terör örgütü artık net olarak anlatıldı nasıl bir zarar verdiği ki Irak yeniden egemenliğini eline almaya çalışan bir ülke. Yani Bağdat işte 2003 sonrasında ülke topraklarının her bir karışında ana aktör haline gelemedi. İşte bazı yerlerde aşiretler vardı, bazı yerlerde milis gruplar vardı, bazı yerlerde IKB'ye vardı, bazı yerlerde devlet dışı silahlı aktörler vardı, terör örgütleri hakimdi. İşte biliyorsunuz 2014-2017 arasında Irak'ta bir IŞİD işgali vardı. Yani bu IŞİD işgalinin olduğu bölgelerde terör örgütü PKK'nın da varlığını biliyoruz.
1: Evet.
0: Yani bazen böyle hani kahramanlık tırnak içerisinde söylüyorum hikayeleri üretilmeye çalışıyor. İşte PKK geldi, Sincar'ı kurtardı vesaire diye ama Sincar IŞİD'in elindeydi ve PKK'ya devşirildi, PKK'ya bırakıldı. Ki biz daha sonrasında Suriye'de terör örgütleri arasındaki geçişkenliği, terör örgütleri arasındaki yöntem ve adam devşirmenin nasıl şekillendiğini gördük. Yine terör örgütü FETÖ ile ilişkiler düşünüldüğünde de hem adam devşirildiği Suriye'de hem işte yöntem devşirildiği bir süreçle karşılaştık. Bugün terör Türkiye sürecini konuşurken aynı zamanda işte diğer terör örgütleriyle de sürecin nasıl yürütüldüğünü de konuşmak lazım. Yani bu işi sadece PKK'ya, sadece işte PKK ile ilişkili örgütlere de indirmemek gerekiyor.
1: Kesinlikle.
0: Suriye sınırlarını biraz önce konuştuk. İşte Fırat Kalkanı, Barış Pınarı harekatlarını konuştuk. Bu bölgede işte terör örgütü aktif olurken diğer taraftan da FETÖ'nün de buradaki aktiviteleriyle biraz da bu terör yapılarına alan açıldığı bir süreç vardı. O yüzden hani bugün Irak'ı da konuşurken aynı yönde konuşmak lazım. Evet, bir Bağdat'ta inisiyatif alındığı Türkiye-Irak ilişkileri konusunda ilerledi.

0: ilerleme sağlandı. Bağdat'ın yeniden egemenlik sağlaması konusunda adımlar atıldı ama Bağdat da halen stabil bir ülke değil. Özellikle son dönemde görüyorsunuz ABD-İran savaşı ile beraber Irak yeniden saldırıların ana aktör ülkesi konumuna geldi. Ana coğrafyası konumuna geldi. İşte hatta hani Orta Doğu açısından belki de farklılaşan tek şey ABD de vuruyor, işte İran da vuruyor. Ama mesela ABD sadece gidiyor İran'ı vuruyor ve ya da işte Husileri vuruyor. Hı hı. İran ilişkili örgütleri vuruyor. Mesela ama İran kalkıyor Yemen'i vurmuyor. Ya da İran işte sadece Körfez ülkelerini hedef alıyor diyoruz ama mesela hem ABD'nin hem İran'ın hedef aldığı tek ülke Irak.
1: Irak.
0: O yüzden hani Irak'ta da çabuk adım atılabilmesi terörsüz Türkiye süreci konusunda çok mümkün değil. Yani hem ülkenin iç yapısındaki siyasi ve idari şartlar hem de ülkenin içerisinden geçmiş olduğu işte güvenlik, ekonomik, işte diplomatik gerilimler ülkeyi de Irak'ı da tam adım atılmasına maalesef imkan vermiyor. Diğer taraftan tabii Bağdat'ı konuşurken Erbil-Bağdat arasındaki meseleleri de konuşmak lazım. Kesinlikle. Çünkü terör örgütü PKK'nın yerleşmiş olduğu yer daha çok Irak'ın kuzeyindeki dağlık arazi. Hı hı. Yani ki bugün yerleşmediler. Ya 1984'ten bahsediyoruz. Yani önce Duhok'a giden bir yapı var. Daha sonrasında Kandil'e geçen bir yapı var ve oradan o Irak'ın kuzeyindeki dağlık alanı kontrol eden bir terör örgütünden bahsediyoruz. Ki bu terör örgütü aynı zamanda o bölgede bir egemenlik sahası da oluşturmuş durumdaydı. Yani bunu biz söylemiyoruz. Bunu Iraklı, hatta Iraklı Kürt yetkililerin ağzından biliyoruz. Neçirvan Barzani, IKB'nin başkanı yaptığı bir açıklamada terör örgütü PKK'nın 600'den fazla köyü işgal ettiğini söylemişti. Yani buralara ne bir Irak merkezi hükümeti ne IKB'nin yetkilileri müdahale edemiyordu. Yani bir kontrol alanı söz konusuydu. Şimdi Türkiye'nin yapmış olduğu sınır ötesi operasyonlarla beraber işte Pençekilit harekatları ile beraber buradaki alandan da kovuldu. Yani aslında aynı zamanda Türkiye terörle mücadele ederken Irak'ın egemenliğine de yardımcı oldu. Kesinlikle. Irak'ın egemenliğine de destek vermiş oldu. İşte IKB'nin kuzeyindeki köylerden çıkmak zorunda kalan insanların geri dönüşünü de burada sağlamış oldu. O köylerden yani pek çok kişi şu an dönebiliyor. Yani ben birkaç gün önce Erbil'deydim. Hı hı. Hem bir saha çalışması hem bir oradaki foruma katılma şansı yakaladım. Oradaki insanlarla konuştuğumuzda artık insanların işte Duhok'ta, Erbil'in dağlık kesimlerinde artık köylerine dönebildikleri, gidebildikleri, yine Süleymaniye'de mesela bir arkadaşımızla sohbet ederken ben diyor ilk kez Raniye'de bir Süleymaniye'de bir bölge var. Kandil Dağı'nın eteklerinde. Hı hı. İlk kez Raniye'ye gidebildim diyor. Yani bu bile hani Türkiye'nin terörle mücadelesinin nasıl bir etki gösterdiğinin bence en önemli kanıtlarından bir tanesi.
1: Evet, ve düşündüğümüzde aslında Bağdat ve Erbil iç açısından da siyasi, idari ve ekonomik fırsatlar ortaya çıkacak.
0: Evet,
1: bizim
0: evet,
1: bu
0: ki
1: terörsüz Türkiye yolunda çıktığımız her adım onlar için de bir fırsat.
0: Tabii.
1: Fırsatların başında Irak'ın ülke topraklarının tamamındaki egemenliğini tahkim etmesi de geliyor.
0: Ya tabii ki.
1: Bu da çok önemli,
0: tabii
1: dikkat
0: ki
1: çekici.
0: Ya,
1: Sayın Bilgay Duman, buyurun.
0: Çok özür dilerim, eğer vaktimiz varsa
1: çok kısa.
0: Yani terör örgütü PKK ile mücadele sadece dağlık alanla ilgili değil Irak topraklarına baktığımızda. Terör örgütünün Mahmur gibi, Sincar gibi şehir merkezlerinde de bir tahakküm oluşturduğunu biliyoruz. Mahmur'da bir kamp var. Güya bir Birleşmiş Milletler kampı ama yıllardır terör örgütü PKK için hem insan üretme kapasitesine sahip olduğu bir yer oldu. Hı. Hem de endoktrinizasyon merkezi haline geldi burası. Yani sürekli buradan işte gençlerin daha kaçırıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Ve diğer taraftan Sincar belki de terör örgütü PKK'nın ilk kez idari bir alan oluşturdu, bir modeli ortaya koymaya çalıştı. İşte Sincar İnşa Meclisi gibi bir şey oluşturdular ki Erbil ile Bağdat arasında Birleşmiş Milletler'in de dahil olmuş olduğu 2020 yılında bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma maalesef halen uygulanamadı.
1: Evet.
0: Bugün terör örgütü PKK'nın idari olarak da Sincar'ı kullandığını, Sincar'ı kontrol ettiği ne görüyoruz. Her ne kadar işte şehir merkezi dışında bir güvenlik çemberi oluşturmuş olsa da Irak merkezi hükümeti halen bu anlaşma uygulanamadı. Halen Sincar'ın statüsüyle ilgili tartışmalar var. Terörsüz Türkiye süreci, işte terörsüz Türkiye'den terörsüz bölgeye derken aslında evet, biraz da bundan bahsediyoruz.
1: Evet, evet.
0: Türkiye'nin yapmış olduğu bu mücadele işte Irak'taki egemenliğinde, Suriye'deki egemenliğinde sağlanmasına katkı sağlayacak ve destek verebilecek evet, noktalar. Bu nedenle hem Irak hem Suriye'deki yönetimler bu konuda da Türkiye ile aynı paralellikte düşünüyor diye ifade edebilirim bugün itibariyle.
1: Sayın Bilgay Duman, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.29'u gösteriyor. Stüdyomuzda Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman var. Telefon hattımızın diğer ucundaysa Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikte. Sayın Adıbelli, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Günaydın.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda aslında terörsüz bölge isteğini de dile getirdik ve konuştuk. Yorumcu konuğumuz Bilgay Duman'dan da değerlendirme aldık. Şimdi böyle bir hedef var ve bölgede ittifaklar kurulmaya da başlandı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma bölgede nasıl yorumlanmalı? Bunu sizinle değerlendirmek istiyoruz. Mekke anlaşmasını konuşmak istiyoruz. Sayın Adıbelli.
2: Tabii şimdi terörsüz Türkiye'yi muhafaza edebilmek, bu süreci devam ettirebilmek adına bölgenin de terörden ve tehditten arınmış olması gerekiyor. Ülkenizin dışındaki süreci sadece siz yönetemiyorsunuz. Sizinle birlikte diğer ülkelerin de bu süreçte ortak hareket etmesi gerekiyor. Dolayısıyla son dönemde terörsüz bölge adına Türkiye komşularıyla özellikle Suriye ve Irak'la önemli adımlar attı. Bununla birlikte de önemli de ekonomik adımlar attı. Şimdi bunu bir adım daha öteye götürerek bölgenin diğer tehditlerden de arındırılması adına bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesine olanak sağlayan bir yeni süreç başlattı Mekke Anlaşması. Dolayısıyla bu bağlamda önemli bir adım. Bakın, yaklaşık bir asırdan beri Orta Doğu bölgesindeki en büyük eksiklik bir güven artırıcı önlemler mekanizmasının bulunmamasıydı. Yani bir güvenlik işbirliğini sağlayacak bir mimarinin, bir yapının olmaması, bir mekanizmanın olmaması buradaki sorunların hep bölge dışı güçler tarafından farklı amaçlara yönelik şekilde çözüldü veya çözülmeye çalışıldığını gördük. Onun için ilk defa daha önce tabii bunun bir deneyimi oldu. 1937'de Türkiye'nin girişimiyle Sadabat Paktı, ondan sonra 1955'te yine merkezde Türkiye'nin olduğu bir Bağdat Paktı. Bunlar denendi ama o dönem kısa ömürlü oldu. Dolayısıyla şimdi tekrar 21. yüzyılın önemli simetrik ve asimetrik tehditlerine karşı durabilecek yeni bir sürecin başladığını görüyoruz. İşte Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bunun ilk adımını attı. Bu bir üçlü işbirliği, güvenlik işbirliği mekanizması olarak belki önümüzde daha net bir şekilde bir uluslararası örgüt boyutuna kavuşacak. Üye sayısı belki daha fazla artacak. Ancak bunun ilk başlangıcı işte Mekke Anlaşması'nın imzalanmasıyla temeli atıldı. Tabii bu anlaşmanın çok tartışıldı, konuşuldu. En önemli başlığı üç ülkenin birbirinin savunmasına yönelik verdiği taahhüt. Yani bir ülkenin saldırıya uğraması halinde diğer ülkelerin de bu saldırıyı kendine yapılmış olarak kabul etmesi, o NATO'nun meşhur 5. maddesi gibi bir taahhüte girdi ki NATO'dan sonra, hatta NATO'nun dışında herhalde İlk defa, tabi Varşova Paktı da var ama Varşova Paktı 91'de kendini feshettiği için şimdi artık bunu söylemek gerekmiyor. Çünkü NATO ayakta. NATO'dan sonra bu adımı atan ilk devletler grubuyuz. Onu da söyleyeyim, bu Mekke Anlaşması'yla. Evet, birçok güvenlik tabanlı yapı var. İşte Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'ndan tutun da efendim Şangay İşbirliği Örgütü'ne ve ondan sonra başka yapılara kadar, hatta ikili yapılara kadar, hatta Rusya'nın kolektif güvenlik anlaşma örgütüne kadar hiçbir yapıda bu taahhüt yok kolektif güvenlik adına. Dolayısıyla bu önemli bir adım ama sadece bu değil, bunun yanında daha önemlisi belki güvenlik alanında işbirliği. Gerçekten bu çok önemli çünkü bakın daha önce Türkiye Suudi Arabistan'la bir zaten savunma sanayi alanında bir takım anlaşmalar imzaladı. Pakistan'da zaten bu yönde anlaşmalar imzaladı. Milgen projesi ve öteki projeler var. Ancak bunların daha bir sonraki adımı ortak üretim. Mesela Kaan uçağıyla, savaş uçağıyla ilgilendiğini, 5. nesil savaş uçağımızla Suudi Arabistan'ın ilgilendiğini biliyoruz. Belki onun dışında tıpkı Avrupa'da işte Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere bir araya gelip Eurofighter uçağını yaptıkları gibi belki de biz de başka ülkelerin katılımıyla bu bölgede kendi savaş uçağımızı, kendi askeri ekipmanlarımızı üretme aşamasına başlayacağız. Bakın Avrupa aynı zamanda Airbus uçaklarını da birlikte yapıyor ve Boeing'le birlikte dünyanın ticari uçaklarının hakimiyetini ellerinde tutuyorlar. Dolayısıyla karşılıklı taahhüdün yanında bence savunma alanındaki işbirliği de önemli.
1: Evet.
2: Bu bağlamda bizde Ar-Ge var, know-how var, mühendislik var. Suudi Arabistan'da bu işin finansmanını sağlayacak büyük bir ekonomik güç var. Öbür tarafta Pakistan'da da muazzam bir deneyim tecrübe var. İşte Çin'le ortak savaş uçağı projeleri var. Ama daha önemlisi Pakistan biliyorsunuz nükleer güç. Nükleer güç olmanın yanında Pakistan'ın bir özelliği daha var. Balistik füze teknolojisinde de çok ileri Pakistan. Yani bu nükleer füze başlıklar taşıyabilen füzelerin. Dolayısıyla orta menzilli, uzun menzilli füze teknolojisinde oldukça know-how'ları düştü. Biz de biliyorsunuz son dönemde orta ve uzun menzilli füzelere odaklanmış durumdayız. Yani burada teknoloji paylaşımından tutun da yeni alanlarda işbirliği süreci başlatılmasına yönelik adımlara kadar önü açık bir süreç. Ancak şunu da söyleyelim. Tabii şimdi en çok soru da ona geldi. İşte Husiler saldırdı, hemen adım atılacak mı? İmzalanan anlaşma ülkelerin parlamentolarında onaylanmadı. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onay sürecine girecek.
1: Hı hı.
2: Ondan sonra biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı imzası resmi gazete yayınlanması ve yürürlüğe girecek. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Muhtemelen Ekim ayında gelir. Bu arada komisyonda görüşülür. Dışişleri Bakanlığı komisyonda görüşülür. Dışişleri komisyonda görüşülür. Ondan sonra yürürlüğe girer. Bu haliyle mi devam eder yoksa taraflar bir örgüte, bir sekreteryaya çevrilirler mi? Şimdi bu haliyle biraz zor devam eder. Çünkü kağıt üstünde nihayetinde bunun takibatını yapacak, bunun safhalarını belirleyecek, hangi hallerde nasıl adımlar atılacak. Bunun için bir sekreteryanın olması lazım. Anladığım kadarıyla önümüzdeki dönem bu Mekke Anlaşması bir patta ittifaka, bir uluslararası veya bölgesel bir güvenlik örgütüne de dönüşme ihtimali oldukça yüksek.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Barış Adıbelli. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
2: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Biz Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman'la devam ediyoruz sohbetimizi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı bir de sizinle konuşalım, evet. Sayın Duman. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi şuydu anlaşmaya da: hiçbir ülkeyi hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan tüm kardeş ülkelerin katılımına açıktır. Ardından baktığımızda Dışişleri Bakanı bir mülakatında Mısır'ın katılabileceğini ifade etti. Ve bir de belki Mısır,
3: belki Umman,
1: hatta Irak'ta konuşuluyor.
3: Evet, Irak, Suriye,
1: Suriye,
3: belki Libya.
1: Ama o zaman çok fazla genişlediğinde süreç bir İslam İşbirliği Teşkilatı gibi ama bir savunma yapılanması, evet, yani mı olur? Nasıl
3: çok
1: bir...
3: Çok konuşuluyor. Yani hocam çok güzel açıkladı.
1: Genişleme
3: Barış
1: olur
3: hocam. Yani terörsüz Türkiye ile terörsüz bölgeye diyoruz ama tek başına bağlı değil. Türkiye'nin de üretmeye çalıştığı farklı ittifak projeleri ya da ittifak platformları var.
1: Hı hı.
3: Yine aynı şekilde, evet, yani şu an hani belki krizin en yoğun yaşandığı işte Körfez'e yönelik bir adım atıldı. Biliyorsunuz bu Mekke anlaşmasından önce de yine 14 ülkenin bir arada imzalamış olduğu, yine Suudi Arabistan'ın öncülük yaptığı, hı hı, bir deniz gücü anlaşması var ki yakın zamanda da galiba yine Kızıldeniz'e doğru deniz kuvvetlerimizden bir geminin çıkması konusunda meseleler konuşuluyor. Ya bir hani Kızıldeniz'in ve Babil Mendeb'in korunması konusunda meseleler var. Yani Türkiye farklı mekanizmalar üretmeye çalışıyor. Yine Irak ve Suriye'den bahsediyorsunuz. Irak ve Suriye ile de üçlü işbirliği ve hatta buna Ürdün'ün de dahil edilmesi daha da bir adım öteye götürülerek yine Suudi Arabistan'ın da bu meseleye dahil olması konusunda bir ortak platform oluşturulabilir. Suriye ile Irak arasında yine enerji konusunda işbirliği gibi meseleler var ya, bunların da bir platforma dönüştürülmesi meseleleri önümüzdeki süreçte konuşulabilir. Türkiye'nin burada yapmaya çalıştığı şey güven adacıkları oluşturmak. Yani burada özellikle dış politikada belli konseptler belirlenmiş durumda. Çok fazlasıyla hani karalıcı mekanizmanın ağzından duyuyorsunuz. İşte Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanımız bunları pek çok kez ifade ediyorlar. Bir bağlantısallık, yani bağlantısallık dış politikanın en önemli noktalarından bir tanesi bugün itibariyle. Bağlantısallıktan kastımız şu: ülkelerin istikrar üretmek adına birbirleriyle sadece ekonomik değil, ekonominin yanında ulaştırma, işte altyapı, işte iletişim gibi konularda da birbirleriyle ilişkilerini geliştirmesini ifade ediyor. Hatta biz bağlantısallığı yine siyasi ve askeri coğrafyalara da taşıyoruz. O nedenle bağlantısallık Türkiye'nin dış politikası açısından önemli konulardan bir tanesi. Yine en çok dikkatimizi çeken noktalardan bir tanesi bölgesel sahiplenme oluyor, bildiğiniz gibi.
1: Evet.
3: Bölgesel sahiplenmenin de amacı şu: bölgemizdeki sorunlara biz bölge ülkeleri olarak çözüm bulalım diyoruz. Ki yine Mekke Anlaşması'nın en önemli noktalarından bir tanesi de işte bu bölgesel sahiplenme ile ilgili.
1: Burada yine Hakan Fidan'ın açıklaması şu: bölgesel sahiplenmemizin artırılması önemli çünkü dışarıdan gelen hegemonlar bölgedeki sorunları çözmüyor, daha da akut hale getiriyor, maliyeti çok yüksek oluyor. Bölge ülkelerinin kendi güvenliklerini, kendi ekonomik istikrarlarını, kendi kalkınmalarını, refahlarını aslında garanti altına alıcı daha kurumsal noktalara gitmeleri gerekiyor.
3: Aynen öyle. Sayın Bakanımız bu konuyu zaten net olarak ifade etmiş durumda. Kurumsal noktalara gitmesi buradaki temel mesele. Yoksa hani her ülkeyle neredeyse, eğer bir hani düşmanlık ya da bir rekabet durumu yoksa çok yakından görüşüyor. Ama burada işletilebilir mekanizmalar üretilmesi gerekiyor. İşte hem Deniz Anlaşması, hem işte

0: ve Kızıldeniz'e ilişkin anlaşma hem yine Mekke anlaşması bu mekanizmaların kurulmasını sağlayacak konular. Hocamız da söyledi yani hani bu konuda atılması gereken adımlar var. Ama bu anlaşmanın sağlanmış olması bile son derece önemli. İşte daha öncesindeki süreçlerde bir Orta Doğu NATO'su, bir Arap NATO'su gibi ifadeler kullanılmıştı. Yani bunlar evet. zaman zaman konuşulan meselelerdi. Bunu Türkiye bence hani tekil bir coğrafyaya, tekil bir bölgeye de indirgemek istemiyor. O nedenle meselenin hani bütün bölge ülkelerine açık olduğu da net bir şekilde ifade ediliyor. Bugün Dışişleri Bakanımız Libya'ya gidiyor. Belki de bölgede tek Libya politikasını uygulayan ender ülkelerden bir tanesi Türkiye. Libya'nın bu meseleye dahil önemli. Türkiye Mısır'la ilişkilerini son dönemde geliştirdi biliyorsunuz. İkili anlaşmalar imzalandı. Yine hem Münasır Ekonomik Bölge anlaşmaları hem savunma işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bunların genişlemesi de önemli. Ama tabii hani kontrolsüz bir büyümeden bahsetmiyoruz burada ya da işte kontrolsüz büyüme olduğu zaman zaman zaman sürecin yönetilmesi de zorlaşıyor. Türkiye hakikaten bu konuda somut adımlar atabilecek bir mekanizmanın oluşturulması peşinde. Çünkü bugün Hürmüz'ü konuşuyoruz. Hürmüz'ü konuşurken işte bir sonraki adımın acaba Babil Mendeb olup olmayacağı konusunda şüpheler var. Çünkü Husiler bu meselenin doğrudan içerisinde. O nedenle Babil Mendeb'in, Kızıldeniz'in korunması da önemli olacak. Çünkü Hürmüz sıkıştı, evet. Ama Babil Mendeb'in de sıkışması demek uluslararası piyasanın daha da daralması anlamına gelecek. O nedenle yani, atılan adımlar, atılan önlemler, güven artırıcı önlemlerin sağlanması bu noktada çok önemli. O nedenle Türkiye'de dış politikasında tüm diplomatik atılımlarını şu an itibariyle sağlamış durumda.
1: Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Tatilse Setur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M70H 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu alıcılı 76.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Karnın zil çaldığında
9: yüksek proteinli bir şey ye. Serden Ertonlu aç ye.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.46'yı gösteriyor. Şimdi ise...

0: ABD İran arasında masada bir yol kat edilebildi mi? Bunu değerlendireceğiz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
1: Merhaba efendim, günaydın.
0: Dün esasında Mekke anlaşmasının İran cephesinden nasıl yorumlandığını konuşmuştuk. Biraz önce de konuklarımızla bu konuyu değerlendirdik. Mekke anlaşmasını bölge için ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Şimdi sizinle de ABD İran arasında masada ve sahada neler yaşanıyor bunu konuşmak istiyoruz Sayın Aykaç. Son bilgileri almak istiyoruz. Dün ifade etmiştiniz İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ve Muhammed Bakır Kalibaf'ın Pakistan'a ziyaretleri olacaktı. Bu ziyaretlerden çıkan haberler var mı? Bir gelişme var mı müzakereler konusunda?
1: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki arka kapı diplomasisi devam ediyor. Katılmış olduğumuz Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün toplantısında İsmail Bekai, işte biz davet aldık, hem Abbas Arakçı hem Dr. Muhammed Bakır Kalibaf süreç içerisinde Pakistan'a gidecek. Ama o gitmeden dün Pakistan İçişleri Bakanı geldi. Bu Muhsin Nak Abbas Arakçı ile görüştü. Hem de akşam saatlerinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian'la görüştü. Tabii yaptıkları açıklama işte ikili ilişkiler, bölgesel meseleler, ama biz de bunu çok iyi biliyoruz ki bu mesele daha çok Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili mesaj getirme ve mesaj götürme meselesi. Bu bağlamda Hürmüz Boğazı üzerinde duruluyor. Yani içte de şu anda yapılan açıklamaların çoğunun vurgusu Hürmüz Boğazı üzerinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunun eski haline, parasız ve herkese rahatlıkla geçiş sağlayabilecek eski düzen, İran ise artık bundan sonra kontrollü ve aynı zamanda masrafların karşılığında para alma işlemi şeklindeki bir yaklaşımı söz konusu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, biz dedi genel çerçevede güzergah belirleme üzerinde özellikle Umman'la çalıştık. Bu yakında dedi deklare edilecek ayrıntıları. Ama para alma meselesi, yani geçiş ücreti değil ama yapılan işte harcamalar ve bakım meselesiyle ilgili para talebimiz olacak. Yani o zaman ondan sonra tekrar demek ki dile getirilecek. Fakat bunun netice itibariyle Amerika Birleşik Devletleri ile bağlantılı olduğunu da bir ara bir cümle sarf ederken söyledi. Dedi ki İran ve Umman arasındaki bu mesele bizimle ilgili ama Amerika ile de ilgili. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile de paslaşılıyor yani bu noktada. Çünkü nihai noktada oranın açılıp açılmaması çok önemli bir durum arz ediyor ve İran'da da tabii son dönemde değişiklikler meydana geldi malumunuz. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri değişti.
0: Evet.
1: Muhsin Rezai oldu. Muhsin Rezai asker ve aynı zamanda İran-Irak Savaşı döneminden bu yana tecrübeli ve birçok alanda bulunmuş ve son dönemde onun tercih edilmesinin de tabii ki bir takım gerekçeleri muhakkak var. O bir açıklama yaptı. Dedi ki Hürmüz Boğazı Amerika Birleşik Devletleri savaş ve ablukayı sona erdirip İran'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakana ve Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere bölgedeki savaş sona erene kadar yeniden açılmayacak. Hürmüz Boğazı tüm koşullar yerine getirilene kadar kapalı kalacak. Öte taraftan yine İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi yine bir açıklama yaptı. Yani görüşmeler tıkanırsa savaş olma ihtimali belirir. Büyük ihtimal onun üzerine herhalde bina ediliyor. Mesela o da diyor ki Hüseyin Muhibbi, İran'a yönelik bir tehdit tekrar ortaya çıkarsa yüz binlerce kilometrelik enerji iletim hatları, binlerce enerji santrali, tüm Amerikan ve Amerikan olmayan sistemler, bakın burada artık Amerika gidi aşıyor, Amerikan olmayan sistemler ve hatta internete bağlı küresel altyapı risk altında olacaktır.

0: Yani bu ciddi manada anlaşılamaması halinde savaşın ayak seslerinin de gelebileceğine dair bir veri. Bakalım süreç içerisinde ne olacak? Dediğimiz gibi İran tarafı her ne kadar biz direkt müzakere yapmıyoruz derse de bu ilişki arka kapı diplomasisi şeklinde devam ediyor. İran'da netice itibariyle bir anlaşma arayışında ama Hürmüz Boğazı'nın noktasında ileri sürdüğü şartların gerçekleştirilmesi için sonuna kadar direnecektir. Bu direniş gerçek manada sahada yeniden bir kapışmayla nasıl bir seyir alır? Tabii onu şu an için tahmin etmek zor. Ama İranlı yetkililer şu anda siyasi yetkililer de askeri yetkililer de yaptıkları açıklamalarda Hürmüz Boğazı noktasında biz geri adım atmayacağız. Her
1: Evet.
0: neye mal olursa olsun diyorlar.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık kıymetli dinleyicilerimiz. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman'la devam ediyoruz. İran Meclisi'nden Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir yasa hazırlığı var. İran
2: Evet.
1: Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin hazırlanan yeni yasayla düşman ülkelere ait askeri ve ticari gemilerin İran'ın izni olmadan Basra Körfezi'ne girişinin yasaklanacağını söyledi. Belki de bunda Ukrayna'dan bir saldırı gerçekleşmişti İran
2: Evet.
1: gemisine. Bunun da etkisi olabilir bu yasa
2: Hazar'da
1: hazırlığında.
2: olmuştu.
1: Gerçi o Hazar'da
2: Evet,
1: olmuştu,
2: Hazar'da
1: haklısınız.
2: olmuştu. Yani
1: Bu tür
2: zaten
1: güvenlik endişeleri etkili olmuş
2: yani
1: olabilir.
2: şöyle, İran kendisini hani dik gösterebilmek için her türlü adımı atmaya çalışıyor.
1: Evet.
2: Yani burada hani içeride de işte bir yasa hazırlığımız var diyor ama yani Hürmüz meselesi de sadece İran'ın inisiyatifine bağlı değil. Bildiğiniz gibi son dönemde Umman'la Hürmüz'e yönelik bir mekanizma oluşturabilmek için
1: O
2: de bir
1: konu da çok
2: çalışma var.
1: şaşırtıcı Sayın Bilgay Duman. Çünkü Umman'ı biz savaşın başından bu yana çok fazla konuşmadık. Son dönemde muhatap alınır vaziyete geldi Umman.
2: Ya çünkü şöyle, hani haritayı açıp baktığınızda işte Umman Denizi, zaten adı üstünde Umman Denizi'ne açılıyor Hürmüz ve Umman'ın Hürmüz'de
1: Evet.
2: bir kara münhasır ekonomik bölge parçası var ve o nedenle Hürmüz'ü tekil bir İran hamlesi de çok fazlasıyla hani rahatlatmayacak bir mesele. Diğer taraftan tabii aslında işte Basra Körfezi'nden konuşuyorsunuz. Basra Körfezi deyince işin içerisine pek çok ülke giriyor. İşte İran'ın pozisyonuna baktığımızda işte Katar bundan etkileniyor. Kuveyt bu meseleden etkileniyor. Irak bu meseleden etkileniyor. Aslında her ne kadar Hürmüz konusunda elinde bir manivela, bir kilit olsa da diğer taraftan diğer ülkelerle de ilişkilerini bozma noktasında özellikle Irak bu konuda yine ön plana çıkacak. Çünkü son dönemde yani İran'a karşı daha mesafeli durduğunu görüyoruz. Irak'ın biraz daha ABD ile ilişkiler ki son dönemde yeni başbakan Ali Ezzeydi'nin işte ABD ziyaretindeki ABD-Irak yakınlaşmasını görmüştük. Yani ABD ve İran mücadelesi hep Irak'ın ana konularından bir tanesi olmuştu. Son dönemde yine Irak merkezi hükümeti gittikçe ABD'ye yakınlaşma bir pozisyonu aldıktan sonra Irak'taki İran'a yakın Şii milisler de bir aksiyon içerisine girmişti ki o milislerin silahsızlandırılmasına yönelik konularda da Irak'ta da adımlar var. O nedenle yani ABD-İran mücadelesi sadece Hürmüz ve işte Basra boyutuyla değil diğer ülkelerle ilişkiler boyutuyla da düşünülmeli. Şu an Hürmüz İran'ın elinde önemli bir manivela ama diğer taraftan ABD'nin de buradaki etkisi sürüyor. Bildiğiniz gibi halen bir abluka var. İşte en son yapılan açıklamalarda 55 geminin burada durdurulduğu biliniyor. İki gemiye el konuldu. Yani ABD'nin de burada askeri bir tahakkümü var. Şu anki esas mücadele ABD-İran savaşında yani Hürmüz'de kilitlenmiş gibi. Dediğim gibi yani Birleşik Arap Emirlikleri'ni biraz daha dışarıda tutabiliriz. Çünkü Bender Abbas Limanı'yla Hürmüz'ü bypass ederek daha güneye doğru açılabiliyor. O noktada Birleşik Arap Emirlikleri daha rahat gözüküyor ama diğer ülkeler açısından Hürmüz'deki kilitlenme çok ciddi sorun yaratıyor. Toplantı konuşmamda da söylemiştim. Yani bir

0: birkaç gün önce Irak'taydım. Bakın Irak gibi petrol üreten bir ülkede benzin fiyatları yani 2 dolara yaklaşmış durumda. Bu Irak gibi bir ülke açısından son derece önemli bir mesele ki geçtiğimiz hafta orada sohbet ettiğimiz arkadaşlar bir hafta öncesine kadar 5 gün boyunca petrol verilemedi. Verilen de çok pahalı oldu ve biz oradayken dahi benzin fiyatları işte 1800 dinar, 2000 dinar, 2100, 2200 yani böyle gün gün artmaya başladı. Biz en son geldiğimiz noktada 2500 dinara kadar çıkmıştı. 1 dolar orada yaklaşık 1500 dinar. İşte 2 dolara yaklaşan bir benzin fiyatından bahsediyoruz. O yüzden buralardaki geçişler de bu benzin fiyatlarının artmasına, ekonominin etkilenmesine sebebiyet veriyor. Ama İranlı dostlarımızla da Irak'ta konuşma şansı bulduk. Onların da söylediği ülke içerisindeki ekonomik baskının son derece yükseldiğini ifade ediyorlar. Evet. Şimdi yaz dönemleri biz gittiğimizde 50 derecenin üzerindeydi sıcaklıklar. Şimdi benzin bulamayınca elektrik benzinden üretiliyor. Elektrik üretilemiyor. Elektrik kesintileri yaşanıyor. İşte çok sıcak. Bu konu zincirlemesine hem gıda hem işte ilaç hem sağlık meselelerine kadar günlük yaşama kadar etkiliyor. Aynı şey İran'da da son derece etkili.
1: Trump'ın açıklamalarında dahi görebiliyoruz İran'ın ekonomik anlamda zorlandığını, çok zor durumda olduğunu, kendi askerlerine dahi maaş ödeyemediğini açıklıyor.
0: Yani Donald Trump'a her zaman inanamıyoruz tabii bildiğiniz gibi. Evet. Hani, bugün söylediği yarın tutmuyor ama maalesef sahadan gelen bilgiler de bunları doğruluyor ki Harun Aykaç da bunu net olarak ifade etti. Ülke içerisinde problem yaratıyor. Yani çok sürdürülebilir bir süreç değil gibi. Umuyoruz bir an önce hani bu kriz çözülür. İşte dün yine Trump'a gazetecilerin sorduğu soru var. Barış müzakereleri devam edecek mi? İran'a güveniyor musunuz? İran'a güvenen belki de en son kişi benim. İran'a güvenmiyorum. Ne olacağını göreceğiz dedi. Yani bunu söylüyorsa yeniden böyle bir saldırı planı var. Ama tabii işin içerisine silah kapasiteleri de girmeye başladı. Yavaş yavaş hani ABD'nin de işte füze stoğunun tükendiği ya da işte haberledi. Maliyet açısından da artık yönetilebilir bir süreç olmadığına yönelik haberler var. Yani çoklu dinamiklerle izlediğimiz bir süreci görüyoruz. Artık bizler de hani akademisyen araştırmacı ya da hani gözlemciler olarak artık süreci nasıl takip edebileceğimiz konusunda da böyle kafamızda hep soru işaretleri var. Evet. Artık biz de süreci takip ediyoruz. Çünkü geleceğe dair bir çıkarım yapabilmek Trump gibi işte İran gibi bir ülkeyle, Trump gibi bir figürle çok da kolay olmuyor.
1: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Anadolu Ajansı Stratejik Analiz Müdürü Doktor Bilgay Duman bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Bugün yorumcu konuğumuzdu. Emeğinize sağlık Sayın Duman. Ve sevgili dinleyicilerimiz, terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda atılan adımları konuştuk. Mekke Savunma Anlaşması'nı konuştuk. ABD-İran arasındaki gerilimi, acaba müzakere masasında bir adım atılabilir mi? Bunu değerlendirdik. Şimdi 9'da haberler var. Haberlerin ardından gündem ikinci bölümle karşınızda olacağız. Saat 9.
2: Haberler.
3: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lider olarak koordinasyonunu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler, TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlur sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı.

0: Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrailli işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: 10-17 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook 15 Notebook 23.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SMX520N LBRTUR 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: Reklamlar.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil,

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Ve saat 9'u 8 dakika geçiyor. Sevgili dinleyicilerimiz, gündem ikinci bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş stüdyomuzda. Sayın Akbaş, hoş geldiniz. Günaydın.
3: Hoş bulduk. Günaydın.
2: Sizinle burada her hafta çarşamba günü terörsüz Türkiye sürecini konuştuk. Ve süreçte atılan adımları, aşamaları değerlendirdik. Ve süreç kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair bu kanun teklifiyle ilgili aslında ön bilgileri de sizden almıştık ve bu teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 467 kabul oyuyla birlikte 12 saat süren bir düzenleme, ama bu süre biraz daha uzundu anladığımız kadarıyla. İyi bir mesai yapıldı. Ardından bir hatıra fotoğrafı çekildi vekillerin, her birinin olduğu. Tabii kabul oylarının verildiği, veren vekillerin yer aldığı diyebiliriz. Tarihi bir ana siz de tanıklık ettiniz Sayın Özgür Akbaş. O gün mecliste neler yaşandı, ben bunu da merak ediyorum. Bir de tabii bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılan adım ne demek oluyor? Bu kanun kapsamında neler hayata geçirilecek? Hangi koşullar var? Detaylıca değerlendireceğiz.
3: Evet. Şimdi öncelikle şunun altını çizelim, çünkü bir yanlış anlama var. Yani onu düzeltmek lazım. Hı hı. Şimdi bu kanun teklifi yasalaştı, evet, ama yasalaşmasıyla birlikte bir şeyler bitti ya da başlamadı.
2: Evet.
3: Neden? Çünkü PKK'nın silah bırakması şartı. Hı hı. Kendini koruyor. Düzenlemede buna ilişkin çok önemli vurgular var. Teyit ve tespit mekanizmasının çalışması lazım. Evet. Şimdi bundan sonra artık bütün gözler, bütün dikkatler sahada. Sahadan gelecek bilgiler, ama tabii onun öncesinde bu yasayla birlikte, yasanın hem birinci maddesinde hem yedinci maddesinde öngörüldüğü gibi bir kurul kurulacak. O kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında olacak, kurulacak. Kimler olacak o kurulda? Adalet Bakanı, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanı İbrahim Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz olacak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Oktay Memiş yer alacak. Böylesine geniş kapsamlı güvenlik bürokrasisinin ve bakanların da olduğu bir kurul. Bu kurul

0: 2 yıllık bir süreç bu. Hatırlanacaktır, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Muş'ta, Malazgirt Zaferi'de iç barış vurgusu yapmıştı. Aslında o bir sinyaldi. Sonrasında 1 Ekim'de meclisin açılış töreninde yaptığı konuşma yine buna yönelik bir vurguydu. Ardından o gün yine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM partililerle tokalaşması,
1: evet,
0: bu süreci aralamıştı. Ve ardından da Sayın Bahçeli'den gelen mesajlar ve sonrasında süreç ilerledi. Bir komisyon kuruldu. 2025 yılının 5 Ağustos tarihinde Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu. Şimdi ilk olarak siyasi partilerin bu komisyonda bir kere uzlaştığını gördük. Hani şimdi 467 milletvekilin kabul oyu, yani tarihi işte çok büyük bir uzlaşma, işte biraz şaşırmış gibi geliyor insanlara ama aslında şaşırmaya gerek yok. Neden? Çünkü Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda da 52 milletvekili orada ortak bir imza attı. Sadece 2 milletvekili orada oy vermedi. Daha doğrusu red oy verdi. Ama geri kalan, işte İYİ Parti'nin katılmadığı bir komisyondu bu. Zaten genel kurul görüşmelerinde de komisyon görüşmelerinde de İYİ Parti yine reddetti süreci. Terörist Türkiye tamamen karşı İYİ Parti.
1: Evet.
0: Ama onun dışında büyük bir mutabakat vardı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sırasında. Hı. Ve ortak bir rapor hazırlandı. Onları hatırlayalım. Şimdi o sürecin hemen sonrasında, bir sene sonra yine 5 Ağustos tarihinde bu kez bu terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturacak bir 12 maddelik bir çerçeve yasa teklifi. Hani hep kod yasa olarak anlattık ya burada. Aslında bu yasa teklifinin ayrıntılarını dinleyicilerimiz biliyordu. Çünkü evet, her çarşamba biz anlatıyorduk bu ayrıntıları. Bu kod yasa ya da işte çerçeve yasa teklifi sunuldu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Eleştiriler oldu. Anayasa aykırılık içerdiğini ifade ediyor İYİ Parti. Bunu vurguluyor. Hep de, evet, vurguladı.
1: Aslında
0: komisyonda da vurguladı.
1: Türkiye'ye karşı değil İYİ Parti ama sürece, bu işletilen sürece karşı. Hemen bu hatırlatmayı, düzeltmeyi, evet, belki yapalım.
0: Bunu vurguladı. Komisyonda da dile getirdi. Hatta şimdi komisyonun aşamasında 18 saatlik bir süreç yaşandı. Ve çok demokratikti. Yani birebir takip ettiğim için sabaha kadar ben de milletvekilleriyle birlikte takip ettim. Yayınlar yaparak anlattım. Herkesin konuşma fırsatı vardı. Herkes ne düşünüyorsa bu teklife ilişkin dile getirdi. Tartışmalar yaşanmadı mı? Yaşandı. Zaman zaman tansiyon yükselmedi mi? Yükseldi. Ama bunlar çok normal. Çok normal. Yani biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ne kanun teklifleri gördük, ne tartışmalar, ne uçan tekmeler, laptopların, bilgisayarların havada uçtuğu kanun teklifleri gördük. Ama burada yani itiş kakış bile olmadı. Sadece yükselmeler oldu. Birbirinin üzerine yürüyen milletvekilleri oldu elbette. Ama bunlar çok normal. Çünkü çok tarihi bir teklif. Çok önemli bir teklif. 50 yıllık Türkiye'nin terör sorununu çözmek adına ortaya konulmuş bir teklif. Bu nedenle böylesi tartışmalarda normaldi komisyon aşamasında. Genel kurul aşamasına geçecek olursak,
1: evet,
0: genel kurulda da bir 12 saat sürdü. Tabii 12 saat aslında böylesi bir yasa teklifi için çok yoğunluklu bir zaman dilimi değil. Temel yasa olarak ele alındığı için aslında kısa sürdüğünü söyleyebiliriz. Neden? Çünkü temel yasa olarak bu bir stratejidir. İktidarın kullandığı bir stratejidir. Muhalefet ne yapar? Muhalefet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidarın istemediği bir kanun teklifini engellemek adına grup önerileri verir. Grup önerileri vererek süreci uzatır. Süreci uzatmakla kalmaz. Her maddede, her bölümde işte anayasaya aykırılık önergeleri vererek engellemeye çalışır. Ancak temel yasa olarak getirdiğiniz zaman temel yasanın bir kere önce tüm üzerine görüşmeler yapılır. Ardından bölümlere geçilir. Bu düzenlemede 6 madde, 1. bölüm, 6 madde, 2. bölüm olmak üzere 2 bölüm halinde ele alındı. Ve tabii konuşma süreleri temel yasada

0: düşüyor. Bu nedenle de işte 12 saatte tamamlandı. Aslında gece 1 gibi biter diye düşünüyorduk ama öyle bir hesaplama yapmıştık. Saat 10.30 sularında tamamlandı. 467 milletvekilinin kabul oyu gerçekten çok güçlü bir kabul oyu. Ama az önce yayının başında da söylediğim gibi zaten bu konuya ilişkin, yani bu konunun çözülmesine ilişkin büyük bir bütünlük var, bir dayanışma var. Bu konunun çözülmesini herkes istiyor. Artık kanın durmasını, silahların tamamen rafa kalkmasını ya da işte yok edilmesini herkes istiyor. Tüm evet. Türkiye'de herkes istiyor yani.
1: Peki Sayın Özgür Akbaş, 467 kabul diyoruz. 87 red, 7 çekimser, 2 de mükerrer oyla kabul edildi ve yasalaştı diyoruz. 7 çekimser kimlere ait?
0: Şöyle, aslında biz bunun bir analizini çıkarttık. Şimdi burada İç Anadolu ve Karadeniz bölgesindeki milletvekillerinin bu düzenlemeye çok sıcak bakmadıklarını çok net bir şekilde gördük.
1: Evet, böyle bir
0: analizini çıkarttığımız zaman. Şöyle, aslında partiler üzerinden gittiğimiz zaman örneğin AK Parti'de 277 milletvekili var ama 268 milletvekili oy kullandı. Oysa ki bu kadar kritik bir düzenlemeye herkes davet edilmişti ama tabii gerekçeleri olan milletvekilleri var. Ama önemli isimler var. Örneğin işte Kürşat Zorlu İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı. Genel Başkan Yardımcısı. Ama kendisi yurt dışında. Macaristan'da olduğu için katılamadı oylamaya.
1: Evet.
0: Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda üyesiydi Sayın Kürşat Zorlu. Katılamadı. Turul Türkeş, Alparslan Türkeş'in oğlu Turul Türkeş, yine AK Parti milletvekili.
1: Evet.
0: Yine katılamayanlar arasında. Onun dışında şöyle vurgulayalım. İç Anadolu'dan seçilen milletvekillerinden 10'u yasaya hayır oyu veriyor. 8 milletvekili ise oylamaya katılmıyor. Karadeniz'de ise 14 milletvekili yasaya red veriyor. 3 milletvekili oylamaya katılmıyor. Böylece iki bölgeden toplam 24 milletvekili yasaya açık biçimde karşı çıkıyor.
1: Evet.
0: 11 milletvekili oylamaya katılmıyor. Yani kritik oylamanın milletvekili bazında sonuçları partilerin tutumlarının yanı sıra oyların coğrafi dağılımı açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koymuş durumda.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi AK Parti'de evet işte 8 fire varmış gibi gözüküyor ama gerekçeleri olan milletvekilleri var, katılamama sağlık problemi olanlar var.
1: Evet.
0: Örneğin DEM Parti'de aslında tam destek geldi ama bir milletvekilinin ciddi bir sağlık problemi var, gelemedi. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nde 2 milletvekili gözüküyor. Birisi Celal Adan, oturumu yönettiği için oy kullanamadı. İkincisi İzzet Ulu Yönter. Zaten imza da atmamıştı ama son dönemde, yani görevden alındığından bu yana zaten meclise de gelmiyor.
1: Evet.
0: Yani öyle bakmak lazım olaya. Şimdi kafa karışıklığı Cumhuriyet Halk Partisi de var gibi gözüküyor. Neden? Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi koşulsuz destek açıklaması yaptı. Yani grup kararı alınmış gibi bir hava vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ama baktığımız zaman 2 milletvekilinin red oyu verdiğini görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve 14 milletvekilinin, ki Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler bunlar, 14 milletvekilinin de oylamaya katılmadığını yine görüyoruz. Peki yeni partiye bakacak olursak, yeni partiyi nasıl değerlendirmek lazım? Aslında yeni parti stratejik bir hamle yapmış gözüküyor. Şimdi ilk başta şöyle gözüktü mevzu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir grup toplantısı yaptı. Kapalı grup toplantısı. Orada milletvekilleriyle değerlendirdi bu konuyu. Bu konuyu değerlendirdi. Orada milletvekilleri nasıl düşünüyorlar? Tüm yönleriyle ona baktı. Ve orada şu karar alındı. Herkes kendi istediği gibi bir karar alsın ama evet oyu da 30'un altına düşmesin. Böyle düşündüler. Sonra genel kurul konuşmasında biz barışın önünde engel olmayacağız dedi. Çünkü siyaseten izlediği sürece baktığımız zaman Özgür Özel'in komisyon kurulmasını öneren O dönemin CHP genel başkanıydı. Komisyon kurulmasını önermişti. Destek olmuştu. Şimdi hayır demesi bir çelişki yaratacaktı. Bu yüzden ne yaptı? Ben de yöneticilerim evet diyeceğiz dedi. Ama işte kendi bölgelerinde, kendi seçim bölgelerinde seçmenleri ne diyorsa ona göre milletvekiller hareket etsin dedi. İşte böyle bir tabloda da 54 milletvekili hayır dedi. 35 milletvekili de evet dedi. Şimdi ilk başta acaba yani grupta sıkıntı mı var tartışmasına da yol açtı bu. Ama dün yeni parti milletvekilleri destek açıklaması yaptılar Özgür Özel'e.
1: Bir de yeniden Refah Partisi'nin tutumu eleştirilerin odağındaydı diyebiliriz Sayın Özgür Akbaş. Başta hayır, ben öyle hatırlıyorum, eğer bir yanlışım olursa siz de düzeltin lütfen Sayın Akbaş. Hayır açıklamasında bulunmuştu Sayın Fatih Erbakan. Ardından çekimser olacakları kanaatine varıldı. Bu da bazı kesimlerce belki hayal kırıklığına uğratılmış gibi ifade edildi. Ne dersiniz?
0: Yeniden Refah Partisi aslında tavrını koymuştu. Ama burada tabii Yeniden Refah Partisi önce red verecek denildi. Sonrasında şimdi çekimser kim verdi diye sordunuz ya. Evet. Çekimser oy veren Yeniden Refah Partisi. Evet. Yeniden Refah Partisi. Tabii çekimser oy veren başka milletvekilleri de var. Şimdi baktığınız zaman aslında Yeniden Refah Partisi milletvekili seçilebilir miydi Sayın Fatih Erbakan ve Yeniden Refah Partisi'ndeki milletvekilleri kendi başlarına girseydiler 2023 seçimlerinde baktığımız zaman, yani barajı geçebilirler miydi? Geçemezlerdi. Nasıl girdiler? AK Parti kontenjanından girdiler. Bu yüzden baktığımız zaman şimdi ise bunun karşısında bir tavır alınıyor. Bu önde tabii yoğun bir eleştiri var Yeniden Refah Partisi'ne. Ama Yeniden Refah Partisi'nde bu ilk değil tabii. Yani iktidarın şu an karşısında konumlanmış durumda. Bu noktada da Sayın Fatih Erbakan bu sürece ilişkin şöyle bir yorum yaptı. Bu referanduma götürelim bu konuyu dedi. Yani halka soralım dedi.
1: Evet.
0: Bu nedenle de işte çekimser oy kullandı. Şimdi bu daha tartışılacaktır. Yani kolay kesinlikle bir konu değil. Çok hassas bir konu. Siyasetin de aslında kolayca halledebileceği bir konu değil siyaseten. Yani çünkü toplumun her kesiminden oy almak istiyorsunuz. Yani işte sadece Kürt seçmeni değil, yani Türk seçmeni var. Yoğunluklu olarak Türk seçmenden oy almayacaksınız. Bunun nasıl stratejisini kuracaksınız, değil mi?
1: Evet, evet. Seçmeni karşınıza almak istemezsiniz bir siyasetçiyseniz.
0: Yani, evet, yani bu zaten en önemli nokta.
1: Evet.
0: Ama bir yandan da bir sorun var. O sorunu da nasıl çözecek siyaset? Ya evet. Nasıl bir neşter vuracak? İşte siyaset biraz da cesaret işi.
1: Bu da sorunu çözmenin yollarından biri. Da deneniyor.
0: Biri. Ama zaten yayının başında da söyledim. Kanun çıkması her şeyin başlaması ya da bitmesi anlamına gelmiyor.
1: Evet.
0: PKK'nın mutlaka ve mutlaka silahı bırakması, mağaralardan çekilmesi, bunun teyit ve tespit mekanizmasıyla ortaya konulması, raporlaştırılması, sonrasında Milli Güvenlik Kurulu'nun kararının çıkması. Biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başkanı'nda toplanıyor. Orada değerlendirilecek ve denilecek ki PKK artık tehdit olmaktan çıkmıştır.
1: Evet.
0: Bu denilecek. Bu denildikten sonra bu karar resmi gazetede yayınlanacak ve süreç başlayacak. Şimdi... Ve 6 aylık süreç. 6 ayda yazılı başvurmaları gerekiyor.
1: Şimdi bir de biz bu süreci konuşuyoruz. Vaktimiz de kaldığı için biraz Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in öncülüğünde açılan yeni dosyalar var. Bu yeni dosyaları, belki yeni soruşturmaları da konuşmakta yarar var diye düşünüyorum Sayın Özgür Akbaş. Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürülmesi davası tekrar konuşuluyor, konuşulacak ve araştırılıyor. Yeni gelişmeler var. Bununla birlikte gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun eşiyle ve oğluyla da bir araya geldi Sayın Akın Gürlek. Bu konuda da bu cinayetin aydınlanması, tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor. Yeni bir dönem başlıyor diyebilir miyiz Türkiye'de ve bu soruşturmalar konusunda da ne tür gelişmeler olabilir? Bize neler anlatırsınız?
0: Fenerbahçe'yi de unutmayalım.
1: Elbette Fenerbahçe'nin evet, de
0: 11 yıl sonra 5 gözaltı söz konusu. Şimdi evet, karanlıkta hiçbir dava kalmayacak diyor Sayın Akın Gürlek, Sayın Adalet Bakanı. Bu konuya ilişkinde yoğun bir çalışma yürütülüyor. İşte Fenerbahçe olayı, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Muhsin Yazıcıoğlu, yani gerçekten işte öldürüldü mü, FETÖ parmağı var mı, bunların hepsine bir kez daha bakılacak. İşte Uğur Mumcu olayı, yani 1993'te arabasına konulan o bombayla
1: evet,
0: yaşamını yitirmişti. Kim yaptı bunu? İşte 2000'li yıllarda, 2000'de bunun aslında bir noktada bir devlet katillerini bulduk gibi bir çerçeve ortaya koymuştu ama ikna olmadı tabii toplum, yani ne aile ne topluma ikna olmadı. Arkasında başka birileri olduğu düşünülüyor. Yani Uğur Mumcu niye öldürülmüştü o süreçte ki 93 biliyorsunuz çok karanlık bir yıldır.
1: Evet.
0: Yani 93 Adnan Kahveci, Özal'ın prensi ölmüştür, bir trafik kazasıdır ama Kürt raporunu hazırlamıştır. Bakın yani aslında ayrıntılı baktığımız zaman Abdullah Öcalan da demiştir ki aslında bu sorun da 93'te çözülecekti ama bir darbe mekaniği devreye girmişti diye konuştu. Daha yeni, çok yeni. Bakın yani bu yüzden bu konu çok hassas diyoruz.
1: Evet, iç içe geçmiş konular.
0: Yani her darbe mekaniği nasıl devreye girdi? 93'te neler neler oldu? Adnan Kahveci, Özal bir rapor istiyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Adnan Kahveci'yi görevlendiriyor. Adnan Kahveci prensi, müthiş bir adam. Bir Kürt raporu böyle bir çözülür diyor bu mevzu. Sonrasında çok garip bir şekilde trafik kazasında ölüyor. Uğur Mumcu PKK ile ilgili son dönemde yazıları yazıyor. Bir anda arabasına bomba konuluyor ve ortadan kaldırılıyor. Ardından Eşref Bitlis.
1: Evet.
0: Eşref Bitlis'in, yani Eşref Bitlis belki o da o konu da irdelenecektir.
1: Evet, sırayla.
0: Sonra ne oluyor? Sonra Turgut Özal da ölüyor kalp kriziyle.
1: Evet.
0: Yani 93 yılı böyle bir yıl.
1: Şimdi Sayın Özgür Akbaş, Akın Gürley'in açıklaması, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürley'in açıklaması şöyle: özellikle rahmetlinin bakmış olduğu dosyalar, Uğur Mumcu konusunda olaylar, ele aldığı yazılardan dolayı bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz. Bu konuda devlet sonuna kadar kararlılıkla mücadele edecek. Siz de işte oraya temas ettiğiniz açıklamanızda bir kesimin radarına girdiğini düşünüyoruz ifadesi çok kıymetli ve dikkat çekici bir açıklama. Şimdi yine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne dair yapılan araştırmada da FETÖ izine rastlanıyor. Derinleşecek, araştırılacak. Yine Rojin Kabayış dosyası, Gülistan Doku tamam. dosyası tamam. ve bunların aydınlatılması konusunda da siz de ben atlamıştım, siz de dile getirdiniz. Fenerbahçe takım otobüsünün kurşunlanması, şoförünün başından vurulması, ağır yaralanması davası dosyası var. Bu dosyanın da tam manasıyla aydınlatılması gerekiyor. Şimdi dosya tüm bu kafalarda soru işareti bırakan konuların aydınlatılması gerekiyor. ne zaman olursa olsun ve süre ne kadar uzarsa uzasın aydınlatılması gerekiyor. Toplumun buna ihtiyacı var. Şimdi siyasi gelişmeler bu yönde. O gün meclisteydiniz, terörsüz Türkiye kanunu geçti ve şimdi bu kanunla ilgili, o gün yaşananlarla ilgili belki

0: pek de bizim ekranlarda görmediğimiz konuları bize anlatın istiyorum Sayın Özgür Akbaş. O gün siyasilerin mesajlarına dair, görünüşlerine, belki iletişimlerine dair ifadeleriniz neler olur? Az da bir süremiz var.
1: Evet. Bir kere bugün de önemli bir toplantı var. Onu da vurgulayalım. Meclis Başkanı ve Sayın İçişleri Bakanı bir araya geliyorlar.
0: 81 ilin
1: valisiyle bir toplantı yapacaklar. Sürecin değerlendirmesi yapılacak. Önemli. Daha önceki deneyimler var. Yani bir çözüm süreci yaşadık. O çözüm sürecinde belki de çok dikkatli adımlar atılmadığı için sonuca ulaşılamadı. Belki bir dersler çıkartıldı. Şimdi daha dikkatli hamleler yapılıyor. İşte bu yüzden Sayın Numan Kurtulmuş dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ve hemen onun sonrasında bugün İçişleri Bakanı'yla bir araya gelerek 81 ilin valisiyle bu konuları konuşacak olması oldukça önemli.
0: Evet.
1: Dikkatli bir şekilde, hassas bir şekilde sürecin yönetilmesi istenecektir büyük ihtimalle. Şimdi genel kurula geçecek olursak, genel kurulda bu süreci aralayan Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli kesintisiz 12 saat boyunca meclisteydi, genel kuruldaydı, süreci dikkatle takip etti. Özgür Özel'in konuşmasını alkışladı Sayın Bahçeli. O dikkat çekici bir görüntüydü. Tuncer Bakıran'ın konuşmasını da alkışladı. Destek verdi. Musavat Dervişoğlu'yla hiç göz göze bile gelmediler.
0: Oysa ki hemen yan yana oturuyorlardı.
1: Hemen yan yana oturuyorlar. Aslında Musavat Bey Devlet Bahçeli'yle genelde tokalaşır. Ama bu kez tabii bu kez olmadı. Yani daha bir gergin bir atmosfer var.
0: Evet.
1: Belki ondan mıdır bilmiyorum.
0: Fikirlerde
1: ama.
0: Fikirlerde ayrılık var.
1: Ciddi ayrılık var. İşte Selçuk Türkoğlu kürsü işgaline girdi. O işte orada şehitlerimizin isimlerini okudu. Çok uzayacak zannedildi. Hı hı. Ama Musavat Dervişoğlu geldi, işte alnından öptü, o aldı onu kürsüden. Böylesi o anlar yaşandı. Farklı. Ama bir gerilim yaşanmadı.
0: Çok
1: bu
0: şükür.
1: Çok iyiydi. Ve 467 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
0: Peki.
1: Daha sonra konuşmayı sürdüreceğiz gibi.
0: Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. NTV Parlamento muhabiri Sayın Özgür Akbaş bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ercan Çin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki programı sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. 1960'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen olimpiyatlara 83 ülkeden 5338 kişi katıldı. Türkiye'yi oyunlarda 52 sporcu temsil etti. Millilerimiz atletizm, binicilik, futbol, güreş, yelken ve yüzme branşlarında mücadele etti. Ülkemizin tüm madalyaları güreşçilerimizden geldi. Serbest stil güreşte 52 kiloda Ahmet Bilek, 63 kiloda Mustafa Dağıstanlı, 79 kiloda Hasan Güngör ve 87 kiloda İsmet Atlı altın madalyaya uzandı. 73 kiloda İsmail Okan, 87 kiloda Hamit Kaplansa gümüş madalyanın sahibi oldu. Grekoremen güreşçilerimiz önemli bir başarıya imza attı. 62 kiloda Müzahir Sillep, 73 kiloda Mithat Bayrak ve 87 kiloda Tevfik Kış altın madalyaya uzandı. Ay Yıldızlılar Grekoremen'de ilk kez 3 şampiyon birden çıkardı. 1900

0: 1956 ve 1960'da altın madalya alan Mithat Bayrak, Greco-Romen'de iki kez olimpiyat şampiyonu olan ilk güreşçimiz oldu. 83 ülkenin katıldığı 1960 Roma Olimpiyatlarında Türkiye 7 altın, 2 gümüş olmak üzere toplam 9 madalyayla 6. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Pilot Garaj Auto Expertise. 10-17 Ağustos tarihleri arasında Brown Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. LG A9L Slim dikey şarjlı süpürge 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Pilot Garaj Auto Expertise. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
6: Türkiye Sigorta, gücü adında.
0: Reklamlar.
7: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
8: Kin ve Suç 10. Bölüm. Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar, anlatan Bozkurt Kuruç, William Lenny Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Catherine Güven Truhaoğlu, Curtis Erdal Küçük Kömürcü, Melanie Gülseren Devor, Florsia Meral Erbil Babacan, Messi Şebnem Gürsumar, Richard Mehmet Atay, Zafya Asuman Bayraktar, Doktor Orhan Aral, Sekreter Emine Orhun.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Kane. Babasını 6 yaşında kaybetti, hemen büyümek zorunda kaldı.

0: Çünkü Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. Baron Abel Rostovski'nin oğlu olduğunu öğrendiği zamansa 9 yaşındaydı. Birinci Dünya Savaşı patlamıştı. Şatonun zindanında esirdiler. Bir gece baron tüm mülkünü ve gümüş külliyesini Vladek'e bırakarak öldü. Vladek esir kampına gönderildi ama oradan kaçmayı başardı. Kendini Amerika'da, Boston'da buldu. 15 yaşındaydı. Kolundaki künyeye bakıp ona babasının adını vermişlerdi. Abel Rosnovski. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William ona karşıydı ama Anne kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma yakın kocasının onunla parası için evlendiğini öğrendi, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry'yi evden kovdu. William'la Abel ilk kez ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel garson, William'sa önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmeye çalıştı. Kolombiya'yı bitirdi ve bir gün karşısına ünlü Richmond Otelleri sahibi Davis Leroy çıktı. Abel önce şirketin yöneticisi, sonra Richmond Otelleri'ne ortak oldu. Davis'in kızı Melanie'yi sevdi, onunla evlenmek istedi. Melanie ise kendisine göçmen bir kız bulmasını söyleyerek onu reddetti. Aynı yıllarda William Harvard'ı bitirmişti. Bankasında genel müdür yardımcısı olmuştu. Catherine'i tanıyınca da evleneceği kızı bulduğunu düşündü. Bu arada dünya 1929 ekonomik krizi içindeydi. Her gün yüzlerce firma batıyor, intiharlar birbirini kovalıyordu. Bir akşam Davis Leroy Abel'le konuşmak için otele geldi. Borsada her şeyini yitirmişti. William'ın bankasına 2 milyon borcu vardı. O gece Davis otelin 17. katından attı kendini. Tüm hisselerini oğlu gibi sevdiği Abel'e bırakmıştı. Artık otellerin sahibi Abel'di ama William banka borcunun ödenmesi için ona sadece 30 gün süre tanıdı. Yoksa oteller satılacaktı. Ve Abel nefretle haykırdı.
1: Bay Kane, Davis'i pencereden siz ittiniz. Şimdi de beni itiyorsunuz. Ama bunu yapamayacaksınız. Gece yatağınızda beni düşünün Bay Kane. Sabah kalktığınızda da. Çünkü ben sizi bir an olsun aklımdan çıkarmayacağım. Bunu başaracağım da. Evet Bay Curtis, beni aramışsınız.
2: Bay Rosnovski, buyurun oturun. Nasıl, bir gelişme var mı?
1: Hayır. Ve yarın 4 Şubat.
2: Şimdi beni iyi dinleyin. Size güzel bir haberim var.
1: Yoksa...
2: Önce durumu öğrenmem istendi. Umarım vereceğim haberler hoşunuza gider. Otellerinize bir alıcı var.
1: Çok güzel.
2: Doğrusunu isterseniz koşullar da uygun. Bu alıcı Bay Leroy'un borcu olan 2 milyonu tümüyle veriyor. Ayrıca yeni bir şirket oluşturulacak. Buna kendisi %60, siz de %40 ortak olacaksınız. Sizin sermayeniz bu yeni kurulan şirket tarafından size borç olarak verilecek. Eğer borcunuzu 10 yıl içinde öderseniz, o zaman diğer hisseleri de satın alıp otellere tümüyle sahip olacaksınız.
1: Bay Curtis, söyledikleriniz gerçek mi?
2: Evet. Ayrıca otellerin tüm işletmesi sizin kontrolünüzde olacak.
1: Tanrım, inanamıyorum.
2: Mali konularda benimle temas edeceksiniz. Yalnız alıcı kimliğini açıklamak istemiyor. Asıl işiyle otelcilik bağdaşmıyormuş. Sizin onun kimliğini öğrenmek için hiçbir girişimde bulunmamanızı rica ediyor. Koşulları düşünmeniz için de 4 gün süre tanıyor. Lütfen bir şey söyleyeyim Bay Rosnovski.
1: Yok, beklemeye gerek yok. Tüm şartları kabul ediyorum. Lütfen benim yerime kendisine teşekkür edin. Bay Kane, Richmond Otelcilik Şirketi'nin geleceği için gereken parayı buldum. Artık otelleri satışa çıkarmanıza gerek kalmadı.
3: Durumu bildirdiğiniz için teşekkür ederim. Sizi destekleyecek birini bulduğunuz için sevindim Bay Rosnovski. Gelecekte başarılı olmanızı dilerim.
1: Ben size bunu dilemeyeceğim Bay Kane. Bir gün senin o tanrının belası bankanı satın alacağım. Sen de Davis Leroy gibi bir otelin 17. katından kendini aşağı atmak isteyeceksin.
4: Buyurun Bay Rosnovski.
1: Bana Harry Osborne'u bağlayın.

0: Benimle yıllardır görüşmedin Melanie. Mektubunu alınca epey şaşırdım. Ama çok sevindim. Yine güzelsin.
1: Sen de iyi görünüyorsun Abel. Herkes Richmond otellerini yeniden nasıl yarattığını, krizi atlatıp bu konuda ne denli başarılı olduğunu konuşuyor.
0: Baron otelleri Melanie.
1: Ya adı değiştirdiğini bilmiyordum.
0: Evet, tüm borcumu ödeyince geçen yıl değiştirdim.
1: Uygun bir ad.
0: Tatlı ne alırsın Melanie?
1: Yok, başka bir şey istemiyorum Abel. İstersen benim eve gidelim.
0: Ya peki Melanie. Melanie fazla kalamam. Yarın çok işim var.
1: Yok, hemen kaçıp gitmek yok Abel. Çok güzel bir akşam geçirdik. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Yanıma gelsene.
0: Bilmem ki. Senin yanına yaklaşabilir miyim?
1: Bırak artık eski Abel. Hadi gel yanıma.
0: Melanie, çok güzelsin. İlk defa sabah işime geç kalıyorum.
1: Seni geçireyim canım. Baron otellerinin gelişmesini bambaşka bir ilgiyle izleyeceğim. Büyük başarı kazanacağından kuşkum yok.
0: Teşekkür ederim Melanie. Unutulmaz bir gece ve kahvaltı için.
1: Yakın bir gelecekte yine görüşürüz diye düşünüyorum.
0: Bunu ben de isterim. Hadi hoşça kal. Seni erkenden uyandırdığım için de kusura bakma.
1: Ya inan çok mutluyum. Ben senden sonra yine uyurum. Ne tuhaf, sanki kocasını işe gönderen bir ev kadını gibi oldum. Nasıl bir kadınla evleneceğini merak ediyorum Abel.
0: Kararı verdiğimde senin önerilerini dikkate alacağım Melanie.
1: Ne gibi?
0: Bir zamanlar dediğin gibi. Kendime benimle evlenecek sevimli bir Polonyalı kız bulacağım.
2: Tebrikler William, bir oğlun oldu. Kate de çok iyi.
3: Oh tanrım.
2: Adını ne koyacaksın?
3: Richard Higginson Kane.
2: Umarım Richard'ın ilk çocuğunu dünyaya getirecek kadar uzun yaşarım William. İçeriye girebilirsin.
3: Kate, sevgilim, nasılsın canım? Oh, bu çirkin şeyin güzel annesine benzeyen tek tarafı yok.
1: William, çok güzel bir bebek.
3: Kate, seni hastaneye apar topar getirmeleri yüzünden bir şey söylemeyi unuttum.
1: Nedir o?
3: Seni çok seviyorum canım.
0: Çok teşekkür ederim Zafya. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Bana dünyalar güzeli bir kız verdin.
4: Abel, gemide Amerika'ya gelirken böyle bir şey düşünebilir miydik? Hayat ne tuhaf.
0: Seni çok seviyorum sevgili karıcığım.
4: Ama kızını bana tercih ediyorsun değil mi?
0: Aa evet, ona bayılıyorum. Sana anlatmıştım. Bir ablam vardı. Bilsen ne tatlı şeydi. Sonra bir gün o askerle

0: Erkel Tüfe.
1: Onlar artık geride kaldı Abel. Üzme kendini artık. Tanrı bize çok güzel bir kız verdi. Biraz çıkıp dolaşmak ister misin?
0: Harika bir fikir. Gel bakayım babana canım. Seni öylesine yetiştireceğim ki hiç derdin tasan olmayacak. Baron İmparatorluğu'nun yıldızı olacaksın. Hadi Zafya, çıkmıyor muyuz?
1: Yo, ben evde oturup bir şeyler dikmek istiyorum.
0: Zafya, lütfen bırak bu işleri. İstediğin en lüks yerden istediğini alıp giyinebilirsin. Ne demek dikmek?
1: Abel, ben öyle lüks şeylere kendimi alıştıramadım bir türlü, biliyorsun. Bırak ben istediğim gibi yaşayayım. Fazla lüks beni rahatsız ediyor.
0: Pekala, nasıl istersen. Bay Curtis, gazeteyi okudunuz sanırım.
2: Neyi Bay Roslonski?
0: Hani şu ünlü Leicester Bankası'yla Kane ve Cabot Bankası'nın birleştirilmesi olayını. Genel müdür William Kane olmuş. Yani New York'a, buraya taşındı demek artık.
2: Evet Bay Roslonski.
0: Şimdi sizden çok önemli bir şey istiyorum Bay Curtis. Leicester Kane Cabot Bankası'nın hisseleri kimde öğreneceksiniz? Satıp satmayacaklarını ve ne istediklerini.
2: Ne yapmak istiyorsunuz?
0: Bankanın hisselerini ele geçirmeye çalışacağım. Belli olmaz, belki de bankacı olurum Bay Curtis.

0: William. Ne o canım? Canın mı sıkıldı?
1: Boş ver Catherine. Kızlar nerede?
0: Jenny neredeyse gelir. Susan da arkadaşıyla sinemaya gitti. William, lütfen söyle canım. Neden canın sıkkın?
1: Bugün bir haber aldım Kate. Abel Rosnowski bankanın hisselerini toplamaya çalışıyormuş.
0: Seninle ilgili olduğunu sanmıyorum sevgilim. Onunla kişisel ilişkinizin üzerinden 20 yılı aşkın zaman geçti.
1: İşin içinde Henry Osborne olunca ne yapmak istediklerini tahmin etmek güç değil. Biliyorsun otellerinin genel müdürü yaptı onu. Öyle sahtekar bir adamla nasıl çalışabiliyor anlamıyorum. Bankayı tehlikeye sokamam. Abel Rosnowski ile konuşacağım.
0: Pekala ama kendini üzme sevgilim. 2 gün sonra Richard geliyor Noel için.
1: Çok iyi. Bir an önce Harvard'ı bitirse, bankada göreve başlasa çok sevineceğim.
2: Bir dakika, yerinde mi bakayım efendim?
3: Buyurun. Ben Rosnowski.
4: Bay Rosnowski.
3: Sizin için ne yapabilirim Bay Kay?
4: Leicester'deki hisseleriniz beni kaygılandırıyor Bay Rosnowski. Karşılıklı oturup niyetinizi öğrenmenin zamanı geldi kanısındayım. Ayrıca bilmenizi istediğim özel bir konu var.
3: Sizinle buluşup konuşmamıza hangi koşullar altında olursa olsun imkan yok Bay Kay. Geçmişle ilgili mazeretlerinizi dinlemek istemiyorum. Çünkü hakkınızda yeterli bilgiye sahip bulunuyorum. Gözlerinizi yeteri kadar açık tutsanız bile niyetimi anlayamazsınız Bay Kay.
4: Bay Rosnowski.
3: Bir gün otellerimin birinin 17. katından kendinizi aşağı atacaksınız. Çünkü banka tüzüğüne göre sizi genel müdürlükten atabilmem için sadece %2 hisseye ihtiyacım kaldı. Belki o zaman Davis'in neler çektiğini anlarsınız.
4: Duygularınızı anlıyorum Bay Rosnowski. Yine de konuşmamızda yarar olduğunu sanıyorum. Farkında olmadığınızı sandığım birkaç nokta var.
3: Henry Osborne'un 1 milyon dolarını dolandırdığınız gibi bir şey mi?
4: Hayır. Konuşmak istediğim konunun o beyle ilişkisi yok. Bu olay yalnızca sizi ilgilendiren özel bir konu. Yine de Osborne'u asla dolandırmadığımdan emin olmanızı isterim.
3: Henry öyle demiyor. Annenizin ölümünden sizin sorumlu olduğunuzu anlatıyor. Davis Leroy'a olan tutumunuzdan ötürü buna inanmamak elde değil.
4: Bay Rosnowski, sizin seçeceğiniz bizi kimsenin tanımayacağı bir yerde buluşup bu yanlış anlamalara bir son verelim.
3: Sizinle görüşmeme hiç gerek yok. Cehenneme kadar yolunuz var Bay Kane.
5: Oh, merhaba babacığım, bugün nasılsın?
6: Çok keyifli görünüyorsun.
3: Öyle canım. Yıllardır yapmayı düşündüğüm şeyi başarmak üzereyim. Sen nereye gidiyorsun?
5: Bugün anneme uğramak istiyorum baba. Neden sanki birlikte değilsiniz?
3: Flörsya.

0: Bu konuda hatalı olduğumu sanmıyorum yavrum. Annem bir türlü gidişimize ayak uyduramadı. Kendisi istedi ayrılmayı, biliyorsun. Sonra da sen çıktın başıma, ayrı evde oturacağım diye.
1: Oo, evimi bir harika döşetmişsin babacığım. Ne lüks ne lüks.
0: Tabii, her şeyim sensin. Bana tüm yaşamımda mutluluk veren tek varlıksın sen.
1: Babacığım, sanırım birkaç ay içinde benim için moda evini açabilirsin. Mağazada müşteri satıcı ilişkilerinde çok şey öğreniyorum.
0: Hiç aklım almıyor. Benim güzeller güzeli kızım bir mağazada çalışmak yerine benimle...
1: Yo baba yo, ben işimden çok memnunum. Hadi hoşça kal.

0: bugün eğer yine gelirse onunla sen ilgilen Florsia. 3 gündür gelip bir eldiven alıp gidiyor. Belki benden randevu istemeye çekiniyordu. Bak işte geldi. Hadi. Baksana ne kadar yakışıklı.
1: Size yardımcı olabilir miyim efendim?
2: Bir eldiven almak istiyordum.
1: Nasıl bir şey isterdiniz efendim? Burada çeşitleri var, buyurun.
2: Bilmem ki.
1: Neden onu gezmeye davet etmiyorsunuz? Kabul edeceğinden eminim.
2: Hayır. Anlamıyor musunuz? Gezmeye götürmek istediğim kişi o değil. Sizsiniz.
1: Nasıl?
2: Bu gece benimle yemek yer misiniz? Lütfen.
1: Peki.
2: Evinizden kaçta alayım?
1: Yok, restoranda buluşalım. Geç kaldığım için özür dilerim.
2: Önemli olan gelmeniz. Beni çok sevindirdiniz. Özür dilerim, isminizi bilmiyorum.
1: Jesse Kovacs. Ya sizinki?
2: Richard Kane.

Mesut. Oyunumuzun 10. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliği doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 aylı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyonlara karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eş güdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Birleşmiş Milletler TBMM'de kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek verdi. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini belirtti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026 tarihinde başladığını açıkladı. Bakan Göktaş, kahramanlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Bina yıkımları ile ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Patlayıcı kullanılarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlatma anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkent'te sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. ABD ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. ABD Başkanı Trump, Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. ABD ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması, ABD'nin tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. İsrail işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Güneşli bir çarşamba gününden bölgenin gündemini sizlere aktaracağız. Bölgemizde yaşanan son gelişmelere bakacağız. Günün öne çıkan haberlerini sizlerle paylaşacağız. Aramıza hoş geldiniz diyoruz ve yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcüm. Aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Programımıza ilk olarak meteoroloji bağlantılarımızla başlayacağız. Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Ercan Çölemen var. Sayın Çölemen, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ayrıntıları sizden dinleyelim, buyurun.
2: Hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgenin parçaları çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleriyle Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normal derece civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcaklıkları şu şekilde olacak. Trabzon 28, Artvin 27, Giresun 29, Gümüşhane 31, Rize 30 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzey batıdan 3-5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1-2 metre. Görüşü iyi, yağış anında orta. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz Ercan Çölemen. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan yoğun yağış bazı sokaklarda su baskınlarına neden oldu. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte ilçenin farklı noktalarında sokaklarda su birikintileri oluştu. Araklı'nın çeşitli bölgelerinde yaşanan su baskınları vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Farklı noktalardan kaydedilen görüntülerde yağmur sularının sokaklarda etkili olduğu görüldü.
1: Yol durumu.
0: Karayollarında son duruma bakalım şimdi de. Artvin-Erzurum yolunun 0 ile 37. kilometreleri arasında bulunan 20 adet tünel ve güzergahında yapılacak olan drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 0 ile 1. kilometreler arasında meydana gelen heyelan nedeniyle Hopa-Arhavi istikametinde ulaşım iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. İyidere-Rize-Pazar yolunun 0 ile 56. kilometreler arasında yapılmakta olan yatay işaretleme çizgi çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Pazar-Hemşin yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Arsin-Araklı-Ayrım-Atayurt yolunun 10 ile 12. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon-Yomra-Ayrım-Yalıncak-Bulak-Çağlayan yolunun 9. kilometresindeki yolun bağlantısında bulunan Dolaylı Mahallesi yolu yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Vakfıkebir Organize Sanayi yolunun 0 ile 6. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.
1: Piyasalarda bugün.
0: Para piyasalarında son duruma bakalım. Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Küresel piyasalarda ABD bugün açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,78 değer kaybederek 13.704,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon piyasasında BIST 30 endeksine dayalı Ağustos vadeli kontratsa dün akşam seansında normal seans kapanışına göre %0,11 düştü. Dolar TL dünü 47,73 binden tamamlarken bugün bankalar arası piyasanın açılışında önceki kapanışın %0,1 üzerinde 47,7560'tan işlem görüyor. Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD ve Almanya'da enflasyonun yanı sıra ABD haftalık mortgage sistemleri başvuru ve bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan BIST 100 endeksine 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti. Dolar 47.760, Euro 55.131 TL ve altının gramı 6.743 TL olarak belirleniyor sevgili dinleyicilerimiz. Emniyet şeridi.

kedinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans

0: Kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Trabzon Merkez 88.8, 90. Akçaabat 88.8. Çaykara Merkez 94.7. Çaykara Uzungöl 103.5. Dernek Pazarı 97.3. Maçka 89.1. Yomra 97.2.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Basında bugün.

Haber turuyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ordu, Giresun ve Sinop haberlerini biraz sonra sizlere aktaracağız. Onun öncesinde Samsun Atakum'da dehşet anları haberimiz var. Denizde akıntıya kapılan anne ve iki kızı hastaneye kaldırıldı. Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için denize giren aynı aileden 3 kişi bir anda akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıdaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlike atlatan aile üyeleri ambulanslarla 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Ağacın dalını kestiği için amcasını öldürdü. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ayva ağacının dalının kesilmesi nedeniyle amcayla yeğen arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Tabancayla vurulan 73 yaşındaki İbrahim Çam hayatını kaybederken şüpheli MÇ'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Sinop'tan bir haberimiz var. Sinop'ta açık hava konseri ve sinema gösterimi 13-15 Ağustos'ta düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Gezen Sinema Etkinliği Sinop'ta vatandaşlarla buluşacak. Etkinlik kapsamında açık hava konseri ve sinema gösterimi gerçekleştirilecek. Sinopluların müzik ve sinema keyfini bir arada yaşayacak.

0: 5 Ağustos tarihlerinde ise Nisi Göleti Sosyal Yaşam Alanı'nda düzenlenecek. Etkinlik programında saat 19.30'dan Gezen Ozanlar Açık Hava konseri, saat 20.30'da ise Açık Hava sinema gösterimi gerçekleştirilecek. Kültür ve sanat etkinliklerinin vatandaşlarla buluşturmasını amaçlayan programa tüm Sinoplular davet edildi.
1: Haber Turu.
0: Bölgemizden haberler aktarmaya devam ediyoruz. Ordu, Samsun, Giresun ve Sinop haberlerini TRT Ordu muhabiri arkadaşımız Selim Gürcan Becioğlu'ndan alacağız. Sayın Becioğlu, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, hangi ilimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
2: Evet, Ordu'dan başlıyoruz. Biz son dakika gelişmesiyle başlıyoruz.
0: Buyurun.
2: Maalesef. Hemen başlıyorum. İlk durağımız maalesef Ünye. Ünye'de fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi. 9 yaralı. Ordu'nun Ünye ilçesi Gölceğiz Mahallesi Kuyupınar mevkiinde fındık işçilerini taşıyan minibüs kazaya karışarak devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza 12 Ağustos çarşamba sabahı, yani bu sabah saat 7.30 sıralarında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlattı belirtilen yaralılar Ünye ve Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Biz de geçmiş olsun diyelim. Ve Ordu'da çok önemli bir yarış var. Hafta sonu Ordu'da hafta sonu bu yollar araç trafiğine kapatılacak. Bu konuda da sürücülerimizi uyaralım. Ordu 15-16 Ağustos'ta uluslararası bisiklet yarışlarına ev sahipliği yapacak. Yarışlar nedeniyle cumartesi ve pazar günü 10-13.30 saatleri arasında sporcuların geçişi sürecinde belirlenen güzergahlar araç trafiğine kapatılacak. 15 Ağustos cumartesi Durugöl, Eski Pazar, Uzun İsa, Kökenli, Dedeli, Mesudiye, Çiftlik, Sarıcagerçi Mahallesi, Güneyce, Ulugöl Yaylası, İlisana Yaylası, Keyfalan Camii, Keyfalan Yaylası. 16 Ağustos pazar günü ise Durugöl, Perşembe, Mersin, Çaka Plajı, Yasonburnu, Kovanlı, Okçulu, Yalıköy, Bolaman, Gaga Gölü, Kulakköy, Kayatepe, Çatalpınar, Sayaca Türk, Kabataş, Aybastı, Çakırlı, Tabaktepe, Mesire Yeri, Perşembe Yaylası, Karga Tepesi 16 Ağustos itibariyle trafiğe kapatılacak. Sürücüleri de bu konuda tekrar uyaralım. Belirtilen güzergahlarda 10-13.30 saatler arasında alternatif yolların kullanılması, trafik işaretleri ve görevlilerin yönlendirmelerine uyulması istendi. 15-16 Ağustos'ta Ordu yolları bisikletin heyecanını yaşayacak. Bu da çok önemli bir gelişme Ordu için. Ve diğer haberimiz Samsun'dan geliyor. Tüpler ard arda patladı. 4 kişi hastanelik oldu. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde tüp bayisine çıkan yangın bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki dairelere sıçradı. Yangın sırasında iş yerindeki tüpler peş peşe patlarken olayda aralarında itfaiye personelinde bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Samsun Tekkeköy ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir tüp bayisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bitişikteki iş yerine ve 6 katlı binadaki bazı dairelere sıçradı. Bu sırada iş yerinde bulunan tüplerin patlaması üzerine çevrede büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir TOMA da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın sırasında oluşan yoğun dumandan bazı itfaiye personeli ve vatandaşlar etkilendi. Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarla ilk müdahaleler yapıldı. Aralarında itfaiye personeli bulunduğu 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sonucunda tüp deposundaki ve dairedeki yangın söndürüldü. Diğer haberimizde Sinop'tan geliyor. Vali Özarslan'dan ahşap üreticilerine ziyaret. Sinop valisi Doktor Mustafa Özarslan, Ayancık Küçük Sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnaf ve sanayicilere

0: ziyaret ederek üretim, istihdam ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ayancı Küçük Sanayi sitesinde faaliyet gösteren toplam 160 işletmeden ağaç, kereste ve orman ürünleri alanında üretim yapan 25 işletmeye yönelik ziyaret gerçekleştiren Vali Özarslan, firma sahipleri ve yetkililerle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde işletmelerin üretim faaliyetleri, yürütülen çalışmalar, mevcut kapasite ve istihdam durumları hakkında bilgi alan Vali Özarslan, iş yerlerinde çalışanlarla sohbet etti. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Özarslan, esnaf ve sanayicilerin yürüttüğü faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretleri sırasında sanayi sitesi esnafının talep, görüş ve önerilerini dinleyen Vali Özarslan, Ayancık Küçük Sanayi sitesinde devam eden çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulundu. Ayancık ekonomik yapısında önemli bir yere sahip olan ağaç, kereste ve orman ürünleri sektörün bölgedeki üretim ve istihdama katkısına dikkat çeken Vali Özarslan, işletmelerin gelişmesinin il ekonomisinde olumlu yansımaları olduğunu da ifade etti. Üretim, yatırım ve istihdamın arttırılması Sinop'un ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Vali Özarslan, Ayancık Küçük Sanayi sitesinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim ve istihdam çalışmalarını önemsediklerini de belirtti. Vali Özarslan, ziyaretlerin sonunda Ayancık Küçük Sanayi sitesinde faaliyet gösteren tüm esnaf ve sanayicilerle çalışmalarında başarılı ve bereket diledi diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Selim Gürcan Becioğlu. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim efendim.
1: Sağ olun. Haber turunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin haberlerini sizlerle paylaşacağız. Telefon hattımızda TRT muhabiri Murat Yaşar Bayram var. Sayın Bayram, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, günaydın Özgür Hanım.
1: Sağ
2: Kolay
1: olun.
2: gelsin.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Hangi haberleri derlediniz? Hangi elimizden ilk olarak aktarmaya başlıyoruz? Mikrofon sizde.
2: Teşekkürler. Öncelikle bültende öne çıkan başlıklarımızla başlıyorum. Başlamak istiyorum. Trabzonspor finansal rekor kırdı. Orada maviler transfer satış geliriyle Süper Lig tarihine geçti. Ancak camianın sevilen ismi Abdullah Avcı'dan gelen vefat haberiyle hüzne boğuldu. Artvin Şavşat'ta sel dehşeti, şiddetli sağanak hayatı felç etti, yollar kapandı, ekipler tedarikuzda. Gümüşhane'de ise zirve tırmanışı 3.331 metre rakımda dondurucu buz gölüne giren dağcılar nefes kesti. Rize ve bölgede meteoroloji uyarısı, sağanak yağış ve heyelan riski ne kadar sürecek hepsi birazdan. Öncelikle bültenimize Doğu Karadeniz'in spor kalbi Trabzon ile başlıyoruz. Trabzonspor bu sezon sahada ve masada çok kritik bir dönemden geçiyor. Kulübün son mali raporlarına göre Bordo Maviler gerçekleştirdiği oyuncu satışlarıyla Süper Lig'in finansal anlamda en başarılı kulübü konumuna yükseldi. Kasasına 62.8 milyon euro bonservis geliri koyan Trabzonspor kırılması güç bir rekor kaydetti. Tabloyu daha net özetlemek gerekirse Süper Lig'de mücadele eden diğer 17 kulübün toplam transfer satış geliri 27.9 milyon euroda kalırken Trabzonspor tek başına bu rakamı ikiye katlamış durumda. Bu hamle mali disiplin anlamında camiaya büyük bir nefes aldırdı. Ancak Trabzon'da sevinç ve hüzün ne yazık ki yine bir arada yaşanıyor. Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Abdullah Avcı'nın acı günü. Deneyimli teknik adamın annesi Feriha Avcı hayatını kaybetti. Trabzonspor Kulübü başta olmak üzere tüm futbol camiası yayınladıkları taziye mesajlarıyla Avcı ailesinin acısını paylaştı. Merhumenin cenazesi bugün kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlanıyor. Bizler de yayın ekibi olarak merhumeye Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve diğer haberlerimize Trabzon'dan Artvin'e uzanıyoruz. Yeşilin ve ne yazık ki aniden bastıran sağanağın merkezine geçiyoruz. Artvin'in doğa harikası ilçesi Şavşat öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağışla sarsıldı. Yaklaşık 30 dakika süren ancak metrekareye kilogramlarca yağış bırakan sağanak ilçe merkezinde yaşamı durma noktasına getirdi. Cadde ve sokakların adeta göle döndüğü ilçede Artvin Şavşat Karayolu taşkınlar ve yamaçlardan akan çamur kütleleri nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin yoğun çabasıyla yol kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Şavşat Kaymakamlığı ve AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürürken yetkililer dere yataklarına yakın noktada bulunan vatandaşları ve sürücüleri ani sel, su baskını ve heyelan tehlikesine karşı bir kez daha uyardı. Şimdi yönümüzü Gümüşhane'nin dik ve heybetli dağlarına çeviriyoruz. Gümüşhane'de doğa severler ve dağcılar unutulmayacak bir etkinliğe imza attı. Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü GÜDAK çatısı altında bir araya gelen 42 sporcu kentin en yüksek noktası olan 3331 metre rakımlı Aptal Musa Zirvesi'ne tırmandı. Siz yoğun rüzgar ve aralıklı yağmur altında tam 14,5 kilometrelik çetin bir parkuru 11 saatlik zorlu bir yürüyüşle tamamlayan ekip zirvede sürpriz bir manzarayla karşılaştı. Yer yer kar kütlelerinin bulunduğu zirvede sporculardan bazıları 0 dereceye yakın dondurucu sudan çekinmeyerek buzul gölüne girdi. Dağcılar tırmanış rotasını belirlemek adına zirveye yeni bir yön tabelası da dikerek bu anı ölümsüzleştirdi. Son olarak bölge geneline bakıyoruz. Hava nasıl olacak? Bizi neler bekliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre Doğu Karadeniz kıyı hattı nemli ve yağışlı havanın etkisinde kalmaya devam edecek. Rize'de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 30 derece civarında, ancak yerel gök gürültülü sağanak yağışlar aniden etkisini gösterebilir. Nem oranı yüksek, sürecilerin görüş mesafesine dikkat etmesi oldukça dikkatli ve gerekli. Trabzon'da sıcaklık 29 derece. Kıyı kesimlerinde nem oranı bunaltıcı seviyelerdeyken iç kesimlerde kısa süreli yağmur geçişleri bekleniyor. Artvin ve Gümüşhane yüksek kesimlerde sis etkisini artırırken dik yamaçlarda heyelan riski ise devam ediyor. Trabzon'un rekorlarından Artvin'in sel felaketine, Gümüşhane'nin zirvelerinden Rize'nin hava durumuna kadar Doğu Karadeniz'de öne çıkan başlıkları sizler için derledik. Çok çok teşekkürler.
1: Murat Yaşar Bayram, biz de çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler. İyi günler, iyi yayınlar.
3: Basında bugün.
1: Büyük felakette hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Sinop'un iki ilçesini etkileyen büyük sel felaketinin yıl dönümünde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. 11 Ağustos 2021 tarihinde Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen sel felaketinin yıl dönümünde Ayancık Sahil Camii'nde Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim programı düzenlendi. Programda sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar dualarla yad edildi. Diyanet'in düzenlediği yarışmada Ordu'dan Mustafa Tartı birinci oldu. Başarılar ödüllendirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Ezanı Güzel Okuma 5. Bölge Yarışması Bayburt'ta gerçekleştirildi. Bayburt Merkez Yakutiye Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmanın açılışında konuşan İl Müftüsü Bayram Danacı, ezanın İslam'ın şiarı olduğunu belirterek güzel okunmasının önemine dikkat çekti ve yarışmaya katılan din görevlilerine başarılar diledi. Yarışmada Bayburt, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde birinci olan din görevlileri yarıştı. Değerlendirme sonucunda Ordu Altın Ordu, Hazreti Bilal Camii Müezzini Kayyımı Mustafa Tartı birinci, Trabzon Arsin Cumhuriyet Mahallesi Camii İmam Hatibi Adem Şahin ikinci, Rize Pazarköy Abdülhafur Kart Kur'an Kursu Mescidi İmam Hatibi Taha Taş gitse üçüncü oldu. Yarışmanın ardından İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından komisyon üyeleri ve yarışmaya katılan din görevlilerine hediye takdim edildi. Ordu'dan bir haberimiz var. Ordu'da 11 kişiye yasa dışı palamut avı nedeniyle idari para cezası uygulandı. Ordu'da yasa dışı palamut avlayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada palamut avı ve satışının 1 Nisan-14 Ağustos tarihleri arasında yasak olduğu belirtildi. Yasa dışı palamut avcılığı yapanlara yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini vurgulayan açıklamada 1 Ağustos'tan itibaren yapılan 156 denetimde 11 kişi hakkında idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Giresun'dan bir haber. Giresun'un Görele ilçesindeki Taş Kahvehanesi'ni 70 yıldır açık tutan Osman Koyun 93 yaşında vefat etti. Giresun'un Görele ilçesinde yaklaşık 70

yıldır Yaylı yolundaki Taş Kahvehanesini açık tutarak bölgenin kırsal yaşam kültürünü yaşatan 93 yaşındaki Osman Koyun hayatını kaybetti. Görele ilçesine bağlı Karlıbel Köyü'nün Hapan mevkiinde bulunan ve 1958 yılında babasıyla birlikte inşa ettiği Taş Kahvehanesi ile tanınan Koyun'un vefatı yakınları ve köy sakinlerini üzüntüye boğdu. Gazete başlıklarımızla devam edelim. Karadeniz'de Son Nokta gazetesine bakalım. İlk sayfa haberlerinden: Erensiz tam 9 yıl. Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu 11 Ağustos 2017 tarihinde şehit edilen Eren Bülbül geçen 9 yıla rağmen unutulmuyor. Assubay Başçavuş Ferhat Gedik'le birlikte şehit olan Eren Bülbül bir kez daha törenle anıldı. Acısı dinmeyen anne Ayşe Bülbül, sizlere göre 9 yıl geçti. Benim için 9000 yıl geçti sözleriyle ağlattı. Türk şoförler Rusya-Ukrayna savaşının ortasında dehşete düştü. Şimdi de tırları bombaladılar. Rusya-Belarus arasındaki Gomel sınır kapısında tırlara yönelik drone saldırısı Türk tır şoförlerini de dehşete düşürdü. Ukrayna saldırısı sonucunda sınır kapısında bekleyen birçok tır isabet alarak alev topuna döndü. Olayı tır şoförleri görüntüledi. Şalpazarında evde yangın. Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Üzümözü mahallesi Tevekli sokakta dün saat 12.10 sıralarında Mehmet Özen'e ait evin odunluk ve malzeme deposu olarak kullanılan bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının eve sıçramaması için mahalle sakinleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yoğun çaba gösterdi. Yangında Özen kolundan yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Taka gazetesine bakalım şimdi de. Çerçeve yasada Trabzon çizgisi 4 kabul, 2 red. Vekiller ayrıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen ve terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısında oluşturması amacıyla hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi oylanarak kabul edildi. Oylamada Trabzon milletvekilleri 4 kabul, 2 red oyu verdi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Birinci Dünya Savaşı, Yemen, Sarıkamış, Balkan Harbi, Kıbrıs ve Kore cephelerine gidip dönmeyen şehitlerin hikayelerini bir kitapta toplayan gazeteci yazar Kamil Bayraktar telefon hattımızda bu kıymetli kitabın çıkış sürecini ve kitabın içeriğini konuşacağız. Sayın Bayraktar, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk efendim, teşekkür ederim, sağ olun. Buyurun.
1: Evet, bu güzel çalışmanın fikrinin nasıl ortaya çıktığını merak ediyoruz. Nasıl bir araştırma yaptınız? Nasıl yola çıktınız?
2: Ya şöyle hanımefendi, Özgür Hanım, ben asıl mesleğim gazetecilik. 2003 yılında köyüme gelmiştim Geyikli'ye. Yani Trabzon Şaltalar ilçesi Geyikli mahallesindenim. Eskiden köyüydü. Sonradan belde belediyesi oldu 92 ile 2014 arasında. Trabzon büyükşehir olunca da mahalleye dönüştüm. O hiçbir gazetecilik işi yapmayacak idim. Bir gün bir arkadaşın evinde bir namaz kıldım. Çıkarken bir ihtiyar fotoğrafını rastladım. Evin içinde şöyle bir şey oldu. Dedim ki bu fotoğraf kimin dedim. Bayağı bir ihtiyar hali var.

0: kitabın içerisinde koydum onu ilk sayfalarda. Ön sözde var. Kenan Kenan diye bir amcamız. Dedem dedi. Pardon, dedemin babası dedi. Peki deden nerede dedim. Dedesi de dedem dedi İstiklal Harbi'ne gitmiş gelmemiş dedim. Oradan hareketle onların hemen evinin yanında bir tane bizim buranın tabiriyle tekir diye bir şey var. Serender var. Biz o serenderin önünden Sis Dağı, bizim yaylamız Sis Dağı yıllarca belki de binlerce geçtik ama o serenderin hikayesini hiç kimse bize anlatmadı. O serenderin olduğu, yani bizim buranın tabiriyle tekirin olduğu araziyi sahibi Ali amca, bu benim arkadaşım, babasına satmış. Fakat tekiri satamam çünkü bende hatırası var demiş. Hatırayı sonradan öğrendim şu. O tekirin sahibi Ahmet amca bir gün işte tekir akşama da yapmışlar, çalışmışlar ustalarla beraber. Fakat kapısını takamamışmış. Akşam üzeri seferberlik emri gelmiş, kağıdı gelmiş, pusulası gelmiş. Sabaha kadar affedersin ay ışığında kapıyı takmış, gidiş o gidiş daha geriye gelmemiş. Bundan mütevellit Ahmet amcanın torunlarından biri işte Ali amca, o yerin sahibi, ona intikal eden varis. Tekir serenderi satmamış idim. Sonra şöyle, işin garip tarafı, bilmiyorum uzatıyor muyum ama şöyle bir şey oldu. O tekirin sahibi aslında benim babamın öz amcasıymış. Bunu öğrendim. O Ahmet amcanın iki tane kardeşi de biri burada, buranın tabiriyle Putur Mehmet ve Mustafa da seferberliğe gitmişler. Onlar da geri gelmemişler. Sadece benim dedem biraz babamın babası, dedem Kamil bir topal olduğu için, aksak olduğu için onu geriye göndermiş. Erken dönmüş askerden. Bir tek o hayatta kalmış. Ondan sonra işte bir baktım ki yani gazetecilik ruhumuz yine depreşti. Bir de şöyle bir şey de oluştu bende o zaman. Yani biz, şöyle bir şey vardı, bilmiyorum o tabiri duymuşsunuzdur. Profesör Doktor Anna Masalla, ünlü Türkolog, İtalyan Türkolog, Mevlana ihtifallerine geldiği zaman birinde bir konuşma yaptığından oradaki bulunan hazırlığına şöyle bir şey söylemiş. Siz Türkler hazine üstünde oturan dilenciler gibisiniz demiş kadın, o profesör. Yani o da benim ondan da bir çağrışım yaptı. Dedim ben o zaman madem bu hazineyi bir araştırayım dedim. Araştırdıkça, kazıdıkça enteresan bilgilere ulaştım. Sonuçta şöyle, yani 23 yıl çalıştım ama iğne ile kuyu kazdım. Evet, yani bu
1: 23 yıl çok uzun bir zaman aslında.
0: 2003'te başladım, 2026'da Okyüz'ün istifasını ancak sunabildim. Çünkü ben tatmin olmadım. Yani daha önce de yayınlanabilirdi ama dedim artık bundan sonra daha bir şey olmaz. Eksik, çok az eksik, eksik vardır tabii, hiçbir şey kamil manada olmuyor, ortaya konulmuyor. İşte 23 yılın sonunda böyle bir Geyikli'nin tarihe tanıklığı adında Yemen'den günümüze diye bir eserin Okyüz'ün istifasını sundum.
1: Evet. Burada Birinci Dünya Savaşı, Yemen, Sarıkamış, Balkan Harbi, Kıbrıs ve Kore cephelerinden dönemler var. Her biri ayrı ayrı bir cephe. Araştırma süreciniz nasıl oldu bu süre içerisinde? Söyleşiler mi yaptınız? Kişilere nasıl ulaştınız?
0: Ya şöyle, kendi köyümden bir dakika, 216 kişiyle yüz yüze görüştüm. Yani o savaşa gidip gelenler, gidip gelemeyenlerin yakınları, oğulları, torunları, herkes bir şey dinlemiş. Onları teker teker ev ev dolaştırdım. Bizim köy Şalta'nın en büyük köyü. Şu anda nüfusu 960 civarında ama 1300-1400 hanelik bir köy. Tekrar tekrar dolaştım. Yani bir defa dolaşmayla yetinmedim. Tekrar tekrar dolaştım. Bazı bilgileri sağladım. Yani matematikte sağlama ifadesi var ya. Bazılarını eledim. Bazılarını tekrar tekrar sordum. Ayrıca da 116 galiba, 116 da yazılı doküman inceledim. Yani ben bu dönemde çok kitap okudum, bildiğiniz gibi değil. Mesela okuma sebeplerinin birisi şu oldu, söyleyebilir miyim bilmiyorum. Bir tane Refik abi var bizim köyde, Refik Diner diye. Onun dedesi de Yemen'e gitmiş gelmemiş. Gittim ondan bir cümle alabildim. Bazen bir cümle genelde tek başına bir şey ifade etmiyor ama genelin içerisinde bir yeri doldurması babında çok önemli oluyor.

0: Ondan belki birkaç cümle aldım. Ondan sonra konuşurken, sohbet ederken bana şöyle bir şey dedim. Ya Kamil dedim, bu Yemen neresi dedi ya Yemen. Dedesi Yemen'e gitmiş, gelememiş ama Yemen'in neresi olduğunu bilmeyen torun var. Bu sefer ben de ne yapmak zorundayım? Yemen'le alakalı demek ki bu insanlara bilgi verme ihtiyacı hissettim. Çok okudum. Özet bir bilgi oluşturdum diyelim Yemen konusunda. Birinci Cihan Harbi konusunda keza öyle. Hani tarih vardır böyle genel 20-30 ciltlik tarih kitabı yazanlar vardır. Diyelim Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi. Ama bir de mufassal tarih diye bir söz var. Yani özetin özeti tarih şeklinde. Ben işte madem bizim bu köy 280 kişi gitmiş, 111 kişi geriye gelmemiş. Bu bahsettiğim Kore Savaşı'na gelinceye kadar olan bölümden bahsediyorum, 1950'ye kadar. Ondan sonrasını da söylerim biraz sonra. Madem gitmiş, onlar da kısa kısa ama çok özet, çok çalıştım. Yani kelimelerin üzerinde çok düşündüm, cümleleri ona göre kurdum. Birinci Cihan Harbi konusunda, İstiklal Harbi konusunda, işte Yemen konusunda, Sarıkamış'a giden var, gelmeyen var. Bir kişi gelebilmiş, o da mutfakta aşçı olduğu için paçayı kurtarmış diyelim. Yani şehit olmaktan paça kurtulmaz ama geriye dönebilmiş. Ondan sonra Kıbrıs Barış Harekatı'na giden var. Sonradan onu sonra söylerim. Bunları teker teker insanla en azından bilgi edinsin diye hepsini teker teker yazmak ihtiyacı hissettim. Yani bir taraftan canlı kaynaklardan bizim buranın insanların hikayesini derledim,
1: Evet,
0: toparladım.
1: ailelerin de hikayelerini dinlediniz,
0: Evet,
1: büyüklerine karşı.
0: ailelerin hikayelerini dinledim.
1: Onlara
0: Hepsini teker
1: anlatılan
0: teker.
1: hikayeler.
0: Evet. Yani ilginç de hikayeler var. İsterseniz anlatmam gerekir mi, gerekmez mi bilmiyorum ama şimdi
1: Şöyle çok az
0: sizi
1: bir
0: sorun ben söyleyeyim.
1: zamanımız var
0: Ha, tamam.
1: Sayın Bayraktar. Elbette sizde de anılar çok fazladır, aktarılan bilgiler fazladır ama bu kitabın özellikle siz tarihten bunları çıkartıp bugüne taşıdınız. Bundan sonraki genç kuşaklara aktarmanın önemi üzerine neler söylersiniz?
0: Ha şöyle, Özgür Hanım, ben bu kitabı ilk etapta şu bizim nesil için yazdım. Ama şunu da gelecek nesli de düşünerek yazdım. Belki de daha çok. Çünkü gelecek nesil, eğer ben yazdığım için söylemiyorum, bir başkası da yazmış olsaydı ben aynı şeyi söylerdim. Derdim ki yani bu kitap mutlaka Geyikli'de her evde bulunmalı. Bunu satış kaygısı da söylemiyorum. Ağasar Vadisi içerisindeki bütün evlerde, köylerin evlerinde bulunmalı. Bir de genel bilgi, mufassal bilgi verdiğim için de Türkiye çapındaki bütün okurlar her evde bulunmaz ama istifade edebilecekleri, akademisyenin istifade edebileceği de türden bir eser ortaya koydum. Ben koyduğum için söylemiyorum. Yani 23 yıllık çalışmanın ürününden mütevaziliğe de çok fazla gerek olmadığı kanaatindeyim. Gelecek nesil en azından bu kitabı okursa, köksüz ağaç devrilir diye bir tabir var. Yani devrilmeye müsait, devrilir. Köklerini öğrenecekler. Köklerinin ne kadar sağlam olduklarını görecekler. Ona göre de o tecrübelerden istifade ile de kendilerine, yani şu çağ da çok enteresan bir çağ haline geldi. Kolay zengin olma, kolay iş bulma, hiçbir problemsiz bir hayat yaşama şekline öyle bir şeye angaje oldu gençlik. Bir bakarlarsa demek ki hayat, böyle de bir hayat varmış. O zaman biz de bu hayattan istifade edelim, tecrübelerden istifade edelim, ona göre kendimize bir hayat kuralım diyen bir şeyim de yok değil, yani beklentim de yok değil gençlerden.
1: Evet, çok güzel
0: Tabii
1: tarih
0: nasip olan,
1: bilgileri.
0: nasiple alakalı bir şey biraz da Özgür Hanım ya.
1: Evet, ama çok kıymetli bir eser. 23 yılınızı verdiniz. Birçok anıyı ve tarihi bilgileri bugüne aktardınız. Sayın Bayraktar, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum efendim. İyi programlar diliyorum.
1: Sağ olun, hoşça kalın. Gazeteci yazar Kamil Bayraktar bizlerle oldu.
2: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığı.

0: Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün enerji dönüşümünün geleceğine ışık tutan, başarı hikayesiyle de ilham veren bir konuğumuz var. Konuğumuz, denizlerin ve dalgaların sahip olduğu enerji potansiyelini temiz elektriğe dönüştürmek ve özellikle açık denizlerde dizel jeneratörlerine olan ihtiyacı azaltmak amaçlı yapılmış bu alanda önemli bir çalışma. Zoex Limited şirketinin kurucusu Aslan Penli bugün bizlerle. Sayın Penli, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, merhabalar bütün dinleyicilere de buradan.
3: Sağ olun. Evet, aldığınız uluslararası ödüller ve geliştirdiğiniz teknolojiyle enerji sektöründe dikkat çeken bir isimsiniz. Dalga enerjisinin geleceğini ve temiz enerji dönüşümünü Ordu'da yaşama geçirdiğiniz bir sistem olarak başladı. Çıkış noktası hakkında bilgi alalım sizden. Dalga enerjisinin elektrik üretiminde kullanımının temel mantığı nedir?
4: Tabii. İsterseniz hikayenin başından başlayayım.
3: Nasıl, lütfen.
4: Dalga enerjisine girdiğim. Ben aslında ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'den sonra petrol firmalarında çalışmak için yurt dışına çıktım. Ve hemen hemen bütün dünyada petrol platformları kuruluşu, inşaatı, böyle kompleks inşaatlar tecrübe ettim. 15 sene boyunca Amerika'dan Avustralya'ya, Bakü'den Kuzey Denizi'ne kadar. 25 senedir de İngiltere'de yaşıyorum ben. Fakat ezelden beri çok dalış yaparım ben. Scuba diving dalış.
3: Evet.
4: İnsan doğayla beraber bir spor yaptığı zaman doğadaki değişikliği, bu global ısınmadan dolayı olan değişikliği çok rahat fark ediyor. Ve ben de bunu farkında olan, yani erken farkında olan insanlardan biriydim. O yüzden hep gönlüm yeşil enerjideydi. Petrolde çalışıyordum. Ironically, hani yeşil enerjide gönlüm vardı. Hı hı. Ama bir gün diyordum ki hani bir şeyler olacak mutlaka. İşte o gün 10 sene önce geldi. Dalga enerjisinin aslında önündeki en büyük engel. Bu arada Türkçem benim çok çok iyi değil.
3: Bence gayet güzel konuşuyorsunuz.
4: Dinleyicilerden. Dediğim gibi 25 yıldır yurt dışındayım ben. Bazı kelimeleri seçerek konuşuyorum. Çok özür diliyorum. Ama en büyük engel aslında pahalı olmasıydı. Yani teknoloji olarak, teori olarak çalışmayan bir şey değil dalga enerjisi. Evet, çalışıyor. Çünkü hareketin olduğu her şeyden enerji elde edebilirsiniz. Bu enerjinin güneş harcı, diğer enerjinin tek mantığı budur. Rüzgar enerjisi de böyle çalışır. Hatta oil and gas de böyle çalışır aslında. Hareket, mekanik hareketi elektriğe çevirebilirsiniz. Fakat bunu önemli olan rentable olarak yapabilmek. Ve bu dalga enerjisinde achieve edilmemişti. Bunun sebebi de denizin ortasında inşaat yapmak çok pahalı bir şeydir. Yani bunu ben denizin ortasındaki firmalarda çalıştığım için, petrolde çalıştığım için çok iyi biliyorum. Bir denize bir gemi kiralamak, bir denizin altında inşaat yapmak, bunlar çok masraflı işlerdir. Ve o yüzden de dalga enerjisinin önündeki en büyük tıkanıklık buydu. Bu sırada kıyıdan dalga enerjisi üretebilen başka bir firma var. Onlarla karşı karşıya geldim ben. Ve gerçekten kıyıda eğer yapabilirseniz bu işi, tabii ki bütün inşaat faaliyeti masrafları 10 kat düşüyor. Kıyıdan ulaştım çok daha kolay olduğu için dalga enerjisinin önündeki bu engeli aşabiliriz. Fakat bunun da başka bir engeli vardı. Kıyıda genelde yüksek dalga olmuyor. Dalga enerjisini dalganın yüksekliğiyle ilişkide olan bir şey. O yüzden dalga enerjisi sahipleri hep okyanustaki dalgalara yönelmiştir. Yani 3-4 metre dalgalarda bu enerjiyi elde ederler. Dediğim gibi o da pahalı. Kıyıya geldiğiniz zaman da kıyıdaki dalgalar genelde

0: genelde işte 50 santim ile 1 metre arası olur. Buradan da rantavlı bir enerji elde etmek çok zordur. Buydu bottleneck dalga enerjisinin önündeki. İşte biz onu aştık. Öyle bir teknoloji geliştirdik ki hem kıyıya bunu bağlayabiliyoruz, hem 1 metre dalga boyunda çok rantavlı, güzel bir enerji elde edebiliyoruz. Bu da dünyada çığır açan bir teknoloji olacak.
1: Evet, özellikle Ordu özelinde yapmış olduğunuz bu çalışma üzerinde Ordu'nun dalga enerjisi açısından nasıl bir potansiyeli var ve nasıl bir sistem çalışıyor? Evet, Karadeniz, hırçın Karadeniz, bol dalgalı Karadeniz diyoruz ama
0: Evet,
1: Ordu
0: evet.
1: için neler söyleyebiliriz?
0: Harika, tek kelimeyle. Benim tek aradığım dalga aslında Karadeniz'de var. Yani yaklaşık 50 santim ile 2 metre arasında dalgayı kıyıda çok rahat sık sık bulabiliyoruz bütün Karadeniz kıyılarında. Bir başka güzelliği de Karadeniz'de çok yüksek fırtınalar olmuyor. Yani en büyük dalga boyu fırtınada 3,5-4 metre oluyor. Bu da bizim için çok avantajlı bir şey. Şunu da söylemek istiyorum. Biz bu teknolojiyi İskoçya'da geliştirdik. İskoçya'da bir araya getirdik. Bir sürü İngiliz devletinin yatırımı var bu benim teknolojimin arkasında. Yaklaşık 1,4 milyon pound yatırım var bunun arkasında. Ne kadar ediyor Türk parasıyla? Neyse.
1: Çok yapıyor.
0: Evet, çok ediyor. Evet, çünkü bunlar hep Ar-Ge çalışmalarıyla, böyle çok ufak tefek çalışmalarla olan şeyler. Fakat ben en son yatırımda bunu dedim, ben Karadeniz'e getireceğim. Çünkü Ordu Belediyesi zaten bir dalga enerjisi arıyormuş. Onlar beni buldular, dediler ki burada yapalım testlerini. Ve bana buradaki Met Ocean Data diyoruz ona. Bütün denizdeki işte dalganın 10 senelik, 5 senelik istatistiklerini yolladılar. Bir baktım, benim teknolojim için harika. Yani tam istediğimiz dalga boyu ve de fırtına yok. Mesela İskoçya'da yapmamamın sebebi testi. Çünkü İskoçya'da 10 metreye çıkabiliyor fırtınadaki dalga. Şimdi yeni bir test yaptığımız bir aracı hani 10 metre dalgaya önüne koymak istemedim. Burada mesela o risk çok daha azalmıştı. O yüzden buraya gelmek istedim. Bir başka boyutu da dalga enerjisinin, yani dalganın boyundan istinaden, bir de dalganın periyodu da çok önemli. Yine Karadeniz'de çok sık geliyor dalga. Yani 3,5-4 saniyede bir dalga geliyor. Ve bu da verimliliği çok artırıyor. Biz dediğim gibi geçen sene İskoçya'dan, yani Ordu Belediyesi'nden bu teklifi alınca ben aleti bir kamyona koydum, yükledim. İskoçya'nın kalbinden Karadeniz'in kalbine seyahat etti. Bir hafta içerisinde geldi. Onu Belde Park'a yerleştirdik ve bir 4-5 ay test amaçlı deney yaptık. Deneylerimizin sonucu harika çıktı ve şimdi önümüzde artık bunu Karadeniz'de daha geliştirmek ve yaygınlaştırmak var.
1: Evet. Dalga enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi son dönemlerde gerçekten çok konuşulan ve istenilen bir enerji şekli. Türkiye'nin yenilenebilir enerji teknolojilerindeki dünyadaki konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz son olarak?
0: Bu soruyu sorduğunuz çok iyi oldu. Çünkü ben şunu fark ettim ki Türkler, daha doğrusu Türkiye'de sanki dünyada dalga enerjisi gibi bir şey varmış gibi düşünüyorlar. Yani hani güneş var, rüzgar var, bir de dalga var herhalde. Yani bunu yurt dışında yapılıyor. Böyle bir şey yok. Yani dalga enerjisi dünyada yok. Yani bu o kadar daha başında ki teknoloji, o kadar başında ki yani gelişmiş, şurada çalışan bir dalga enerjisi örneği dünyada da yok. O yüzden çok daha böyle yeni yeni oluşan bir şey dalga enerjisi. Biz bunun çok öncüleriyiz. O yüzden böyle bir öncülüğü şu anda Ordu'nun yapması da çok büyük bir dünyada çıksa oluyor. Çok çok yeni, çok çok yeni bir teknoloji. Ama dediğim gibi bizim teknolojimiz Karadeniz için harika sonuç verdi. Şimdi mesela test sitesine hemen mikrogride çevirip oradaki bütün aydınlatmaya elektriği vereceğiz. Bunun gibi uygulamaları mesela Ordu Giresun Havaalanı, Trabzon Havaalanı, Artvin

0: bin havaalanı, özellikle havaalanlarında çok elektriğe ihtiyaç duyuluyor. Buralarda geliştirmek istiyoruz. Yani o yüzden Karadeniz gerçekten dalga enerjisine çok uygun. İnşallah arkası gelir Ordu'dan sonra bu enerjinin burada.
1: Evet, hayatımızdaki yerinin artacağını söyleyebiliriz herhalde bu süre içerisinde.
0: Evet, evet amacımız o.
1: Evet, Sayın Penli çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: Rica ederim, çok rica ederim. Eğer konuyla ilgilenen, soru sormak isteyen herhangi biri Ordu Belediyesi'ne danışabilir. Sayın Bakanımız Hilmi Güler'in öncülüğüyle olduğu bu proje. O yüzden ona da sevgilerimizi, sonsuz saygılarımızı buradan iletmek istiyorum ben.
1: Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun, hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Bay bay.
1: Zoex Limited şirketinin kurucusu Aslan Penli bizlerle oldu. Spor. Sporla devam edelim. Uruguaylı golcünün transferi için artık geri sayıma geçildi. Al Hilal ikna olmak üzere. Yaz transfer döneminin fırtına takımı Trabzonspor takviye çalışmalarına devam ediyor. Muhammed Salah gibi bir dünya yıldızını kadrosuna katan Bordo Mavili ekip şimdi ise gözünü Salah'ın eski takım arkadaşı Uruguaylı golcü oyuncu Darwin Núñez'e dikmiş durumda. Núñez ve Salah'ı yeniden aynı takımda buluşturmak isteyen Trabzonspor çok iyi anlaşan ikilinin üst düzey formunu Bordo Mavili forma altında yeniden sergilemesini hedefliyor. Darwin Núñez'le görüşmelerine devam eden Trabzonspor 27 yaşındaki golcü oyuncu ile anlaşmış durumda. Fırtına oyuncunun kulübü Al Hilal'i maaş konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Salah Kasımpaşa maçına yedekte başlayacak, kadro netleşiyor. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonuna hafta sonu Kasımpaşa ile oynayacağı müsabaka ile merhaba diyecek olan Trabzonspor bir yandan hazırlıklarını sürdürürken Bordo Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke de ekibiyle birlikte ilk lig maçının ilk 11'ini netleştirme konusunda değerlendirmelerine devam ediyor. Kasımpaşa maçının kadrosuna büyük oranda netleştiren 48 yaşındaki teknik adam yapılacak olan son taktik antrenmanda nihai kararını verecek. Hata yapmaktan korkma, cesaret aşılıyor yeni sezonda. Hem Süper Lig hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig Adnan Süvari sezonunun ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda karşı karşıya geleceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor. Bordo Mavili ekip teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde dün yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kasımpaşa'yı mağlup ederek lige galibiyetle giriş yapmak isteyen Trabzonspor tüm hazırlıklarını galibiyet üzerine yapıyor. Bordo Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke de öğrencilerine yaptığı görüşmelerde cesaret aşılıyor. Evet, bugün de bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
3: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
4: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın tam ortasından, çarşamba gününden, 12 Ağustos 2026 tarihinden selamlarımızı, sevgimizi gönderiyoruz. Sesimizin ulaştığı, ulaşabildiği her yere. 2 saat boyunca birlikteyiz Hayatın İçinden programında. Şarkılar, türküler ve hayatın içinden konular eşliğinde tabii ki sevgili dinleyicilerimiz. Kiminiz şu anda direksiyon başında yolları arşınlıyor. Kiminiz işinin gücünün telaşında koşturuyor. Nerede, hangi yorgunluğun içinde olursanız olun sevgili dinleyiciler. Dost sesiyle omuzlarınızdaki o yükü biraz bir nebze olsun hafifletmeye geldik bugün. Serpil Aydemir yapımcı koltuğunda, Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Bir şarkımız daha var sırada sevgili dinleyiciler. Demet Sağaroğlu'nun ve Melis Fis'in sesinden Aşk Perisi diyorlar.

Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programında bugün veteriner hekim gözüyle diyeceğiz ilk olarak. Karadeniz'de fındık hasadıyla birlikte tarlalarda ve bahçelerde yoğun bir çalışma dönemi de başladı. Özellikle sıcak havalarda doğada daha sık karşılaşılan kene, yılan, arı ve benzeri canlılar fındık toplayanlar için ciddi riskler oluşturabiliyor sevgili dinleyicilerimiz. Çalışırken doğayla iç içe olan üreticilerimizin hem kendilerini hem de yakınlarını korumak için bazı basit ama önemli önlemleri bilmeleri hayati önem taşıyor. Peki fındık bahçesinde nelere dikkat edilmeli? Hangi kıyafetler giyilmeli? Kene tutunması, yılan sokması ya da arı sokması durumunda ne yapılmalı? Sorularımızı soracağız. Veteriner hekim Derviş Karay'a sevgili dinleyicilerimiz. Sporun birleştirici ve heyecan veren gücüyle güzel bir etkinliği daha geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Fatsa Basket Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Streetball turnuvası basketbol severlerden ve spor severlerden büyük ilgi gördü. Sahada kıyasıya mücadele yaşanırken turnuva gençlerin spora olan ilgisini artırması açısından da önemli bir buluşma oldu. Peki turnuva nasıl geçti? Organizasyona gösterilen ilgiyi kulüp yönetimi nasıl değerlendirdi ve nasıl değerlendiriyor sevgili dinleyicilerimiz? Fatsa'da basketbolun geleceği için hangi çalışmalar yürütülüyor? Tüm bu soruları Fatsa Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Antrenörü Berkant Aksu'ya soracağız, kendisinden alacağız yanıtları. Ortahisar Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Çalışmacı Aile Danışmanı Uğur Yaranlı stüdyomuzda olacak bugün sevgili dinleyicilerimiz. Konuğumuzla çocukların ve gençlerin sanal ortamdaki risklerden korunması ve ailelerin alması gereken önlemler hakkında konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün dünyada güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, füze teknolojilerinin ve savunma sistemlerinin

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cenk Özgen'e sormayı planladık. Sevgili dinleyicilerimiz, program içeriğimiz hakkında bilgileri aktardık. Hayatın içinden Ragıp Nari'nin sesiyle devam ediyor. Bu kız beni görmeli diyor sanatçı.

Bu kız beni görmeli. Ragıp Nari'nin sesinden dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Asil Gök'ün sesiyle birlikteliğimiz devam ediyor. Ne oldu böyle diyor sanatçı.

zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda.

0: Veteriner Hekim Gözüyle.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'de fındık hasadıyla birlikte tarlalarda ve bahçelerde yoğun bir çalışma dönemi de başladı. Özellikle sıcak havalarda doğada daha sık karşılaşılan kene, yılan, arı ve benzeri canlılar fındık toplayanlar için ciddi riskler oluşturabiliyor sevgili dinleyicilerimiz. Peki fındık bahçesinde bu konuyla ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi kıyafetleri, ekipmanları tercih etmeliyiz? Böyle bir durum yaşanırsa kene tutunması veya yılan sokması ya da arı sokması gibi bir durum yaşanırsa o an ivedi bir şekilde ne yapılmalı? Sorularımıza yanıt arayacağız bu dakikalarda. Veteriner Hekim Derviş Kara bizlerle birlikte. Sayın Kara, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum Tutuş Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yeşil altın artık toplanmaya başladı. 8 evet. Ağustos itibarıyla hasat dönemi resmi olarak başladı diyebiliriz. Tabii haliyle bu hasat döneminde konuşulacak başlıklar arasında az önce saydıklarımız da var. Şu anda yoğun bir çalışma dönemi devam ediyor. Öncelikle üreticilere bol kazançlar dileyelim ve sizden alacağımız bilgileri, bu konu hakkındaki bilgileri dinleyelim. Fındık bahçesinde nelere dikkat etmek gerek efendim? Neler söylersiniz?
2: Evet, Ağustos ayının gelmesiyle Karadeniz bölgesinde fındık hasat sezonu başladı. Sıcak hava, yoğun bitki örtüsü, insanların, hayvanların doğal yaşam alanına girmesiyle beraber bazı canlılarla karşılaşmalar da görülmeye başlandı. Bildiğimiz gibi bahçelerde doğal yaşam alanı olan yılanlar, keneler, yaban arıları, hatta bal arıları, eşek arıları, akrep, kırkayak gibi birçok canlı keneler doğal olarak yaşıyorlar.
1: Evet.
2: Bizler fındık bahçelerini çoğunlukla yılın belki bir ayı kullanıyoruz ama yılın 12 ayı onlar doğal yaşam alanı. Bizim için tarımsal üretim olan bu bahçeler aynı zamanda bu canlıların doğal yaşam alanı ve denge içerisinde orada yaşıyorlar. Biz bu alanlara girdiğimiz zaman tabii ki bu canlılarla karşılaşacağız. Önemli olan bizim tedbirlerimizi almamız, onların da yaşam hakkına saygı duyup o doğal dengeyi bozmadan mümkün olan en az zararla fındık hasat sezonumuzu tamamlamamız.
1: Tamamlayabilmek. Peki en çok hangi haşerelere rastlanıyor fındık bahçelerinde ve son dönemde bir artış var mı bu durumda efendim?
2: Şöyle, tabii ki küresel ısınma dediğimiz iklim değişiklikleriyle beraber bazı canlıların sayısı artıyor. Bazı canlıların sayısında değişiklikler oluyor. Özellikle yılan popülasyonunda, kene popülasyonunda sıcakların artmasıyla beraber artış olduğu gözleniyor. Ve bahçelerimizde biliyorsunuz biz birçok çiftçimiz gurbette durur. Bursa'da, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de durur. Fındık hasat sezonunda memlekete gelir. Aynı zamanda fındık toplayan tarım işçilerinin birçoğu Doğu, Güneydoğu bölgelerinden yaz döneminde bölgelerimize gelir. Aslında köylerimizin nüfusu seyrek. Bahçelerimizin evet. birçoğuna da vatandaşlarımız, çiftçilerimiz girmiyor. Büyük bir bölümü de çiftçilerimizin emekli veya hobi amacıyla çiftçilik yapıyorlar. Yan gelir kaynağı gibi düşünelim çiftçiliği. O nedenle bahçelerimize biz çok sık girmiyoruz aslında. Fındık da ürün yapısı gereği belli dönemlerde ilaçlama, gübreleme, budama ve toplama, hasat dönemi olan, aslında kısa ürün dönemi olan bir bitki. O nedenle bahçelerimiz boş kaldığı için doğal yaşam alanına dönüşüyor birçok canlıları. Hı hı. Biz de girdiğimizde bu canlılarla muhakkak surette karşılaşıyoruz. Bunun için almamız gerekiyor.

0: alırken bazı önlemler var. En fazla yılanlarla karşılaşıyoruz, kenelerle karşılaşıyoruz
1: Evet.
0: veya işte zaman zaman özellikle arılar, eşek arıları veya yaban arıları fındık dallarına veya ağaç diplerine yuva yapıyorlar. Bunlarla karşılaşıyoruz.
1: Karşılaşıyoruz. Peki yılan demişken zehirli
0: Evet.
1: bir yılan yaşıyor mu bölgemizde?
0: Yaşıyor ama çok az miktarda. Bizim gördüğümüz yılanların %99'u zehirsiz yılan.
1: Evet.
0: Bizim vatandaşlarımız biraz şehir efsaneleri, biraz anlatılan hikayelerle beraber yılandan çok korkarlar. Ama bizim bahçelerimizde gördüğümüz yılanların büyük bir bölümü aslında yılan bile olmayan yılanımsı kertenkele dediğimiz kör yılanlar. Bu kahverengi, böyle koyu renk olan gördüğümüz canlılar kör yılanlar. Hatta Trabzon bölgesinde bildiğim kadarıyla Angona diye adlandırılıyor. Bölgemizde kör yılan deniliyor. Ama bunlar yılanımsı kertenkele ve herhangi bir zehri olmayan, zehir dişi olmayan, insana saldırmayan, zararı olmayan, sadece toprağın havalandırılması ve o bölgedeki böceklerin ve haşerelerin kontrolünde görev alan aslında faydalı bir canlı.
1: Faydalı bir canlı, bir hopa engereğimiz vardır bizim zehirli yılan olarak bilinen. Ona
0: Engerek
1: rastlamak
0: var.
1: mümkün mü?
0: Mümkündür. Çok az miktarda. Ben veteriner hekim olduğum için yılanlara ayrı bir özel ilgi de duyuyorum. Ciddi anlamda da araştırıyorum. Gittiğim birçok yerde de böyle kayalıkların altlarını, dere kenarlarını, yılan yaşaması muhtemel yerlere bakarım. Çoğu yerde de farklı yılan türlerine rastlıyorum. Ama zehirli yılan çok çok nadir denk geliyorum. Bölgede yaptığım araştırmalarda, çalışmalarda yılanların büyük bir çoğunluğu kör yılan veya dere yakınlarına olan bölgelerde küpeli su yılanı veya damalı su yılanı dediğimiz yılanlar. Çok nadir Hazer yılanı dediğimiz bozcörük yılanları var bölgede. Bu burunlu engerek dediğimiz engerek veya işte hopa engereği bunlar endemik, çok az görülen türler.
1: Evet.
0: Ve genelde gece avcısı, gece çıkıp avlanan ve daha sonra saklanan, gündüz saklanan yılanlar. Bunlar zaten insanların ayak seslerini duyduğu zaman kaçma, saklanma eğilimine girerler. Yani
1: Evet.
0: öyle filmlerdeki gibi, şeydeki gibi durayım, pusu kurayım, saldırayım falan gibi
1: Evet.
0: bir eğilim içerisinde değildir.
1: Şu
0: Bu
1: Anakonda filmleri biraz korkuttu bizi galiba, değil mi? Devasa yılanların
0: evet.
1: olduğu.
0: Biz genelde bu filmlerden falan çok etkileniyoruz. Ama yılanlar üzerine basmadıktan sonra veya çok sıkıştırmadıktan sonra saldırmazlar. Genelde de zehirli yılanların birçoğu bölgemizdeki benim tespit ettiğim, gördüğüm yılanlarda genelde küçük yılanlar.
1: Evet.
0: Ve çok fazla değil ve o az önce bahsettiğimiz hopa engereği veya işte burunlu engerek, özellikle burunlu engerekler 30-40 santim, 50 santim. Hani ben hiç 80 santimin üzerinde uzaylı yılan bölgede denk gelmedim. Bunların birçoğu pantolondan dişi geçmeyecek kadar zararsız yılan.
1: Zararsız yılanlar. Peki pantolon demişken şimdi hangi kıyafetleri kullanmalıyız? Fındık bahçelerinde fındık toplarken, oralarda gezerken hangi ekipmanları tercih etmeliyiz? Neler söylersiniz bununla ilgili
0: Bizim
1: efendim?
0: fındık bahçesine girerken ilk savunmamız aslında kıyafetlerimiz.
1: Evet.
0: Biz mümkün olduğunca pantolon, uzun kollu gömlek, bilekleri kaplayan bot veya çizme, eldiven ve çorap giymeyi tavsiye ediyoruz. Varsa şapka da kullanabiliriz. Ve hep klasik söylediğimiz hani pantolon paçalarını çorapların içerisine atın. Böceklerden, kenelerden ve diğer sokucu canlılardan korunmak için alınacak önlemler başında geliyor. Özellikle çizme veya bot giymek hem bileğimizi korumak hem ayağımızı korumak. Hem de yanlışlıkla bir yılana bassak bile yılan ısırdığında çizmeden onların dişleri geçmez. Burada öyle çok dişi büyük ve keskin olan yılan türleri yok. Olanların birçoğu da zehirsiz veya yarı zehirli tür dediğimiz. Yarı zehirli tür dediğimizin de zehir dişleri arkada olduğu için onlar zaten ısırdığında bile hani şey yapamaz, zehirle enjekte edebilecek güçte değil birçoğu. O yüzden hani yılanlardan çok da fazla korkmamalıyız ama tabii ki yılanla karşılaştığımızda da ona dokunmak, yakalamaya çalışmak, çubukla oynamak gibi hareketler içine de girmememiz lazım. Bu kıyafetleri, koruyucu kıyafetlere dikkat edeceğiz. Özellikle açık ayakkabı, terlik giymemeye özen göstereceğiz. Bahçelerdeki fındık alırken ocak altlarındaki boşluklara veya kayalıklara

0: aralıklarına ya da su birikintilerinin olduğu yerleri net görmeden elimizi oralara uzatmayacağız. Çünkü hiçbir canlı insana saldırmaz. Ancak savunma mekanizması korku anında veya üzerine basarsak, özellikle bu gibi yılan tarzı canlılar veya akrep bir taş altındaki kuğuğa saklanır. Hani geleyim insana gideyim sokayım ısırayım gibi bir
1: Evet.
0: şey. Onu ancak tutarsak, yanlışlıkla üzerine bastırırsak veya fındığın altındadır onunla beraber alırsak savunma mekanizması olarak insana zarar
1: Yani o
0: verebilir.
1: da rızkının peşinde aslında. Değil mi?
0: Yani
1: Alanına girdiğimiz için bize
0: evet.
1: saldırabilir.
0: Baktığımızda
1: Evet.
0: örneğin hani anlatılır işte yılan bahçede peşime düştü beni kovaladı falan diye. Aslında bunların birçoğunu ben hikayelerinde dinliyorum. Yılanlar genelde bahçenin üst tarafı, bizim bahçeler dik yamaçtır biliyorsunuz. Ağaçların dibine yuva yaparlar. Aşağıdan yukarı gelirken yılanı görünce yılan kaçma eğilimi gösteriyor. Yukarı kaçamayacak, aşağı kaçacak, akarak aşağı kaçıyor.
1: Evet.
0: Sen de eğer yana çekilmezsen, aşağı doğru kaçarsan doğal olarak seni kovalıyor gibi bir izlenim içerisinde. Çünkü o da kaçmaya çalışıyor, o da senden korkuyor aslında.
1: Evet.
0: Yani yan tarafa belki bir adım iki adım çekilecek, akıp gidecek oradan.
1: Evet.
0: O...
1: Yani Amerikan filmini aratmayacak sahneler diyebiliriz bunlar için.
0: Evet, bu
1: Evet.
0: gibi hikayeler çok olur. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle arılar, yaban arıları ve eşek arıları bahçeye yoğun bir şekilde yuva yapıyor. Bunların da kovan, yaptıkları kovan ve peteklere giriş çıkışlarını çok rahat takip edebiliriz. O bölgeyi zaten bahçesini tanıyan kişiler bilir ama yeni girenler veya tarım işçileri, yani o bölgeye yaklaştığında bir uğultu, vızıldamayla beraber tepki gösterir arılar. Veya daldadır, hani dal silkelerken falan bir bakmak gerekir. Dalda yuva var mı diye. Çünkü düştüğü zaman onların sokması, zarar vermesi ihtimali var. Buna dikkat edilmesi gerekir. Kesinlikle kovanlarına çubuk sokayım, düşüreyim, işte bunu buradan kaldırayım, imha edeyim gibi bir hareket içerisine girmemeler lazım. O bölgede biraz daha dikkatli olmaları lazım. Zaten bu doğal dengeyi bozarsak bazı zararlı canlıların da yayılmasına biz neden oluyoruz. Biliyorsunuz şu anda kahverengi kokarca dediğimiz ciddi bir zararlı var. Fındığa zarar veren.
1: Evet.
0: Bölgenin her yerinde fındıkta ciddi zararlar veriyor. Şu anda biyolojik mücadelede ne kullanıyoruz? Yaprak altlarına samuray arısının yumurtalarını koyuyoruz. Samuray arısı artsın, bunun sayısını kontrol etsin, larvalarını yesin diye. Yani bunun daha önceden bir avcısını biz yok etmişiz. Ya bilinçsiz ilaçlama veya işte doğaya zarar vererek yok etmişiz. Bu aşırı bir miktarda bu böcek artmış ve fındığa zarar veriyor. Yarın biz o bahçedeki eşek arılarını, yaban arılarını öldürürsek, yok edersek, onların da avladığı bir canlıyı daha fazla popülasyonun artarak belki fındığa veya diğer bitkilere zarar vermesine neden olabiliriz. O yüzden doğal dengeye dikkat etmemiz
1: Dikkat
0: gerekiyor.
1: etmek gerekiyor diyelim. Sayın Kara çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Ağzınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: ediyorum. Buna rağmen hani kısaca şundan da bahsedeyim. Herhangi bir şekilde olur da insana zarar veren
1: Evet.
0: olursa, mesela yılan üzerine bastık, belki soktu, zehirli olabilir, zehirsiz olabilir. Bu gibi durumda da Türk filmlerinde gördüğümüz şeyleri uygulamamamız lazım. Hani bu keselim, işte emelim,
1: Evet.
0: tükürelim, işte oradan bağlayalım, buradan sıkalım falan gibi.
1: Evet.
0: Eğer ilk yardım eğitimi almamışsak, bu konuda bilgi sahibi değilsek, mümkün olan en kısa sürede sakin, panik yapmadan bir sağlık kuruluşuna başvurmamız lazım. Yine diğer arı sokması ve benzeri durumlarda da kendimiz alabiliyorsak penset veya cımbızla uzaklaştırma, çeneyi uzaklaştırma, arı sokmasında da varsa antialerjik ilacımız onu kullanma. Bu en çok alerjisi olan insanlar için zararlı arı sokmaları. Eğer biliyorsak vücudumuz aşırı duyarlılık sahibi ise, alerjik bir bünyeye sahipsek, doktorumuzun tavsiye ettiği antialerjik ilacı yanımızda bulundurmamız veya hazır adrenalin enjektörleri var. Bunları doktor tavsiyesiyle yanımızda bulunmamız, benzeri bir riskle karşılaştığımızda uygulayabilmemiz önemlidir. Sağlık kuruluşlarından bu konularda destek alabiliriz. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Bahçeler bu canlıların doğal yaşam alanı. Onlara zarar vermeden, biz orada misafiriz. Bunlara zarar vermeden fındık hasat sezonunda en az zararla atlatıp fındık hasadımızı sağlıklı bir şekilde yapmamız lazım. Şimdiden herkese kazasız, belasız, sağlıklı, güvenli, bereketli bir sezon diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kara. Kolaylıklar diliyoruz biz de
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ediyorum. İyi

0: çalışmalar diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, veteriner hekim Derviş Karay'la konuştuk. Fındık hasat dönemi içerisindeyiz artık sevgili dinleyicilerimiz. Yoğun bir çalışma var bahçelerde ve bu çalışma esnasında da arılara, kenelere, hatta yılanlara rastlanabiliyor sevgili dinleyicilerimiz. Olumsuz bir durum yaşanması halinde neler yapılabilir ve önlemler nasıl alınmalı, neler yapılmalı? Bu konuları konuştuk veteriner hekim Derviş Karay'la. 11.35 saatimiz sevgili dinleyicilerimiz, şarkılarla, türkülerle devam ediyor birliktelik.

Erol Köker'in sesinden dinledik. Dere boyu gidelim dedi sanatçı. Sevgili dinleyicilerimiz, Songül Karlı'nın sesiyle devam ediyor yolculuk. 11:44 saatler. Gül ister benden diyor sanatçı.

0: dur ve düşün.
1: Kontrol sende mi, alışkanlıkta mı?
0: Teknoloji, oyun, madde, bahis.
1: Bağımlılık fark ettirmeden hayatından çalar.
0: Zamanını, sağlığını ve geleceğini koru.
1: Hayat senin. Kontrolü geri al.
2: TRT Trabzon Radyosu.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, sporun birleştirici ve heyecan veren gücüyle güzel bir etkinliği daha geride bıraktık. Fatsa Basket Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen Streetball turnuvası basketbol severlerden ve spor severlerden büyük ilgi gördü. Bu turnuvaya ilişkin bilgiler alacağız bu dakikalarda sevgili dinleyicilerimiz. Fatsa Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Antrenörü Berkant Aksu bizlerle birlikte. Sayın Aksu, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Tutuş Bey.
3: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aksu. Tebrik ediyoruz öncelikle. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir organizasyon geride bırakıldı artık.
4: Çok teşekkür ederiz. Çok güzel oldu. Yani güzel geri dönüşler aldık. Kazasız belasız bitirdik. Güzeldi yani bütün vatandaşlar için, sporcular için, çocuklar için özellikle. Güzel bir etkinlik
3: oldu. Etkinlik oldu. Artık streetball dediğimiz sokak basketbolu Türkçe ismiyle branş, olimpik bir branş. Onu da ifade etmek lazım değil mi? Herhalde önce evet. Tokyo olimpiyatlarında gördük 3x3 basketbolu. Paris olimpiyatlarında da büyük bir ilgi vardı tabii ki. Önümüzdeki olimpiyatlarda da yine görecek miyiz?
4: Yani kesinlikle bundan sonra daha fazla rağbet olacaktır. Çünkü 3x3 evet. Sokak basketbolu turnuvası yani bir antrenöre, bir

0: takıma, yani normal bir basketbolda 12 oyuncu var ama 3x3'te 4 oyuncuyla takım kurabiliyorsunuz. Bir antrenöre ihtiyacınız yok. Turnuvalara gidip kendinizi gösterebiliyorsunuz. Son 10 yılda da bununla ilgili hem federasyon tarafından hem de dünyada çok fazla adım atıldı. Ayrı bir kural kitapçığı çıkarıldı, ayrı bir bununla alakalı zeminler düzenli, kuralları değiştirildi biraz daha ve o yüzden de oyuncuların da hoşuna gidiyor. İzleyenler için de daha iyi oluyor çünkü 10 dakikalık bir oyun bu. Ya 10 dakikada en fazla sayı atan takım kazanıyor ya da 21'e ilk ulaşan takım maçı kazanıyor. O yüzden hızlı da olduğu için izleyiciler tarafından da rağbet görüyor.
1: Rağbet görüyor. İşte burası gerçekten çok önemli değil mi? Dünya artık hızlandı. Ve hızlı oyunlar artık rağbet görmeye başladı. Odak sürelerimiz çok kısaldı. Bununla
0: Evet,
1: ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma vardı. Artık insanların beyzboldan ziyade basketbolu takip ettiğinden bahsediyordu o araştırma. Bunun sebeplerinden birisi olarak da bu gösteriliyordu aslında. Şimdi basketbolun daha da özet haline, kısaltılmış haline bakıyoruz biz değil mi? Öyle de ifade edebiliriz herhalde.
0: Biraz daha hızlı olmuş bir şekilde. Normalde bir basketbol maçı 40 dakika sürüyor 4 periyottan. Yani 40 dakikada da bitmiyor tabii. 1,5 saati buluyor bu molalarla, oyun süresiyle beraber. Ama streetball'da dediğim gibi 10 dakika içerisinde birçok şey oluyor ve çok da heyecanlı oluyor. O yüzden de özellikle sizin dediğiniz gibi de bu tüketim sendromu, hızlı tüketim sendromu olduğu için dünyada çok daha fazla rağbet görüyor. İnsanlar tarafından daha fazla seviliyor. Ve biraz da şova dayalı olduğu için sokak basketbolu, o da biraz izleyiciye çekiyor açıkçası. İşte smaçtır. Biraz daha görsele, biraz daha o sokak ruhunu yansıtıyor.
1: Evet. Bunların da olduğu bir turnuva aslında. Biraz sokak futbolu gibi de diyebilir miyiz buna? Çünkü sokak futbolunda da bu hareketler vardır değil mi? Hatta bilgisayar oyunları da çıkmıştı. Sokak futbolu oyunları, sokak basketbolu için de aynısını söylemek mümkün.
0: Kesinlikle, yani sokak arasında gerçekleşen oyunlardan sonra bu artık resmileşti. Federasyon da buraya dikkat çekti. Çünkü yani dışarıda oynayan çok fazla insan var. Hem profesyonel hem profesyonel olmayan kişiler. Hep sahilde veya işte basketbol alanlarında alanlarında baktılar ki bu oynanıyor. Dediler ki biz bunu bir kural kitapçı yapalım, resmileştirelim. Ardından işler buraya kadar geldi.
1: İşler buraya kadar geldi. Şimdi sokak basketbolu diyoruz ama sokak kuralları değil. Resmi kurallar var.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bu kurallar
0: ayırt edici
1: çerçevesinde.
0: Kurallar da var. Evet. Yani normal basketbola göre ayırt edici kurallar da var. Oyun süresi hiç durmuyor. Sürekli hızlı. Onun haricinde faullerde yine değişiklikler var. Normal basketbolda bireysel faul da tutulur ama sokak basketbolunda bireysel faul yoktur. Takım faulü var. Sadece.
1: Evet.
0: Ona göre düzenlemeler yaptılar ki şu anda da tam sistem oturdu yani.
1: Evet. Peki turnuva nasıl planlandı ve neler yaşandı turnuvada?
0: Yani biz bu turnuvayı yani 2 sene öncesinde benim zaten böyle bir fikrim vardı. Düşüncemiz vardı bizim bununla alakalı. En çok yapmak istediğimiz sebep şuydu bizim. Fas'ta insanlara ücretsiz sosyal etkinlik yaratmak istiyorduk. Hem de basketbol branşını vatandaşlara ve çocuklara, gençlere daha iyi tanıtmak istiyorduk.
1: Evet.
0: Bunu yapabilmeniz için de bu tarz sosyal etkinliklere ihtiyacınız var. Yani sadece bu gidip de antrenman yapmak da olmuyor. Çocuklara antrenman yaptırmak da olmuyor. Bununla alakalı da biz Fas'ta Belediyesi, Belediye Başkanımız Ethem Kibar'la bir görüşme sağladık. Oraya bir proje sunduk biz. Sağ olsun, o da bize hiç geri çevirmedi. Direkt tam destek verdi ve projeyi Fas'ta Belediyesi'yle beraber ortaklaşa düzenledik. Toplam 32 takım katıldı. 6 farklı ilden katılımımız oldu.
1: Evet.
0: Aydın, Malatya, Çorum, Samsun, Ordu ve Giresun'dan oldu katılımlar. 152 bin TL'lik de biz bir ödül dağıttık burada toplam kazanan takımlara. Onun haricinde bizim kendi kulübümüzün bünyesinde olan 2018'de 2012 doğumlu sporcularımıza biz burada gösteri maçı yaptırdık. Onlar için de bir değişiklik olsun dedik. Onlar da bu ortamlara ayak uydursun dedik. Hani sadece sporculara özgü de yapmak istemedik turnuvamızı. Vatandaşlarımıza biz çok sürprizler hazırladık. İşte babalar turnuvası yaptık, anneler turnuvası yaptık, çocuklar turnuvası yaptık, serbest atış yarışması yaptırdık oralarda ve ufak tefek hediyelerimiz oldu. İşte kulaklıklar, powerbank, parfüm, basketbol topu, alışveriş çekleri gibi hediyeler oldu ve bu vatandaşları daha da çok çekti.
1: Evet.
0: İnsanlara çok fazla hoşuna gitti başladı. Güzel geri dönüş aldık yani organizasyonda.
1: Unutulmayacak bir organizasyon geride bırakıldı artık.
0: Evet.
1: Akıllara, hafızalara kazındı adeta. Peki Sayın Aksu, neden bu alana da bir yönelme hali mevcut? Ve Türkiye'de

0: Böyle organizasyonlar şu anda görebiliyor muyuz sizin düzenlediğiniz bu streetball turnuvası gibi, yoksa bu ilklerinden birisi miydi?
1: Yok, tabii ki Türkiye'de daha fazla, daha önce de bunun örnekleri yapıldı. Tabii ki bazı organizasyonlar çok daha büyük oluyor. Bazıları biraz daha küçük çapta oluyor. Bu tamamen sağladığımız bütçeyle alakalı biraz da. Ben rağbet görmesine şuna bağlıyorum. Son zamanlarda insanların sosyoekonomik durumundan dolayı insanlar ücretsiz sosyal etkinlik yapmaya
0: Evet.
1: yer arıyor. Yani eşiyle, çoluğu, çocuğuyla, ailesiyle beraber gidip de keyif alabileceği ortamlardan tercih ediyor
0: Evet,
1: insanlar.
0: biraz da nezih
1: Çünkü
0: ortamlar arıyoruz.
1: tabii. Ve biz bu
0: Basketbol da
1: organizasyonda
0: ortamı da bunu biraz sağlıyor herhalde, değil mi?
1: evet, kesinlikle biraz daha diğer sporlara göre reaksiyon seviyesi biraz daha yukarıda olduğu için ve insanlar biraz da diğer sporlardaki gibi küfürdür, işte hakarettir, bu tarz kötü olaylar basketbolda biraz daha az gözüküyor. İnsanlar da ailesiyle beraber gelmekten hiç çekince duymuyor bu tarz organizasyonlara. Ve biz bu organizasyonu da direkt Faslı Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığımız için insanların tam geçiş noktasıydı. Yani ilk gün gören ikinci gün geliyordu. Bizim organizasyonumuz 5 gün sürdü. Ve gitgide de kalabalıklaşan bir organizasyon oldu. O yüzden hani bizim gördüğümüz insanların gerçekten bu tarz etkinliklere ihtiyacı oldu. Özellikle kendi çocukları için gelen kişilere çocuklarını alıp geldiler oralara. Yani organizasyonu. Ondan dolayı insanların ilgisi bundan dolayı. Şu anda Karadeniz'de bu işi yapan belediyeler arasında Sinop ve Giresun'da gerçekten iyi
0: Evet.
1: turnuvalar yapıyor. Biz de onlara rakip belledik kendimize, öyle söyleyeyim. Yani Türkiye'deki bu sene yapılan bütün organizasyonu biz inceledik, baktık. Ona göre de biz bir organizasyon yapmaya karar verdik. Bu şekilde bir şey oldu. Şu anda da geri dönüşlerimiz çok güzel oldu. Tüm Türkiye'den geri dönüş oldu. Seneye inşallah çok daha büyük bir turnuva yapacağız. Daha farklı illerden. Hatta uluslararası çıkmayı düşünüyoruz inşallah.
0: Evet. Yani tatlı bir rekabet hali var şu anda.
1: Evet, kesinlikle, kesinlikle.
0: Bu da heyecanı ve odaklanmayı belki artırıyordur Fatsa Spor Kulübü, Basket Spor Kulübü için. Peki bir de şunu soralım. Olimpiyat artık branşlarından birisi dedik streetball için. Bir olimpiyat takımımız oluşabilir mi bundan sonrası için? Bu turnuvalar yetenekleri keşfetmek açısından önemli midir? Neler söylersiniz? Böyle planlamalar var mı?
1: Bence kesinlikle önemlidir. Dediğim gibi en başında söylemiştim yayının. Bir oyuncunun antrenöre veya birden fazla takım arkadaşına ihtiyacı olmadan kendilerini gösterebileceği alanlar. Ki federasyonumuz bununla alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu'nun kendisine ait de 3x3 sokak basketbol turnuvaları var. Buralarda birinci olan takımlarımız zaten bizim Avrupa'ya veya dünyadaki diğer ülkelerdeki maçlarına gidiyor zaten. Ben 5 sene içerisinde 3x3'te de gerçekten başarı elde edebileceğimizi
0: Evet,
1: düşünüyorum
0: çünkü
1: olimpiyatlarda.
0: basketbolda gerçekten iyiyiz.
1: Evet, kesinlikle.
0: NBA'de de şu an Alperen Şengün.
1: Alperen Şengün.
0: O da
1: Evet,
0: Karadenizli
1: kesinlikle.
0: hemşehrimiz.
1: Bizim Karadeniz'deki bütün şu andaki
0: Evet.
1: sporcularımıza örnek olan birisi ve
0: Birisi.
1: basketbolla yanıp tutuşmalarındaki en büyük sebep Alperen Şengün. Öyle söyleyeyim ben
0: O
1: size.
0: da hep
1: Yani
0: konuşuluyor değil mi? Sokak basketbolu oynarken çocukların belki
1: kesinlikle.
0: formaları vardır. Alperen
1: Tabii
0: Şengün
1: tabii
0: formaları.
1: kesinlikle var. Hayranlar maçlarını izliyorlar. Biz bu arada 7 Şubat 2026 yılında ben kendi kulübümdeki sporcularla beraber yaklaşık 45 sporcuyla beraber Trabzon'a da geldik. Biz Trabzonspor Merkez Efendi basketbol takımının maçındaydık.
0: İlgi nasıldı?
1: Kesinlikle çok daha fazla oluyor.
0: Evet.
1: Yani çocuklar özellikle izlemesi gerekiyor. Yani sadece antrenman yapmak da olmuyor. Biz onu gördük. Yani çocukların maç izlemesi gerekiyor, o atmosferde bulunması gerekiyor ve bu maç izlemeye geldikten sonra basketbol olan bakış açıları da çok
0: Evet.
1: fazla değişti. Çok daha istekli olmaya başladılar ve biz bu maçlara gelirken velilerimizi getirmedik. Veli getirmek yasak. Çocuklarımız sorumluluk alması
0: Çok
1: açısından.
0: güzel. Evet.
1: Sadece ben vardım yanlarında ve diğer yardımcı antrenörümüz Ozan hocamız vardı. O yüzden hem veli açısından hem de sporcu açısından bu tarz etkinlikler çok daha etkili olduğunu gördü çocuklar üzerinde.
0: Çok kıymetli. Sayın Aksu, güzel çalışmalar var. Umarız bir olimpiyat takımı oluşturabiliriz.
1: İnşallah, inşallah,
0: İnşallah
1: inşallah.
0: diyelim. Hayaller, hedefler bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Hayatlara
1: teşekkür ederim.
0: dokundunuz adeta. Güzel yollar gösterdiniz. Spor birleştirici güç oluyor her zaman. Öyle de olmuş yine. Devamı inşallah nasip olur diyelim bu turnuvanın.
1: İnşallah seneye yine yapacağız. Seneye çok daha büyük bir turnuvayla geliyoruz. Şimdiden de sizlere de söyleyelim. Ben teşekkür ederim yine davet ettiğiniz için.
0: Teşekkürü
1: Çok
0: bizden
1: sağ olun.
0: efendim.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Görüşmek üzere.

dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Fatsa Basket Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Baş Antrenörü Berkant Aksu'yu ağırladık. Telefon hattımızın ucundaydı kendisi. Fatsa Basket Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen streetball turnuvasını konuştuk sevgili dinleyicilerimiz. Seneye inşallah tekrar böyle bir organizasyon düzenleyeceğiz dedi kendisi. Streetball artık bir olimpik branş sevgili dinleyicilerimiz. Bunun da altını çizmek lazım. 11.59'u gösterdi saatimiz. Resul Dindar'ın sesiyle devam ediyoruz. Dedikodu diyor sanatçı.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç. Şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Ortahisar Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Çalışmacı Aile Danışmanı Uğur Yaranlı şu anda stüdyo konuğumuz. Sayın Yaranlı, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ediyoruz Sayın Yaranlı. Çocukların ve gençlerin sanal ortamdaki risklerden korunması ve ailelerin alması gereken önlemler üzerine konuşacağız bugün. Tabii artık bir teknoloji çağı içerisindeyiz. Evet. Sanal dünya, belki de gerçek dünyanın bile önüne geçecek artık. Öyle durumlar yaşıyoruz ki değişen ve dönüşen bir dünyada en önemli başlıklardan birisi haline geliyor bugünkü konuşacağımız başlık dolayısıyla. Şimdi tabii önce sanal ortam derken ne anlıyoruz, değil mi? Biraz onu anlamak lazım. Ve bu sanal ortamda nasıl bir yaşam, nasıl bir dünya var? Sizden alalım efendim, bir uzman olarak neler söylersiniz?
3: Tabii ki artık değişen dünyayla beraber ve bu dünyanın getirdikleriyle beraber teknoloji de hayatımızda önemli bir yer edinmeye başladı ve devam da ediyor. Yani teknolojinin hayatımızdaki kapladığı alan her geçen gün artmaya başlıyor. Hı hı. Bu teknolojiyle beraber de dijital dünya, sanal dünyada hayatımıza girmeye başladı. Bununla beraber tabii ki iyi şeyler de oluyorken kötü olarak nitelendirebileceğimiz durumlarda yaşanmaya başlıyor. O yüzden burada dijital dünyadan, sosyal medyadan, teknolojiden söz ederken hep bilinçli kullanım

0: bahsediyoruz. Buradaki bilinçli kullanım kısmından vurgu yapıyoruz. Bu kısmı önemsiyoruz. Bunun sebebi de aslında bilinçli kullanıldığında çok faydalı ama kontrolün dışına çıktığı zaman da çok tehlikeli bir alan olması. Yani bağımlılığa doğru ilerleyen bir alan olması nedeniyle, barındırdığı riskler nedeniyle aslında dikkat etmemiz gereken bir alan.
1: Evet. Burada da bir bağımlılık var, değil mi? Yani ekran bağımlılığı dediğimiz bağımlılık bu sanal dünyaya olan bağımlılığı kapsıyor mu, yoksa daha büyük bir çatı başlık kullanmak gerekir mi?
0: Genel anlamda biz bunu teknoloji olarak da nitelendirebiliriz. Yani teknoloji bağımlılığı olarak. Çünkü onun içerisine ekran giriyor, oyun giriyor,
1: Evet.
0: sosyal medya bağımlılığı giriyor gibi gibi birçok hani teknoloji alandaki, dijital alandaki aslında birçok başlık bu alan içerisine giriyor. O yüzden teknoloji adı altında nitelendirebiliyoruz onu.
1: Nitelendirebiliriz.
0: Evet.
1: Peki bu sanal ortamda oluşan riskler nelerdir? Şu anda çocuklar ve gençleri konuşuyoruz ama herhalde 7'den 70'e hepimizi de aşağı yukarı
0: Evet.
1: ilgilendiren konulardan birisi bu.
0: Tabii ki aslında sadece gençler
1: Evet.
0: açısından değil, yetişkinler hatta yaşlılar açısından da riskli bir durum. Çünkü şöyle en başında şöyle bir risk barındırıyor. Şimdi sanal dünya dediğimiz, dijital dünya dediğimiz bize aslında birçok değişeni, birçok imkanı aynı anda sunan bir dünya. Zevklerimizi, beğenilerimizi bizim önümüze çok fazla efor sarf etmeden sunan bir dünya. Ve bu bizim beğeni alanlarımız, bize o haz veren değişkenler, ilgi alanlarımıza sürekli olarak maruz kalmaktan dolayı beyindeki o aslında ödül mekanizması dediğimiz kısım var, ön beyin kısmı. Yani bu dopamin salgısına neden olan ön beyin kısmının tetiklenmesi sonucunda biz ne yapıyoruz aslında? Sosyal medyada bir video izlerken ya da bir oyun oynarken ya da internette vakit geçirirken o vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyoruz ve
1: Evet.
0: dolayısıyla planladığımızdan ya da ihtiyacımızdan daha fazla olan zamanı bu alanlarda harcamış bulunuyoruz.
1: Yani beynimizdeki o ödül sistemini
0: Tetikliyor.
1: tetikliyor
0: Evet.
1: diyebiliriz herhalde.
0: Evet. Ve bu tetiklenme sonucunda da normal hayatın içerisine döndüğümüz zaman normal bir yaptığımız bir rutin varsa, bir
1: Evet.
0: aktivite varsa bunu sürdürmekte ya da ona odaklanmakta ya da onu yapma isteğinde, arzusunda, motivasyonda bir kayıp gerileme yaşıyoruz. Aslında o risklerin temeli buradan başlıyor.
1: Evet. Peki bu kayıp ve gerileme geri döndürülebilir bir durum mudur?
0: Tabii ki kontrol edilebilir ve geri döndürülebilir bir durumdur. Bunu biz kendimiz farkındalık geliştirerek de yapabiliriz, kontrol altına alarak da yapabiliriz ya da destek alarak da yapabiliriz.
1: Yani umutsuz bir durum
0: Asla.
1: yok
0: Tabii ki yok.
1: kesinlikle.
0: Tabii ki.
1: Söyleyelim buradan, değil mi? Bu bağımlılık durumunu yaşayan vatandaşlarımız için geri döndürülebilir. Her an alınacak önlemlerle eskisinden belki zihnimiz daha iyi bir durumda bile olabilir herhalde. Şimdi sanal riskleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu başlıklardan birisi bağımlılık dedik.
0: Evet.
1: Peki bu bağımlılığı tetikleyen başka unsurlar var mıdır? Yani teknoloji bağımlılığı bir başka bağımlılığın sonucu olabilir mi?
0: Yani
1: Ya da başka travmaların, korkuların, depresyonun, anksiyetenin altta yatan bir psikolojik hastalık.
0: bu çok aslında direkt olarak psikiyatri alanıyla alakalı bir şey. Burada belki bununla alakalı net bir ifadede bulunmak yanlış olabilir. Ama tabii ki etkileyici birbiriyle bağlantılı olabilir. Yani daha öncesinde yaşadığımız olumsuz bir durumu bastırmak için teknolojiye yönelip o alanda bağımlılık geliştiriyor olabilir kişi.
1: Sizin gözlemleriniz neler bu alandaki bir aile danışmanı olarak?
0: Benim gözlemlediğim şey şu, yani teknoloji genelde insanların böyle aslında bir ihtiyaç doğrultusunda değil de o anda kafasını dağıtmak, vaktini geçirmek için içine dahil olduğu ve sonrasında aslında o vaktin nasıl geçtiğini kontrol edemeyip veya orada almış olduğu o beynin uyarılması sonucunda orada almış olduğu hazzı tekrar tekrar yaşamak istemesiyle tekrar tekrar o yapmış olduğu döngünün içerisine hapsolduğunu görüyoruz. Yani şöyle söyleyelim size, bir sosyal medya uygulamasındaki kısa videolardan girip 5 dakika

0: Sanal dünyadan uzak durmak yerine ben hep şunu söylüyorum. Teknolojiyi biz kullandığımız zaman teknoloji çok önemli ve çok gerekli bir şey. Ama teknoloji bizi kullanmaya başladığı zaman teknoloji çok tehlikeli bir şey. Biz teknolojiyi kullanırsak bir sorun yok. Kullanabiliriz. Sosyal medyada tabii ki vakit geçirebiliriz. Bir içerik izleyebiliriz, bir film izleyebiliriz. Ne bileyim, başkalarının yaptığı paylaşımlara bakabiliriz. Bu aslında tamamen uzak durulması gereken bir alan değil. Yani farklı bağımlılık alanlarında ne diyoruz? Kesinlikle hiç denememek, hiçbir şekilde o alan içerisinde olmamak lazım diyoruz. Ama teknolojide bunu söyleme şansımız var mı? Bu mümkün değil.
1: Mümkün
0: Bugün
1: değil.
0: geldiğimiz çağda şu anda bu yayını yaparken bile teknolojiden faydalanıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden burada diyeceğimiz şey bilinçli kullanım.
1: Evet, önemli olan bunu
0: Evet.
1: öğrenebilmek. Peki başka hangi riskler var çocuklar ve gençler için?
0: Çocuklar ve gençler için hangi riskleri barındırıyor? Sanal dünya gerçeklik kadar aslında sanallık, gerçek dışı, yanlış bilgi ya da tehlikeli içeriklerin de kontrolsüz şekilde içinde barındırabilen bir alan. Yani bu risklere açık bir şekilde aslında gençler için ya da diğer insanlar için de bu riskler geçerli. Bu riskleri aslında daha açık bir yaşam sürüyor. Yani gerçek hayatta çocuğu belli başlı risklerden korumak için alabileceğimiz fiziksel önlemler yeterli oluyorken dijital dünyada bu risklere tamamen açık olabiliyoruz. İşte burada önemli olan bunu bilinçli kullanabilmek.
1: Bilinçli
0: Yani bu
1: kullanabilmek. Evet.
0: zorbalık olabilir. Zorbalığa uğramak ya da zorbalığı kendisi uygulayan olmak gibi, olumsuz davranışlara edinebilmek gibi ya da olumsuz tehlikelerle bu istismar olabilir. Farklı sanal dünyanın barındırdığı tehlikelerin içine çekilme olabilir. Çok fazla riski aslında içinde barındıran bir alan.
1: Evet. Şimdi bu riskleri konuşmaya devam edeceğiz ve sanal dünyadaki bu risklerle nasıl mücadele edilebilir? Bu risklerden nasıl uzak durulabilir? Bunları da öğreneceğiz. Aileler için de, gençler için de, çocuklar için de alacağımız tavsiyeler de olacak. Az sonra diyelim çünkü bir müzik aramız var sırada.

0: Ortahisar Sosyal Hizmet Merkezi'nden sosyal çalışmacı ve aile danışmanı Uğur Yaranlı ile konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kendisi stüdyo konuğumuz bugün. Çocukların ve gençlerin sanal ortamdaki risklerden korunması ve ailelerin alması gereken önlemleri konuşuyoruz kendisiyle. Sayın Yaranlı, bağımlılıklardan bahsediyorduk en son. Sosyal medyadaki, sanal dünyadaki riskler neler? Bunları konuşuyorduk. Sosyal medya bağımlılığı demiştik galiba en son, değil mi?
1: Evet.
0: Bunun gibi alt bağımlılık türevleri de var anladığımız kadarıyla. Bunlar nelerdir efendim?
1: Çocuklar ve gençler için nitelendirdiğimizde dijital bağımlılıklar genelde mobil cihaz bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve oyun bağımlılığı şeklinde sıralanıyor, gruplanıyor. Mobil cihaz bağımlılığı zaten bildiğiniz gibi telefon. Bu telefonun aşırı derecede kullanılması, vaktinin
0: Evet.
1: tamamının mobil cihaza ayrılması
0: Evet.
1: ve bunun sonucunda da sorumluluklarını yerine getirmemesi çocuğun,
0: O duruma
1: yetişkininde
0: gelmesi.
1: de
0: Evet.
1: tabii ki.
0: Önceden en azından bir internet kullanımı yapmak için, interneti kullanmak için, o dünyanın içine girmek için masanın başına oturmamız gerekiyordu, değil mi? Sonra dizüstü bilgisayarlar çıktı. Şimdi mobil cihazlar var. Artık yataktan da çıkmadan
1: Evet.
0: girilebiliyor o sanal dünyanın içine. Bunun da getirdiği maalesef kötü taraflar da var galiba.
1: Kolaylıkla beraber
0: Evet.
1: aslında ortaya çıkan zorluklar da oluyor. Dediğiniz gibi eskiden internete erişebilmek için bir efor sarf etmek gerekiyordu. Şimdi internet evlere geldi. Önceden internet kafeler vardı. Sonra evlere geldi. Şimdi herkesin cebinde internet çok kolay
0: Evet, bu
1: erişebiliyor.
0: da bağımlılık riskini artıran
1: Bu da
0: unsurlardan
1: riskleri
0: birisi
1: arttıran
0: midir?
1: unsurlardan, çok önemli unsurlardan
0: Evet.
1: birisi.
0: Peki bu diğer bağımlılıklar için de geçerli midir? Bu alt başlıklardan
1: Tabii ki.
0: bahsediyorduk. Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı. Bunlar da bu mobil cihazlarla ortaya çıkıyor mu?
1: Birbirleriyle çok yakından ilişkililer. Yani sosyal medya uygulamalarının hepsini, tamamını telefondan, mobil cihazlardan kullanabiliyoruz. Ve dolayısıyla bu da sosyal medya bağımlılığına bir doğrudan bir yol açabiliyor.
0: Evet.
1: Yani sosyal medya bağımlılığı dediğimiz şeyde ise tıpkı mobil cihazda olduğu gibi hem aşırı bir kullanım söz konusu sosyal medyayı, hem de şöyle bir durum var sosyal medya bağımlılığında. Beğenilme algısı,
0: Evet.
1: paylaşım yapma arzusu. Ve bunları yapamadığın zaman insanın kendini duygusal anlamda yetersiz,
0: Evet.
1: tamamlanmamış hissetmesi, yaptığı paylaşım yeteri kadar beğeni almayınca insanlar artık üzülebiliyorlar.
0: Üzülüyorlar ve artık kendilerini de değiştirmeye başlıyorlar, değil
1: Evet,
0: mi?
1: sosyal medyadaki algılara
0: Evet.
1: göre, sosyal medyanın dayattıklarına göre demek
0: Evet.
1: istiyorum.
0: O filtreler
1: O
0: bir ara çok
1: filtrelere,
0: meşhurdu, hala da var.
1: evet,
0: Herkes o filtrelerdeki gibi
1: bir
0: olmaya
1: hayat
0: başladı.
1: yaşamak istiyor.
0: Evet.
1: Burada da şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Sosyal medyada karşılaştığımız, gördüğümüz hayatların tamamı gerçek değil. Birçoğu aslında etkileşim için yapılan şeyler. Orada görüp öykündüğümüz hayatı

0: gerçek hayatta yaşayamadığımız zaman bu sefer aslında o depresif
1: Evet.
0: özellikler ortaya çıkıyor.
1: Yani
0: Niye
1: sanal
0: benim yok?
1: adı üzerinde sanal
0: Evet.
1: dünya değil mi?
0: Aslında
1: Ama bunu
0: gerçek değil.
1: gerçek gibi düşünüyoruz, görüyoruz.
0: O içeriği üreten kişi de aslında o hayatı yaşamıyor. Sadece çok fazla etkileşim alabilmek için
1: Evet.
0: o içeriğin süresi 10 dakika ise 10 dakika boyunca o hayatı yaşıyormuş gibi gösteriyor. İzleyen de diyor ki benim de hayatım neden böyle
1: Böyle
0: değil?
1: değil. Bundan dolayı mutsuz oluyoruz.
0: Evet.
1: Evet. Çok ilginç bir durum gerçekten. Dünyanın geldiği hal enteresan. Şimdi bu oyun bağımlılığı ile ilgili olarak tabii ortaya atılan iddialar da oldu. Özellikle bu Kahramanmaraş'ta yaşanan okul katliamı ile ilgili olarak, değil mi?
0: Evet.
1: O okul katliamını gerçekleştiren şahısla ilgili sosyal medya bağımlısı, oyun bağımlısı denmişti. Yani böyle durumlara, vahşet durumlarına da sebebiyet verme ihtimali var mı bu sanal dünyanın, sanal ortamın?
0: Sanal ortamın iyiliğiyle beraber kötülüğü de var dedik ya. İşte o kötülük aslında bu verdiğiniz örnek çok somut bir örneği. Böyle riskleri içinde barındırıyor.
1: Evet.
0: Yani o uygulamaların isimlerini söylemek istemiyorum. Çünkü belki bizi dinleyen, bu uygulamaları hiç bilmeyen arkadaşlarımız var. Öğrenmesinler de. O katliamı gerçekleştiren kişinin yapılan bilgisayar araştırmasında da bu tehlikeli olarak nitelendirilen uygulamalar, gruplar,
1: Bunlara rastlandı.
0: bunlara rastlandı.
1: Evet.
0: Ve bu gruplarda şöyle bir durum var. O olay çok infial yaratan bir olay olduğu için gündeme geldi.
1: Gündeme
0: Doğru.
1: geldi. Evet, yani zaten maalesef böyle oluyor değil mi? Ya
0: Evet.
1: son aşamaya geldikten sonra artık bazı şeyler konuşulmaya başlanıyor. Keşke öyle olmasaydı. Bu ve bunun gibi durumların yaşanmaması için aslında bugün konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi tabii somut örnekler dedik. Belki dünyadan da verilebilecek örnekler vardır bununla ilgili ama biz bu kısa süre içerisinde şimdi biraz da tavsiyeler alalım sizden. Aileler için, çocuklar
0: Evet.
1: için, gençler için sanal ortamdaki risklerden kaçınmaları adına neler söylersiniz?
0: Şöyle burada ilk etapta ailelere çok fazla
1: Evet.
0: görevler düşüyor. Şimdi teknoloji biz ne dedik? Hayatımızın bir gerçeği. Bu gerçekliği reddederek yaşayamayız. Teknoloji hayatımızın içerisinde olacak illaki. Yani ailelere burada çocuklarımızı tamamen teknolojiden soyutlayalım, tamamen teknolojinin dışında yetiştirelim demek çok mümkün olan bir şey değil. Burada kontrollü tanışma çok önemli. Yani aslında çocuğun o teknolojiyle, sosyal medya ile ya da dijital ortamla ailenin kontrolünde tanışması çok önemli. Ailelerimizin genelde en çok yaşadığı problemlerden biri süre. Yani çocukların çok fazla bu dijital mecralarda çok fazla vakit geçirdiğini,
1: Şimdi çocuklar diyoruz ama hepimiz de
0: gençler, yetişkinler,
1: hepimiz aşıyoruz bence o süreleri. Ama
0: evet.
1: çocuklar biraz daha fazla aşıyor. Değil mi?
0: Çocukluk
1: Gençler,
0: döneminde
1: çocuklar.
0: alışkanlık
1: Evet.
0: oluyor ve
1: Oluyor.
0: ilerleyen
1: Evet.
0: yaşlara bu aslında yansıyor. Ya burada süre çok önemli. Süre yönetimi yani bunun bir kontrol altında olması lazım. Ebeveynler bunu yaparken çok zorlanacaklardır, dirençle karşılaşacaklardır. Karşılaşıyordur da bunun farkındayım.
1: Çünkü bir bağımlılık. Bağımlılıktan
0: Bağımlılık
1: kurtulmak da kolay değil.
0: kolay değil. Ya
1: Evet.
0: burada önemli olan şeylerden ilki süre koymak. Çocuğu tamamen dijital ortamdan uzaklaştırmak değil. Onun süreli olması.
1: Evet.
0: Bu süreyi koyarken de süre yönetimi olması lazım. Ya şöyle söyleyeyim, şöyle örnek olarak şöyle verebilirim. Atıyorum bir aile çocuğuna günde 1 saat teknolojik
1: Evet.
0: bir cihazla vakit geçirme izini verdi. Burada 1 saati sonunu bekleyip de o saat dolduğunda onu hemen önünden çekip almak yerine son 15 dakikan kaldı. İşte oyunun oynuyorsan bitirmeye çalış ya da işte izlediğin şeyi
1: Evet.
0: yaptığın şeyi yavaş yavaş
1: Ama
0: toparla.
1: anne benim oyunum 75 dakikalık sürüyordu veya
0: Evet.
1: baba değil mi?
0: Evet.
1: Böyle dönüşler
0: Olabiliyor.
1: oluyor. Sizin gözlemleriniz de
0: Evet,
1: vardır
0: bu
1: bununla ilgili.
0: olabiliyor. Yani şöyle

0: Ya
1: Öyle
0: çocuk,
1: oyunlar da var. Evet.
0: öyle oyunlar da var da şöyle bir şey var. Burada çocuk o mesela süre dolur dolunca hemen önünden alınmasından ziyade işte son 10 dakikan kaldı, son 5 dakikan kaldı. Böyle uyarılarak aslında bu sürecin sonlandırılması hem çatışmayı önler
1: Evet.
0: hem de o çocukta orada nasıl vakit geçtiğini, ne kadar vakit
1: Anlaması açısından
0: geçirdiğini ve
1: önemli.
0: o vaktin
1: Evet.
0: sınırlı olması gerektiğini bu algıyla hayatını idame ettirir. Bununla ya alakalı direnç olacaktır. Çocuklar direnmeyi seviyor. Direnç göstermeyi seviyor. İlk etaplarda direnç olacaktır, çatışma olacaktır. İşte bu süre yönetimi aslında bir anda elinden almak yerine son 10 dakikan kaldı, son 5 dakikan kaldı diyerek o süreci hazırlayarak almak daha mantıklı. Güvenli internet kullanımı, filtreli internet kullanımı, kontrollü internet kullanımı çok önemli. Ebeveynlere bunu önerebiliyoruz. Yani çocuğunuz varsa filtreli internet kullanmak gerekiyor. Çocuk tek bir cihazdan mümkünse internetini kullansın
1: Evet.
0: ve o cihazın internet geçmişini muhakkak kullanımdan sonra o gün kontrol edelim.
1: Evet.
0: Evin internet şifresini çocuk bilmesin. Şifreyi ebeveynler bilsin. Çünkü başka bir yerden bir cihaz bulup bağlanıp
1: Bağlanabilir. Evet.
0: girebilir.
1: Yani ebeveyn
0: Kontrolünde.
1: takip etsin
0: Takip etsin.
1: sürekli. Bu da son derece önemli. Bu son
0: Evet.
1: olayda da maalesef ebeveynlerin çok dikkatsiz olabileceğini gördük. Şimdi süremizin de sonuna geldik sayılır ama çok kısa bir gençler için de demiştik tavsiyeler. Çok kısa onu da rica edelim. Neler söylersiniz? Çocuklar ve aileleri konuştuk. Belki teknoloji bağımlılığı yaşayan gençler vardır bizi dinleyenler. Onlar için var mı bir iki cümle?
0: Onlar için söyleyebileceğim şey, sosyal medya kullanabilirsiniz. Mobil cihaz da kullanabilirsiniz. Oyun da oynayabilirsiniz. Ama bunu yaparken hayatın akışını kaçırıyorsak buna bir noktada dur dememiz gerekiyor. Çünkü sosyal medyada her zaman girip izlediğin videoyu her zaman izleme şansın olabiliyor.
1: Evet. Ama o an
0: Oyunu
1: değil mi yaşadığımız olayı
0: her zaman oynama
1: her
0: şansın
1: zaman
0: olabiliyor.
1: yaşayamayız.
0: Ama yaşaman gereken anı
1: Evet.
0: her zaman durdurup ya da daha sonra mesela sosyal medyada daha sonra izlediği mesela bir
1: Evet.
0: uygulamada daha sonra izlediği kaydedip sonra müsait bir zamanda izleyebiliyorsun. Ama gerçek hayatta bunu yapmak çok mümkün değil. Sevdiğimiz insanları, sevdiğimiz şeyleri bu hayatı yaşamak için belirli bir süre var önümüzde. O yüzden teknoloji hayatı durduruyormuş algısı yaratıyor bizde ama aslında bizi sadece böyle kandırıyor. Hayatın akışın içerisinde olmalarını
1: Çok güzel.
0: öneriyorum ve iplerin kendi elinde olmalarını öneriyorum. Yani şunu diyecekler kendilerine. Ben teknolojiyi
1: Evet.
0: kullanıyorum. Teknoloji beni kullanamaz. Bunu diyecekler.
1: Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz
0: Ben
1: Sayın
0: teşekkür
1: Yaran'la.
0: ediyorum
1: Ağzınıza
0: davet
1: yüreğinize
0: ettiğiniz için.
1: sağlık. Ne demek efendim? Çok güzel bilgiler aldık bugün. Gençler için, çocuklar için, aileler için tavsiyeler de rica ettik sizden. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Hakikaten öyle. Aileyle, sevdikleriyle insanın vakit geçirmesi şart. Çünkü o güzel günler belki de bir daha gelmeyecek ama sosyal medya, internet her an elimizin altında. Sarılalım sevdiklerimize. Değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Odaklanalım, anı yaşayalım biraz. Çok kıymetliydi. Kolaylıklar diliyoruz Sayın Yaranlı.
0: Vakit ayırdığınız için, davet ettiğiniz için, böyle önemli bir konuya yer verdiğiniz için ben sizlere teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Ortahisar Sosyal Hizmet Merkezi'nden sosyal çalışmacı, aile danışmanı Uğur Yaranlı stüdyo konuğumuzdu. Çocukların ve gençlerin sanal ortamdaki risklerden korunması ve ailelerin alması gereken önlemler hakkında konuştuk kendisiyle.

Tü gözlerin bir bıçak gibi, ah silah gibi, cehennem gibi. Söylenmemiş türkümdün sen, unut.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.
2: Güncel. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün dünyada güvenlik dengelerinin hızla değiştiği, füze teknolojilerinin ve savunma sistemlerinin ülkelerin stratejik politikalarında giderek daha önemli hale geldiği bir dönemi konuşacağız. Özellikle balistik füzeler, menzilleri, teknolojik kapasiteleri ve oluşturdukları tehdit nedeniyle ülkelerin savunma ve güvenlik politikalarının önemli başlıklarından birisi. Ülkemizin bulunduğu coğrafya ve çevresindeki gelişmeler de bu konuyu ülkemiz açısından ayrıca önemli kılıyor. Peki balistik füzeler nasıl bir tehdit oluşturuyor? Ülkemiz bu alandaki gelişmeleri nasıl takip ediyor? Ülkemizin savunma kapasitesi açısından önümüzdeki dönemde hangi başlıklar öne çıkacak? Tüm bu soruları Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cenk Özgen'e soracağız. Sayın Özgen, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Tutuş Bey, iyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Özgen. Hakikaten dünya bir dönüşüm, değişim içerisinde. Özellikle bu teknolojik gelişmeler aslında savaşları da değiştirdi ve bunun örneklerini de görüyoruz çevremizde yaşanan maalesef savaşlarda. Şimdi biz de bu son durum hakkında önce sizden biraz bilgi alalım istiyoruz. Çok farklı bir dönem hakikaten. Özellikle füze teknolojileri ve tabii insansız hava araçları teknolojilerinde büyük değişiklikler var. Neler söylersiniz efendim bu değişen ve dönüşen dünya ile ilgili?
3: Şimdi tabii modern muharebe ortamı hızla değişiyor ve tabii bu değişimin de en önemli itici unsurlarından bir tanesini teknoloji oluşturuyor. Teknolojideki gelişmelere paralel olarak muharebe ortamı şekilleniyor. Sizin de daha önce de yapmış olduğunuz programlarda farklı silah sistemlerinden, platformlardan bahsettik. Seyir füzelerini konuştuk, insansız hava araçlarından bahsettik. Bunlar artık bugün modern

0: muharebe ortamına asli unsurlara bu şekilde bakmamız gerekiyor. Balistik füzeler de bu şekilde. Özellikle son dönemdeki çatışmalarda gerek Ukrayna-Rusya sahasında olsun, en son işte İran'la İsrail arasında, ABD arasında yaşanan çatışmalarda ve bu tip sistemler yoğun şekilde kullanıldı ve halen de kullanılıyor. Mutlaka dinleyicilerimiz de bu gelişmeleri takip ediyorlardır.
1: Evet. Şimdi bazı ülkeler özellikle füze üretmeye başladı. Bazı ülkelerde özellikle insansız hava aracı üretimini artırdı. Burada nasıl bir strateji var acaba ülkelerin izlediği?
0: Tabii ülkeler kendi tehdit algılarına göre çözümlere yöneliyorlar. Evet. İşte insansız hava araçları son dönemde ön plana çıktı. İnsansız deniz araçları hakeza. Evet. Onun dışında tabii füze sistemleri, seyir füzeleri, aynı şekilde balistik füzeler yoğun şekilde tercih ediliyor, kullanılıyor. Ve bunların kendilerine göre avantajları var, dezavantajları da var. Ülkemizde tabii bu alanda özellikle son yıllarda biliyorsunuz savunma sanayi alanında sağladığı ilerlemeyle bu alanda da önemli bir birikime sahip oldu. Balistik füzeler de keza bu sistemler içerisinde yer alıyor. Biraz bahsedelim mi Tutuş Bey?
1: Lütfen.
0: Balistik füzelerden.
1: Balistik füzeleri konuşalım. Bir de tabii artık teknolojiyi de konuşuyoruz bir yandan.
0: Tabii.
1: Acaba bu balistik füzeleri ateşleyecek, bu insansız hava araçlarını kullanacak kişilerde mi ortadan kalkacak? Yani robotların tamamen kullanımına mı bırakılacak? Bu da herhalde soru işareti.
0: Tabii mutlaka. Yani robotik sistemler de muharebe sahasında artık yoğun şekilde kullanılıyor. Giderek de kullanım oranı artacak gibi görünüyor. Şimdi balistik füze dediğimiz zaman şöyle ben çok kısaca izleyelim. Yani balistik yörünge ilgilenen füzeye balistik füze deriz. Peki balistik yörünge nedir? Roket motoru, bütün füzelerin roket motoru var, balistik füzelerin. Roket motorunun sağladığı bir etki var ve yer çekimi etkisiyle bir uçuş yolu izliyor. İşte bu uçuş yoluna biz balistik yörünge diyoruz. Ki genelde bu da parabolik, böyle yay görüntüsünde oluyor. Şimdi bu tip sistemleri tabii farklı şekillere tasnif edebiliyoruz yani balistik füzeleri ama en yaygın tasnif şeye göre oluyor, menzillerine göre oluyor. Çok kısa menzilli olanlar ki burada çok kısa menzilden kastettiğim 300 kilometreye kadar olanlar çok kısa menzilli balistik füze diye geçer literatürde. İşte 300 ile 1000 kilometre menzili varsa kısa menzilli deriz. 1000 ila 3000 kilometre menzilli ise İşte orta menzilde oluyor. 3000 üzerinde 5500'e kadar olduğum uzun menzilde. 5500'ün üzerine çıktığı zaman da ona kıtalar arası balistik füze diyoruz. Yani literatürde genelde böyle bir tasnif var. Bunun dışında farklı olanlar da yani tipli olanlar var. İşte deniz altına atılanlar var. SLBM diyoruz onlara. İşte ALBM'ler var. İşte uçaklardan atılan balistik füzeler. Neden bu kadar fazla öne çıkıyor dersek bence orası önemli. Yani niye balistik füzeleri bu kadar fazla konuşuyoruz? En önemli sebebi, bunun altını çizelim, bu tip füzelerin önlenmesi çok güç. Yani bunlara karşı tedbir almak çok güç Tutuş Bey. Evet. Neden çok güç? Onu da hemen söyleyelim çok kısaca. Net, çok süratliler çünkü. Çok yüksek süratliler.
1: Hipersonik füzeler de balistik füze sınıfına mı girer?
0: Şöyle, hipersonik füzeler silah sistemleri farklı bir kategori, balistik füzeler farklı bir kategori ama onu söyleyelim, orada şeyi vurgulamak lazım. Balistik füzelerin birçoğu hipersonik sürete çıkıyor, öyle söyleyeyim. Yani ikisi farklı kategori ama sürat olarak baktığımız zaman evet o anlamda bir örtüşme var. Özellikle de işte bu 300 kilometre ve üzerindeki balistik füzeler, bunlar uçuşlarını büyük ölçüde uzay ortamında gerçekleştirdiği için, şimdi ne oluyor, füze uzay ortamına çıkıyor, 120 kilometre irtifaya çıkıyor öyle söyleyelim. Ondan sonra ne oluyor? Yer çekimi etkisiyle düşmeye başlıyor hedefine doğru. Bu sefer ne oluyor? Yüksek süratlere çıkıyor. Hipersonik dediniz. Hipersonik nedir? 5 Mach ve üzeri. Yani sesin 5 katı ve üzerindeki sistemler hipersonik sürat demektir. İşte bu füzelerde, balistik füzelerde bu süratlere çıktığı için bunları tespit etmek çok güç. Yani tespiti de güç ama daha önemlisi önlenmesi çok güç. Düşünebiliyor musunuz? Size doğru 5 Mach üzerinde süratle yaklaşan bir şey var. Harp başlığı var, çok küçük. Ki bu arada onu da söyleyeyim. Yani 5 Mach en düşükleri. Yani mesela bir kıtalar arası balistik füze dersek menzil arttıkça çıktığı irtifa artar. İrtifa arttıkça tabii düşüş daha yüksekten olduğu için sürati artıyor. 20-25 Mach'lara çıkıyor tutuşlu. Yani sesin 20-25 katı hızla yaklaşan bir harp başlığından bahsediyoruz.
1: İnanılmaz bir hız gerçekten. Bunu havada yakalamak tabii
0: çok güç. Çok.

0: güç.
1: Çok güç
0: Evet.
1: olduğu için de onlara karşı tedbir gelişmesi ne oluyor? Çok zorlaşıyor. Dolayısıyla yani
0: Evet.
1: balistik üzerinde bu kadar ölümcül kılan onların süratleri. Yani
0: Sürati.
1: onlara karşı tabii onların önlenmesi çok güç oluyor.
0: Evet.
1: Genelde işte, konvansiyonel başlıklarla kullanılıyor ama nükleer harp başlıkları da bu tip sistemlere ne yapılabilir? Entegre edebilir ve yayının başında teknolojiden bahsettik. Geçmişte mesela 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda balistik füzelerin şeyi çok düşüktü. Hassasiyeti çok düşüktü. Yani bir nokta hedefini vuramazlardı öyle söyleyeyim. Ama teknoloji gelişince özellikle günümüzde son birkaç 10 yıl içerisinde balistik füzeler de çok gelişti. Onların güdüm sistemleri çok gelişti ve bugün balistik füzeler neredeyse seyir füzeleri gibi nokta atışı yapabiliyor. Bu çok önemli.
0: Evet.
1: Yani o da onun ölümcülüğünü ne yapmış oldu?
0: Evet.
1: Arttırmış oldu.
0: Hem çok hassas bir şekilde hedefine gidebiliyor, hem de çok hızlı
1: Gidiyor.
0: olunca tabii engellenmesi,
1: Çok
0: etkisi
1: zor.
0: muazzam
1: Çok zor.
0: seviyelere
1: Çok
0: çıkıyor
1: zor. Çok
0: hipersonik
1: zor.
0: balistik
1: Evet.
0: füzelerin.
1: Tabii,
0: Peki
1: tabii, tabii.
0: ülkemizin bu konuda attığı adımlar olduğunu biliyoruz. Bunlar nelerdir? Bu balistik füze sistemleri konusunda gelecek planlarımız var mıdır? Neler söylersiniz?
1: Ondan da bahsedelim tabii orası da önemli. Şimdi Türkiye 90'ların başından itibaren bu tip sistemlere sahip. İlk defa ABD'den ATACMS diye geçer onlar.
0: Evet.
1: Hatta bu arada biraz gündemde işte
0: Ukrayna'ya da herhalde
1: evet.
0: verilecek onlardan.
1: Evet, onlar işte 90'larda envantere giren sistemler öyle
0: Evet.
1: söyleyeyim.
0: Onlar artık eskidi değil mi? Eskidiği için mi
1: Tabii
0: verdik
1: tabii
0: biz?
1: tabii yani muhtemelen artık onlar raf ömrünü dolduruyor öyle söyleyelim.
0: Evet.
1: Ama onlar tabii çok şey yani 30 sene öncesinin hani teknolojisi diyebiliriz ama
0: Engellenmesi muhtemel füzeler diyebilir miyiz?
1: daha kısa
0: Onlar için.
1: menzili, daha
0: Daha
1: kısa
0: kısa
1: menzili. Onlar
0: menzil.
1: 150 kilometre gibi menzilleri var. Ama daha sonra asıl Türkiye bu alanda şey yaptı. Kendi yerli milli bir balistik füze programını yürüttü.
0: Evet.
1: Bu program 90'larda başladı. 2000'lerde çok hız kazandı. Ve biz bu süreçte farklı tiplerde balistik füzeleri kendi imkanlarımızla geliştirdik ve hizmete aldık. 2000'lerde ilk defa yıldırım füzelerimiz var. Onları biz şey yaptık. Geliştirdik öyle söyleyelim kendi yerli milli olanaklarımızla. Onlar şey yaklaşık 150 kilometre menzilli füzelerdi. Akabinde Bora füzesi. O biraz daha gelişmiş diyelim. Yaklaşık işte 250-300 kilometre menzili olduğunu değerlendiriyoruz. Bu da değerlendiriyoruz diyorum çünkü bunlar hani resmi olarak hani tam olarak bu, hani belli bir rakam açıklanır ama hani tam olarak füzenin hani kabiliyetinin ne olduğunu bilme imkanımız mümkün değil. Bütün ülkeler için bu şekilde. O yüzden hani o şekilde olduğunu değerlendiriyoruz diyorum. Yani 300 kilometre menzili bir sistem gibi düşünebiliriz. Ondan sonra yani yine yakın dönemde özellikle Roketsan'ın, Türkiye'nin önemli bir savunma sanayi firması, onun öncülüğünde başka füzeler de geliştirildi. Mesela Tayfun füzesi.
0: Evet.
1: Onun
0: Çok
1: hatta
0: konuşuldu Tayfun
1: çok
0: füzesi ve
1: konuşuldu
0: çok da ilgi
1: testleri.
0: çekti bu kadar kısa sürede nasıl yapıldı diye.
1: Evet. Tayfun füzesi önemli. Hatta onun testleri de ekseriyetle bizim coğrafyamızdan yani Doğu Karadeniz bölgesinden gerçekleştiriliyor. İşte Sinop diyorum. Rize Artvin Havalimanı'ndan Sinop yönüne yapılıyor testleri. O füzenin de menzili yaklaşık 500-600 kilometre ilk serileri diyelim. Son derece gelişmiş, hassas vuruş kabiliyetine sahip. Hatta şöyle söyleyeyim, en son yapılan testlerde bir deniz hedefini vurdu. Bu çok değerli. Yani hareketli bir deniz hedefinin bu kadar süratli, uzun menzilli bir sistem tarafından vurulması çok önemliydi.
0: Evet.
1: O şekilde yine. Onun dışında Tayfun'un yeni sürümleri var. Bunlar da yakın dönemde tanıtımları yapıldı ve geliştirme çalışmaya devam ediyor. Mesela Tayfun 4 muhtemelen 1000 kilometrin üzerinde menzili olmasını bekliyoruz. Onun dışında yine Cenk füzesi var. Onun da lansmanı yapıldı.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dönemde onun da test atışlarının gerçekleştirilmesini bekleyebiliriz. Yani Türkiye'de bu alanda son birkaç 10 yıl içerisinde önemli bir teknolojik
0: İvmelenme var. Bir
1: tabii tabii
0: Yıldırım Han
1: tabii.
0: füzesi konuşulmuştu. Şu anda ne durumda acaba?
1: Evet, Yıldırım Han'da en son fuarda tanıtımı yapılan Milli Savunma
0: Evet.
1: Bakanlığı Ar-Ge Merkezi tarafından tanıtımı yapılan bir füzeydi. O kıtalar arası balistik füze dediğimiz sınıfta bir füze. Yani az önce bahsetmiştim yani 5500 kilometrenin üzerindeki füzelerin kategorisini alan bir
0: Kıtalar
1: sistem.
0: arası balistik füze olarak
1: Evet. Tabii daha
0: geçiyor
1: onun
0: değil mi?
1: hani o yani geliştirme çalışmaya devam edecek. Hani henüz bir test atışı ya da olgunlaşmış bir sistem demeyelim ama lansmanı yapıldı. Kuvvetle muhtemel

0: O sistemin de önümüzdeki dönemde test faaliyetleri başlayacaktır. Tabii menziller uzayınca bunların testlerin yapılması da güçleşiyor. Dinleyicilerimiz şöyle hani belki düşünebilirler. Şimdi biz bunda ne yapıyoruz genelde testlerini? Karadeniz'de yapıyorduk. İşte az
1: Evet.
0: önce bahsettiğimiz Tayfun füzesi işte Rize'den işte Sinop yönüne işte atış yapılıyor.
1: Ama
0: Şimdi
1: bunu
0: burada
1: denemek
0: bahsettiğimiz
1: için şimdi kıtalar arası
0: tabii. Yani
1: bir
0: şimdi
1: test alanı
0: 500-600
1: lazım.
0: kilometreyi Karadeniz'de yapabiliyoruz. Ama
1: Evet.
0: şimdi binli kilometrelere, 1000, 2000, 5000 kilometre menzilli füzeleri emniyetli bir şekilde Karadeniz'de tabii test atışları yapmak çok güç olduğu için muhtemelen bu füzelerin testleri de başka coğrafyalarda yapılacak. Nerede yapılacak dersek o da kuvvetle muhtemelen Somali
1: Somali
0: olacak.
1: tarafında.
0: Evet,
1: Evet.
0: Türkiye'nin Somali'de bir test merkezi kurduğunu biliyoruz. Kuvvetle muhtemel bu tip yani daha uzun menzilde balistik füzelerimizin denemeleri Somali'de. Yani dinleyicilerimiz açısından hani hatırlatmak için söylüyorum. Somali Hint Okyanusu kıyısında bir ülke. Demek oluyor ki biz orada ne yapacağız? Doğu yönünde yani Hint Okyanusu'na doğru bu atışları emniyetli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Öyle
1: Evet.
0: görünüyor şu anda.
1: Şimdi tabii ülkemizin güvenliği için son derece önemli bir konu balistik füzeler. Bu
0: Evet.
1: konudaki atılımları konuştuk bugün. İnşallah çalışmalar böyle devam edecek ve
0: İnşallah.
1: envanterdeki sayıların da arttığına şahit olacağız. Bu güncel konu önemliydi. Ukrayna'ya verilen füzeler herhalde envanter yeni ürettiğimiz füzelerle donatılacak diye düşündük biz. Sayın Özgen, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Süremizin de sonuna geldik.
0: Oldu. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun, kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek
0: Sağ olun.
1: dileğiyle.
0: Sağ olun. Görüşürüz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cenk Özgen'i ağırladık bugün son olarak ve bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Serpil Aydemir hazırladı bugünkü programı. Sesimizi ulaştıran isim Ebru Kılıç'tı ve ben Tutuş Fidan programı sundum. Son şarkımızda bugün için Demet Özdemir'in sesinden sevgili dinleyicilerimiz. Kime zarar diyor sanatçı? Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Şu 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah etti ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini bu kez Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan duyurdu. Filistin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la Abbas arasında yapılacak görüşmede ana gündem Filistin'deki gelişmeler olacak. Ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Abbas'a aktarması bekleniyor. Bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmud Abbas, Amerika-İran krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansıması dedi. Kurtulmuş, 467 kabul oyuna çok nadir ulaşıldığına dikkat çekti. Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah etti ifadesini kullandı.
2: Partilerin içerisinde farklı görüşler olabilir ama hakikaten bizim de beklentilerimizin çok üstünde bir 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Artık Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah demiş vaziyette. İnsanlar memnun. 2 senedir kimsenin burnu akmıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da muazzam bir turizm hareketliliğini görüyorsunuz. Yatırım imkanlarının çok daha rahat bir ortama kavuştuğunu görüyorsunuz. Yani bu barış ve esenlik havasını toplumun tamamı satın aldı.
3: Evet, teşekkür ederim.
2: Bunun siyasete yansımasıdır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunu tarihi bir yasa olarak değerlendirdi. Süreç tamamen bir Türkiye modeli olarak başlamış ve devam etmektedir dedi. Yılmaz, terörsüz Türkiye modelinin bölge içinde olumlu etkiler yaratacağına dikkat çekti. Provokasyonlara karşı uyanık olmalıyız mesajını verdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur dedi.
4: Çok şükür önemli bir eşi hayata geçiriyoruz. Terör

0: olmadığı, ailelerin huzurla yaşadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz terör en çok aileleri parçaladı. Çocukları yetim bıraktı. Anneleri evlatlarından ayırdı. Pek çok ailenin yüreğine, bağrına ateş düşürdü. Biz huzurun olduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam etmek istiyoruz. Terörün olduğu yerde huzur olmaz. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur. İnşallah terörün olmadığı bir Türkiye'yi el birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. İçişleri Bakanlığı uygulama için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisi, emniyet müdürü ve jandarma komutanını toplantıya çağırdı. Toplantı bugün saat 15'te video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da görüşmeye katılacak. Toplantı öncesi konuşan Çiftçi, sürecin akamete uğramaması için herkes üzerine düşeni yapacak dedi. Toplantıda yeni düzenlemenin ileride nasıl uygulanacağı ile alınacak. Valilerin süreci anlık olarak takip etmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon ve rehabilitasyon başlıkları değerlendirilecek. Valilerle kolluk kuvvetlerinin sahada karşılaşabileceği olası sorunlar da masada olacak. Provokasyon, dezenformasyon ve süreci sabote etmeye yönelik adımlara karşı dikkatli olunması istenecek. Toplantıda 81 ilin mülki amirleriyle kolluk birimlerine verilecek talimatlar netleştirilecek. Valiler illerde sürecin en üst düzey koordinasyonunu yürütecek. Mülki lider olarak görev yapacak. Kurumlar arası eşgüdümü ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak. Şehir merkezlerinde emniyet, kırsalda jandarma görev başında olacak. Kamu düzeni ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesi uygulanacak. Güvenlik güçleri provokasyonlara karşı tedbir alırken vatandaşla kurulan güven bağını da güçlendirecek. Toplantıyla terörsüz Türkiye sürecinin sahadaki uygulama rehberi netleşecek ve yeni aşama başlayacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyeceğiz dedi. Bakan Çiftçi, mülki idare amirlerine yönelik oluşturulan sosyal medya rehberi hakkında bilgi verdi. Çiftçi, dijital çağda kamu iletişimi paneli ve mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberi tanıtım programında konuştu.
2: Bu rehberin de yardımıyla mülki idare amirlerimizin dijital mecralardaki iletişimini daha güvenli, kurumsal bir standart içerisinde ve devlet ciddiyetine yakışır biçimde gerçekleştirmesini hedefliyoruz. Bu rehber bunlara ek olarak kamu iletişiminin daha şeffaf ve etkin yürütülmesine, kriz anında kamu otoritesinin güvenilir ilk kaynak olma işlevine, dezenformasyonla mücadelede koordinasyon sağlamaya ve güvenli iletişim konusunda bilinç geliştirmeye hizmet edecektir. Devlet olarak teknolojiyi yalanı büyütmek için kullananları engelleyecek, doğru içeriği üretecek ve hakikatin sesini hep birlikte yükselteceğiz.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. Dezenformasyonun basit bir yanlış bilgilendirme olmadığını ifade etti. Dijital çağda kamu iletişimi panelinde konuşan Duran, 2027'de dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline gelebileceğinin öngörüldüğüne dikkat çekti.
3: Özellikle yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeler iletişim ekosistemini yeni bir safhaya taşımıştır. Gerçeğinden ayırt edilmesi güç görüntüler, sentetik ses kayıtları, algoritmalar tarafından yönlendirilen bilgi akışları, maalesef bu sorunlar kamu düzenini, toplumsal huzuru ve milli güvenliği de doğrudan etkilemektedir. Artık dezenformasyon basit bir yanlış bilgilendirme meselesi değildir. Bakınız, 2025 yılı küresel risk raporu en önemli kısa vadeli küresel risklerden biri olarak dezenformasyonu göstermektedir. 2027 yılında ise dezenformasyonun en büyük küresel risklerden biri haline geleceği öngörülmektedir.
1: Birleşmiş Milletler'den milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna destek açıklaması geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Hak, New York'taki günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtladı. Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi

ilişkin süreci takip ettiklerini söyledi. Halk, hükümetin barış yönünde attığı tüm adımları desteklediklerini kaydetti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ilk olarak terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülen çalışmalar ele alınacak. CHP'nin de destek verdiği 12 maddelik kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gelinen aşama değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyecek. Parti içindeki son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. CHP'de il başkanlıklarına görevlendirmelerde sona gelindi. Henüz görevlendirme yapılmayan il başkanlıkları için son kararların bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Parti yönetimi CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler için inceleme başlatmıştı. Genel merkezin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı bu isimler hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği de MYK'da değerlendirilecek. MYK'da olağan kurultay süreci de ele alınacak. CHP'de kurultay takviminin kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sürecin Eylül ayında mahalle delege seçimleriyle başlaması, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam etmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Fidan ilk olarak Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi'yi, ardından da Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ve Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile de bir araya geldi. Bakan Fidan ziyaret kapsamında Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de üst düzey temaslar yürütecek. Görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkileri siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma boyutlarıyla etraflıca ele alınacak. Türkiye, Batı, Doğu ve Güney arasında ayrım gözetmeyen tek Libya politikasıyla diyaloğu güçlendirmeyi hedefliyor. Askeri kurumların birleştirilmesi çabaları sürerken Libya'nın Doğu ve Batısından unsurların katıldığı Efes 2026 tatbikatı kritik bir adım oldu. Masadaki bir diğer ana başlıksa Doğu Akdeniz'de kazan kazan anlayışıyla ortak hakların korunması. İkili ticaret hacminin 3,5 milyar dolara ulaştığı iki ülke arasında enerji işbirliği derinleşiyor. TPAO'nun Haziran ayında imzaladığı petrol sahası anlaşmasının yanı sıra Türk şirketlerinin ülkede üstlendiği 2,3 milyar dolarlık aktif projeler de gündemde. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. Dışişleri Bakanlığı, Kolombiya'nın soykırımcı İsrail'in Golan Tepelerindeki işgalini meşrulaştırmaya yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz denildi. Yapılan açıklamada uluslararası hukukun vahim bir ihlalini teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri yoktur denildi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri dahil Suriye'nin güneyindeki işgaline ve ülkenin egemenliğiyle istikrarını hedef alan saldırılarına son verilmesi çağrısında bulundu. Uluslararası toplumu üzerine düşeni yapmaya çağırdı. Açıklamada Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin muhafazasıyla ülkede kalıcı huzur ve istikrarın tesisine yönelik desteğini sürdürecektir vurgusu yapıldı. Bina yıkımlarıyla ilgili yeni teknik ve idari kuralları içeren düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkım kurallarında kapsamlı değişikliğe gitti. Patlayıcı kullanarak yapılan yıkımlarda önce meteorolojik şartlar değerlendirilecek. Patlama anı sırasında yüksek hızlı kameralar kayıtta olacak. Başkent'te sahte para operasyonu düzenlendi. İki şüphelinin yakalandığı operasyonda yaklaşık 80 bin sahte Amerikan doları ele geçirildi. İsrailli işgalciler Batı Şeria'daki şiddet olaylarına her gün yenilerini ekliyor. Filistinlilere yaşam hakkı tanımıyor, arazilerini gasp ediyor, ev ve araçlarını kundaklıyor. Birleşmiş Milletler söz konusu ihlalleri görüşmek üzere toplandı. İşgalci şiddetinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilerek kırılma noktasına gelindiği uyarısı yapıldı.
İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. Arabulucular İran'la Amerika arasında mesaj alışverişine devam ediyor. Bu kapsamda Tahran'da olan Pakistan İçişleri Bakanı da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la görüştü. Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre Washington ve Tahran ateşkesi uzatma konusunda anlaştı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat saptı.

0: Fransa'da nükleer santralde deniz anası alarmı verildi. Ülkenin kuzeyindeki santralde deniz anası sürüsünün su pompalama istasyonlarında tıkanıklığa yol açması üzerine harekete geçildi. 3 reaktörün faaliyeti durduruldu, 1 reaktörün üretim gücü ise yarıya düşürüldü. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yaklaşık bir yıllık aranın ardından Ankara'da görüşecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Türkiye'de bütün kesimler terörden illallah etti ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, yapay zekanın kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan etkilediğini vurguladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya 2 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Amerikan Başkanı Donald Trump, Gazze'de savaş sonrası düzenlemeleri öngören planın ikinci aşamasının başladığını açıkladı. Katliamcı Netanyahu plana karşı çıktı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı Lacivertler 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Temsilcimiz playoff'ta Fransız ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Hradec Kralove'yi geçtiği takdirde playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Kocaeli Spor orta sahasına takviye yaptı. Körfez ekibi son olarak Tümusan Konyaspor forması giyen Berkan Kutlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain ile Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında buluşacak. Önce saat 19.15'te Everton'la Newcastle United kozlarını paylaşacak. Ardından gözler 21.30'daki Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Birbirinden zevkli bu iki karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Hava durumu. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara, Eskişehir, Aksaray, Kastamonu ve Hatay 33, İstanbul, Düzce ve Samsun 31, İzmir ve Muğla 38, Çanakkale, Kırklareli ve Malatya 35, Antalya, Denizli, Diyarbakır ve Şanlıurfa 40, Uşak ve Bursa 34, Siirt 37, Van 27, Kars ve Erzurum 26 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara çevre yoluyla Kırıkkale il sınırı arası 200-14 nolu yolun Ankara Kırıkkale il sınırıyla Kırıkkale Yozgat il sınırı arasında kalan yol güzergahlarında fiber optik kablo altyapısı tesis etmek amacıyla çalışma yapılacak. Karayolları kamulaştırma sahası içerisinde kalacak olan çalışmalara bugün başlanacak. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 35-39. Kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz.
3: Reklamlar.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.22, 12 Ağustos Çarşamba bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi için önem vermemiz gereken konulardan biri de şüphesiz diş sağlığı, ağız bakımı. Birçok hastalığın kaynağı aslında ağız bölgesinden başlıyor. İyi bir bakım, uygulanan doğru tedaviler çok önemli. Sağlıklı dişler onları ömür boyu geleceğe taşıyacak. Biz de çocuklarda diş bakımından ve diş hekimi ve çocuk ilişkisinden de aslında biraz bahsedeceğiz. Bu da çok önemli çocuklarla ilgili aslında. Ağız hijyeninden konuşacağız. Doğru diş fırçalama alışkanlıklarından söz edeceğiz. Ve daha birçok konu var konuşacağımız. Uzman diş hekimi Talha Karlı bizimle birlikte olacak. Ailece başladık. Uzman diş hekimi Talha Karlı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Çocuklarda diş sağlığı son derece önemli ama çocuklar çok fazla da dikkat etmiyorlar açıkçası evet. Bu duruma. Bazen aileler çok telaşlanabiliyorlar. Bazen işte baskıyla bir takım şeyler yaptırılmaya çalışılıyor ama işte bu süreçte aslında bilmemiz gereken çok şey var. Bazı belki bildiğimiz doğru, zannettiğimiz yanlış olan şeyler var. Sizinle hepsini konuşacağız. Çocuktan diş sağlığı deyince, diş bakımı denince buna ne zaman başlanmalı? Hemen dişler ilk çıktığı zaman mı? Bütün dişler tamamlandığında mı? O süreç nasıl ilerliyor? Onunla bir başlayalım.
1: Öncelikle şöyle söyleyebilirim. İlk diş, ilk fırça.
0: O kadar. Konusu, hemen başlanmalı
1: evet,
0: yani.
1: Evet. Ya buradaki olay da aslında temel mantık beslenmeyle alakalı bir durum. Çürüğün ana düzeni şu şekildedir. Ağızda karbonhidratlı besin evet. Ne kadar beklerse çürük ihtimali de o kadar artar. Bundan kaynaklı dişler sürmeye başladığı andan itibaren, tabii ki böyle bir erişkin şeklinde değil ama böyle basit tülbentlerle, çocuk bebe fırçalarıyla dişlerin temizlenmesi faydalıdır. Bu aslında bir nevi çürüğü engellemekle beraber aslında bir eğitimdir. Çünkü çocuk yaşta alacağı bu eğitim, eğer ki bir görev yerine hayatın bir parçasıymış gibi kendisine aktarılırsa, çocuk ilerleyen zamanlarda bunu artık kendisine bir görev olarak bilir.
0: Bu hayatın aslında bir rutini olarak
1: aynen, o hale onda gelir. Bir uyku gibi olur, bir duş gibi olur, bir yüzünü yıkamak gibi bir şey olur ve bu konuda zorlanmaz. Çünkü genel olarak en çok zorlandığımız nokta bu alışkanlığı edindirmek.
0: Değil mi? Evet, çok zor hakikaten. Veya işte bir şekilde o alışkanlık edindirilmeye çalışılıyor ya da dediğim gibi zorla hadi dişini fırçala, yatmadan dişini fırçala vesaire.

0: hatırlatmalardan sonra şöyle bir 15-20 saniye fırçalamış gibi yapıp bırakabiliyorlar.
1: Evet, evet.
0: Bir de böyle bir durum var. Bu nasıl aşılacak bu arada?
1: Oyunlaştırmayla olabilir. Biz yıllarca, ben de dahil olmak üzere, hep gözümüz korkutuldu. İşte dişçiye götürürüm, sana yine yapar, şöyle yaparsan
0: ay,
1: böyle olur.
0: Evet.
1: Dişçi kötü bir şey, dişçi korkunç bir şey, diş fırçalamak da zor bir şey, bunu yapmamam lazım gibi bir bilinçaltı psikolojisi oluşuyor. Haliyle de insanlar bunu yapmak istemiyorlar.
0: Evet.
1: Fakat bunu ailecek, mesela gece uyumadan önce bir rutin haline getirip işte ailecek, işte müziklerle, ne bileyim, böyle ayna karşısında, bazı telefon uygulamaları var. Bunlarla beraber bir oyun haline getirilebilirse iyi olur.
0: Hı-hı.
1: Ama bu dediğim gibi çocukluktan başlaması gerekiyor.
0: Evet.
1: Yoksa mesela ergenlik çağında diş fırçalattırmak çok zordur.
0: Çok zor.
1: Tabii.
0: Tabii ki önceden olmadıysa,
1: hı-hı,
0: o yaştan sonra çok daha zorlanıyor insanlar. O yüzden küçük yaşlarda bunu oturtmak çok önemli. Peki bir diş hekimi ziyareti ne zaman yapılmalı çocukta?
1: Aslında yine benzer şekilde diş çıktığından itibaren yapılabilir. Fakat burada aileler hep şunu söylüyor. Ya bir yaşındaki çocuğa, iki yaşındaki çocuğa diş hekimi ne yapacak?
0: Evet.
1: Bu aslında bir tedavi değil. Biz her zaman temel tıp şey tıpta ve diş hekimliğinde, sağlık alanlarında her şeyi tedavi olarak görüyoruz. Aslında koruyucu diş hekimliği,
0: çok daha
1: koruyucu tıp dediğimiz bir şey var. Bu nedir? Bir şey olmadan, bir hastalıkla karşılaşmadan,
0: hı.
1: bununla ilgili önlemi almak. Bir yaşındaki çocuğu diş hekimine götürmenin en büyük faydası öncelikle aile bilinçlenmesi. Aile bir konuyu anlayacak öncelikle. Ailenin anlaması gereken nedir? Birincisi, çürük nedir? Mekanizması nasıl oluşuyor?
0: Evet.
1: İki, süt dişleri kaç yaşına kadar çıkıyor? Kaç yaşından sonra karışık dişlenme başlıyor? Kaç yaşından sonra da artık ağızda daimi dişler oluyor? Çünkü aile diyor ki ya bu süt dişi diyor, ama hayır, daimi dişler gelmeye başlıyor. Veya nasıl olsa düşecek mantı, zaten bunu ayrıca konuşuruz,
0: evet,
1: tekrar.
0: Evet.
1: Bu hatalı olmasıyla beraber daimi dişi, süt dişi zannediyorlar.
0: Daimi çünkü diş azı dişleri aslında daimi mi?
1: Azı dişi de oluyor, büyük öndeki keser dişler de oluyor. Yani ortalama 6 ile 15 yaş arasında diyelim, yeni nesilde birazcık dişler geç çıkıyor, karışık dişlenme dönemi oluyor. Bu karışık dişlenme döneminde ağızda hem süt dişleri var, hem de daimi gerçek dişler var.
0: Evet.
1: Bunlar karışık olduğu için aile bunların hangisi düşecek, hangisi devam edecek, bunları bilmiyor. Haliyle de çürüyenin süt mü olduğu, normal mi olduğu da belli olmuyor. Dolayısıyla çürükler artıyor. 6 yaşında mesela çocuğun ağzında, eğer normal sürecinde ilerlediğini düşünürsek, 4'te 12 tane daimi diş çıkıyor.
0: Evet.
1: Bu 12 tane daimi dişin yanında da süt dişleri varken ağız içi çok karman çorman bir hal alıyor. Bunun için de ailenin rutin kontrollerde çok basit bilgileri öğrenip mesela çocuğun ağzını kontrol etmesi gerekiyor. Hangi sıkıntılar varsa diş hekimine başvurmalı. Rutin evdeki düzenlemeleri, kontrolleri nasıl olmalı? Bunlar hakkında aslında bir eğitim olacak.
0: Yani diş hekimine gittiğinizde size bu konuda bilgi verecek
1: aynen,
0: aslında.
1: Aynen, ebeveyn eğitimi.
0: Evet, burada önemli olan bu. Çünkü dediğiniz gibi zaten çok küçük bir yaşta ne yapabilirsiniz ki?
1: Tabii.
0: Çocuğa tabii ki durup dururken diş çekecek haliniz yok vesaire. Burada aslında doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Çünkü artık çok fazla bilgi kirliliği de var.
1: Evet,
0: her
1: evet.
0: Yerden herkes uzman gibi bilgi vermeye başladı ve hangisi doğru bilemiyoruz. O yüzden bir uzmana danışmak çok önemli.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Yani bu konuda özellikle flor çok son zamanlarda revaçta olan bir konu. Hatta bazı sosyal medya influencerları diyelim, bu konuyla ilgili bilgilendirme yapıyorlar. Fakat bu konunun uzmanı tabii ki diş hekimleridir.
0: Değil mi?
1: Çünkü yani olayın arka planında sağlıksal açıdan bu konu çok derin bir konu. Bugünün beslenme şartlarında flora ihtiyacımız var. Bundan 1000 yıl önce, 2000 yıl önce flora ihtiyacımız yoktu. Çünkü rafine gıdalar yoktu, topraktan çıkanı yiyorduk,
0: evet,
1: hayvandan kesileni yiyorduk. Fakat şimdiki beslenme düzeniyle yine ne kadar doğal beslenirsek beslenelim, ister istemez diş çürükleri hızlı gelişiyor. Bunu engelleyecek tek bir malzeme var, flor. Tamam, mesela diyebilirler tamam floru kullandık ama flor zararlı bir malzeme. Evet, zararlı bir malzeme, fakat bu öyle düşündüğünüz gibi emilip de hemen insana şu hale getirecek, işte sıkıntılar yaratacak bir malzeme değil.
0: Ne kadarı zararlı bir de, yani diş fırçalarken kullandığımız o ufacık bir diş macunu zararlı mı mesela?
1: Değil, çünkü evet, onların içinde çok düşük oranlarda oluyor, evet, ve zaten çok hızlı bileşik.

0: yapan bir malzeme. Bundan kaynaklı da ister istemez o mesela Naziler üzerinde kullanılan yani çok şeyler var internette gereksiz bilgiler
1: Ya
0: var.
1: evet, hakikaten. Ya o kadar çok felaket tellalığı, o kadar çok sanki her şeyi ama her şeyi yanlış yapıyoruz ve
0: Evet.
1: hepsinde bir felakete
0: Doğru var.
1: sürükleniyoruz bakış açısı var
0: Evet.
1: ki.
0: Ha mesela buna alternatif olarak yeni şeyler çıktı. Süt proteinleri CPP, ACP denilen birazcık maliyet olarak yüksek bir diş macunu. Özellikle bazı mineralizasyon yani aslında şey çocuğun dişine baktığınızda kahverengi ve sarı odaklar görürsünüz. Bu mineralizasyon bozukluğuna tekabül eder. Bunların tedavisinde kullanılıyor. Flora alternatif olduğu düşünülüyor. Fakat yani flor her zaman bu konuda baş tacıdır. Ondan sonra bu süt proteinleri kullanılabilir. CPP, ACP'li piyasa isimlerini tam bilmiyorum ama böyle diş macunları da var. Fakat 0-3 yaş, 3-6 yaş, 6-12 ve 12'den sonra gibi 4 kategoride kullanılacak florlu macunlar var.
1: Orada nasıl tercih yapacağız? Mesela daha küçük yaşta dediğiniz gibi 0-3, 3-6 nasıl tercih edilmeli?
0: Öncelikle bu konuda kesinlikle diş hekimine danışılmasını tavsiye ederim. Çünkü her hastada çürük düzeni farklı olabiliyor. Yani şey gibi düşün, bir ağrı kesici birisinin baş ağrısını geçirmezken birisininkini geçirebiliyor. Onun için flor ihtiyaçları da değişebiliyor. Bundan kaynaklı diş hekiminizin yönlendireceği şekilde o 0-3, 3-6, 6-12 ve 12 yaşından sonraki yaş grubu için belli flor aralıklarındaki macunlar kullanılmalı. 0-3 yaş aralığında pirinç tanesi kadar bir macunla, 3-6 yaş arasında atıyorum bezelye tanesi kadar bir macunla dişler fırçalanabilir. Ama genelde 0-3 yaş arası florsuz macun da olabilir ya da çok düşük dozlu
1: Evet,
0: bir
1: o bayağı küçük bir yaş çünkü.
0: flor da
1: Evet.
0: olabilir ama 3 yaşından itibaren çünkü artık ek gıdaya başlıyor çocuk burada.
1: Tabii.
0: Ek gıdada ne kadar yani sonuçta bunlar da paketli gıdalar ister istemez çürüğe de yatkın oluyor. Hocam ben ek gıdayı bal, pekmez, meyveyle veriyorum. Çok güzel, çok iyi. Fakat onun içindeki şeker de çürüğe neden olabilir. Onun için mesela günde bir kere fırçalatın, gece uyumadan fırçalatın. İki kere yapabiliyorsanız çok güzel kesinlikle. Ama gece mesela şekerli ballı biberonu verip ondan sonra çocuğu uyutursanız
1: Evet.
0: o çürükler
1: Bu çok
0: artar.
1: yapılan yanlışlardan biri değil mi? Küçük
0: Tabii.
1: yaşlarda biberonla uyuması, sürekli ağzında o biberon
0: Tabii.
1: varken uykuya
0: Ya şimdi
1: dalması.
0: aileye de hak veriyoruz. O da yorgun, o da çocuğun
1: Tabii.
0: uyumasını istiyor ama günün sonunda ona aslında kötü bir miras bırakıyor olabiliriz. Çünkü nasıl söyleyeyim, bundan 50-60 yıl önceki çocukların dişleriyle şimdiki çocukların dişleri arasında çok ciddi farklar var. Bu bence en temelinde beslenme yatıyor. Gitgide bilinçleniyoruz, gitgide hekimlere danışıyoruz artık, koruyucu tedavilerin önemini anlıyoruz. Fakat şey yapmıyoruz artık, beslenme konusunda aynı şeyimiz yok, standartımız yok.
1: Ne yazık
0: Geriye
1: ki.
0: gidiyoruz.
1: Evet, o konuda o yüzden beslenmeyi çok iyi ayarlayamadığımız için bari korumayı iyi yapalım diye düşünerek o yolda
0: Evet.
1: ilerlememiz lazım aslında. Bu diş macunu seçimlerinden bahsettik ya, dediniz bir doktora danışmalı çürük vesaire, ama hiç diyelim ki çürük yok, sadece düzgün ve doğru bir diş macunu seçmek istiyoruz. Orada direkt üzerinde yazan o yaşlar bizim için belirleyici mi,
0: Evet.
1: yoksa başka bir şeylere mi dikkat etmemiz lazım?
0: Ya flor oranı en önemli kriterlerden bir tanesi. Bir diğer faktör de son zamanlarda gördüğüm çok fazla diş macunu çıktı.
1: Evet, en
0: Bu
1: pahalısı en iyisi mi? Yani
0: evet
1: gibi
0: ha.
1: mesela.
0: Burada en eskisi en iyisi diyebilirim. Benim görüşüm. Tabii ki farklı görüşler var ama bu da şuradan köken alıyor. Bir ürünle ya da bir malzemeyle ilgilenen bir firmanın argesi iyidir. Elinde bunlarla ilgili uzun dönem sonuçları vardır
1: Evet.
0: ve bunlardan kaynaklı da o işi iyi yapıyordur diyebiliriz. Bundan kaynaklı uzun yıllardır piyasada bulunan markaları kullanmak, açıkçası ben kendim bu şekilde ilerliyorum. Tabii ki diğer markalar da iyidir ama içeriğine bakmak, bununla ilgili hekiminize danışmak en iyisidir. Mesela macunun üzerinde 0-3 yaş için diyorsa onu tercih edelim. Gidip de erişkin macununu
1: Ya tabii ki.
0: kullanmayalım. Ya da 6-12 yaş için diyorsa 0-3 yaş arasındaki bir kişi için kullanmayalım bunu. Bu konuda da yine diş hekiminizin yönlendirmesi en önemli. Çünkü burada verilen bilgilerin birçoğu aslında genel geçer
1: Genel
0: bilgiler.
1: tabii.
0: Yani mesela şu an internete girseniz birçok bilgi alırsınız ama hastalık yoktur, hasta vardır. Her hastalık

0: her hastaya göre tekrar revize edilmelidir. Durum değerlendirmelidir. Mesela bir flor oranı 6 yaşındaki 5 farklı çocuk için 5 farklı kategoride değerlendirmelidir. Dediğiniz gibi birisinin belki hiç flora ihtiyacı yokken birisinin florlu macuna ek olarak profesyonel diş hekiminde flor uygulamasına ihtiyacı vardır. İşte yeni çıkan dişlerin üzerindeki çukurların kapatılması, pit ve füstür örtücü diyoruz buna. Dişlerinin çürüye daha hızlı korunmasının ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bunlardan kaynaklı diş hekimine danışılıp o hasta nezdinde tekrar bir revize edilmeli.
1: Hiçbir problem yoksa bile her sene bir diş hekimine gitmesi gerekir mi bir çocuğun?
0: Evet.
1: Her sene ya da 6 ayda bir bilmiyorum
0: evet,
1: ne kadar.
0: Koruma çok önemli. Çünkü günün sonunda artık olduktan sonra olmuştur.
1: Evet.
0: Buradan sonra artık koruyucu tedaviyi konuşmayız. Bundan sonra tedavi konuşuruz ve hiçbir zaman tedavi dişin orijinalinden iyi değildir. Her zaman dişin orijinalini korumakta fayda vardır.
1: Evet. O yüzden yılda bir mi?
0: Yılda
1: dersiniz.
0: Bir idealdir ilk başlarda. Tabii ki baktık çocuğun çürük oranı çok fazla.
1: Bu da
0: çok
1: ki.
0: Basit bir endeks vardı. Çocuk 6 yaşında. Ağzındaki çürük, dolgu, çekilmiş diş sayısı yaşından büyükse bu çocuğu daha sık götürmek
1: evet.
0: gerekiyor. Mesela 6 ayda bir, 4 ayda bir şeklinde.
1: Peki diş hekimi korkusunu nasıl yenebiliriz bir çocukta ve büyükte?
0: Hatta
1: çünkü bu zaten evet. çocuklukta temeli atılan bir
0: evet.
1: şey oluyor genelde ve o büyüyerek devam ediyor ve işin sonunda hakikaten diş hekiminden kaçan, mümkün olduğunca en son noktaya kadar gitmeyen yetişkinlerle son buluyor. Çocuklukta bu işi çözmek için neler yapılabilir?
0: Yine ilk söylediğimiz gibi ağrı olmadan gitmek, sorun olmadan gitmek. Çünkü kafada yine psikoloji şöyle olacak çocuğun, ya dişim ağrıyor gidiyorum orada. O da
1: canım
0: olacak,
1: acıyacak.
0: Bu da olacak, canım
1: evet.
0: acıyacak. Yani hani kediler veterinere gideceğini anlayıp
1: evet.
0: strese girerler ya çocuklarda
1: evet.
0: Bir ağrı olduğunda zaten stresli. Diş hekimine gidince bir daha stres olacak ve bundan dolayı da korku tetiklenecek. Hı-hı. Hiçbir sorun olmadan giderse orada koltuğa oturup sadece hekimin ailesiyle sohbet ettiğini, dişlerinin sayıldığını, dişlerinin fotoğrafını gördüğünü böyle bir tiyatro havasında bu aktarılırsa o zaman bu onun için bir oyun parkı gibi bir şeye gelecek ve ileride korkmayacak. Ki bizim hastalarımızda da var. Bazısı var kesinlikle ağzını açmaz, kaçar, ağlar, ortalığı yıkar. Bazısı ya biz şaşırıyoruz yani erişkin bile bu şekilde durmuyor diye. Çünkü ailesi çok güzel bir şekilde yönlendirmiş. Zamanında gitmiş olduğu diş hekimleri çok güzel davranmış. Çocuk iğne yapılacağını biliyor. Saklamaya gerek yok.
1: Evet.
0: Mutlu bu konuda ya. Tamam diyor, yapılabilir diyor.
1: Evet, biraz mizaç da etkiliyor bunu.
0: Tabii ki
1: ne yaparsanız yapın bazen bazı çocuklar ne kadar doğru da yaklaşsanız o tepkiyi verebiliyorlar ama
0: evet.
1: elimizden geldiğince en azından doğru yaparsak bu korkunun üzerine eklememiş oluruz
0: evet.
1: ve belki
0: bir
1: ara illetiriz.
0: Not, ailede çok telaşlı olmamalı.
1: Heh, bir de o var değil
0: evet.
1: mi? O kaygı zaten çocuğa evet. direkt geçiyor.
0: Ya bu hakikaten. Zaten çocuk gelişiminde de var. Çocuk düştüğünde anne koşuyorsa o çocuk tel düştüğünde ağlar.
1: Evet. Doğru.
0: Diğer türlü mesela bazen bazı seanslarda aileyi çıkarmamız gerekebiliyor. Ama aile bu konuda bilinçliyse çocuğunun çocuk da bilinçliyse bu konuda herhangi bir sıkıntı yaratmıyor ama aileye de burada yük düşüyor. Sadece çocuğun mizacı yeterli değil.
1: Evet, evet. Devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine çocukta diş sağlığı ile ilgili sohbetimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor. Uzman diş hekimi Talha Karlı ile sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Çocuk diş sağlığından bahsediyoruz. Şimdi bizim ülkemizde hakikaten çocuklarda da diş çürükleri çok fazla. Büyüklerde de olabiliyor. Daha küçücük bir çocukta çok fazla diş çürüğü görebiliyoruz mesela. Neden sizce?
1: Birçok faktör var. Tabii ki biz her zaman genetik demeyi çok seviyoruz.
0: Evet.
1: Tabii ki genetik faktör de ayırt edilemez. Hı-hı. Ama bu genetik faktör işte tükürüğün kıvamı, tükürüğün içindeki iyonlar gibi birçok faktöre bağlı. Ama temelde bizim için önemli olan ve benim de yıllar içerisinde hekimlik süresince görmüş olduğum konu çocuklar yemek yemeye başlaması için anneler babalar ağızlarında yemiş olduğu yemekleri ağızlarında yumuşatıp çocuğun ağzına koyuyorlar. Ya da kaşığın içerisinde ağzına alıyor, çıkarıyor, çocuğun ağzına koyuyor ve belki hiç yerleşmeyecek bir bakteriyi ya da yerleşecek ama o etkide olmayan bir bakteri, şöyle anlatayım, her grip hastalığı herkeste aynı değildir.
0: Tabii.
1: Kimisinde daha şiddetli geçirir, kimisinde daha hafif. Çürükler de böyledir. Diş eti enfeksiyonları, diş eti rahatsızlıkları da bu şekildedir. Mesela babanın ağzında bir diş eti rahatsızlığı var ve bu çok ciddi bir durumda. Fakat yemeği ağzında böyle lapa haline getirip çocuğun ağzına verdi 2 yaşında. Hızlı bir şekilde artık o çocuk o bakteriye sahip oluyor. İnfektivite penceresi deniyor buna. Ebeveynler tarafından çocukların ağzına erken sürede bakteri transferi diyebilirim buna kısa sürede. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani çocuğunuza eğer ki katı besin verecekseniz bunu kesinlikle temiz bir şekilde vermeniz
0: evet,
1: lazım. Yani yediğiniz içtiğiniz bardaktan vermeyin. Yediğiniz içtiğiniz kaşıktan vermeyin. Kesinlikle o çocuğun kendi özel temiz bir kaşığı çatalı bardağı olsun ve onu kullansın. Bundan dolayı da ben açıkçası çürüklerin arttığını düşünüyorum. Bir diğer faktör tabii ki beslenme
0: evet.
1: alışkanlığı.
0: Paketli gıdalar.
1: Paketli gıdalar, fırçalama alışkanlığı, gece uyumadan diş fırçalamamak. Bunların hepsi tabii ki gün sonunda

0: da topyekün olunca bir anlamlı hale geliyor. Tabii ki değiştiremeyeceğimiz faktörler var ama yani diş çürüğü kaderdir, işte babasının çürük, kardeşinin çürük,
1: O da
0: onunki de
1: çürüyecek
0: çürük
1: illaki gibi bir
0: değil.
1: düşünce yok.
0: Değil. Yani yine ben kendimce bazen böyle hastalarıma soruyorum. Anne babalarını soruyorum ve çocuklarını soruyorum. Çok farklılar. Yani herkesinki farklı oluyor. Bu demek değil ki bütün aile çürük çürük olacak. Hayır. Siz belli bir yerden sonra belli koruyucu tedavileri alıp düzenli diş hekimi kontrollerine götürürseniz orada belki kırabiliriz bu çürük eğrisini.
1: Diş fırçalama, diş hekimi kontrolü tamam. Onun haricinde nasıl korunabilir bu çürüklerden beslenme açısından bakıldığında vesaire?
0: Beslenmede standart yapay gıdaları bırakarak meyve tüketerek, özellikle lifli gıdalar iyi olur. Protein içerikli beslenmeler, peynir, yumurta,
1: Süt
0: süt ürünleri
1: ürünlerinin
0: de olur.
1: etkisi nedir?
0: Hepsi gayet kullanılabilecek şeyler. Fakat yine günün sonunda mesela bal yedi, pekmez işte bundan dolayı dişi çürümez. Hayır, yine çürür. Üzüm yedi. Orada da meyve şekeri var. Anlatabiliyor muyum? Diğerinde yapay şeker var, orada meyve şekeri var. Bundan dolayı yine fırçalamaya önem vermek gerekiyor. Temel prensip, karbonhidratlı yiyecekler ağızda uzun süre beklemeyecek. Mesela çocuk tatlı tüketmesin. Ha, tüketecek. Siz bir çocuğa çikolatayı yasaklayamazsınız. Tatlı bir şeyi yasaklayamazsınız ama sıklığını
1: Evet,
0: denetleyebilirsiniz.
1: kesinlikle.
0: Özellikle tatlıyı ara öğünlerde yemek yerine yemeğini yedi, karnını doyurdu, tatlısını yesin, çikolatasını yesin, ara öğün boş kalsın. Çünkü çürüğün oluşması için ağzın hep asidik bir formda, asidik bir halde kalması gerekiyor. Ve her çikolata yediğimizde ağız tekrar asidik hale geliyor. Bunu günde 3'e de düşürebiliriz. Ana yemeklerden sonra tatlı yiyebilir, bütün gün boyunca da tatlı yiyebilir. Sürekli ağzına hadi oğlum simit diye hop simiti koydun, ağız asidikleşti. Ondan sonra hadi şu çikolatadan ısır, ısırdı, ağız asidikleşti. 24 saatin 16 saati asidik. 365 günün 300 günü şey 365 günün 300 günü asidik. Ne olacak haliyle? Çürükler artacak. Bundan dolayı tatlı tüketsin. Fakat ana öğünlerin ardına tüketsin ve dişlerini temiz tutsun.
1: Evet, demek ki en önemlisi
0: Tabii.
1: aslında bu temizliğe çok önem vermek çocuklar
0: Tabii.
1: açısından. Bunu da dediğiniz gibi belki oyunlarla artırmak lazım. Belki
0: Evet.
1: yine anne babanın bu konuda örnek olması lazım. Çok kısa bir vaktimiz kaldı ama sizin gözlemlediğiniz, bizim çok doğru diye düşündüğümüz belli yanlışlar var mı diş bakımı konusunda?
0: Diş bakımı ve diş sağlığı konusunda diyelim, öncelikle diş fırçalamaya çok geç başlamak bir hata.
1: Evet.
0: İkincisi, süt dişi nasıl olsa düşecek demek bir hata.
1: Evet.
0: Çürük süt dişiyle sağlıklı daimi diş aynı ağızda bulunursa ikisi de çürür.
1: Değil mi? Sanki bir
0: Evet, evet.
1: çürük elmanın diğer
0: Aynen
1: sağlam
0: öyle.
1: elmayı çürütmesi
0: Mesela
1: gibi.
0: elma çürükse ne yapıyoruz? Çürük kısmını ayırıyoruz, kalan kısmı devam ediyor. Orayı tüketiyoruz. Bu da bu şekildedir. Onun haricinde ya çocuk kendi kendine dişini fırçalıyor, nasıl olsa iyidir demek. Hayır. Çocuğun el göz koordinasyonu iyi değildir.
1: Evet.
0: Ailece bunu denetlemeliyiz. Yine çocuk yapmalı ama fırçaladıktan sonra bir bakmamız lazım. Bir diğeri, aileler çürükleri çok geç fark ediyor. Belli aralıklarla haftada bir, ayda bir çocuğun bütün dişlerine bir bakmak gerekiyor. Opak beyaz lezyonlar varsa, kahverengi siyah oluşumlar varsa, dişte madde kayıpları varsa, kızarmış diş etleri varsa kesinlikle diş hekimine gösterilmeli.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
0: Bizler de
1: aktardıklarınız
0: teşekkür
1: için.
0: ederiz.
1: Uzman diş hekimi Talha Karlı bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çildi. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek. Belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketici hukukundan kaynaklanan ve taksitli satışlarda tüketicilere sağlanan haklar üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Taksitli satış sözleşmesi. Satıcı veya sağlayıcının malın teslimi veya hizmetin ifasını üstlendiği, tüketicinin de bedeli kısım kısım ödediği sözleşmelerdir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici kanununda düzenlenen ve taksitle satış sözleşmelerinde tüketicilere tanınan haklar. Evet, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanuna göre tüketicinin ekonomik olarak en çok risk altında olduğu ve borç yükü altına girdiği sözleşmelerin başında taksitle satış sözleşmesi yer almaktadır. Dolayısıyla kanun bu sözleşmeye özel bir önem vermiş ve tüketiciyi korumak için çok sıkı emredici kurallar öngörmüştür. Vatandaşların taksitle satışlarda haklarını bilmesi fevkalade önemlidir. Buna göre kanunumuza konulan düzenlemeler uyarınca birinci olarak taksitle satış sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir içerikte olması zorunludur. Taksitle satış sözleşmelerinin geçerli olması kanun tarafından yazılı şekilde yapılmasına ve bir suretinin de tüketiciye verilmesi durumunda ancak geçerli olabileceği belirtilmektedir. Sözleşmede malın peşin fiyatının yer alması, taksitli toplam satış fiyatının yer alması, faiz işletilecekse faiz miktarı ve oranının belirli olması, faiz hesaplanan yıllık oranın belirli olması, peşinat tutarı ve taksit vadesi gibi tüm detayların o sözleşmede yer alması şarttır. Aksi durumda satıcı sözleşmenin geçersizliğini tüketici aleyhine karşı ileri süremez. Yani kısaca taksitle satış sözleşmesinin şekli, şemali, içeriği kanunda ayrıntısıyla düzenlenmiştir ve bu şekilde yapılmazsa o sözleşmenin geçerlilik kazanamayacağı belirtilmiştir. Evet, ikinci temel özellik ise tüketici taksitle satış sözleşmesi kurulmasından itibaren 7 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir cezai şart ödemeden, bir tazminat, bir kesinti gibi herhangi bir ödeme yapmadan taksitle satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Evet, cayma bildiriminin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Yani bir hafta içerisinde bizim caydığımızı karşı tarafa göndermemiz yeterli. Biz zamanında göndermişiz ama geç ulaşmış. Bu herhangi bir problem teşkil etmeyecektir. Üçüncü husus ise taksitle satışlarda tüketici borçları için bir kıymetli evrak düzenlenecekse, yani senet alınacaksa, çünkü herkes kredi kartı kullanmak zorunda değil ya da limiti yeterli olmayabilir. Eğer bu taksitler için bir senet alınacaksa bu senetlerin mutlaka her bir taksit için ayrı ayrı olması şarttır ve mutlaka da nama yazılı olması gerekir. Yani borçlunun adının, soyadının mutlaka ve mutlaka kimlik bilgilerinin o senet üzerinde yer alması gerekir. Kimlik bilgisi derken özellikle TC kimlik numarasını kastediyoruz. Bir emre yazılı senet, toplu senet, çek gibi veyahut da bono gibi şeylerin düzenlenmesi burada geçerli değildir. Özellikle burada dikkat çekmemiz gereken nokta şudur.

0: nama yazılı olarak düzenlenmek koşuluyla ancak bu şekilde ortaya konulan senetlerin geçerli olacağı kanunda düzenlenmiştir. Evet, borcun tamamı ya da bir kısmını erken ödersek, yani erken kapama yaparsak o zaman ne olacak? Biz acaba bir indirim isteyebilecek miyiz? Tüketici vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksiti erken ödeyebilir. Borcun tamamını da erken ifa edebilir. Bu durumda satıcı ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve komisyon indirimlerini yapmak zorundadır. Buna erken ödeme indirimi denir. Evet, bir diğer önemli husus bizim bilmemiz gereken, satıcının kalan borcun tamamını tek seferde talep edebilmesi çok sıkı şartlara bağlıdır. Örneğin biz bir mağazadan taksitle beyaz eşya satın aldık. Taksitlerin bir kısmını ödedik, bir kısmını ödeyemedik. Satıcı bizi çağırıp ya da bize ihtar gönderip geri kalan bütün taksitleri birden isteyebilir mi? Aslında isteyebilir ama bunun çok ağır koşulları vardır. Bunu bilmekte çok büyük fayda vardır. Çünkü genelde satıcı ve sağlayıcılar, mağaza sahipleri taksitlerde ufak bir gecikme olduğunda ya da ardı ardına gecikmeler olduğunda hemen müşteriyi telefonla arayarak bütün borcunuz muacil oldu, kalan bütün taksitleri de toplu olarak getirmelerini söylüyor. Fakat az önce de belirttiğimiz üzere bu öyle kolay değil. Tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti veya kalan borcun en az onda birini ödemede temerrüde düşmüş olması gerekir. Yani bize böyle bir telefon geldiğinde ya da bir ihtar geldiğinde biz hemen şu hakkımızı hatırımıza getirmemiz gerekir. Benim ödemediğim taksitler ardı ardına 2 aydan fazla mı? Artı ödemediğim 2 taksiti topladığımda ya da 3 taksit neyse topladığımda toplam borcumun 1/10'unu geçiyor mu? Evet, gerçekten de ardı ardına taksitleri ödememişsem ve ödemediğim tutarları topladığımda toplam borcun 1/10'unu geçiyorsa o zaman elbette satıcının geri kalan bütün taksitleri bizden toplu olarak isteme hakkı vardır. Ve bizim 30 gün içerisinde o parayı ödememiz şarttır. Değerli dinleyicilerimiz, bugün özellikle taksit ve satış sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken ve tüketici hakkı olarak düzenlenen kimi hususları değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle Film Odası her Perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Sahnenin tozu, kulisin heyecanı, provanın emeği, fuayenin merakı, oyunun mucizesi. Sahnenin sesi mikrofonda. Matine Suare. Her cuma 14.30'da TRT Radyo 1'de.
1: Reklamlar.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11

0: 13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül 10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Reklamlar.

Zamanı geri sardığınızda sahne tarihe yön verenlere kalır. Bir adım, bir karar, bir emir tarihin seyrini değiştirir. Komutanlar yalnızca savaş kazanmaz, çağların rotasını çizer. Kimi bir savaş meydanında kaderi belirler, kimi bir surun önünde tarihi yeniden yazar. Kılıç burada bir araçtır, asıl güç akıldadır. Onun sesi fetihlerin ve direnişlerin arasından gelerek sonsuzlukta yankılanır. Çünkü bazı isimler vardır, yaşadıkları dönemi aşar, yüzyıllar boyunca konuşur. Ve şimdi tarih yeniden sözü onlara bırakır. Programımızın bu bölümünde dünya tarihinin seyrini orduların muazzam kalabalığıyla değil, aklın mutlak ve sarsılmaz berraklığıyla değiştiren bir adamın hikayesini konuşacağız. Kılıçların, kanın ve amansız kuşatmaların ortasında savaşı hiç savaşmadan kazanmanın o kusursuz ve derin felsefesini kuran kadim stratejist Sun Tzu'nun izini süreceğiz. Zaman, parçalanmış bir coğrafyanın, acıyla yoğrulmuş toprakların üzerinde ağır, kasvetli ve acımasızca ilerler. Milattan önce 5. yüzyıl Çin'i. Kadim Zhu hanedanlığının o birleştirici, koruyucu gölgesi artık gökyüzünden tamamen silinmiştir. Onun boşalttığı tahtın yerini birbirine ihtirasla diş bileyen feodal krallıklar almıştır. Bu dönem tarihçilerin ilkbahar ve sonbahar döneminin sonu, savaşan devletler çağınınsa kanlı başlangıcı olarak anacağı amansız bir fetret devridir. Ancak o topraklarda yaşayan sıradan insanlar için bu sadece kitabi bir çağ adı değil, her sabah ölümle uyanılan trajik bir kaderdir. Tarlalar umutla ekilir, hasatlar zahmetle toplanır. Ama her mevsimin, her dönemin sonunda ufukta toprağı toza boğan devasa bir ordunun sinsi gölgesi belirir. Şehirler büyük emeklerle yükselir, sonra tek bir gecede alevler içinde yanar. İttifaklar kutsal yeminlerle kurulur,

0: daha mürekkebi kurumadan ihanetle bozulur. Savaş bu topraklarda artık olağanüstü bir istisna değildir. Savaş hayatın, sarayların ve sokakların ta kendisidir. Ve tam da böyle bir kaosun ortasında, meydanların gürültüsünden değil, sessizliğin tam kalbinden yükselen, dünyayı değiştirecek bir düşünce doğar. Bu düşüncenin insanlık tarihinde sarsılmaz bir adı vardır. Sun Tzu. Bu ad tek bir insanı mı anlatır, yoksa yüzyılların birikimi olan bilge bir askeri geleneği mi, bunu kesin olarak bilemeyiz. Onun hikayesi diğer generaller gibi şanlı zaferlerle, kayıtlı doğum belgeleriyle başlamaz. Ne doğduğu yer tam bilinir, ne de hayatının adımları berraktır. Ama bu belirsizlik onun anlatısını zayıflatmaz. Aksine ona zamansız, efsanevi bir güç kazandırır.
1: Tarihsel kaynakların satır aralarına bakıldığında Sun Tzu'nun gerçek adının büyük ihtimalle Sun Wu olduğu söylenir. Büyük tarihçi Sima Qian'ın yüzyıllar sonra kaleme alacağı o meşhur tarihsel kayıtlar eserine göre o Wu krallığının hizmetine giren, gölgelerde yürüyen dahi bir stratejisttir. Bu yüzden tarihle efsane onun şahsında tamamen iç içe geçmiştir. Ama Çin tarihinin hafızasına kazınan öyle bir sahne vardır ki nesiller boyu bir ders gibi anlatıla gelir. Wu kralı Helü'nün ihtişamlı sarayı. Bu sarayın yüksek süslü duvarları sadece krallığın zenginliğini değil, aynı zamanda her köşe başında bekleyen güvensizliği ve taht kavgalarını da saklar. Çünkü bu vahşi dünyada iktidar bir kılıcın ağzı kadar keskin ve kırılgandır. Sun Tzu kralın huzuruna çıkar ama o sadece kaba bir asker değil, derin bir filozoftur. Kral Helü, bu yabancının teoride mükemmel görünen fikirlerini pratiğin acımasız meydanında sınamak ister. Ve ona aklı hayale gelmeyecek, alışılmadık ironik bir görev verir. Saraydaki 180'den fazla kadını, yani cariyeleri ve prensesleri disiplinli birer asker gibi eğitmek. Sun Tzu görevi kabul eder, kadınları iki bölüğe ayırır ve kralın en gözde iki cariyesini de bu bölüklere komutan atar. Emirler verir, duruş, dönüş, disiplin. Ancak saray kadınları güler. Bu savaşın, ölümün ciddiyetine tamamen yabancı, hafife alan bir saray gülüşüdür. Sun Tzu istifini bozmaz, emri daha net bir sesle tekrar eder. Kadınlar yine kahkahalarla karşılık verir. İşte o an askeri disiplinin temelini oluşturan o meşhur cümle şekillenir. Eğer emirler açık, komutandadır. Ama emirler net olduğu halde yerine getirilmiyorsa, o zaman sorumluluk askerdedir ve itaatsizliğin bedeli ölümdür. Sun Tzu, kralın tüm yalvarmalarına ve itirazlarına rağmen disiplini çiğneyen o en gözde iki cariyeyi saray meydanında cellatlara teslim ederek idam ettirir. O andan itibaren gülüşler bıçak gibi kesilir. Meydana zifiri bir sessizlik çöker. Kadınlar bir sonraki emri kusursuzca birer profesyonel asker gibi yerine getirir. Bu hikaye tarihsel bir gerçek ya da güçlü bir metafor olsun, Sun Tzu'nun savaş anlayışını tüm çıplaklığıyla özetler. Onun için savaş kaotik ve duygusal bir çarpışma değildir. Savaş, düzenin, otoritenin ve berrak aklın sınandığı mutlak bir matematik alanıdır.
0: Sun Tzu'nun dünyaya bıraktığı en büyük miras, görkemli bir kuşatmanın anlatısı ya da kazanılmış bir zafer değildir. Onun mirası, bambu levhaların üzerine fırçayla, siyah mürekkeple usul usul kazınmış kelimelerden oluşur. Çince orijinal adıyla Pingfa, yani bugün tüm dünyanın ezbere bildiği adıyla

0: savaş sanatı. Sadece 13 kısa bölümden oluşan rafine, kompakt bir metin. Ama bu satırlar yüzyıllar boyunca hanedanları, imparatorları, generalleri ve devlet adamlarını peşinden sürükleyecek muazzam bir kılavuza dönüşür. Bu metin insanlık tarihinde savaş olgusunun ilk kez romantizmden, kahramanlık masallarından arındırılarak sistematik, felsefi ve rasyonel bir şekilde masaya yatırılmasıdır. Sun Tzu savaşı asla yüceltmez, ona destanlar yazmaz. Aksine onu devletin beka mücadelesi olarak görerek kesin sınırlarla kuşatır. Der ki, savaş bir devlet için ölüm kalım meselesidir. Hayatta kalmanın ya da yok oluşun yoludur. Bu yüzden asla hafife alınamaz. Ve hemen ardından ekler, uzayan her savaş bir devleti içten içe kemirir, hazinesini tüketir ve zayıflatır. Onun metninde zaferin şifresi kaba kuvvette değil, bilgide saklıdır. Düşmanını ve kendini bilen 100 savaşa girse de tehlikeye düşmez. Ve belki de insanlık tarihinin en devrimci, en çarpıcı askeri tespiti bu metinde yer bulur. En büyük ustalık, en görkemli zafer, düşmanla hiç savaşmadan, onun iradesini kırarak kazanılan zaferdir. Bu düşünce, kılıcın o antik çağ dünyası için tam anlamıyla sarsıcı bir zihniyet devrimidir.
1: Savaş, sıradan insanlar ve vizyonsuz generaller için sadece meydandaki o kör dövüşten, kılıçların kör edici parıltısından ve toprağa düşen talihsiz bedenlerden ibarettir. Ama Sun Tzu için savaş, ordular karşı karşıya gelmeden çok önce gölgelerin içinde başlar ve çoğu zaman o ilk ok atılmadan biter. Onun doktrininin en sarsılmaz temeli şu meşhur tespitte gizlidir: bütün savaşlar aldatma üzerine kuruludur. Bu cümle basit ve ahlaksız bir harp hilesi çağrısı değildir. Bu, insan psikolojisinin ve doğasının en derin zaaflarını okuyan köklü bir strateji felsefesidir. Güçlü olduğunda düşmanı zayıf görün ki üzerindeki dikkatini gevşetsin. Çok yakındayken uzak, uzaktayken tam burnunun dibindeymiş gibi yanılsamalar yarat. Düşmanı sürekli şaşırt. Onu hiç istemediği, hazırlıksız yakalanacağı yanlış bir coğrafyada, yanlış bir zamanda savaşmaya mecbur bırak. Çünkü Sun Tzu'ya göre mutlak zafer, çarpışmanın yaşandığı o kaotik anda değil, o ana gelmeden haftalar, aylar önce zihinde kazanılır. Bir orduyu fiziksel olarak imha etmekten daha mühim olan, o orduyu yöneten komuta kademesinin algılarını bozmak, kararlarını felç etmektir. Bir hükümdarı alt etmek istiyorsan, önce onun zihnine, sarayına sızmalı, casuslarınla onun bilgi akışını zehirlemelisin. Bu yüzden onun dünyasında en değerli askeri unsur top tüfek değil, istihbarattır.
0: Bir mücadelenin kaderi çoğu zaman o ilk vurulan şiddetli darbeyle değil, o darbeyi vurmak için gösterilen mutlak sabırla ve bekleyişle belirlenir. Sun Tzu, sabrı pasif bir boyun eğme değil, düşmanı tüketen aktif, ölümcül bir silah olarak konumlandırır. Stratejisinin kalbini şu sözlerle mühürler: zaferi kazanacak olan ne zaman savaşacağını ve ne zaman geri çekileceğini bilendir. Bu cümle, aceleci ve kibirli olanların asla anlayamayacağı bir olgunluk düzeyidir. Her çatışma, gurur uğruna girilmesi gereken bir haklılık mücadelesi değildir. Her fırsat, arkasında ne olduğu bilinmeden atlanacak bir ödül değildir. Bazen düzenli ve bilinçli bir şekilde geri çekilmek, körü körüne ilerlemekten çok daha sarsıcı, çok daha büyük stratejik bir hamledir. Çünkü zaman, savaşın haritalarda görünmeyen en amansız cephesidir. Erzak yolları, askerlerin morali, mevsimsel yorgunluklar. Uzayan her sefer sadece saldırdığın düşmanı değil,

senin kendi kaynaklarını da içten içe eritir. Bu yüzden Sun Tzu'nun idealize ettiği o bilge komutan asla öfkeyle kılıç kuşanmaz, intikam duygusuyla fevri kararlar vermez. Çünkü bilir ki öfke ve gurur savaş alanında düşman tarafından en kolay manipüle edilen, en ölümcül insani zayıflıklardır. Ordunun büyüklüğü bir

0: gizli cephe ekonomidir. Bir devletin askeri gücü sadece kışlalardaki asker sayısı veya kılıçların parlaklığıyla ölçülemez. Sun Tzu net bir matematik koyar ortaya. 100 bin kişilik bir orduyu sahada tutmanın günlük maliyeti 1000 altın paradır. Uzayan savaşlar devletlerin hazinelerini boşaltır, halkı isyanın eşiğine getirir, toplumsal düzeni tarumar eder. Lojistik bu savaşın can damarıdır. Bir orduyu ayakta tutan şey kuru bir cesaret değil, yiyecek ekmeği, açık yolları ve kusursuz organizasyonudur. Ve en önemlisi psikolojik cephedir. Asker neden savaşır? Komutan neden hata yapar? Korku, yorgunluk, kibir ve gurur. Sun Tzu, insan psikolojisine ait tüm bu duyguları savaş meydanında düşmanı yıkmak için kullanılacak birer enstrüman olarak görür. Düşman komutanı sinirli ise onu daha çok kızdır. Kibirli ise kibrini besle ki hata yapsın. Çünkü düşmanın yapacağı o küçük sinsi hatalar senin kazanacağın zaferin en sessiz ama en kesin müjdecisidir. İşte bu yüzden Sun Tzu'nun en büyük savaş alanı hiçbir haritada gösterilmez. O muazzam alan insanın kendi zihnidir. Savaş önce komutanın kendi iç dünyasında kazanılır ya da kaybedilir.
1: Bazı komutanlar vardır ki son nefeslerini verdiklerinde kazandıkları fetihler de, kurdukları devletler de onlarla birlikte toprağa gömülür, unutulur gider. Bazı fikir adamları ise öldükten sonra zamanın akışı içinde daha da devleşir, büyür. Sun Tzu'nun adı yaşadığı o küçük Wu krallığının sınırlarını yıkarak yüzyıllar boyunca Asya'nın ve dünyanın üzerinde bir gölge gibi büyümeye devam eder. Onun bambu levhalara kazıdığı o kısa metin, Çin'in değişen hanedanları, yıkılan imparatorlukları boyunca elden ele, nesilden nesle aktarılır. Han hanedanlığından Tang ve Song hanedanlıklarına kadar tüm imparatorluk saraylarında genç prenslere ezberletilir, generaller tarafından kutsal bir metin gibi şerh edilir. Çünkü o metin tarihteki belirli bir savaşı, belirli bir düşman ordusunu tasvir etmez. O metin doğrudan değişmeyen, hep aynı kalan insan doğasının şifrelerini çözer. Ve insan doğası, ihtirasları, korkuları ve arzuları değişmediği sürece o metnin de son kullanma tarihi asla gelmez. Sun Tzu'nun kelimeleri bir süre sonra sadece Çin'e ait bir askeri doktrin olmaktan çıkar, tüm insanlığın ortak, evrensel strateji diline dönüşür.
0: Tarihin en büyüleyici taraflarından biri de şudur ki, dünyanın bambaşka coğrafyalarında birbirlerinden tamamen habersiz, farklı şartlarda yaşayan toplumlar, hayatta kalabilmek için şaşırtıcı bir şekilde aynı ortak aklı geliştirirler. Asya'nın doğusunda, saray odasında bambu levhalara felsefe kazıyan bir düşünür. Diğer tarafta ise Asya'nın derin bozkırlarında, at sırtında rüzgarla yarışan göçebe Türk ve Moğol kavimleri. Bozkır'ın savaş stratejisi tamamen sürat, esneklik, yanıltma, kuruludur. Düşmanın önünde sahte bir panikle kaçar gibi yapmak, sahte ricatla düşmanı peşine takmak, onu yormak, saflarını bozmak ve aniden hilal taktiğiyle çemberin içine alıp imha etmek. Bu hareket tarzı Sun Tzu'nun kitabında yazdığı o soyut ilkelerin, Bozkır'ın çetin coğrafyasında etten ve kemikten birer askeri realiteye dönüşmüş halidir. Yüzyıllar sonra Avrupa'nun kalbine kadar ilerleyen Hun hükümdarı Attila'nın seferlerinde gördüğümüz o devasa hareket kabiliyeti, Roma ordularını savaş meydanına gelmeden önce psikolojik olarak çökerten o harp aklı, Sun Tzu'nun felsefesiyle muazzam bir paralellik gösterir. Tabii burada tarihsel açıdan hassas bir çizgide durmak gerekir. Bu benzerlikler Bozkır kavimi

0: takvimlerinin Sun Tzu'nun kitabını okuduklarının bir kanıtı değildir. Bu çok daha evrensel bir gerçeğin tezahürüdür. Savaşın ve insan psikolojisinin doğası her yerde aynıdır. Ve bu doğayı doğru okuyan rasyonel akıllar, coğrafyadan bağımsız olarak her zaman aynı mutlak zafer formülüne ulaşırlar.
1: Zaman durdurulamaz bir süratle ilerler. Barut icat edilir, surlar yıkılır, sanayi devrimleri yaşanır ve savaşın çehresi çelikle, teknolojiyle baştan aşağı değişir. Ama ne gariptir ki o ilkel okların çağında yazılan fikirler değerinden hiçbir şey kaybetmez. Sun Tzu'nun metni 1772 yılında Cizvit rahibi Jean-Joseph Marie Amyot tarafından Fransızca el yazmalarına dönüştürülerek Batı dünyasının eline geçer. İşte o andan itibaren Batı'daki askeri akademilerin ve strateji merkezlerinin en popüler başucu kitabı haline gelir. Ancak 21. yüzyıla gelindiğinde bu metin sadece generallerin değil, stratejiyle, yönetimle ilgilenen herkesin ortak sığınağı olur. Küresel siyasetçiler, dev holdingleri yöneten CEO'lar, iş insanları, hukukçular, hatta yeşil sahalardaki sporcular bile onun cümlelerinden ilham alır. Neden mi? Çünkü Sun Tzu'nun anlattığı şey aslında sadece kanlı bir savaş değildir. O, rekabetin, kriz anlarında doğru karar almanın, risk yönetiminin ve insan ilişkilerinin haritasını çıkarmıştır. Onun düşüncesi modern dünyada yepyeni bir anlam kazanır. Savaş artık sadece cephelerde tanklarla sürmemektedir. Savaş bugün masalarda, borsalarda, teknoloji pazarlarında ve sosyal mecralarda, yani doğrudan zihinlerin içinde devam etmektedir. Ve bu vahşi, modern yeni dünyada da en büyük avantaj, rakibinin hamlelerini onun zihnine sızarak önceden görebilme ustalığıdır. Ve o en büyük ders hala ilk günkü gibi günceldir. En iyi mücadele hiç girmeden kazanılan mücadeledir.
0: Bir savaş hayal edin. Hiç başlamamış, kan dökülmemiş, tek bir ok bile atılmamış. Ve bir zafer düşünün. Meydanlarda şatafatlı törenlerle ilan edilmemiş, mermer sütunlara kazınmamış. Sun Tzu'nun felsefi dünyasında en büyük başarı, en kusursuz ustalık, işte bu görünmeyen, sessiz başarıdır. Çünkü o çok iyi bilir ki gerçek bilgelik, çatışmanın o kaotik yangınını harika hamlelerle yönetmek değil, o yangının fitilini daha ateşlenmeden tamamen gereksiz kılmaktır. Onun idealize ettiği komutan, kendi egosunu tatmin etmek, adını tarihe kanla yazdırmak için savaşmaz. O, savaşı tamamen bitirmek, barışı en az kayıpla tesis etmek için aklını kullanır. Bu düşünce, ilk bakışta pasif ve basit bir teslimiyet gibi görünür ama derinliğinde muazzam bir iç disiplin, sarsılmaz bir sabır ve devasa bir insan anlayışı barındırır. Çünkü savaşmak kaba bir öfke ister ama savaşmamak mutlak bir kontrol mekanizması gerektirir. Ve kontrol, insanlık tarihinde en nadir bulunan en görkemli güçtür.
1: Sun Tzu'nun adı, arkasında bıraktığı devasa fetih haritalarıyla ya da yakıp yıktığı imparatorlukların sayılarıyla anılmaz. Ama onun mirası, o generallerin hepsinden daha derine kök salmıştır. O, savaş olgusunun kendisini insan zihninde yeniden tanımlamıştır. Ve bize yüzyılların ötesinden fısıldayarak şu çıplak gerçeği hatırlatır. Kazandığın her kanlı zafer, aslında bir kaybın, bir yıkımın gölgesinde büyür. Her savaş arkasında gözü yaşlı bir insanlık bırakır ve bir bedel ister. Ama bazı zaferler vardır ki hiç kimse

0: ve kaybettirmeden akılla kazanılır. Ve belki de bu yüzden dünya tarihinin en büyük, en unutulmaz komutanlarından biri, insanlığa hiç savaşmamayı, savaşı zihinde bitirmeyi öğreten o sessiz adamdır, Sun Tzu. Sessiz, kaotik bir çağda doğar, sessiz, derin bir felsefe kurar ve yüzyıllar boyunca insan zihninde sessizce kazanmaya devam eder.
1: Program yapımcısı İbrahim Şahin, mikrofonda ben Hafize Okan.
0: Ben Zafer Elgin.
1: Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Omega 6, omega 3 dengesi belki de şu an aklınıza gelen hastalıkların büyük bir kısmının ana nedenlerinden biridir. Bu dengenin günümüzde bozulmasının iki nedeni vardır. İlki, atalarımız kadar kaliteli omega 3 kaynaklarına ulaşımın zorlaşması. İkincisi ise rafine ve işlenmiş yağlar yüzünden omega 6 tüketiminin artması. Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerinin ikisi de çoklu doymamış yağ asitleridir ve esansiyeldir. Yani aynen omega 3 gibi omega 6 yağ asitlerine de ihtiyacımız var. Ancak bu yağ asitleri diğer yağların çoğundan farklıdır. Sadece enerji için kullanılmaz veya depolanmazlar. Biyolojik olarak aktiftirler ve kanın pıhtılaşması ve iltihaplanma gibi süreçlerde önemli rollere sahiptirler. Ancak omega 6'lar ve omega 3'ler aynı etkilere sahip değildir. Omega 6'lar iltihaba neden olurken pro-enflamatuar, omega 3'ler anti-enflamatuardır. Elbette hayatta kalmamız için iltihaplanma şarttır. Enflamasyon yani yangı, iltihaplanma vücudumuzu enfeksiyon ve yaralanmalardan korumaya yardımcı olur. Ancak yüksek seviyelere ulaşması ve süreklilik arz etmesi ciddi hasara neden olabilir ve hastalıklara katkıda bulunabilir. Ayrıca sıkı durun. Kronik enflamasyon, kalp hastalığı, metabolik sendrom, diyabet, artrit, Alzheimer ve birçok kanser türü dahil olmak üzere ciddi modern hastalıkların önde gelen etkenlerinden biridir. Batı diyetini takip edenler genellikle omega 3'lere kıyasla çok daha fazla omega 6 tüketiyor ve bu dengesizlik birçok iltihabi hastalığa zemin hazırlıyor. Sanayi öncesi toplumlarda tipik omega 6 omega 3 oranları 4'e 1 ile 1'e 4 arasında değişiyordu. Maalesef günümüzde bu denge 20'ye 1 ile 50'ye 1 arasındaki oranlara çıkmış durumda. Soya yağı şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük omega 6 yağ asitleri kaynağıdır. Çünkü gerçekten ucuzdur ve her türlü işlenmiş gıdada bulunur. Ülkemizde ise soya yağıyla benzer omega 6 içeriğine sahip ayçiçek yağı, mısır özü yağı ve kanola yağları sıklıkla tüketiliyor. Hücre zarlarındaki yüksek miktardaki omega 6 kalp hastalığı riskiyle güçlü bir şekilde ilişkilidir. Omega 6, omega 3 oranınızı arttırmak için çok fazla omega 3 tüketmek ideal fikir değildir. Omega 3 tüketimini artırmaktan daha önemlisi toksik omega 6 yağlarından uzak durmaktır. Aklımda kalan bu satırlar doçent doktor Muhammed Keskin'in Doğru Takviye Nasıl Seçilir adlı kitabından, Hay Kitap'tan.

0: aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

de bulacaksın. Reklamlar. Yedi iklim, bir lisan. Hazırlayan ve sunan Aleyna Malkoç.

0: Bir kitap düşünün. Yaklaşık 1000 yıl önce yazılmış. Ama bugün de insana, devlete, adalete, akla ve vicdana dair söz söylemeye devam ediyor. Kutatku Bilig. Adı kutlu olma bilgisi, mutluluk veren bilgi anlamına gelir. Ancak bu eser yalnızca bir siyasetname değil, insanın, toplumun ve devletin nasıl bir denge içinde yaşayacağını anlatan büyük bir hayat kitabıdır. Yusuf Has Hacip, Balasagun'da başladığı eserini Kaşgar'da tamamlayarak Karahanlı hükümdarı Tavgaç Buğra Han'a sunar ve böylelikle Has Hacip unvanını alır. Eserde 4 kişi konuşur. Küntogdı, Aytoldu, Ögdülmiş ve Odgurmuş. Ama aslında konuşan 4 insan değil, adalet, kut, akıl ve kanaattir. Belki de Türk düşünce tarihinin en büyük sohbetidir bu. Yusuf Has Hacip şöyle der: bilgiyle insan yücelir. Aradan 1000 yıl geçti ama hala aynı soruları soruyoruz. İyi insan nasıl olunur? Adalet nasıl ayakta tutulur? Devlet nasıl yaşatılır? Ben Aleyna Malkoç. 7 İklim 1 Lisan'da bugün Türk düşüncesinin temel eserlerinden Kutatku Bilig'i konuşacağız. Konuğum sevgili hocam Profesör Doktor Hayati Develi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Umarım iyisinizdir hocam.
1: Teşekkür ediyorum sizleri sormalı.
0: Biz deyiz hocam çok şükür. Sizi ağırladığımız için memnun olduk. Bugün hocam Türk dili ve edebiyatı tarihinin ve Türk düşünce tarihinin aynı zamanda en önemli eserlerinden birisi olan Kutatku Bilig'i konuşmak isteriz hocam sizinle. Mutluluk veren bilgi, Kutatku Bilig, Yusuf Has Hacip tarafından önemli bir eserdi. Geçmiş yüzyıllarda kaleme alınan ve aynı zamanda birçok ilki de bünyesinde barındırıyor malumunuz. İlk mesnevimiz Aruz'da yazılan, ilk siyasetnamemiz, hatta birçok Türkoloğa göre tiyatronun da ilk örneklerinden. Alegori türünde bir eser. Ben daha fazla açıklamayayım, sözü size bırakayım. Kutatku Bilig'i, bu bizim tarihimiz açısından, dilimizin tarihi açısından bu kadar önemli kılan nelerdir hocam?
1: Öncelikle ilklerin arasına İslami dönemin şu anda elimize geçen ilk bütüncül eseri olmasını da koymalıyız. Yani Müslüman olan Türklerin Türkçe yazdıkları ilk kitap Kutatku Bilig'tir. Hemen arkasından Divan Lügat-ı Türk gelir ama Divan Lügat-ı Türk zaten Arapçadır. Ama Türkçe'yi anlattığı için, içinde bazı Türkçe metinler olduğu için onu da sayabiliriz. Edip Ahmet Yükleki'nin, Ahmet Yesevi'nin eserleri daha sonraya ait eserler. Yani Müslüman olan Türkler 10. yüzyılda, 11. yüzyılda, yani yaklaşık 100 sene sonra diyelim, belki daha erken, tam bilemiyorum şeyini, böyle derinlikli felsefi bir eseri ortaya koymayı başarmışlar. Yani Müslümanlık ile artık tamamen hemhal olmuşlardır diyebiliriz. Tabii Kutatku Bilig'in diğer iliklerini siz saydınız. Önemli olan eserin içeriği. Siz dediniz ki Kutatku Bilig mutluluk veren bilgi. Genelde böyle çevrilir Kutatku kelimesi. Bilig malum bilgi
0: evet
1: demek.
0: Evet hocam.
1: Bugün ona bilgi diyoruz. Kutatku da mutluluk veren diye kut. Aslında bu benim kanaatimce çok doğru bir çeviri değil. Çünkü kut kelimesi Türkçenin kadim kelimelerindendir. Bugün kutu tek başına kullanmıyoruz. Adeta unutmuşuz. Sadece kutlu olsun da yaşayan bir kelime gibi. Ondan türemiş kut, kutatmak, kutatgu şeklinde. Kut tam olarak Arapçadaki devlet kelimesinin karşılığı. Hı hı. Devlet kelimesinin de saadet, baht, talih gibi anlamları vardır. Mesela ben evlenirken babaannem bana dua ederken şöyle demişti: Allah evlatlı devletli etsin. Yani evlatlıyı anladım. Devletli ne demek? Devlet mi kurmam istemişti? Yoksa bürokraside önemli görevler mi almamı istemişti? Öyle değil. Devletli olmak demek de aslında kutlu anlamına geliyor. Yani kutun tabii bunun dışında baht, saadet, talih vesaire gibi anlamları da olan bir kelime. Peki biz böyle bir eseri başlığını, yani kitap adı olarak nasıl günümüz Türkçesine çevirir? Kitabın içeriğine bakmak lazım. Yani kitabın içeriğinde işte başta biraz akıldan, bilgiden, erdemden vesaire bahseder. Sonra kitabın adı ve manasına gelir. Ondan sonraki bütün bölümlerde hükümdar ile çeşitli kişiler, bunların çoğu vezir makamında ya da danışman görevinde alim, zahit, bilgili kişilerdir. Onlar hükümdara işte aklının önemini, dilin erdemini vesaireyi anlatırlar. Ondan sonra mesela övdülmüş hükümdar aklı anlatır. Sonra liyakatli bir hükümdar nasıl olmalıdır? Bunu anlatır. Vezirin nasıl olması gerektiğini anlatır. Siz sultansınız, hükümdarsınız, hakansınız. Vezirinizde hangi kriterleri aramalısınız? Bunu öğretir. Ordu komutanının nasıl olması gerektiğini, onun vasıflarını anlatıyor. Elçiyi anlatıyor, kapıcıbaşını anlatıyor, hazinedarın nasıl olması gerektiğini anlatıyor, aşçıbaşını anlatıyor, hatta şerbetçibaşının nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Tabi adı şerbetçibaş ama farklı görevleri oluyor bunların. Yani devletin kritik bürokratik kadrolarında olması gerekenleri anlatıyor. Daha sonra toplumla ilgili, ziyafetle ilgili, evlilikle ilgili vesaire ilgili birçok şey anlatıyor ki bu bir hükümdarın devleti nasıl yönetmesi gerektiğine dair bilgiler ve nasihatler aslında.
0: Yani hocam aslında bütün bir Türk kültürünü, hayatını da anlatıyor diyebiliriz ve hatta bence adalet, kut, akıl ve kanaat bir araya geldiği zaman o devlet yıkılamaz da demek istiyor bu dört sembolik karakterle.
1: Tabii. Yani tabii Kutadgu Birlik bütünüyle Türk kültürünü anlatıyordu demek doğru olmaz. Çünkü esas şey İbn-i Sina'ya, İbn-i Sina'dan Platon'a kadar giden, Platon devletine kadar giden bir düşünce ekolüne bağlıdır Yusuf Asacık. Tabii bunu Türk kültürünün, Türk devlet geleneğinin birikimiyle harmanlamış, Türk kültüründen örnekler vererek bunu daha olgun hale getirmiş. Üstünlüğü de zaten orada, yani basit bir tercüme değil. Türk devlet geleneğindeki birikim ile işte eski Yunan'dan, antik Yunan'dan ve klasik Arap İslam filozofisinden, felsefesinden, düşüncesinden gelen devlet anlayışını harmanlayıp kendi zamanın hükümdarına bunu sunuyor.
0: Hocam Yusuf Has Hacip Karahanlı Devri Türkçesiyle böyle abidevi bir eser kaleme almıştı. Hani günümüzde Türk hukuk tarihi açısından bile incelenen bir eser bu. Biliyoruz ki literatürdeki önemli çalışmalardan. Ve dediğimiz gibi bu Kün Togdu adlı hükümdarımız adaleti temsil ediyor bu eserde. Aytoldu adlı vezirimiz kutu temsil ediyor. Ögdülmüş adlı vezirin oğlu aklı temsil ediyor. Ve bu Ögdülmüş'ün arkadaşı bir aslında bir derviş gibi, bilge gibi olan Odgurmuş da kanaati temsil ediyor. Bu kadar böyle felsefi bir metin, birçok yönden değerli bir metin yazmış bu Yusuf Has Hacip. Peki dinleyicilerimiz için sorsam size hocam, Yusuf Has Hacip kimdi? Ve nasıl böyle bir eser kaleme alabildi?
1: Yusuf Has Hacip bugün Karahanlı dediğimiz dönemde yaşamış, iyi bir eğitim almış, zamanının İslami bilgilerinin çoğunu tedris ettiği anlaşılıyor. Aslında hayat hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz, doğrudan bilgiye sahip değiliz. Sadece elimizdeki nüshalara sonradan konmuş bir manzumede birazcık bahsedilir. Bir de eserin içerisinde bahsediliyor. Yani iyi bir medrese eğitimi, yani kendi zamanının en üst seviyede eğitimini aldı. Hem aileden hem medreseden aldığı belli. Ve eserini yaklaşık 1-1,5 yılda 1069, yani neredeyse 1000 sene önce, birazcık daha eksik 1000'den ama bir dönemde yazıyor. Ve zamanın hükümdarına, o da o gün şeyle Süleyman Aslan Hanoğlu Tavgaç Buğra Karahan Ebu Ali Hasan isimli bir zattır, ona sunuyor. O da bu eserin kıymetini takdir ediyor ve Yusuf'a has haciplik vazifesini veriyor, görevini veriyor. Bu anlaşıldığı kadarıyla Karahanlı Devleti'nin oldukça yüksek bir makamdır.
0: Yani aslında sonrasında da Divan Lügat-ı Türk'ü yazan Kaşgarlı Mahmut'la da benzer niteliklere ve benzer ne diyeyim üstün vasıflara sahip birisi aslında Yusuf Has Hacip. Zaten sonrasında da bu Has Haciplik olan, yani hükümdarın baş mabenciliği olan önemli bir devlet kadrosunu da elde etmiş birisi diyelim hocam. Evet. Ya ilk aklıma gelen, benim de bir edebiyat doktor öğrencisi olarak hocam, Reşit Rahmeti Arat'ın çalışması Kutadgu Birlik hakkında, zaten en önemlilerinden birisi bu.
1: Evet.
0: Literatürde de hem yurt dışında hem ülkemizde bu eserle ilgili çok çalışmalar yapıldı. Bayat Atıbil'le sözlük başladım. Yani Tanrı'nın adıyla söze başladım diye girer esere Yusuf Has Hacip. Tabii Karahan Devri Türkçesi. Yani günümüz Türkçesiyle okumadığımız sürece ya da bu alanda çalışan biri değilse, bir edebiyat öğrencisi değilse halkımız buna çok ulaşamayabilir veya bu konu hakkında çok bir bilgi sahibi olmayabilir. Fakat siz bir hani aynı zamanda bir hoca olarak, bir profesör olarak günümüz dünyasına, günümüz gençliğine bu eserin neler katacağını ve hangi gözle okunması gerektiğini düşünürsünüz? Ben bunu da merak ediyorum.
1: Evet. Yani İslami kültür birikimi aslında bir bütüncül bir birikimdir. Yani orada okunan eserler, Kur'an, hadisler, tefsirler, fıkıh eserleri, sonra mantıktır, matematiktir vesaire. Tabii zamanla İslam kültürüne eski Yunan'dan tercümeler yoluyla eski Yunan felsefesi bütünüyle aktarılmış, özümsenmiş, bir anlamda da İslamileştirilmiş. Kaşgarlı Mahmud ile Yusuf Has Hacip aslında ikisi de benzer eğitimleri alıyorlar. Yani benzer donanıma temelde sahipler. Kaşgarlı Mahmud biraz daha işin dil yönüne yönetmiş. Kaderi ona yöneltmiş. Elimizdeki eseri onu gösteriyor. Yusuf Has Hacip ise daha felsefi alana kaymış. Felsefi olan düşünceyi, kavramı malum klasik edebiyatta bu gibi eserler daha çok manzum olarak yazılırdı. Manzum eserler daha makbuldü. Onu bir mesnevi tarzında yine diyaloglar şeklinde tıpkı eski Yunan'da olduğu gibi birçok örneği olduğu gibi ifade etmiş. Tabii aradan 1000 yıla yakın zaman geçti. Zaten eserin yazıldığı dil bizim bugün Karahanlı Türkçesi dediğimiz Doğu Türkçesi.
0: Evet hocam.
1: Anadolu'daki Türkler ise Oğuzlar. Oğuzlar Doğu Türkçesinden biraz daha farklı bir Türkçe kullanıyor ki hala böyle. İşte biz doğuda tün denene biz dün diyoruz, işte kün denene gün diyoruz gibi ve bazı küçük ufak tefek değişiklikler var. Yüzyıllar da geçince modern çağda artık biz hem tarihsel olarak bu metinleri anlayamıyoruz, bu son derece doğaldır, hem de içerik olarak anlamakta zorluk çekebiliriz. Çünkü her eserin dayandığı ve gönderme yaptığı başka eserler vardır. Biraz onları da bilmek gerekir. Hani Kur'an'ı en azından mealini biraz tefsirleri falan bilmeden bazı kavramları ve gönderdiği yani Yusuf Has Hacip'in aslında doğrudan telmihte bulunduğu hadisleri ya da ayetleri anlayamayabiliriz. Onu iyi bilen birisi ha bu şu ayetten bahsediyor, şu ayeti aslında hatırlatıyor bize diye onu bulabilir ki bu anlamda çalışmalarda Türkiye'de yayınlandı. O zaman ne yapacağız? Her eseri yenileyerek,

0: dil olarak yenilerek gelecek nesillere aktarmamız gerekir. Allah rahmet etsin, Kutat Kubili'yi dünya bilimine kazandıran, filolojik olarak günümüz Türkçesine de çeviren Reşit Rahmeti Arat Hoca'dır. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Tabii Reşit Rahmeti Arat Hoca'nın günümüz Türkçesine çevirisi bile bugünün kuşakları için çok anlaşılır değil.
1: Eski kalıyor hocam.
0: Birçok kelime
1: biraz
0: Anlaşılmıyor, kavranmıyor. Tabii geniş bir metin, okuması da zor. Onu çeşitli yollarla günümüz Türkçesine aktarmak, ki bunlar yapıldı, yapılıyor. Ben de yapmıştım. Hala piyasada olan bir Kutat Kubilik çevirisi. Kimi hocalar yine manzum tarzda, yani manzum olanı, hatta öyle bir çeviri de görmüştüm, biraz kafiyelerini falan da uydurmaya çalışmış. Kimisi sadece her beyitte ne dendiğini beyit beyit aktararak veriyor. Tabii çeviri artık metnin kendisi değildir ama ona yakın bir şeydir. Onu en azından okumak bizim işte 1000 sene önceki yazılı kültürümüz ile olan bağımızı sağlamış olur. 1000 sene önceki ecdadımız ne düşünüyordu, ne anlıyordu? Erdemli bir insanın, tabii hükümdar aynı zamanda insandır. Evet, bunu hükümdara oradaki konuşma hep işte o vezir ya da danışman dediğimiz Gündoğdu ait olduğu od vurmuş vesaire. Birer vezir ya da danışman gibi gelirler ama neticede muhtemelen o Yusuf Has Hacib'in, yani filozofun, belki İbn Sina'nın, belki Platon'un kendisi. Hükümdar ise herhangi bir hükümdar ama aynı zamanda her hükümdar bir insan olduğu için insan. Yani aklı kullanmak, bilgi sahibi olmak, erdemli olmak, yani ahlaklı, erdemli olmak, insanlarla iyi geçinmek vesaire gibi daha birçok erdem her insan için gereklidir. Hükümdar erdemli olursa, adil olursa, tebası da, yani halk da erdemli olur. Yani bugünkü anlamda söylersek en üst tepedeki yönetici adil, erdemli, efendim çalışkan vesaire olursa halk da ona özenir. Değil mi? Yani biz bir pop sanatçısı bile, bir Twitter fenomeni bile insanları etkileyebildiğine göre çağımızda üst seviyelere gelen, topluma önder olan, hani kanaat önderi diyoruz bazen.
1: Evet hocam.
0: O anlamda büyükleri değil, daha küçük kanaat önderleri bile hep birilerini örnek oluyorlar. Onların erdemli olabilmesi için ne gerekiyor? Bu eserler aslında bize bunu öğretiyor. Tabii bu tarz eserler, buna biz ne diyelim? Hadi Kutat Kubilik dedik. Nasihatnameler, yani siyasetname daha sonra da yazıldı. İslam kültüründe, medeniyette siyasetname çoktur. Meşhurlarından bir tanesi Selçuklu Veziri Nizam-ı Mülk'ündür biliyorsunuz.
1: Evet hocam, siyasetname.
0: Ve nasihatnamelerden hemen aklıma gelen Yunus Emre'nin eseridir. Belki biraz sonra ondan bahsederiz. Bunlar insanlara, ister hükümdar olsun ister sıradan bir beri olsun, kendisiyle, etrafındaki insanlarla ve bütün evrenle ve yaratıcı ile barışık olarak nasıl yaşarız? Nasıl erdemli oluruz? Erdemli olmanın, bu dünyada iyi yaşamanın koşulları, yolları nelerdir? Bunu öğretiyorlar. Aslında Türkçe'de bu silsilenin belki ilk, İslami dönemdeki ilk eseri Yusuf Has Hacib'tir. Onun için en azından lise bitiren her Türk okuyucusunun bu eseri evrensel bilginin bir mirası olarak kabul edip okuması gerekir. Yani biz bir Avrupa ülkesi olsaydık ya da Yusuf Has Hacib'in Kutat Kubili'yi İngilizce yazılmış olsaydı, Kutat Kubili'yi okumadan liseden mezun olan bir tek İngiliz genci olmazdı. Bir şekilde o günümüz İngilizcesine çevrilir. Oyunlarla, tiyatrolarla, efendime söyleyeyim, filmlerle, çizgi filmlerle vesairelerle, şiirlerle, müziklerle o gencin beynine o işlenirdi.
1: Kesinlikle hocam. Shakespeare'in eski İngilizce olduğunu görüyoruz ama şu an filmlerle, tiyatrolarla bizim ülkemizde dahi yaşıyor yani.
0: Tabii. Yani bizde Shakespeare gibi en az 10 tane adam çıkar ama biz kendimiz okuyup anlayamıyoruz.
1: Ya maalesef hocam, ki bunlardan çok ilginç bu arada eserler de çıkar aslında, filmler. Çünkü tiyatro gibi hakikaten, yani bu Kutat Kubilik'in bence ekstra önemli bir özelliği. Sanki hakikaten bir nasihatname, siyasetname kitabı değil de sahnelenmeyi bekleyen bir tiyatro oyunu adeta.
0: Bizim edebiyat fakültesinde tiyatro bölüm başkanı hocamız da demiştim. Ya hocam bir şey yapalım, bir proje yapalım. Bizim uygun salonlarımızdan birine şu Kutat Kubilik'i

0: tiyatrolaştıralım. Yani bir alanın uzmanı hocamız gelsin. Ne bileyim orijinalinden ya da günümüz Türkçe'de çevirisinden bir bölümü okusun. Bir şeyler anlatsın. Sonra da iki kişi lazım zaten bize, değil mi, sahnede?
1: Evet.
0: İki arkadaş da uygun bir fonda bunu bir tiyatro halinde şey yapsın. Oynasınlar. Yani 15-20 dakikalık bir şey olsun. Öğrencilerimizle bunu zaman zaman paylaşalım. Bu aslında mutlaka yapılması gerekir.
1: Hani keşke olsa hocam, yani böyle değil de müsamere tadında değil de keşke büyük bir prodüksiyonla olsa diye ümit edelim.
0: O da olur. Sanırım benzer şeyler yapıldı ama daha güzelleri.
1: Evet hocam.
0: Aslında sürekli yenilenen, sürekli insanların beğenisine uygun gelen medyalarla, araçlarla onu canlı tutmak. Kültür böyle yaşar.
1: Evet hocam, zaten UNESCO'da 2019 yılında programına Kutadgu Biliki de dahil etmişti. 950. yıl dönümü dolayısıyla. Şu anda da Türk dünyasında da ülkemizde de bu eserlerimizin daha hak ettiği yerlere kavuşması dileğiyle diyelim hocam. Azerbaycan'da bu konuda çok iyi, onu belirtmeden geçemeyeceğim. Mesela Dede Korkut da böyle metinlerden birisidir. Onun mesela çok güzel bir filmini yapmışlardı zamanında. Çok evet. Önemli yazarları ve senaristleriyle. Umarım bir gün bunlar da olur diyelim hocam.
0: Anar'ın senaryosuydu.
1: Evet evet,
0: benim
1: Anar'ın senaryosuydu.
0: Üniversite yıllarında seyrettiğim, yani bayağı bir işte 40 yılı geçti.
1: Evet.
0: O şeyin macerası. Ama Dede Korkut'tan ve birçok eserimizden, aslında Evliya Çelebi'den vesaireden benzer yüzlerce şey çıkarılabilir. Oyun çıkarılabilir, film çıkarılabilir.
1: Kesinlikle
0: çizgi
1: hocam.
0: Film çıkarılabilir.
1: Umarım öyle umuyoruz,
0: yavaş yavaş
1: bizden
0: yapılacak bunlar.
1: Umuyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
0: Çok teşekkür
1: programımıza
0: ediyorum.
1: Katıldığınız
0: sağ olun,
1: için çok teşekkür ederim. Artık veda vakti.
0: Sağlıkla kalınız efendim.
1: Bu bölümde yalnızca bir kitabı değil, Türk düşüncesinin en büyük miraslarından birini konuştuk. Kutadgu Bilik, bin yıldır insanı ve devleti anlamaya çalışan büyük bir hikmet kitabı olmaya devam ediyor. Kıymetli katkıları için Profesör Doktor Hayati Develi hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yedi İklim Bir Lisan'da bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Aleyna Malkoç, sevgili yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte bir sonraki bölümde yine Hayati Develi hocamızla Türkçeyi gönüllere işleyen büyük mutasavvıf Yunus Emre'yi konuşacağız. TRT İstanbul Radyosu'nun değerli dinleyicileri, başka programlarda başka konu ve konuklarla görüşünceye dek hoşça kalın, hoşça bakın zatınıza.
2: Yedi İklim Bir Lisan.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Nezaket mevsimi.
1: Kendi değerimizi kalbimizin derinliğinde değil de başkalarının parmak uçlarındaki o küçük beğeni işaretlerinde aradığımızdan beri nezaketimizi ve özgünlüğümüzü kaybettik. Bugün nezaket mevsiminde dijital çağın en gürültülü esareti olan onaylanma bağımlılığını ve bu bağımlılığın getirdiği nezaket kaybını ele alacağız. Başkalarının gözüyle yaşamak, başkalarının bakışlarına ayarlı yaşamak dehşeti sadece bir psikolojik yorgunluk değil, aynı zamanda insanın kendi hakikatine ve çevresine karşı gösterdiği bir samimiyet noksanlığıdır. Gerçek nezaket başkaları alkışlasın diye değil, öyle olması gerektiği için vakur ve zarif kalabilme sanatıdır.

0: Şükrü Erbaş'ın o insanın ruhuna ayna tutan seslenişinde ne dediğini hatırlayalım. Dünya bizi beğenmek için sıraya girmeliymiş gibi bir telaş içindeyiz. Oysa insan sadece içindeki o çocuk gülsün diye yaşamalıydı. Erbaş'ın bu sitemi sosyal medyadaki beğenilme histerisinin en yalın özeti gibi. Bir fotoğrafın, bir sözün, bir anın değerini aldığı etkileşimle ölçmeye başladığımızda o anın içindeki zarafeti öldürmeye başlıyoruz. Henry Bergson, şahsiyetin dışarıdan dayatılan imgelerle değil, içeriden gelen bir oluşla var olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda beğeni avcılığı bu özgün oluşu bozan, insanı başkalarının beklentilerine göre şekil almaya zorlayan, bir nesneye indirgeyen bir nezaket kaybıdır. Gazali Kimya-i Saadet'te düştüğü bir şerhte makam tutkusunu, yani başkalarının gözünde büyük görünme arzusunu kalbi öldüren bir zehir olarak anlatır. Gazali'ye göre bir hayrı başkaları görsün ve bizi övsün diye yapmak o hayrın tüm bereketini, tüm kıymetini yok eder. Bugün bir yardım karesini paylaşırken muhatabın yüzünü sakınmayan, bir acıyı izlenmek için estetize eden anlayış, Gazali'nin uyardığı o riya tuzağının tam merkezindedir. Buhari'nin Edebil Müfredinde düşülen şerhlerde ise tevazu, imanın en yüksek mertebesi olarak anlatılır. Kendini kimseden üstün görmeyen, başkasının onayına muhtaç olmaz. Nezaket görünmek için değil, olmak için verilen bir mücadeledir. Hazreti Mevlana, göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün derken aslında dijital dünyadaki o mükemmel hayat kurgusuna en büyük ihtarı yapar. Sosyolog Bauman, sosyal medyadaki onay arayışının varoluşsal bir güvensizlikten kaynaklandığını bize hatırlatır. Bauman'ın bu teşhisine karşı biz kadim kanaat ve vakar zırhımızı kuşanmalıyız. Beğeni almak için kendi mahremiyetini, komşusunun sırrını veya çocuklarının masumiyetini feda etmek nezaketin değil, bir itibar iflasının göstergesidir. Gerçek vakar, başkalarının beğenisine sunulmayan, sadece Allah'ın ve kendi vicdanının şahitliğinde yaşanılan o gizli güzelliklerdedir. Kıymetli dinleyenler, bizim değerimiz ekranlarda bıraktığımız sayılarla değil, gönüllerde bıraktığımız o sessiz izlerle ölçülür. Gelin bugün dijital dünyaya bir onay orucu başlatalım. Bir şeyi başkaları beğensin diye değil, sadece kendimiz için, o anın kıymeti için yaşayalım. Ekranın onayına muhtaç olmadan kendi şahsiyetimizin o vakur duruşuna güvenelim. Unutmayalım ki başkasının gözüyle olan hayatlar bir fırtınada ilk yıkılacak olan kumdan kaleler gibidir. Kendi değerimizi başkasının parmak uçlarına emanet etmeyelim. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, kendi içinizdeki huzuru ekranların onayından üstün tuttuğunuz güzel günler diliyoruz. Sözümüzün ehemmiyeti şahsiyetimizin özgünlüğüne emanet kalsın. İhtimamla, samimiyetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki yoğun temaslarının ardından 13-14 Ağustos'ta Mısır'ı ziyaret edecek. Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi tarafından kabul edilecek, Mısırlı mevkidaşıyla görüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alınacak. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul Finans

0: Merkezinde gerçekleştirilecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık olarak belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır, dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sahadaki uygulama dönemi başlıyor. Valiler illerde sürecin mülki lideri olarak koordinasyonu yürütecek. Emniyet ve jandarma eşgüdümlü çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda bugün yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur, dedi. Türkiye 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ihaleyi Eylül ayında duyuracaklarını belirtti. Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 hedefinin 5000 megawattlık bir kapasite olduğunu bildirdi. Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada savcılığın talimatıyla derneğin banka kasası açıldı. Kasadan altın çıkmadı, ilaç kutuları ve bir kitap bulundu. Yönetim kurulu kararlarına göre dernek hesabından çıkan 44 milyon lira önce dövize çevrilmiş, bu parayla alınacak fiziki altınların aynı kasada tutulması kararlaştırılmıştı. Savcılık 44 milyon liranın neden altına çevrildiğini ve altınların akıbetini araştırıyor. Öte yandan ünlü isimlerden Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Zonguldak, Devrek, Mengen yolunun 35 ile 39. kilometreler arasında toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına başlandığından bölünmüş yolun Zonguldak istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sağlanıyor. Uluborlu, Senirkent, Yalvaç yolunun 38 ile 61. kilometreler arasında asfalt satıyı kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Genç Yaşam programıyla sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Bugün de Genç Yaşam programında bir konuğumuzla sizlerle birlikte olacağız. Biraz sonra ayrıntıları sizinle paylaşacağız. Onun öncesinde İrem Derici'den bir şarkı dinleyelim. Hadi gel.

Bugün Dünya Gençlik Günü vesilesiyle gençleri gönüllülüğe yönelten çalışmaları ve LÖSEV'in yürüttüğü İnci Projesi üzerine konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Proje sorumlusu Esra Bediz biraz sonra bizlerle olacak. Güzel bir müzikle yolculuğumuza devam edelim. Cem Belevi seslendiriyor. Sevdim.

0: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
2: TRT. TRT Trabzon Radyosu.
3: Evet sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir söyleşimiz var. Gençlik yalnızca geleceğin değil, bugünümüzün de en önemli gücü. Gençlerin toplumsal sorunlara duyarlılık göstermesi, gönüllülük çalışmalarında yer alması ve dayanışmanın bir parçası olması daha güçlü ve duyarlı bir toplum için büyük bir önem taşıyor. Özellikle gençlerin gönüllü olarak gerçekleştirdiği çalışmalar hem ihtiyaç sahiplerini destek oluyor hem de gençlerin sosyal sorumluluk bilincini güçlendiriyor. Bugün Dünya Gençlik Günü vesilesiyle gençleri gönüllülüğe yönelten çalışmaları ve LÖSEV'in yürüttüğü İnci projesini konuşacağız. Projenin amacından biraz bahsedeceğiz ve gönüllülük çalışmalarının gençlerin hayatındaki yerini konuşacağız. Proje sorumlusu Esra Bediz bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhaba, hoş bulduk.
3: Evet, sizi biraz tanıyalım. Özellikle gönüllülük çalışmaları yapıyorsunuz. Bu çalışmalarla ilgili olarak yolculuğunuz nasıl başladı? LÖSEV'le nasıl tanıştınız? Sizden dinleyelim.
4: Şöyle, ben lisedeyken LÖSEV okulumuza gelmişti, İnci projesinden ekip arkadaşlar. Onlar LÖSEV'i tanıtmışlardı. O zaman ilk görmüştüm. Daha sonrasından üniversitede karşıma çıkmıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra LÖSEV'e başvurdum. O şekilde yolculuğum başladı.
3: Evet, bu yolculuk elbette çok önemli. Size katkıları da çok fazladır. Bu projeyle birlikte özellikle gönüllü olarak katılmanızda sizi teşvik eden şey ne oldu?
4: Tabii ki de o çocukların yüzündeki mutluluk, tebessüm, heyecanları.
3: Evet, böyle bir an yaşamak çok kıymetli. O an neler hissettiniz? Böyle çalışmalara katıldığınızda sizin dünyanızda neler değişti?
4: Şöyle, öncelikle daha fazla empati duygumun geliştiğini düşünüyorum. Çünkü ya bu olaylar birazcık daha insan yaşamadan maalesef ki anlayamıyor. Kimse sağlığının kıymetini bilemiyor. Yaşadıkça çevrendeki bu şeyleri gördükçe ben de aynı şekilde kendim.

0: kendimin empati konusunda olsun, duyarlı konusunda olsun daha fazla geliştiğini düşünüyorum.
1: Evet. Projeden biraz bahsedecek olursak, İnci Projesi lise yıllarında tanıştığını söylemiştin, sonrasında üniversite ve devam eden gönüllülük çalışmaları. Bu projenin çıkış noktası, temel amacı neydi?
0: Şöyle, LÖSEV İnci Projesi, LÖSEV ve kanser konusunda toplumda farkındalık oluşturmayı ve gönüllülük ve dayanışma bilincini artırmayı, çocuklarımızın, gençlerimizin ve eğitim sosyal hayatlarına katkı sağlamayı amaçlayan önemli projelerden biri aslında. Bizler proje kapsamında anaokulundan liseye kadar farklı kademelerdeki okullarımıza çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizin yanı sıra öğretmenlerimize, velilerimize yönelik farkındalık seminerleri de düzenliyoruz. Ancak bizim için İnci Projesi'nde önemli olan noktalardan biri öğrencilerimizin çalışmalarda yalnızca izleyicisi ya da dinleyicisi olmaması. Onların aktif olarak sürecin içerisinde yer almalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin LÖSEV'in çocuklar için bir şeyler üretmesini, onların yanında olduğunu hissetmesini ve iyiliğin bir parçası olmasını amaçlıyoruz aslında. Çünkü bir çocuğun başka bir çocuğun yaşadığı zorlukları anlamaya çalışması, onun için emek vermesi ve dayanışma göstermesi empati duygusunu da geliştiriyor. Büyük katkı sağlıyor bu sürece. Bu çalışmalar sayesinde çocuklarımız yalnızca lösemi ve kanser konusunda bilgi edinmiyor. Aynı zamanda farklılıkları kabul etmeyi, birbirlerine karşı daha anlayışlı olmayı ve dayanışma içerisinde hareket etmeyi öğreniyor. Bu noktada sosyal sorumluluk çalışmalarının akran zorbalığının önlenmesinde de önemli bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Çünkü empati kurabilen, karşısındaki kişinin duygularını ve yaşadığı zorlukları anlamaya çalışan bir çocuğun farklılıklara karşı daha duyarlı ve kapsayıcı olması bekleniyor. Bu nedenle de İnci Projesi hem farkındalık oluşturmayı hem de daha empatik, duyarlı ve dayanışmacı bireyler yetiştirmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Bizim için bir öğrencinin yaşadığı küçük bir çalışma ya da hazırladığı bir etkinlik, LÖSEV'in çocuklar için attığı küçük bir adım bile çok kıymetli. Çünkü çocuklarımızın iyiliği yalnızca konuşması değil, iyiliği yaşayarak öğrenmesini amaçlıyoruz biz bu projeyle.
1: Evet, peki bu proje kapsamında gençlerle hangi çalışmalar yapılıyor? Çok detaylı alanlar, okul öncesinden daha farklı alanlarda da eğitim hayatında olan birçok noktaya aslında ulaşıyorsunuz. Gençler burada hangi çalışmaları yürütüyor, nasıl destek veriyor, nasıl gönüllü oluyor?
0: Bizler aslında yıl boyunca birçok farklı ve sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızın en önemli amaçlarından biri aslında öğrencilerimizin gönüllülükleri yalnızca farkındalık kazanmasını değil, aynı zamanda iyiliğin içerisinde dediğim gibi aktif bir şekilde rol alan bireyler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle 2-8 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası bizim için çok özel bir dönem. Bu hafta içerisinde okullarımızda lösemi ve kanser konusunda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Her yerin turuncu olmasına özen gösteriyoruz. Çünkü Lösemi'nin rengi turuncu, umudu, mücadeleyi sembolize ettiği için. Çeşitli seminerler, etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra koli koli mutluluk çalışmalarımızı yapıyoruz. Dilek topla benim için çalışmalarımızı yapıyoruz. Burada da çocuklarımızın dileklerini, ihtiyaçlarını arkadaşlarıyla birlikte umut olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizin bu çalışmaların içinde aktif olarak yer alması, onlar için bir gıda kolisi paketlemesi, işte bir hediye paketlemesi, onların dayanışma, empati gücünü daha da güçlendiriyor. Her yıl öğrencilerimizle biz, gönüllülerimizle, öğrencilerimizle birlikte Anıtkabir'i Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmeleri için götürüyoruz. Bu ziyaretlerinde de gençlerin hem tarihi bilincine hem de milli değerlerimiz açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra LSV dükkan standlarımız aracılığıyla hem okullarımızda ve farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu standlar kanseri atlatmış annelerimiz ve iyileşmiş çocuklarımızın anneleri tarafından büyük emek ve sevgiyle hazırlanan el emeği ürünler oluyor. El emeği ürünler yer alıyor. Burada yapılan her alışveriş aslında bir bağış niteliği taşıyor ve elde edilen gelir lösemi çocuklarımızın sağlık ve eğitim giderleri için kullanılıyor. Böylece hem bir ürün sahiplenmiş oluyoruz LÖSEV'den hatıra olarak hem de bir çocuğumuzun hayatına katkı sağlamış oluyoruz. Ayrıca okullarımızda, LÖSEV kumbaralarımızda da bağış ve dayanışma kültürünü destekliyoruz. Burada bizim için önemli olan bağışın miktarından çok niyet ve gönüllülük. Çünkü biz damlaya damlaya göl olur mantığıyla, anlayışıyla hareket ediyoruz. Küçük gibi görünen bir katkı bile birçok insanın desteğiyle büyüyerek LÖSEV'in çocuklarımız için büyük bir umuda dönüşüyor. Tüm bu çalışmalarla da öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve gönüllülerimizin

0: parçası olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için sosyal sorumluluk yalnızca belirli günlerde yapılan bir çalışma değil, dayanışma, paylaşmanın ve iyiliğin hayatımızın bir parçası haline getirmek için dönem boyunca bunları gerçekleştiriyoruz.
1: Evet, dopdolu bir program aslında
0: Evet.
1: bu anlattıklarım. Peki, projeye başladıktan sonra insanlara ve çevrene bakışında bir değişiklik oldu mu? Empati burada anladığım kadarıyla çok önemli. Daha sabırlı olmak belki ve dayanışma konusu da söz konusu. Bunları nasıl harmanlarsın hayatında?
0: Şöyle, buraya girdikten sonra çok daha fazla dediğim gibi duyarlı oluyoruz. Dışarıda gördüğümüz işte bir maskeli çocuk olsun veya bir hastanede gördüğümüz bir çocuk olsun, normal insanlara göre bizi daha da fazla duygusallaştırabiliyor. Aslında bu işin en zor yanı da bu.

0: Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Proje sorumlusu Esra Bediz bizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili Esra, ilk bölümde yapılan çalışmaları, projenin detaylarını öğrendik. Elbette bu proje burada kalmayacak, devamı da gelecektir. Neler yapılacak? Bu proje devam edecek mi? Yeni projeler de var mı?
1: Bu projemiz devam edecek. Aynı şekilde vakıf içinde tabii biz başka projelere de ayrılıyoruz. Başka projelerimiz de mevcut. Mesela fayda projemiz. O da üniversite bünyesiyle ilgileniyor. Üniversitedeki öğrencilerimize, topluma hizmet uygulamaları olan öğrencilerimize vesaire. Onlarla birlikte etkinlikler düzenliyor. Yakın zamanda onlar hatta bisiklet yürüyüşü

0: yaptı. Turuncu balonlarla beraber bisiklet yarışları düzenlediler. Onlar da aynı şekilde üniversite kapsamında çalışmalarına devam ediyorlar. Aynı zamanda bizim canım kardeşim adında bir projemiz de mevcut. Bu da kanser hastalığını atlatmış çocuklarımız. İyileştikten sonra maalesef ki bu süreçler çok zorlu oluyor. 3 yıl, 2 yıl kadar tedaviler sürebiliyor. Bu tedavi süresindeyken de onlar hem eğitimlerinden hem de sosyal hayatlarından maalesef ki geri kalıyorlar. Bizler de bu çocuklarımızı topluma kazandırmak için hem de geri kaldıkları dersleri devam ettirmek için projemizi geliştirdik. Canım kardeşim projemiz. Burada da hafta sonları, cumartesi günleri etüt merkezlerimizde öğrencilerimize dersler veriyoruz, etkinlikler düzenleyerek onları hayatı tekrardan kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu konuda da 4. sınıftaki fayda öğrencilerimizden, gönüllerimizden çok destek alıyoruz tabii ki de. Onlar da kendileri eğitim vererek çocuklarımıza destek sağlıyorlar. Onun dışında aktif iletişim projemiz mevcut, birimimiz mevcut. Aktif iletişimde de onlar da kamuoyu bilinçlendirme çalışması yapıyorlar. Çünkü çok yanlış bilinen bir bilgi var. LÖSEV'in elden para topladığını düşünenler oluyor maalesef. LÖSEV çok güvenilir bir kuruluş olduğu için insanlar LÖSEV adını duyduğu zaman güvenerek veriyorlar. Ama bizler LÖSEV olarak hiçbir şekilde elden para toplamıyoruz. İşte kapı kapı gezip gazetelerle satış yapmıyoruz. Bizlerim evet bültenlerimiz mevcut ama bu bültenler tamamen ücretsiz bir şekilde halkımızı bilinçlendirmek için dağıtılan bültenlerimiz. Kamuoyu bilinçlendirme çalışmalarımızı da bunları dillendiriyoruz. Biz hiçbir şekilde elden para toplamadığımıza dair. Bizim işte kumbara noktalarımız mevcut. AVM'lerde, eczanelerde. Destek olmak isteyenler oralardan olabilirler veya IBAN yoluyla yani online sayfamızdan destek sağlayabilir veya ofisimize gelerek makbuz karşılığında destekletebilirler. Onun dışında hiçbir şekilde elden para toplama durumu söz konusu değil. Bu konuda da halkımızı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Aynı zamanda muhtar ziyaretlerinde bulunuyorlar. Bu muhtar ziyaretlerindeki amaç da onların kendi mahallelerindeki bir hasta varsa yardıma ihtiyacı olan kanser hastası o konuda hani bizim hakkımızda bilgilendirmeleri için muhtarlarımızı bilgilendiriyoruz. Onları bilinçlendiriyoruz. Onlar da bize kendi mahallesinde hasta olduğu zaman bize yönlendiriyorlar. Kurumsal iletişim birimimizde onlar da kurumlara yönelik çalışıyorlar. Kurumlardaki çalışanlarımızı bilgilendiriyorlar. Seminerler düzenliyorlar. İnce projeleri gibi aynı şekilde. Tamamen kitleler farklı ama hepimizin amacı aynı. Bu şekilde.
1: Evet. Sevgili Esra, burada gönüllülük olayından belki biraz daha bahsetmek gerekiyor. Bugün Dünya Gençlik Günü dedik. Gençleri konuşurken çoğu zaman onların geleceğinden bahsediyoruz, eğitiminden, kariyerinden söz ediyoruz. Peki sizce gençleri gönüllülüğe yönelten en güçlü motivasyon nedir?
0: Şöyle gençlerin aslında toplumda değişim ve dönüşümde en önemli güçlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bir gencin gönüllü olarak attığı küçük bir adım küçük bir insanın hayatına büyük farklar yaratabiliyor. Hem de kendi hayatında bununla ilgili birine gülümsemesine sebep olarak yardım etmek çok güzel bir şey. İnsanı manevi yönden çok mutlu eden bir şey. Bu yüzden hem bu şekilde empati kurmayı, dayanışmayı, sorumluluk almayı ve birlikte hareket etmeyi öğreniyorlar aslında. Dünya Gençlik Günü'nde de gençlerin toplumdaki rolünü ve sahip oldukları potansiyeli hatırlamak açısından çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gençlerin yalnızca geleceğin değil de aslında bugünün de değişim gücü olduğunu biliyorum. Bu nedenle gençlerin sosyal sorumluluk çalışmalarında daha fazla yer almaya, gönüllü olmaya, çevrelerini fark etmeye davet ediyorum aslında. Çünkü çoğu gencimiz yaşlarından dolayı lise grubundan bahsediyorum kendi grubumdan. Lise grubundaki çocuklarımız daha çok yaşlarının verdiği şeyle de bu konularda bir tık daha eksik kalabiliyorlar. Ama bizim bilgilendirdiğimiz, bizi bir kez öğrendikten sonra nelere dokunabileceklerini fark ettikleri için bunlar da çok destek oluyorlar. Çünkü yani iyilik büyüdükçe çoğalıyor. Bazen bir çocuğun yüzündeki tebessüm, bazen attığımız küçük bir adım büyük bir umudun başlangıcı olabiliyor. Yaşam olarak da biz de gençlerin enerjisini, duyarlılığını ve gönüllülük gücünü çok önemsiyoruz. Her gencin bir iyiliğin hareketinin parçası olmasını aslında davet ediyoruz.
1: Evet, aslında burada gönüller, gönüllü gençler yalnızca başkalarına yardım etmek anlamında değil de sanki bir anlamda kendilerini de keşfettiklerini
0: Evet.
1: keşfedebilecekleri bir alan olduğunu da söyleyebilir miyiz?
0: Evet, kesinlikle söyleyebilirim.
1: Evet, şimdi günümüzde gençler sosyal medyada çok etkin, çok aktif

0: kullanıyorlar. Bu dijital dünyada gönüllülük ve toplumsal fayda için daha etkili kullanılabilir mi?
1: Tabii ki de kullanılabilir. Aslında teknoloji çok güzel bir şey ama maalesef ki bazen onu nasıl kullanacağımızı bilmediğimiz için yanlış tarafları yönlendirebiliyor bizi. Ya, tabii kendileri bu şekilde hem çevrelerini, ya sadece kendini bilinçlendirmek yetmiyor aslında. Çevreni de bilinçlendirmen gerekiyor. Kendi çevreni bilinçlendirirse bu şekilde gönüllülük de artıyor. Mesela Instagram'da bu konuda LOSEV birçok paylaşım yapıyor. Bu paylaşımları onlar da paylaşabilir. Bizler bağışlarımızı aldığımız zaman hepsini açık bir şekilde kendi sayfamızdan paylaşıyoruz. Hem güvenilirliğimizi arttırmak için hem de her şey şeffaflık olsun diye. Aslında destek olunmak istendiğinde bu şekilde sosyal medyanın da etkisiyle çok güzel gönülden destek olabilirdi.
0: Evet, burada ben ne yapabilirim sorusu belki gençlerin aklına gelebilir. Sizce gönüllülüğe başlamak için gerçekten büyük işler yapmak gerekiyor mu? Yoksa küçük adımlar çok büyük yardımları doğurabilir mi?
1: Tabii ki de. Bu da aynı kumbarada bahsettiğim gibi damlaya damlaya göl olur mantığıyla aslında. O Instagram'dan paylaşılan bir LOSEV'in şeyi bile aslında birçok insana dokunuyor. Onun kendi kitlesine dokunuyor ve onlar da görmüş oluyor ve bu şekilde yayılmış oluyor. Küçük büyük demeden bu minik hareketler bile, gönüllülük bile çok etki sağlıyor.
0: Evet, bugün Dünya Gençlik Günü dedik. Bu vesileyle bizi dinleyen ve ben de bir şey yapmak istiyorum diyen gençlere neler söylemek istersiniz?
1: Gençlerimize kendi hayallerinizden vazgeçmeyin diyorum ve aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşuna destek sağlamanın ne kadar kendini geliştirmekte olduğunu, geliştirdiğini, kendilerini fark etmelerini istiyorum. Aslında sadece böyle yaşın verdiği heyecanla yaşamak değil de bir şeylere yarar sağladığını hissederek yaşamak İnsanı daha da mutlu ediyor. Ben diyorum keşke daha erken yaşta gönüllü olsaydım, farkına varsaydım. Onlara da bunu söylüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederiz sevgili Esra bu güzel değerlendirmelerin ve paylaşımların için. Dünya Gençlik Günü'nü kutlayalım bu vesileyle.
1: Evet, Dünya Gençlik Günleri kutlu olsun tüm gençlerimizin.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle, kolaylıklar diliyoruz.
1: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sizlere de. Sağlıcakla.
0: Proje sorumlusu Esra Bediz bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Dünya Gençlik Günü'nü kutluyoruz biz de. Ve güzel bir müzikle devam edelim. Nazan Öncel bizlerle. Hay hay.

Dünya Gençlik Günü'nü kutladığımız bu anlamlı günde tüm gençlerimize gönüllerindeki güzelliklerin peşinden gitmelerini diliyoruz ve artık programımızın sonuna geldik. Ve mikrofon başında sizlerle buluştuğumuz bu güzel saatlerin sonuna gelirken gönlünüzden geçen tüm güzel dileklerin gerçek olması dileğiyle yeni bir programda görüşmek üzere. Yapımcımız Serpil Aydemir, teknik

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bağımlılık.
7: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
6: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
7: Unutma, bağımlılık kader değildir.
6: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
7: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
6: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Kuvvetlerine ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü Mekke anlaşması fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı. Bölgenin geleceğinin artık bölge ülkelerinin iradesinden bağımsız biçimde şekillendirilemeyeceğini vurguladı. Bu anlaşmayla hiçbir ülkeye hedef almıyoruz. Amaç sadece bölge huzuru, istikrarı ve halklarımızın refahı dedi. Erdoğan bu açıklamaları Londra merkezli Şarkul Avsat gazetesindeki mülakatında verdi. Ankara'nın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan resmi ziyaret kapsamında Libya'ya gitti. Libya ziyareti kapsamında Trablus'un ardından Bingazi'yi ziyaret etti. Fidan'ı Bingazi'de havaalanında Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter karşıladı. Yılın 3. enflasyon raporu için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Enflasyon raporu bilgilendirme toplantısı yarın İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Bankanın yıl sonu ve gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminlerini açıklayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka tabanlı yeni bir tarama ve tespit sisteminin devreye alınacağını açıkladı. Böylece yasa dışı platformların teknik altyapı değişikliklerinin anlık olarak belirlenebileceğini vurguladı. Cevdet Yılmaz yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışına katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, asıl hedefin siyasi olgunluğun sağlanması ve toplumsal bütünleşmenin temin edilmesi olduğunu söyledi. Önemli olan silahların bırakılmasından öte, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla ilgili konuştu. Terörün olmadığı yerde huzur olur, barış olur, güçlü aile olur, dedi. Türkiye 2027'de deniz üstü rüzgar alanında ilk kez yenilenebilir enerji kaynak alanları yarışması yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ihaleyi Eylül ayında duyuracaklarını belirtti. Deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 hedefinin 5000 megawattlık bir kapasite olduğunu bildirdi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında inceleme bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme video kaydına alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan ünlü isimlerden Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Hürmüz Boğazı'nda bir tanker karaya oturdu. Sızan petrol 390 kilometrelik alana yayıldı. İran'ın Keşm Adası'nda da bir dereden petrol aktı. Birleşmiş Milletler sızıntıyı önlemek için yürütülen çalışmaların hava koşulları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık

0: acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Çevre Ajandası.
1: Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de Çevre Ajandası programında sizlerle birlikteyiz. Çevremiz uzman konuklarımızla birlikte konuşuyoruz. Merhaba, ben İlker Uykal. Bugün de yine çok kıymetli bir konuğum var. BİSAP, yani hemen açılımını sizlerle paylaşıyorum. Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu üyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Yıldırım Şamil Özden konuğum. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Aslında sizlerle konuşacağımız konu hepimizi çok yakından ilgilendiren, hatta çocuklarımızla yakından ilgilendiren bir şehir meselesi. Ne demek istiyorum? Biraz daha açmak isterim müsaadenizle. Böyle kartpostallarda gördüğümüz, resimlerde gördüğümüz yeşillerin içerisinde ama modern bir şehir görüntüsünü dinleyicilerimiz hafızalarında canlandırsınlar lütfen. Böyle bir şehirde yaşamayı kim istemez? İşte bu şehri oluşturabilmek için en önemli aslında yapı taşlarından birisi de şehir bitkileri dediğimiz bu yeşil örtü. Bu şehir bitkilerini, şehir bitkilerinin faydalarını, şehirler için önemini sizlerle konuşmak istiyoruz. Tekrar hoş geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle şuradan başlayalım isterseniz. Şehir bitkileri dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor?
2: Şehir bitkileri tabii öncelikle ağaçlar, çalılar, tek yıllık ve çok yıllık bitkiler olarak karşımıza çıkıyor. Tabii kullanım alanlarına göre, yerlerine göre değişiyor. Tabii bizim parklarımızda en çok ağaçlar kullanılıyor. Cadde ve alel dediğimiz büyük sokak ve caddelerde de ağaçlar kullanılıyor. Tabii burada ağaçların kullanıldığı yer bizim geçmişimizde de belli. Bir çınar ağacımız var. Çınar ağacı biliyorsunuz yüzyıllardır yaşayan ve yaprağını döken bir ulu bir ağaç. Tabii diğer iğne yapraklı konifer dediğimiz ağaçlar da var. Bunları şehirde kullanırken dikkatli olmamız lazım. Mesela bina diplerinde konifer diktiğiniz zaman ne oluyor? İğne yapraklı ağaç, yaz kış yeşil. Tamam güzel ama kışın yaprağını dökecek ki güneş ışığı binaları alacak. Yazın da gölge olması için yaprak açacak. Dolayısıyla biz binaların etrafına fazla yükselen, camlarımızı kapatan iğne yapraklı ağaçların dikilmesine uygun görmüyoruz. Çınar gibi yaprağını döken ağaçlar uygun. Diğer akça ağaç gibi. Bizim Orman Bakanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü'nün dikkat ederseniz yaprağı lobludur. Yani girintili çıkıntılı meşe ağacıdır. Bizde de 7-8 tür ana vatanı meşedir Türkiye'nin topraklarında. Dolayısıyla yapraklı ağaçlarla, iğne yapraklı ağaçları veya çalı ve çit bitkileri olarak süs bitkilerini tek yıllık, çok yıllık olarak ayırt ederek kullanmamız gerekiyor.
1: Tabii şehirlerin nefes alması diyoruz hep. Bu yapılaş

0: Çalışmayla doğrudan ilgili olduğu gibi aynı zamanda az önce sözünü ettiğiniz bu kent bitkilerinin yerleştirilmesinde de son derece etkili. Peki şehirlerin nefesi dediğimizde, şehir bitkilerini düşündüğümüzde bu bitkiler şehirlerin yaşamına nasıl bir soluk getiriyor sizce?
1: Şimdi birim alanda dünyada en çok yaşanan apartman olarak ülkelerden biri de Türkiye. Tabii bu çevreyi kirleten karbon ağırlıklı yakıt kullanıldığı zaman bunları bir tölere edecek malzeme ihtiyaç var. Dolayısıyla bu malzemelerin başında canlı bitki olarak ağaçlar gelmekte, çallar gelmekte. Eğer biz bunları yeterli miktarda kullanmazsak bu bir denge meselesi. %50-50 diyelim. Yani 51'e 49 oldu mu sıkıntı başlar. Ama bunu kullanmadığımız zaman işte bir görüyorsunuz bir fırtına da bile sökülebiliyor. Onun için fazla yüksek boylu olmayan özellikle şehir merkezlerinde fırtınaya dayanıklı. Zaten iklim değişikliği olayı söz konusu. Bunun birçok etkisi var. Mesela meşe ağacı, zeytin ağacı bunlar ot gibi biçtiğiniz zaman bile orman yangını olsa bile bu ağaçlar köklerindeki dormant yani uyur gözler sayesinde tekrar filizlenebilmekte. Biz şehirdeki ormanlarımızı yani küçük koru parçacıklarını dahi karışık bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ama caddelerimiz mutlaka yapraklı olması gerekiyor. İlla çim olacak diye bir şey yok. Bizim su yönünden zayıf bir

0: Onun için çok güzel yer örtücü bitkilerimiz var. Çimden ziyade, çünkü işçiliği fazla, devamlı sulanmak istiyor. Yılda en az 4-5 kere biçim yapılması gerekiyor. Ama yer örtücü bitkileri diktiğiniz zaman sarmaşık formlu olan, yaz-kış yeşil olan, dolayısıyla hem maddi yönden bir kazancımız var, hem de çevreye koruyan, toprağı koruyan yönden bir avantajı var. Dolayısıyla bu tip bitkilerimiz var. Demek istediğim, dengeli kullandığınız zaman Allah her türlü bitkiyi yaratmış. Yeter ki o seçeneği doğru tercihle uygulayalım.
1: Tabii iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha da fazlasıyla hissediyoruz. Bu bağlamda özellikle kent bitkileri aşırı sıcaklar noktasında şehirlere nasıl katkılarda bulunuyor? Son derece de böyle sıcak günler geçirdiğimiz şu günlerde belki bu sorunun cevabını da merak ediyorum.
0: Aynen, bizim tabii binalarımızın çoğu betonarme ve izolasyonu yok. Dolayısıyla bizim binalarımız bu ağaçların boyunu geçmemesi lazım. Ve yazın yapraklarıyla bunu kamufle etmeli. Kışın da yapraklarını dökerekten güneş ışığını alarak da artı avantaja geçirilmeli. Dediğim gibi insan doğanın bir parçası. Biz yediğimiz birkaç tane mantar türü var marketlerde gördüğünüz. İşte bir normal beyaz şapkalı dediğimiz kültür mantarı, bir öbür
1: İstiridye.
0: istirite mantarı dediğimiz pilorutus var. Bunlar kültüre alınabilen mantar. Binlerce mantar türü var. Niye onlar alınamıyor? Çünkü onların bulunduğu, yaşadığı bir ekolojik bir ortam var. Diyor ki ben şu enlem ve boylamda, şu toprak pH'ında, şu ağaç çalı ve bitkilerin arasındaki bir aurada yaşayabilirim. Bunu bir mantar söylüyorsa ve insanoğlu da söylemesi gerekiyor. Diyecek ki ben yeşil, gürültünün az ol, hem gürültüyü emiyor, hem hava kirliliğini emiyor, hem de doğal bir varlık olduğu için sizin stresinizi atmakta en büyük fayda var. Yani canınız sıkıldı, gidin. Hani bir suya temas ettiğiniz zaman negatif enerji atıyorsunuz. Parkta dolaşırken bir ağaca da bir sarılsanız, ondaki organik madde sizin negatif enerjinizi alacaktır. Dolayısıyla insan ve çevre ve ağaç, bitki, bunlar aslında topyekün bir bileşen. Bunu kopardığınız zaman insanoğlu diyor ki ne oluyor? Yani mezara kadar bile ahşapla devam ediyorsunuz. Çoğu yerde ahşapla defnediliyor. Kapakları o şekilde yapılıyor. Demek istediğim, doğanın bir parçası olan insanı eğer şehirde yaşamaya mecbursak, olabildiğince her fırsatta ağacı, bitkiyi kullanmamız gerekiyor. Ben görevim gereği çok Fransa ve Hollanda'da eğitim aldım. Biliyorsunuz Hollanda'da kanallar var. Kanallarda da bazen kimsesiz insanlar yaşayabiliyor. Adam tekneyi sabitlemiş, elektrik ve su kabloları bağlı, tekne hareket etmiyor. Kanalda yaşıyor tek başına. Bakıyorsunuz ön güvertede, camın içinde, saksıda mutlaka bir bitki var. O bitkiyi kullanıyor. Bütün evlerde bitki var. Biz çocuklarımızla ilkokuldan beri bu bitki olayını alıştırmamız lazım. Birçok konferansa gittiğimizde, ben domatesçiyim, domates ıslahçısıyım. Gidiyorsunuz, bir tane tıp doktoru geliyor. Diyoruz ki sen nasıl, hani ziraatçın? Yok diyor, ben diyor domatesçiyim diyor. Ben çocukluğumdan beri domatesle ilgilenirim diyor. Ama mesleği tıp. Öbürü inşaat mühendisi, diyor ben diyor biberciyim diyor. Yani biz çocuklarımıza ilkokuldan beri doğayla ilgili haşır neşir olsun, bağlantıyı koparmasın diyorsa, birer bitki türüne aslında adapte edebiliriz. Onlarla koordineli bir yaşam sağlayabiliriz.
1: Az önce söylediğiniz dikkatimi çekti. Bu şehirdeki ağaçların aynı zamanda havayı hem temizleyici hem de gürültüyü de önleyici
0: Absorbe
1: özelliği,
0: edecek.
1: evet, bir özelliğinden bahsettiniz. Yani biz akciğerlerimiz olarak ormanlarımızı biliyoruz ama şehrin içerisindeki küçücük bir parkta bile veya bir apartmanın önündeki ağaçta bile aynı özelliği biz yakalayabiliyor muyuz? Veyahut refüjlerdeki o çalılar, bitkiler, bunlar da aynı şekilde hem ısıyı emen özelliğe sahip hem de aynı zamanda o gürültüyü de yüksek, belki bitkilerden bahsedebiliriz. O gürültüyü de emebilecek bir kapasiteye sahip canlılar mıdır bu bitkiler?
0: Kesinlikle onların dili yok ama bir fizyolojik yaşantıları var. Dikkat edin, İzmir'de, Antalya, o bölgede diyelim, refüjlerde, karayollarında adapte olan bir tane bitki türü var. Zakkum. Her tarafa dikiliyor. Hem kurakta çiçek açıyor, hem sık olarak yetişiyor. Hiç bana mısın demiyor. Yani burada biz bölgelerin ve şehirlerin iklim durumlarına göre o kadar çok çalı ve bitki şeyimiz var ki. Mesela ılgın diye bir ağacımız var. Bodrum'da gördüm. Deniz sahile tam 1 metre kumsal. Orada ılgın yetişiyor. Hatta ileride biraz da yaşlı bir ağaç vardı ılgının. Üst taraf ölmüş. Bu sefer ne yapıyor ağaç biliyor musunuz? Dipten dip sürgünü vererekten ömrünü

uzatmak için kendi kendine bir faaliyette bulunuyor. Yani tabiatta hiçbir şey durmuyor. Biz bu tabiatten faydalanmamız lazım. Bizim refüjlerimizde birçok ithal bitki var. Eskiden gelmiş. Bunun yerine yerli birçok bitki türümüz var.

0: Almanya'dan Ankara'nın göbeğine dikiyorsunuz. Hadi yetiş diyorsunuz. Biz de 50 yaşında veya 40 yaşında Almanya'ya gitsek bir hafta 10 gün yaşarız, sıkılırız, ülkemize dönmek isteriz. Her şeyde bir adaptasyon, bir koordineli yaşam şeyi var.
1: Bir ara birçok yerde böyle palmiye ağacı benzeri ağaçlar görüyorduk. Ben tabii tam adlarını bilemiyorum ama bir ara böyle bir moda olmuştu. Aslında öyle değil herhalde, değil mi? Yani coğrafi koşulları, o şehrin iklimi, işte güneş açısından tutun da aldığı yağmur yağış oranına kadar hepsi oraya dikilecek bitkinin özelliğini etkileyen şeyler, değil mi? Yani yerel yöneticilerinin de bu anlamda ona göre hareket etmeleri gerekiyor. Biz bazen bazı yollar görüyoruz mesela bazı şehirlerde ve o yollardan geçmek hepimize çok büyük bir keyif veriyor. Etrafında ağaçlar olan yollardan bahsediyorum. Şimdi aklıma geldiği kadarıyla söylüyorum ama mesela işte Karabük Amasra
0: Tabii
1: güzergahında bir
0: tabii.
1: yol vardır. O
0: Sonbaharda
1: evet ağaçlar böyle bir sanki köprü gibi tamamen yolu kaplarlar ve siz ağacın arasından geçersiniz. Yine benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla Bursa'da altı parmaktan çekirdeğe giden o yolda Kültür Park'ın hemen yanı başında. Oradaki o ağaçlar,
0: çınar
1: yüzyıllık
0: ağaçları,
1: ağaçlar
0: çınar ağaçları.
1: o kadar güzel bir orada görüntü sağlıyor ki. Yani bunların hepsi Ankara'da, İzmir'de, farklı şehirlerimizde, İstanbul'da. Mesela Çırağan'da böyle boy boy ağaçlar, büyük
0: Aynen.
1: ağaçlar vardı ama onların galiba bir kısmı kesildi. Sonrasını, akıbetini bilmiyorum ben. Dolayısıyla bu ağaçlar insanlara hayatı bir kere daha hatırlatıyor. O yüzden ağaçların seçiminde de biraz daha seçici ve dikkatli davranmak gerekiyor
0: Kesinlikle
1: herhalde.
0: o Amasra, işte Karabük, Kastamonu arasındaki sonbahar dönemindeki o ağaçların sonbahar renkleri, kından kırmızı, kızıl renkleri dönüşmeleri, bunlar aslında peyzajda hep düşünülmesi gereken şeyler. İşte ilkbaharda bu açıyor, yazın rengi bu oluyor, çiçekleri şu oluyor, işte çiçeklenmesi şu kadar sürüyor. Tabii biz bu konuyla, biz çınar ağacına fazla önem verdiğimizi giderek azaldığını görüyorum. İngiltere'de bütün parklar hep çınar ağacı dikmişler. Fransa'da Şanzelize Bulvarı'nda çınar ağacı dikmişler, kutu gibi budamışlar. Çınar ağacı. Yani onu kimse söylemiyordu. Ben gidince dedim bu çınar ağacı, kutu gibi budamışlar. Geceleyin de ışıklandırıyorlar. Yani çınarın zaten Latincesi Platanus orientalis. Yani açılımı doğu bitkisi demek. Yani biz doğuluyuz ve bizim bitkimiz. Biz daha çok her yere dikmemiz lazım. Ve zaten eğer bir yerde kuraklık sorunu varsa, biz onu ileride sulayamayacaksak, fide ve fidan şeklinde değil de direkt sonbaharda tohum ekimi şeklinde yaparsak biz bu işin altından kalkarız. Zaten Ekim ayı ekmekten gelir. Bakın, ekim
1: Evet.
0: ekmek ve bütün tohumlar sonbaharda oluşur. Ve sonbaharda toprağa düşer ve o kışın boyunca üşüdükten sonra, soğuklama ihtiyacını karşıladıktan sonra baharda çıkışlar olur. Ve ondan sonra bir daha o çıkan tohumlar, bir daha sulama derdiniz yok. Çünkü niye? Orada doğmuştur. İnsan doğduğu toprakta yaşamasını bilir. Onun için biz özellikle şehrimizin kırsala bakan veya çevre yolu bağlantı yerleriyle ilgili bakamayacağımız yerlere tohumdan ekmemiz gerekiyor. Mesela bir ayrıntısı tohumdan ekebilirsiniz. Meşeyi tohumdan ekebilirsiniz. Ankara'da çok güzel olur. Zeytini söylemiyorum. Bu bölgenin bitkisi değil. Ha, zeytin ağacı da oluyor ama çok geç büyüyor. Zaten meyve vermiyor ama yeşillik oluyor. Ama meşe ve ayrıntısı yapılabilir ve çok da ucuz bir şekilde bakım maliyetleri düşük devam edebilir. Bu iki yerde de dediğim gibi orman yangını da olsa tekrar ertesi sene o alttan tekrar çıkacaktır. Dip sürgünleri şeklinde. Çünkü her ağacın bir mucizesi var, kaderi var. Bunu ona göre davranmak gerekiyor. Eskişehir Sarıcakaya ilçesinde 200 metredir orası. Oradan ben ziraatçı olduğum için merakından geçmişimdir. Gelmişler palmiye ağacı dikmişler. Ya orası sizin şey değil. Ama bir sonraki ilçe Mihalgazi. Mihalgazi'de de ne dikmişler biliyor musun? Çok sevindim. Çınar ağacı dikmişler. İki komşu ilçe arasındaki bakış açısı işte. Burada belediye önemli. Öbüründe palmiye dikiyor, öbüründe çınar. Bir kere soğuk olmuştu. O palmiyelerin bütün yaprakları hep yanmıştı. Bilmiyorum şu anda yaşıyorlar mı?
1: Ama
0: Yani,
1: çınar dimdik ayakta
0: ama
1: duruyor.
0: çınar dimdik ayakta. Çünkü bu toprağın çocuğu onlar.
1: Bir de sembolik de bir anlamı var değil mi çınarın? Yani bu medeniyetin köklerini hep böyle biz
0: Kesinlikle.
1: çınara benzetiriz. Çınarın
0: Aynen.
1: kökleri gibi sağlam bir medeniyete sahibiz deriz. Ve bununla da övünürüz. Şehirlerimizde de aslında o övündüğümüz çınar ağaçlarını daha çok görmeyi tabii ki arzu ediyoruz. Kent parklarından böyle bahsedecek olursak eğer, Avrupa'nın birçok ülkesinde özellikle de bu kuzeybatı tarafında işte Almanya'dan ve ondan sonra devamında Böyle şehir parklarının çok fazla olduğunu

0: görüyoruz. Aslında
1: alanı bizim, büyük.
0: Alanı büyük.
1: Hyde Park mesela, ben gezdim. Evet. Çok büyük bir alanı var. Oraya gelince ya Londra'da büyük şehirdeymişsiniz gibi değil. Hı-hı. İşte göller yapmışlar, ördekler var, büyük büyük ağaçlar var. Adam gidiyor çimende yatıyor. Yani eğer şehir büyükse öyle de büyüklükte yerler. Bizim mesela Avcı Parkımız, Atatürk Orman Çiftliği, o çok güzel bir alan. Yani oralara insanımız gidip en azından hafta sonları şehirden ayrı bir yere gittiğini yaşaması gerekiyor. Hmm.
0: Yine bu Ankara için söyleyecek olursak Seymenler, Botanik Park, bunlar tabii, değil mi şehir parkı hüviyetinde mi oluyor?
1: Vallahi park yeşillik alan diye geçiyor ama benim için eğer büyük bir şehirse Hyde Park gibi, ne bileyim, olmazsa yani Avcı bu konuda güzel bir yeşilliği var. Yani halkımız bunu değerlendirmesi lazım. Hmm.
0: Aslında bu son 5 yılda özellikle millet bahçeleriyle birlikte bu yeşile duyulan özlem aynı zamanda hayata da geçirilen politikalarla vatandaşa ulaştırılmaya başlandı millet bahçelerinde.
1: Millet bahçeleri, evet, onu iyi ama, hatırlattınız.
0: Ama tabii millet bahçeleri şöyle bir anlayışla aslında ortaya çıkmıştı. Şehrin ortasında en cazibeli yerinde biz burayı farklı bir rant aracı haline getirmeyelim. Burayı yemyeşil bir alan yapalım ve bu alandan bütün vatandaşlar faydalansın, böylece şehrin aslında en rant alanı olsun. Bu şekilde vatandaşların ilgileneceği ve uğrak yeri olacağı. Ama galiba orada şöyle bir zamana yayılması gereken bir durum söz konusu. Birçok yerde yeşil alan olarak millet bahçeleri düzenleniyor ama ağaçlar yeni dikildiği için herhalde bir 10 yıl, belki 20 yıl onların da böyle kocaman ağaçlar olmasını beklememiz gerekecek. Belki bizler görmeyiz ama çocuklarımız çok daha yeşil bir Türkiye'de, çok daha yeşil büyük şehirlerde yaşama şansına sahip olabilirler.
1: Vallahi ben şunu söyleyeyim, bitkinin beyni kök. Bitki ilk başta duruyormuş gibi gözüküyor ama aslında o alttan çalışıyor. O kök yaptıktan sonra artık onu ne kadar hızlı büyüdüğünü siz de anlayamayacaksınız. Hmm. Önce kök, sonra üst taraftaya geçiyor. Yani biz bitkiye öyle bakıyoruz.
0: Bir anda büyüyebilir yani. Siz bir sadece bu fidanı dikmeye bakın. O ağacı dikmeye
1: ya
0: bakın.
1: Ona bakın. Gerisi gelir. Bir de genç nesili bu ilkokuldan itibaren bu ağaçtır, tohumdur şeklinde bir doğayla bir şey yapmamız lazım. Bütünleştirerek o eğitimi vermemiz lazım. Hı hı. Yani benim iki kardeşim de benden çok iyi okullarda okudular. Biri tıp hocası, öbür bilgisayar mühendisi. Çevreye karşı ve bu folklora karşı çok duyarlıydı. Dolayısıyla onlar o sayede kendilerini iyi geliştirdiler, çevreciler. Hı hı. Demek istediğim, bizim gençliğimizde çocuklardan itibaren bu tohumdur, bitkidir. TRT böyle bir proje yapabilir, Tarım Bakanlığı'yla yapabilir, Milli Eğitim Bakanlığı'yla yapabilir. Ben de buna gönülden destek verebiliriz, BİSAP verebilir. BİSAP Tohumcular Birliği'nin bir alt parçası. Dolayısıyla gönül olarak ben bu işe her zaman varım. Demek istediğim, fidanları büyüdüğü gibi genç nesil de fidan olarak görüp paralel büyümesi lazım.
0: Bu çevre bilincinin ve aynı zamanda ağaçlarla iç içe büyümenin çocukların gelişimi açısından da herhalde faydasını saymakla bitiremeyiz değil
1: kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle. Benim çocuklarım sebze yemezdi çocukken. Biber fidesi saksılara diktim. Baktım çiçek açacak. Çiçeği gör. Bak şimdi meyve bağlayacak. Adım adım takip ederekten dedim bu senin bitkin, o senin bitkin. Hı hı. Bir şey yaşatırsanız insana, o insan unutmuyor. Ve o bilince sahip oluyor.
0: Her okulun bahçesinde aslında böyle alanlar oluşturulabilir. Şimdi birçok okulumuzun bahçesinde çocuklar rahat hareket etsin diye belki beton ya da asfalt dökülüyor. Bir kısmı oyun alanı oluyor, bir kısmı top sahası gibi düzenleniyor ama beton alanlar. Şimdi bu alanların bir kısmı belki bu şekilde toprakla değerlendirilip duvarların dipleri belki. Orada çocuklara, her birine bu bilinç bir kere daha aşılansa, her bir çocuk oraya diktiği fidanla, ağaçla, bitkiyle kendinden bir parçayı oraya bırakmış olsa bu bilinç daha da gelişmez mi?
1: Kesinlikle. Ya beton olan yerlerde güzel saksılar var. O saksılarla da örnekler gösterilebilir. Yani hiçbir şey için bir şey kaçırılmış değil. Sadece bir yerden başlanması lazım. Onunla bir sıkıntı yok. Biz her türlü desteği verebiliriz. Yani bu ülkenin evladı olaraktan. Hı-hı. En azından tohum ekmemiz lazım. Yani herkes sonbaharda ya yediği meyvenin çekirdeğini bile ben topluyorum hala. Sonbaharda nereye denk gelirse oraya ekip geçiyoruz. Evet. Ama toprağın altına atınca fazla derine gitmeyecek ve ayağınızda bastırmanız lazım. Tohum toprakla bütünleşmesi lazım.
0: Ben de çocukluğumdan hatırlarım. Yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini o çocukluk aklımızla hep böyle bir tohum gibi değerlendirip mutlaka toprakla buluştururduk. Hatta böyle bahçeli bir evimiz vardı. Orada benim attığım erik çekirdeğinin ağaç olduğunu ben gözlerimle gördüm. Yani bu 15 yıl içerisinde koskocaman bir ağaç olmuştu. Hakikaten çok gurur verici bir şey. Bütün çocuklarımızın, tabii bizi dinleyen ebeveynler, anneler, babalar bu bilinci çocuklarına aşılarlarsa

0: herhalde daha yeşil bir ülkeye, daha böyle güzel bir ülkeye çocuklarımız gözlerini açacaktır diye düşünüyoruz. Bu anlamda sizin bu katkılarınız ve tabii ki fedakar çalışmalarınız yol gösterici olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Bitki Islahçıları Alt Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Ziraat Yüksek Mühendisi Yıldırım Şamil Öz'den kolaylıklar diliyoruz sizlere. Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Çok sağ olun, iyi günler diliyorum.
0: Böyle kıymetli bir konuyu bugün konuştuk kıymetli konuğumuzla. Programı Yaşar Sarıhasanoğlu ile birlikte hazırlıyoruz. Seval Köksal ve Necmiye Şahin de programın size ulaşmasına katkı sunan isimlerdi. Ben İlker Uykal, bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalınız.
2: Çevre Ajandası.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Reklamlar.
5: Zamanda yolculuk, gizli geçitler ve peşlerini bırakmayan gazeteci Giray. TRT ortak yapımı Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Sinemalarda

0: dili.
1: Efendim, TRT İstanbul Radyosu Sözün Dili programından hepinize merhaba. Programın yapımcı ve sunucusu bendeniz Süleyman Doğan. Programın daimi konukları Sefa Saygılı Hocam ve Sefa Bulut Hocam'la birlikte. Programımızın yapımcısı Gülşah Çetin, teknik yönetmen Tamer Yılmaz'la beraber bugünkü konu başlığımız dünya, yani bir nevi alem konusunu, dünya konusunu işleyeceğiz.

0: ve dünya aslında üzerinde yaşadığımız güneşe en yakın üçüncü gezegen ve insanların ve canlıların üzerinde hayat sürdüğü yeryüzü olarak görüyoruz. Tabii dünya dediğimizde biz dünyanın sadece fiziki özellikleri üzerinde durmayacağız. Elbette fizik de önemli. Üzerinde hayat barındıran bir yer küresi. Ama biz daha ziyade biraz da mecazi anlamı olan belirli bir çevre, ortam, camia veya bir insanın ilgi alanı, iş dünyası, sanat dünyası gibi alanları üzerinde de duracağız. Soyut mana itibariyle herkes, insanlık, bu dünyada yaşayan bir varlık olarak dünyamız hepimizi ilgilendiren bir konu. İnanç, felsefe olarak dünya, ahiret inancına karşılık olarak insanın geçici olarak yaşadığı fiziki bir alem olarak da düşünebiliriz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin dünyasıyla isterseniz bir şiirle başlayalım değerli hocalarım. Seni bildim bileli ey balçık dünya, başıma nice belalar geldi, nice mihnet, nice dert. Seni sırf beladan ibaret gördüm, seni sırf mihnetten, dertten ibaret. İsa'nın yurdu değilsin sen, yayıldığı yersin eşeklerin. Nerede tanıdım seni bilmem ki, nereden parçası oldum bu yerin. Bana vermedin bir yudum tatlı su, soframı yaydın yayalı. Elimi ayağımı bağladın gitti, elimin ayağımın farkına varalı. Bırak da bir ağaç gibi yerin altında çıkarıp ellerimi, sevgilinin havasıyla sarmaş dolaş olayım. Uzayıp gideyim bari, ey çiçek dedim çiçeğe, dedim bu küçük yaşta sen neden ihtiyar oldun bu kadar, dedim nasıl oldu bu böyle. Çocukluktan kurtuldum dedi çiçek, sabah rüzgarını tanıyalı, hep yukarılara doğru çıkar, yukarılardan gelmiş bir ağaç dalı. Şunu da söyledi çiçek, madem aslımı tanıdım, madem yersizlik alemi aslım, artık bana tek bir şey düşecek, yücelip aslıma gitmek. Sus, yeter artık, var git yokluğa haydi, yoklukta yok ol, git yokluklardan tanı, yokluktan var olanı, diye Mevlana bu dünyayı yoklukla varlık alemini tanımlıyor. Evet, aslında tabii kimileri için belki bu dünya bir yokluk alemi gibi düşünüyor ama biz inançlı insanlar için bu dünya aynı zamanda bir ahiretin tarlası olarak da düşünebiliriz, görebiliriz. Efendim, dünya elbette bir yaşadığımız bir gezegen, bir yurt, bir alem, bir sanat yeri diyebiliriz ama dünyamızın belki tanımlayacak olursak etimolojik isimlendirme olarak dünya Arapça'da yeryüzü anlamına gelen damvar köküne dayanan dünya daha aşağıda ve daha beride manasındaki kullanımlar vardır. Şimdi efendim dünyaya tabii bir maksatla insanoğlu geliyor bu dünyaya. Başıboş gelmemiş. Canlı alemlerde hayvanlar var, bitkiler var, başka bilmediğimiz işte cinler, periler, bilmediğimiz yaratıklar var ama biz dünyamızda insanı konuşacağız. İnsan merkezli bir konu. Şimdi Sefa Saygılı Hocam, insanoğlu dünyaya ne maksatla geldi, neler yapacak, neler götürecek, neler götürmeyecek? Biz de belki bu yaşlarda sonbahara geldik neredeyse. Bu sonbahardan kışa geçilecek. Bu dünyada daha ilk başlayanlar var, bahar yaşayacak olanlar var, efendim yaz yaşayacak olanlar var. Neler söyleriz bu dünya alemiyle ilgili, yaşadığımız bir yer küreyle ilgili?
1: Evet, gerçekten dünya ve dünyada olmak çok enteresan. İnsan yani bir takım uzak görüşler, dini felsefi görüşler olmasa hiç anlayamaz dünyayı. Hakikaten anlaması zor. Kendi isteğimiz olmadan geldik bu dünyaya ve kendi isteğimiz olmadan gideceğiz yani ve bu yolculuğu mecburi olarak yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani benim gördüğüm tabii bu dünyada amaç hoş bir seda bırakmak insanlara. Yani insanlara iyilik yapmak, insanlara güzellik yapmak, insanların iyi tanıdığı onlara yararlı işler yapmak ve İnsanların yaratılma amacına uygun davranmak.
0: Evet.
1: Gördüğüm budur ve dünya dediğimiz

0: zaman, yani zoraki sürgün diyor ya şey şair.
1: Evet.
0: Onun gibi zoraki sürgündeyiz ve yaşamak zorundayız. Yeter ki bu dünyaya hayırlı, güzel, iyi yad edilen şekilde yaşamak diye düşünüyorum ben ana hatlarıyla. Ama Sefa Bulut hocam daha değişik bir görüş getirir.
2: Buyurun Sefa Bulut hocam.
3: Aslında hocam benzer şeyler düşünüyoruz. Farklı şey düşünmüyoruz. Şöyle ama hani bir biz bu dünyada varız, yok olmak da istemiyoruz. Sonsuza kadar da var olmak istiyoruz bir şekilde. Ürünlerimiz var, yatırımlarımız var, çocuklarımız var, ailemiz, mesleğimiz, işimiz, kariyerimiz, evimiz. Bunların devamını da istiyoruz bir anlamda. Aslında hani bu şey var ya işte varoluş kaygısı, ölüm korkusu, sizi tanıdık, sizinle bir dostluk geliştirdik. Yani bunun yok olmasını istemiyoruz, onun gibi. Bu bir anlamda sürecek, öbür dünyada da sürecek. Bunu bilmek güzel bir duygu. Hayatın devam ettiğini, belki form değiştirecek ama hayatın devam ettiğini, çocuklarımızı, annemizi, babamızı tekrar görmek, buluşmak, kavuşmak güzel olacak. Öbür türlü olsaydı çok rahatsız edici olurdu, çok kısır olurdu. Hani burada görüştük, gittik, bir daha annemizi, babamızı görmeyeceğiz, ölen çocuğumuzu görmeyeceğiz. Çok acı verici olurdu. Ama hani öbür dünyada bir yerde buluşacağız, yaptığımız bu iyiliklerin, güzelliklerin karşılığını göreceğiz. Bu bence insanları çok rahatlatan bir şey. Hangi dinden olursak olalım, inanç boyutu bence insanları rahatlatıyor. Hani ölümün son evresinde, yaşlılıkta, sonbaharda. Biraz önce sonbahar dediniz, çok içerledim şimdi. Yani sonbahar geldi bize de. O yüzden sonbahar değil, biraz şey oldum, burkuldum. Ama o da güzel bir tanımlamaydı. Evet, sonbahar geldi, kış gelecek. Kışta gelecek, kaçınılmaz bir şekilde. Ama öbür tarafa da umutla bakmak güzel bir şey. Hani bu dünyada ruh sağlığımızı koruyabilmemiz açısından önemli bir şey. Yine başımıza gelen kötü şeyler, yaşadığımız travmalar, haksızlıklar, ölüm kaybı, yas vesaire, bu belki ahiret inancı da şeyi, insanları rahatlatan, ferahlatan bir şey. Güzel bir baş etme mekanizması bunlarda. Öbür türlü olsaydı hani çok kendi kendimizi yerdik.
1: Evet, şimdi efendim dünyayı mamur etmek için uğraşıyoruz ya. Yani böyle de bir görev var insanoğlunun. Ama bunu mamur ederken bazen dünyamıza da yıkabiliyoruz. İleriye gitmeyi, gelişmeyi, dünyaya hükmetme adına, belki bazen bir medeniyet kurma adına, bazen efendim medeniyet kuracağız diyerek ağaçları kesiyoruz. Kesmekle kalmayıp toprağın üzerini betonla kaplıyoruz. Birkaç gram elmas, altın bulacağız diye dağlar yok edebiliyoruz. Fabrikalarımız ile atmosferi kirletebiliyoruz. Birçok hayvanın soyunu tüketebiliyoruz. Bu soruları uzayıp gidebilir tabii. Fakat bu dünya aynı zamanda bir anne gibi bizi besliyor. Üzerinde tutuyor. Türlü türlü lütuflarla bulunuyor. Ancak bazen insanoğlu buna nankörlük de edebiliyor. Onun için dünya da herhalde bir emanet gibi, her şey olduğu gibi bir lütuf gibi bu yaşadığımız alem. Çünkü biz bir dünyadan gideceğiz ama kalanlara selam olsun diyerek bu dünyayı onlara da bir mamur gibi bırakmak da zorunda değil miyiz?
0: Kesinlikle Sefa, yani hocam, yaşanacak bir yer olarak, evet, da bırakmak lazım. Dünya dediğiniz gibi bize bir emanet. Dünya içindeki canlı cansız varlıklarla bir bütün. Yani bir baktığımız zaman bir flora dediğimiz bir şey var, yaşam ortamı var.
1: Evet.
0: Burada sayısız derecede hayvan ve bitki, hepsinin bir fonksiyonu var. Fonksiyonsuz bir şey yaratılmamış. Mesela ben işte son şeye gittim, Petersburg ve Moskova'ya. Yeşil çok iyi korunmuş olduğunu gördüm. Yani böyle göğün görünmediği yeşillikler var orada. Ve yeşille birlikte yaşamaları daha kaliteli oluyor.
1: Evet.
0: İskandinav ülkeleri mutluluk sıralamasında en önde geliyor bildiğiniz gibi.
1: Evet.
0: Ve yeşil terapi ya da doğa terapi burada önemli oluyor. Yani birkaç fonksiyondan birisi mutluluğun yeşil. İnsanlar tabiatta sıkıntılar hafifliyor, stresi azalıyor, zihinleri daha açık hale geliyor, daha sağlıklı oluyorlar, dünyaya bakışları daha olumlu hale geliyor. Yani dünyadaki güzellikleri dediğiniz gibi bize verilen o nimetleri korumak lazım şey olarak. Ve bir başka mutluluk şeyi de insanların birbirlerine karşı hırslı değil de anlayışlı, fedakar, hoşgörülü davranması, birbirlerine yardımcı olmaları, birbirlerine komşuluk kültürüyle bağlı olmaları ki bizim dinimizde de vardır. Biliyorsunuz komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuş Peygamberimiz.
1: Evet.
0: Yani bunlar dünyanın içindeki temeller. İnsan sadece dünyada bencil olup, egoist olup kendini düşünmemeli. Bu bir bütünün parçası olduğunu düşünmeli. Yani insan nasıl kendi başına bir bütünse, dünya ve dünyadaki insanlıkla ayrı birer bütündür. Bu bütünü korumak lazım. O bütünün bir şey gibi düşünürsek, vücut gibi, bir uzvu yaralandığında, acıdığında, ağrı duyduğunda bütün beden etkilenir. O yüzden insanları tüm olarak değerlendirip bu verilen güzellikleri korumak lazım.
1: Kesinlikle. Petersburg'dan söz ettiğiniz gerçekten Avrupa başkentlerinde, Sefa Bulut Hocam biliyor, Amerika'da da yeşile karşı büyük bir koruma var. İnsanlar geyiklerle bir arada yaşıyorlar. Yani biz İstanbul maalesef öyle değil. Yani yeşilliğin çok fazla değil yani.
0: Son
1: parklar,
0: fazla
1: bahçeler.
0: Değil ama son yapılan o millet bahçeleri falan
1: evet,
0: biraz
1: evet, onlar,
0: dengeyi korudular.
1: Evet evet, daha güzel bir gelişmeler onlar dediğiniz gibi.
0: Onları hep savunduk yani, güzel şeyler.
1: Şimdi efendim tabii tabiatı korumak gerekir. Bu Özbekistan'da Karakalpak Cumhuriyeti'nin de tabii Kazakistan'ı da Türkmenistan'ı da içine alan bir Aral Gölü var malumunuz. Dünyada sayılı göllerden biri. Fakat 80'li yıllardan başlayıp bu 2016 yılında ve son bu yıllarda koskoca Aral Gölü %5'inde su kalmış. Ben gittim gördüm. Adeta balıkçı teknelerin kabristanına dönmüş, çürümüş gemiler filan. Şimdi bakıyorsunuz bir çöl ve o çölde tuzlar olmuş ve yüzünüze öyle bir tuzlu hava geliyor ki yaşamam mümkün değil. Orada yaşayanlara bakıyorsunuz, 50 yaşındaki insanlar 60-70 yaşında gibi görünüyor.
0: Çökmüşler.
1: Çökmüşler evet. Ya hava insanı o kadar yaşlandırıyor. Bu tabiata bir takım müdahalelerle. Şimdi Sovyet döneminde aşırı pamuk rekortesini yükseltmek için su ve pirinç, su ile yetişen şeyler, bitkiler çok aşırı su vermişler. Bir de Amuderya'nın yönünü değiştirmişler. Yani müdahale etmişler tabii yolunu, suyunu. Ve bu sayede oradaki tabiat değişikliği, iklim değişikliğine sebep olmuşlar. Sadece orada değil, dünyanın başka yerlerine de bunlar sirayet ediyor. Dikkat ederseniz yaz yaz belli değil, kış kış belli değil, bahar bahar belli değil. Hani bahara görmeden yaz geldi geçti diyor ya şarkıda. Onun gibi biz bu baharı, yazı, sonbaharı, kışı sanki doya doya yaşayamıyoruz. Bu sahte müdahalelerle dünyamızı koruyamıyoruz. Bu emaneti biz güya dünyayı mamur etmek adına ve dünyayı egemenliğimize almak adına dünyayı mahvediyoruz. Mesela bizim denizlerimiz, gelip başka ülkelerin gemileri denizlere atıkları, artıklarını bırakıp kaçıp gidiyorlar. Yani bu da gerek İstanbul gerek boğazlarımızda, denizlerimizde büyük bir kirliliğe sebep verebiliyor. İşte bunlar için bütün dünya mücadele etmeli. Tek başına bunu insanların yapacağı bir şey değil. Bütün insanlık dünyaya sahip çıkmalı. Daha yaşanabilir bir dünya meydana gelmeli. Malumunuz dünyanın 1/3'ü sularla kaplı. Hatta bu suların da zannediyorum %1'i mi içilebilir sular? Yani bu suları da korumak gerekiyor. Havayı korumak gerekiyor. Toprağı korumak gerekiyor. İşte yediğimiz gıdalar, beslenmemiz, bütün bunlar felsefedeki enasır-ı erba dediğimiz 4 unsur. Hava, su, ateş, toprak. Bunları iyi koruyamazsak gelecek nesillerimize bir berbat dünya bırakıp onlar belki de bize kızacaklar. Efendim bu nasıl, atalarımız bizi mahvetmiş gitmiş diyecekler herhalde, değil mi Sefa Bulut Hocam?
3: Hocam çok güzel şeyler söylediniz, güzel şeyler hatırlattınız bize. Ben de şeyi vurgulamak istiyorum. Son 4-5 yılda Türkiye'de bir geri dönüşüm şeyi çıktı, kampanyası. Çok işe yaradığını düşünüyorum, çok anlamlı buluyorum. Hani kurumlarımızda farklı farklı çöp tenekeleri var. Kağıdı, nalyonu, poşeti, çözülebilir şeyleri ayırıyoruz, ayırıp atıyoruz. Bu çok güzel bir şey, gençler bunu öğrenecek. Aynı şekilde biz oturduğumuz sitede de geri dönüşüm kağıt plastiği ve çöpü ayırıyoruz. pek çok sitede yapılıyor galiba. Bunlar güzel şeyler. Daha da böyle kurumsallaşıp içselleştirip bunları devam etmeliyiz.

0: Bunu hani anlamına, önemine inanarak bunları yapmalıyız. Ben şahsen evde yapıyorum. Bizim iki çöp kovamız var. Bir geri dönüşüm kovası, bir şey kovası.
1: Ne
0: En
1: güzel.
0: küçük bir sakız kabuğunu veya işte su şişesinin kapağını bile ayırıp geri dönüşüm atıyoruz. Çocuklara da onu öğretiyorum. Ben çok mutlu oluyorum. Doğaya bir katkıda olduğumu düşünüyorum. Hani karınca karınca bir şey yaptığımı düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Bir diğer şey de işte araba kullanırken şeyi görüyorum ama çok sık karşılaşıyorum. Neredeyse hani her önümdeki araba arabadan bir şey atıyor. Kağıt atıyor, paket atıyor, su şişesi atıyor, yolda atıyor, şehrin ortasında atıyor, otobanda atıyor. Çok bozuluyorum buna. Hani gidip adamla kavga edesim geliyor. Yani sigara paketini, su şişesini bu pis bir şey değil ki. Hani arabanın içinde durup durduğun zaman şey yapabilirsin. Veya arabanın cebine koy. Hani kapısının cebine koy. Veya elinde arabada küçük bir poşet bulundur at. Bu konuda insanlar çok duyarsız. Çok kınıyorum bu insanları. Bakıyorsunuz önünüzde çok lüks bir araç gidiyor, bir şey gidiyor, pat diye sigara şişesini atıyor, sigara paketini atıyor, su şişesini atıyor, otobanda su şişesini atıyor, kaza bile yaptırabilirse. Hani bu insanları çok kınıyorum, çok görgüsüzlük, çevreye zarar veriyor. Gerçekten o çevrede o şey, o kağıt, o poşet ne kadar yılda çözülecek? Veya o poşetleri toplamak için karda, kışta, o sıcakta, şimdi yazın sıcağında çöpçüler, görevli insanlar çöpü topluyor. O insanı biz para veriyoruz, maaş veriyoruz, sigortasını yatırıyoruz. Bize de mal oluyor. Bence ciddi bir çevre şeyine ihtiyacımız var. Böyle bir daha büyük
1: Dünyayı
0: bir...
1: korumak, kollamak lazım tabii.
0: Evet.
1: Ve doğal dengesini bozmamak lazım. Mesela bizim Hatay'da Amik Ovası çok verimli bir şey. Yılda birkaç kere üretim olan, bitki mahsulü veren bir yerdi. Orada tabii daha çok yararlanmak için içinde geniş bir Amik gölü vardı. Onu kuruttular. Ama bu sefer çok değişik şeyler çıktı, problemler çıktı. Bir defa oradaki kuş cennetindeki kuşlar kayboldu. Eski verim gitti. İkide bir ovayı su basar oldu yani. Hatta orada ovada onun ortasında havalimanı da var, Hatay Limanı. Su basmalarından dolayı pek yükselttiler. Yani bir yerin doğal dengesini bozmak da problemlere yol açabiliyor.
0: Evet.
1: Dünya gerçekten çok güzel yaratılmış. İnsanların her türlü ihtiyacına uygun yaratılmış. Onu kullanırken de, tüketim yaparken de bunu göz önünde bulundurarak kullanmak lazım.
2: Evet. Şimdi sizin bir Sefa Saygılı Hocam, Necip Fazıl'ın bir dörtlüğünü hatırlattı Çile'den. Diyor ki, bu nasıl bir dünya, hikayesi zor. Mekanı bir satıh, zamanı vehim. Bütün bir kainat muşamba ve dekor, bütün bir insanlık yalana teslim diyor. Herhalde şimdi üstad yaşasaydı bütün bir insanlık sanala teslim diyebilirdi dünyadan. Böyle de bir dünyada yaşıyoruz. Ve yeryüzünü, dünyamızı hoyratça tüketiyoruz. Sadece suları, gölleri, nehirleri, bağları, bahçeleri değil, sevgiyi, dostluğu, güveni, komşuya, kısaca biz bizi yapan değerleri tüketiyoruz. Sınırsız arzu ve ihtiraslarla sadece zamanımızı, enerjimizi, bilgimizi, birikimimizi değil, kendimizi ömrümüzde tüketiyoruz. Sadece kendi yaşadığımız dünya değil, bizden sonra gelecek olan nesillerin dünyalarını, umutlarını da tüketiyoruz. Evet, bunları tüketmemek için neler yapmamız lazım?
1: Bir de görüyoruz yani insanlar bazı şeyler bir hiç uğruna savaş çıkarıyorlar ve birbirlerini bombalıyorlar.
2: Evet, evet, evet.
1: Yani o güzelim yerler, alt tesisler bombalanıyor. İnsanlar çok acı çekiyor. Bu savaşları da kınamak lazım yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle. İşte bu savaşlardan en büyük savaşı çıkaran İsrail, bu dünyamızı cehenneme çevirmek isteyen ve her an işte komşumuzda yine Rusya, Ukrayna savaşları. Bunlar bütün insanlığa, halbuki dünya yetecek kadar var. Herkes rahat bir şekilde yaşayabilir. Konu komşu. Hani Mevlana'nın bir sözü var ya, gök kubbe evim, insanlık ailem diyor. Yani bu gök kubbenin içerisinde insanlık bir aile olarak yaşayabilir. Hiçbir mani değil. Yani kalıcı olan dostluklar, kalıcı olan güzellikler. Ama insanoğlu neden birbiriyle savaşır? İşte devletlerin, bir takım liderlerin hırsları, ihtirasları yüzünden insanlar tarihte de bugün de maalesef birbirleriyle boğazlar durumda değil mi Sefa Bulut Hocam?
0: Evet hocam, çok güzel şeyler söylediniz. Aslında yeryüzünde herkese yetecek kadar doğal kaynak var. Bu savaşlar tarihi binaları, kültürel dokuları, ormanları, çevreyi

0: her şeyi yok ediyor. İnsanların evet. umutlarını yok ediyor. İnsanların dostluk ve barış içerisinde, anlayış içerisinde yaşayacağı bir dünyayı hayal etmek istiyoruz. Hani bir Çin atasözü var ya, hani bir ağaç dikeyim ben bunun meyvesini yiyemezsem benim torunlarım yer, çocuklarım yer. Bu çok güzel bir bakış açısı. Sahip olduğumuz bu imkanları çok hoyratça kullanmak yerine yetecek kadar. Hani evet. her şeyin zaten aşırısı fazla. Çok yemek zararlı, çok uyumak zararlı. Her şeyin çoğu zararlı. Hani özünde dengeli bir yaşam bilinci içerisinde olursak hem kendimiz için sağlıklı bir dünya inşa etmiş oluruz hem de gelecek kuşakları da korumuş oluruz.
1: Yani evet. buna benzer bir şey zeytin Buyurun. İçinde anlatılır malumunuz. Zeytin yıllarca, yüzyıllarca meyve veren bir ağaç. Çok da faydalı yani zeytinin kendisi, yağı.
2: Evet.
1: Gerçekten insan sağlığına çok uygun ve insanın sağlığına sağlık katan bir şey. Bir gün bir çocuk giderken bakmış, ihtiyar bir adam, bir zeytin ağacı dikiyor. Dede demiş ya, bu yıllar sonra ürün verir bu zeytin, sen daha iyi bilirsin. Bunu niye ekiyorsun sen, buna yetişemezsin ki, ölürsün o zaman. Evladım demiş, ben bunu ekeceğim, sizler yararlanacaksınız. Şu anki zeytinden bizler yararlanıyoruz, dedelerimiz ekmiş. Çok yani gelecek söylemiş. Nesilleri düşünerek yeşili korumak lazım.
2: Hani bir de şeyin zannediyorum peygamberimizin bir sözü. Yani öleceğiniz bugün de olsa ağaç dikin.
1: Evet.
2: Yani sadece kendiniz için değil, gelecek nesiller, dünyamız bu emanete sahip çıkmak için. Evet. Şimdi efendim bu dünyayla ilgili benim çok sevdiğim Karacaoğlan'ın bestelenmiş de bu şiiri. Çok güzel. Müsaadenizle okumak istiyorum. Yürü bire yalan dünya, sana konan göçer bir gün. İnsan bir ekine misal, seni eken biçer bir gün. Ağlar içmesi hoştur, o da züğütlere güçtür. Can kafeste duran kuştur, elbet uçar gider bir gün. Aşıklar der ki ne olacak, bu dünya mamur olacak. Halep'i Osmanlı alacak, dağı taşı katar bir gün. Yerimi serin bucağa, suyumu koyun ocağa. Kafamı alın kucağa, garip anam ağlar bir gün. Yeryüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Yastığımız kara toprak, o da bizi atar bir gün. Bindirirler cansız ata, indirirler tuta tuta. Var dünyadan yol ahirete, yelgin gider salın bir gün. Karacaoğlan der nasıma, çok işler gelir başıma. Mezarımın baş taşına baykuş konar öter bir gün. Evet. Tabii insanoğlu baykuş konacak ama işte o yeryüzünden gittikten sonra önemli olan bizim arkamızdan güzel şeyler söylemeleri, fatihalar okumaları, Sefa Saygılı hocamızın dediği gibi gök kubbede bir seda bırakmak. Efendim bugün
1: hoş
2: de
1: bir seda.
2: Hoş bir seda bırakmak. Bize ayrılan süre burada bitti. Sözün Dili programından hepinize vedalaşırken programın yapımcısı sunucusu bendeniz Süleyman Doğan, programımızın daimi konukları Sefa Saygılı ve Sefa Bulut hocamla birlikte, programımızın yapımcısı Gülşah Çetin ve teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz'la beraber hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.

0: Müzik seçiminde dinleyici talepleri ne kadar etkili oluyor? TRT prodüktörü Cumhur Özmakineci cevaplıyor.
1: Yine program vaadimizde eğer dinleyicileri programa

0: katmak, onlardan katkı almak gibi amacımız varsa müzik seçiminde dinleyicilerimiz talepleri mutlaka etkili oluyordur. Bu talepler bazen bizden direkt bir istekle, yani programımıza istediğiniz şarkıyı gönderin, listemize yazalım ve sizin için çalalım gibi bir şekilde olabilir. Ya da sosyal medya aracılığıyla, böyle bir talepte bulunmasak bile sosyal medya aracılığıyla bazı dinleyiciler şu grubu çalar mısınız, şu şarkıyı çalar mısınız, şu müzisyene yer verir misiniz gibi mesajlar zaman zaman sosyal medya hesaplarımıza gönderiyorlar. Bizler de eğer istenilen şarkı, grup, albüm, müzik programımızın vaadine uygunsa bunu mutlaka çalmaya çalışıyoruz. Programımızın vaadine uygun değilse kibar bir dille çalamayacağımızı söylüyoruz tabii doğal olarak. Etkisi tabii bu işte biraz etki yapımcıda ağırlıklı olmalı. Eğer dinleyici çok fazla etkili hale gelirse bu biraz yapımcının elinden çıkmış biraz istekler programı haline gelmiş oluyor. Eğer istekler programı yapıyorsanız zaten dinleyici tamamen etkilidir, yani onlar ister siz çalarsınız. Programınız böyle devam eder, ama kendi listeniz varsa listeyi siz oluşturursunuz. Dinleyicilerin de uygun isteklerine listenize yer verirsiniz.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yalova'da F-16 uçağı eğitim sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağının eğitim uçuşu sırasında Yalova'da kaza kırıma uğradığını, pilotun atlayarak kurtulduğunu açıkladı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerinde açıklama yaptı. Eğitim sırasında F-16 kaza kırıma uğradı, tek taraflı bir kaza, çarpışma yok dedi. Kaza kırım nedeni detaylı inceleme sonucu belirlenecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerinin referans gösterilemeyeceğini söyledi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem-i İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır dedi. Kanunda milli hassasiyetlerin korunduğunu vurguladı. Üniter yapımızı bozacak tek bir cümle yoktur. Geçici ve genel af niteliği taşımayan bir kanundur ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye yasasının kabulünün ardından değerlendirmeler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasayı terörün olmadığı yerde huzur olur sözleriyle yorumladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise terörsüz Türkiye daha fazla üretim demek ifadesini kullandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme derneğin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı. İnceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı. Kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi.

0: Antalya'nın Alanya ve Konyaaltı ilçelerinde orman yangını başladı. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erecek. TürkSat 4A uydusuna geçilecek. Dolayısıyla TRT'nin de frekansları güncellenecek. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık moddaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ağaç ve direk devrilmeleriyle çatı uçmalarına karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Hürmüz gerilimi devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump Boğaz'da kontrolün kendilerinde olduğunu savundu. Amerikan ordusu da ablukayı aşmaya çalışan bir geminin hedef alındığını açıkladı. Tahran'a göre ise Hürmüz'ün açılması Amerika'nın tutumunu değiştirmesi ve İran'ın şartlarını kabul etmesine bağlı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İzmir Çevre Otoyolu Gazi Emir Köprüsü Çeşme istikameti 2 ile 3. kilometreler arasındaki hasarlı derzlerin yenilenmesi çalışması yapılacağından sol ve orta şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sağ ve emniyet şeridinden sağlanıyor. Kayseri Nevşehir yolunun 64 ile 66. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yaz Show.
9: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
11: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
1: Reklamlar.

Zamanın Getirdikleri programından herkese selamlar, sevgiler. Ben Ayşegül Keskin. Efendim bugün huzursuz insanları konuşacağız. Tedirgin, huzursuz, otursa oturamaz, kalksa kalkamaz, yaptığı hareketlerde bir telaş. Hep gözlemlersiniz değil mi bu tipleri? Etrafınızda huzursuz, tedirgin, telaşlı insanlar acaba ne oluyor da ne yaşıyorlar da bu kadar telaşlı bir şekilde hızlı hızlı panik halinde kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hatta etraftan uyarı da alır bu insanlar. Dur yavaşla, telaş etme, panik edecek bir şey yok, bir sakin olur musun, dert etme, kaygılanma gibi tesellilere de çok maruz kalır bu tipler. Efendim huzursuz insanların genelde kaygılı olduğunu görürsünüz. Aslında kaygı denen şeyin ölümle, kaybetmeyle, yok olmayla çok alakası vardır. Tabii biz bunu direkt ölümden korkuyoruz şeklinde ifade etmeyiz. Zaten bilinçli aklımız bunu da fark etmez. Bilinçaltı bir ölüm korkusuyla bizlere huzursuzluk, bir sıkıntı, iç sıkıntısı, özellikle kaygı verir. Efendim kaygılar aslında olmayan şeydir. Kafamızda ürettiğimiz sanal, gerçekliği olmayan ve mantıklı düşündüğümüzde saçma gelen şeylerdir ve kaygıların çoğu da zaten saçmadır. Kendi zihnimiz sürekli kaygı üretir ve bizi zorda bırakır, huzursuz eder ve birileriyle bu kaygıyı konuşma ihtiyacı hissettirir. Kaygılanan insanlara baktığınızda, yani aynı zamanda huzursuz insanlara baktığınızda, o kaygıyı birine aksattırmak, birine vermek ihtiyacı hisseder. Hani elleriniz kirlenir, yağ olur veya bir tatlıya bulaştırırsınız, dur şu elimi bir sileyim dersiniz ya, kaygılanan insanlar da fark etmeden kaygılarını birilerine bulaştırmaya çalışır. Elini birilerine sürer ve sürdükçe de kendi temizlenmesine rağmen karşıyı da kaygılandırır. Eğer çok huzursuz, kaygılı bir insansanız etrafınızdakiler sizden yorulur. Sizinle çok yakın olmak istemez. Çünkü kaygılarınızı, yani elinizin kirini bir şekilde onlara bulaştırırsınız ve insanlar bir süre sonra bundan rahatsız olur. Neşe gibi, huzur gibi, olumlu düşünme gibi aynı şekilde huzursuz duygular da karşıya çok hızlı sirayet eder. Çok fazla karşıya hemen aktarılır ve bu farkında olmadan yapılır. Karşıya aktardığım huzursuzluk ve kaygılar bir süre sonra karşının benden uzaklaşmasına sebep olur. Çocuklarınızla ilişkide olabilir, eşinizle diyaloglarda olabilir, akraba ilişkilerinizde olabilir veya iş yerinde olabilir. Kaygılandığınız an ne yapıyorsunuz acaba? Huzursuzluğunuzu nasıl gideriyorsunuz? Kafanızda bir sürü senaryo gelişirken siz nasıl tepki veriyorsunuz? İnsanlarla diyaloğunuz ne hale geliyor? Onlara bir dönüp bakın lütfen. Kaygılı, yani huzursuz dediğimiz insanlara baktığımızda aslında kendi duygularını yönetemediğini de görürsünüz. Aslında bir tedbir alır, bir garanti arar. Garanti ararken de hem kendini yoğun bir şekilde kaygıya teslim eder, huzursuzluk ve sıkıntı içinde bırakır, hem de karşıyı huzursuz eder. İnsanlar kendini huzursuz eden, sürekli kaygılanan, sürekli negatif konuşan, sürekli olumsuzluklara takılan kişilerle birlikte olmaktan yorulur. Yorucu bir durumdur. Mesela anneler çocuklarının kötü arkadaş edinmesinden kaygılanır. Başlarına kötü bir şey gelmesinden kaygılanır. Çocuklarının zarar görmesinden, yanlış işler yapmasından kaygılanır. Sürekli bir şeyle kaygılanmakla, huzursuz yaşamakla zamanlarını geçirirler ve fark etmeden de bunu etrafa yansıtırlar. Özellikle çocuklara verilen, yansıtılan kaygıda çocuklar ciddi zarar görür. Çocuğun başına bir şey gelmesin diye huzursuzluk yaşayıp kaygılanan anneler bunu engellemek adına ister istemez korumaya alırlar, bir iş yapmasını engellerler ve çocuğa bu kaygıyı yansıtırlar, bu huzursuzluğu yansıtırlar ve çocuk özellikle ergenlikte ne yapıp edip o ortamdan uzaklaşmak için anneye babaya da mesafe koymak zorunda olur. Çünkü o da kendi kaygısını yönetemez. Kendi kaygısını yönetemediğinde belki bu kaygı, huzursuzluk, sınav kaygısı olarak ortaya çıkar. Anne baba o kadar kaygılanıp o kadar olayın içinde olur ki, o kadar huzursuz olur ki çocuğa baskı olarak bunu döndürebilirler ve bu da çocuğa zarar verir. İnsanlar ilkel haliyle, ilkel bilinciyle, yani id denilen kısım, çocuk modu denilen kısım, uzmanların böyle tabir ettiği ham işlenmemiş haliyle ölüm korkusunu çok baskın yaşar ve bunu anlamlandıramaz. Daha doğrusu bunu anlamlandırırken anksiyete şeklinde kaygı ve huzursuzluk

huzursuzluk şeklinde ortaya koyabilir. Çocuğumla ilgili kaygılanıyorum, huzursuzum diyebilir. Yükseklik korkum var diyebilir. Asansör fobim var diyebilir. İşte temizlik takıntım var diyebilir. Veya insanlar benim hakkımda ne düşünüyor? Geçen şuraya gitmiştim, acaba bir problem çıktı mı? Acaba benimle ilgili ne söylediler diye böyle endişeler olabilir. Birçok endişe, kaygı ve huzursuzluk olabilir. Bunların temelinde gerçekten ham işlenmemiş iddet denilen o kısım, çocuk modu dediğimiz kısım bulunmaktadır. Yani bizim ölüm korkumuz yaşamaya adım attığımız doğduğumuz andan itibaren orijinal bir duygudur. Yani korku orijinal sağlıklı bir duygudur. Ölüm korkusu yüzyıllar öncesinde güvenli yaşamakla birlikte, toplu yaşamakla birlikte garantiye alınmak, kontrol edilmek istenmiştir. 10 bin yıl öncesini düşünün. Eski insanları, ilk çağ dönemlerini düşünün. Herkes birlikte hareket ediyor, birlikte avlanıyor, birlikte tarım yapıyor, birlikte yiyor, birlikte içiyor ve bir grup halinde yaşamını sürdürüyor. Bugün modern çağda bu yok tabii. Fakat bir sürü kaygı, endişe, huzursuzluk var. Bunun sebebi de yine ölüm kaygısı. Ben yiyecek bulamazsam, geçinemezsem, işim olmazsa, aileme bakamazsam sonunda mağdur olurum, aç kalırım ve ölürüm. Bağlantı ilkel şekilde böyle. Tabii günümüzde biz bunu demeyiz. Ne olsa iş yaparız, ne olsa bir şekilde hallederiz desek bile iç kaygımız, iç huzursuzluğumuz ölümle bizi bir nevi tehdit eder, bir nevi tehlike algısı oluşturur. Tehlikeli ortamlarda biz kaygılanırız. Bakın korku çok nettir. Korktuğum şey bellidir. Karşıdan karşıya geçerken araba çarpmasından korkuyorumdur. Dikkat ederim. Evimin taksitini ödemediğimde bilirim ki bu banka tarafından müdahale edilip el konulacaktır. Korkarım ve düzenli ödemeye başlarım. Yani korkuda sağlıklı bir tepki vardır. Sebep-sonuç ilişkisi daha sağlıklıdır. Kaygıda belirsizlik vardır, sıkıntı vardır, üretme vardır, hayali bir şey vardır, sanaldır, gerçek değildir. Bunun ikisini buradan ayırabiliriz. Özellikle ağır hastalıklara yakalanan, ölümcül hastalıklara yakalanan insanlarda kaygının daha az olduğu da gözlemlenmiştir. Çünkü anda kalabilir, anı yaşayabilir ve artık olabilecek en kötü şeyi yaşadığı için, o an için onun getirdiği pişmanlıkla birlikte hayatın tadını çıkarmak, acıya rağmen, acıyı çeker halde olmasına rağmen o an nefes almanın, sevilmenin, dostlarla birlikte olmanın, çare aramanın, çare bulmanın sevincini yaşar. Bu konu zıt gibi görünebilir. Hani sıkıntılı, zor bir süreçten geçerken, ağır hastalık atlatırken insan nasıl kaygısız olur kısmı belki size yabancı gelebilir ama gerçekten de öyledir. Kaygı yerine belki korku olabilir. Bununla birlikte anı yaşamak, dostlarımızın, sevdiklerimizle birlikte o paylaşımların tadını çıkarmak kısmı daha belirgin olur. İnsanlar gerçek problemin karşısında kaygı ve huzursuzluk üretmezler. Bunu depremi yaşayanlar daha iyi bilirler. Deprem en kötüsü, en can yakıcısı, en huzursuz edicisidir. Ve yaşadıktan sonra insanlar çok fazla korku olsa bile kaygıyı üretmezler. Sadece korkularını aktif ederler ve gerçek acının içinde, gerçek problem yaşandığında insanlar kaygı üretmez, beyin kaygı üretmez ve normal korkusunu, normal anı, çözüm bulması gerektiği şeyi yaşar. Diyelim ki trafik kazası geçirdiniz. Tutup da ya trafik kazası geçirdik, işte karşı taraf üzülmüş müdür, benim hakkımda kötü düşünmüş müdür, birileri görmüş müdür, ayıplamış mıdır gibi tuhaf tuhaf şeyler düşünmeyiz. O an hemen çözüm ararız. O an yardım isteriz. Yine tehlikeli bir durumda veya ciddi bir olay yaşadığında hiç kimse panik atak geçirmez, telaşlanmaz, anksiyete atağı geçirmez. Yani psikolojik problemler gerçek olayın, korkulu bir şey yaşadığında, gerçek olay yaşandığında aktif olmaz. Çünkü orada bir gerçek vardır, somut bir şey vardır. Soyut şeylerde ve belirsizliklerde ve hayali olan, suni olan şeylerde kaygılar çok üretilir ve kaygıya gerçekten böyle ciddi baktığımızda da saçma olduğunu fark ederiz. Yine sınav kaygısı çocuğun sınava yüklediği anlamla çok alakalıdır. Sınavı kazanamazsam iyi bir işim olmaz, iyi bir işim olmazsa da kendimi geçindiremem, kendimi geçindiremezsem de para kazanamam, para kazanamayınca istediğim şeyleri alamam, yiyeceklerimi temin edemem ve ölürüm. Yani dönüp dolaşıp bir şekilde bu kaygılar ölüm korkusuyla temellendirilir. Biz farkında olmasak bile asıl konu ölüm korkusudur. Maalesef böyledir ama hayatta her şey olur. Anı yaşamak çok önemlidir ve huzursuz, kaygılı, endişeli yaşayarak bir şeyleri garantiye alamayız. Genelde anı yaşayan, olursa bakalım, olay olsun bir öyle çözüm ararız diye esnek olabilen, kendi duygusunu yönetebilen insanlara da kaygısız, rahat, arsız gibi yorumlamalar yapılır. Halbuki anda kalmak insanın psikolojisini çok daha güçlü yapar. Anı yaşamak, anda kalmak, sorunu varsa çözüm odaklı

olmak, sorunu yetişkin modunda çözmeye çalışmak, bunlar insanın psikolojisini kuvvetlendiren ve iyi gelen mevzulardır. İnsanlar bir sinyal aldığında, olumsuz dışarıdan bir sinyal geldiğinde hipotalamus ve amigdala beraber işbirliğine giremezler. Olumsuzlukta, özellikle içinde kaygı olan yerlerde, ve farklı farklı dengesiz iletişim kurarlar. Bu iletişimi kurmak için de bir alışkanlık süreci vardır. Yani

olarak ve bunları da etrafına yansıtarak yaşamayı normal zannediyorlar. Ve bunu yapan insanlar da bunun olması gerektiğine inanıyor bir süre sonra. Ben kaygılıyım çünkü sorumluluk sahibiyim. Ben kaygılıyım, huzursuzum, endişeliyim çünkü problemleri ciddiye alıyorum, çözüm istiyorum, işte karşıyı ciddiye alıyorum gibi savunmaya da geçebilirler. Bu sorumluluk değildir. Huzursuz olmak, kaygılı olmak, endişeli olmak, birinin üstüne kaygımızı atmak, kirli elimizi başkasının üzerine sürmek gerçekten sorumluluk sahibi olmak değildir. Sorumluluk sahibi olmak, kaygılandığımda kaygıyı tarif edip ifade edebilmemdir. Yani duyguyu taşıyabilmemdir. Kaygıyı taşıyabilmek, sağlıklı taşıyabilmek o kadar önemlidir ki onun adını koymamla çok alakalı ve beynime onun gerekli olup olmadığını da belli edebilirim o zaman. Yani kaygılandığımda bu kaygının gerçek mi sanal mı olduğunu, beni koruyan bir şey mi yoksa bana zarar veren bir durum mu olduğunu ayırt edebilmeliyim. Beyne mantıklı sorular sormak lazım kaygılandığınızda. Hayvanlardan zarar gelme endişesi yaşıyor olabilirsiniz. Dediğim gibi fobileriniz olabilir. Yükseklik korkusu gibi, takıntılar gibi. Temiz miyim, değil miyim? Acaba benim hakkımda ne düşünüyorlar? Acaba ütünü fişini çektim mi? Suyu kapattım mı? Gibi bir sürü endişe ve kaygılar, bir sürü huzursuzluklar işte bizim gerçekle yüzleşmediğimizle de alakalıdır. Ben kendimi temiz olmak için belli bir sisteme sokmuş olabilirim. Temizliği önemsiyor olabilirim. Fakat bunu takıntıya dönüştürdüğümde, yani bunun üzerine aşırı yoğunluk verip takıntı olarak uğraştığımda bilinçaltı da benim hassas noktamı bildiği için beni buradan vurup beni buradan kaygılandıracaktır. Ben kaygılandığımda kendime şunu sormam lazım. Bunun olması ihtimali düşündüğümde ben huzursuz oluyorum. Peki olursa ne olur? En kötü ne olabilir? Bakın bu sorunun cevabı çok önemli. Beyin somut bir cevap bulduğunda rahatlıyor. En kötü ne olabilir? En kötü beni beğenmezler, çok da temiz değilmiş derler. Tamam, bana temiz denmediğinde veya onay almadığımda bu konuda ne olacak? Ne yaşarım? Sürekli böyle bir sonraki soruyu mantıklı bir şekilde getirmeniz lazım. Ve sonunda beyin diyecek hiçbir şey olmayacak. Beğenmezlerse beğenmesinler. Temiz demeseler de olur şeklinde cümleler kurar. İşte bu sebepten dolayı bizler takıntılarımızı, korkularımızı kaygıya çevirdiğimizde aslında onay almak, takdir almak, garantide bulunmak isteğimizi kaygıya çevirip yol aldığımızda birilerini de aynı zamanda kendimizi de ciddi yormuş oluruz. Bütün kaygılara baktığınızda bir onay, bir tasdik, bir garanti arayışını ister istemez görürsünüz ve bir başkasına da teyit için sürekli aynı şeylerden bahsedersiniz. Onay almak, takdir almak, teyit almak, kaygılanarak olayları kontrolde tutmaya çalışmak, kaygılanarak yine insanlara belki de söz geçirmeye çalışmak, bu kaygılı halin avantajları yine bizim vazgeçemediklerimiz arasındadır. İnsanların sürekli kaygılanır halde olması kendileriyle çatışmasının bir tezahürüdür. Çünkü insanlar gerçekleriyle yüzleşmek istemediğinde canları yanmasın diye ister istemez bahaneler bulur. Yok canım işte problem var ama ben takmıyorum. Aslında bu kaygım onun için değil. İşte beni yanlış anlamasınlar diye kaygılanıyorum. Yoksa onun dediğini taktığım için değil. Aslında bizler insanları üzmek istemekten, sürtüşmekten de kaygılanabiliriz. Sürtüşmekten, sorun yaşamaktan kaygılandığımızda o bizi üzmesin diye kaygılanırız. Yani ucunda yine biz varız. Ben kaygılanıyorum karşı taraf kızacak diye, bana sataşacak diye. Aslında bu kaygım ucu bana dokunacak diye. Yani benim kaygım huzursuzluğum ucu bana dokunacak. Ben üzüleceğim, ben gerileceğim. Gerildiğimde, üzüldüğümde, huzursuz olduğumda, kaygılandığımda da ne yapacağımı bilmiyorumdur. Ne yapacağımı bilmediğim için, kriz yönetme becerim olmadığı için kaygımı ya başkasına bulaştıracağım, sıçratacağım, böyle rahatlayacağım veya kaygı içinde kıvranıp sürekli huzursuz halde gezineceğim ve insanların benden kaçmasına, uzak durmasına sebep olacağım. Sizden huzursuz olan, olumsuz yaklaşan, görüşmek istemeyen insanları bir gözlemleyin. Veya siz birileriyle görüşmek istemiyorsanız niye görüşmek istemediğinize bir bakın. Büyük bir ihtimalle negatiflerdir, sürekli olumsuzluk odaklanıyorlardır, sürekli kaygı üretiyorlardır ve bunlar yüzünden sürekli sizde kafanızda olmayacak şeyleri düşünüyor olabilirsiniz ve olmayacak ihtimaller üzerinde senaryolar üretip kafa yoruyor olabilirsiniz. Bu da sizi hırpalar ve büyük bir yüktür. Huzursuzluk ve kaygı maddi sebeplerle olmaz. Yani bu garanti arayışı, ölüm korkusuna çare arayışı duygusal anlamda da olur. Hem fiziki olarak aç kalıp mağdur olmak istemeyiz, ölümle yüzleşmek istemeyiz. Hem de duygusal olarak mağdur olmak, terk edilmek, yalnız kalmak istemeyiz. İkili ilişkilerde de görürsünüz. Hiç

olmayacak yerde insan kaygı üretir, huzursuzluk yaşar. Belki eşine, belki nişanlısına, belki sevdiğine, çocuğuna, bir akrabasına hiç olmayacak kaygılarla 100 tane mesaj atar, kaygısını ifade eder, sürekli kontrol eder. İyi misin, rahat mısın, hasta mısın, değil misin diye sürekli yazarak karşı tarafı da bunaltabilir. Zayıf taraf her zaman kaygı üretir. Bir ilişkide sorun yaşıyorsanız ve bir ilişkide karşı taraf sizden bunalıp uzaklaşmaya başlıyorsa kesinlikle zayıf taraf olduğunuzu bilmeniz lazım. Çünkü kaygı ürettikçe, huzursuz oldukça karşıya yansıtırsınız. Özellikle ikili ilişkilerde de bu bir tarafın kaçmasına, uzak durmasına ve rahatsız olmasına sebep olur. Kaygıları, huzursuzluğu ürettikçe yansıtırsınız. Yansıttıkça da bunu diğer taraf taşımak istemez, yüklenmek istemez. Bir nevi zoraki kendi kaygınızı karşıya aktarırsınız. Kendi huzursuzluğunuzu yansıtırsınız ve öyle rahatlarsınız. Ama bu karşı tarafa gerçekten sıkıntı olmaya başlar ve bir süre sonra ilişkiler biter. Bitme yolunda devam eder ve bununla birlikte siz şaşırırsınız. Ben onu o kadar düşünüyordum, işte o kadar ilgileniyordum, sürekli aradım, sordum, hatta gecede uykular uyuyamadım, acaba onun başına bir iş gelir mi diye meraklandım, işte sağa sola aradım, haber almaya çalıştım. Buna rağmen, bu kadar fedakarlığıma rağmen benim ilgimi, alakamı anlamadı, kıymetimi bilmedi, üstüne de beni suçladı şeklinde ikili ilişkilerde adını koyamadığınız sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı kaygınızı, huzursuzluğunuzu, anksiyetinizi birilerine aktarırken lütfen dikkat edin. Çocuğunuz olsa bile ne yapıp edip sizden uzak duracaktır. Uzak durmak için her yolu arayacaktır bir süre sonra. Çocuklarda, eşlerde, yakın akrabalarda bu kadar kaygıyı üzerlerine boca etmenizi taşımaz. Taşımak istemez. Bunu siz de istemezsiniz. Çünkü huzursuzluk denilen şey bulaşıcı bir şeydir. Kaygı denilen şey bulaşıcı bir şeydir ve çok olumsuz intiba bırakırsınız ve bir şekilde insanlar sizden rahatsız olur. Bunu da hissedersiniz. Hatta bu kadar ince düşünceliyken niye insanlar beni sevmiyor? Niye insanlar benimle görüşmek istemiyor? Niye böyle yalnız kalıyorum? Niye her defasında bunlara maruz kalıyorum diye kara kara düşünürsünüz. Evet, kaygılı olmak, huzursuz olmak, sorumluluk sahibi olmak değildir. Özellikle evliliklerde ve çocuklarla ilişkilerde bunlar elinizde patlar. Çocuğunuzun dışa dönük olmayışından, çocuğunuzun hep korkak olmasından, sosyalleşemediğinden şikayet eden ebeveynler bir kendilerine baksınlar bakalım. Anksiyeteleri ne durumda? Tedbir alma adına kaygıları ne durumda? Helikopter anne diye de çok söylenir bu tür anneler. Hiçbir şekilde çocuklarına bir şey yaptırmak istemezler. Çünkü çocuğun yorulmasını, zarar görmesini istemezler. Korkarlar, tedirgin olurlar ve çocuğu koruma adına her şeylerini dört dörtlük yapmaya, hatta onu rahat ettirmek adına dışarıdaki işlerini de, okuldaki işlerini de anneler kendileri yapmaya çalışırlar. Bu durumda çocuk kaygılanır ve eksik hisseder zaten. Ben eksiğim algısını çocuğa tamamen verirsiniz ve çocuklar bir süre sonra bu eksiklikten dolayı içine kapanırlar, dışarıdan korkarlar. Bir şeye atılacakları, yapacakları zaman sürekli onlar da kafalarında kaygı üretirler, kaygı oluştururlar. Şimdi ben bunu yaparsam ya birisi bir şey söylerse, ya beğenilmezsem, ya ayıplanırsam, ya yanlış yaparsam, ya eksik olursa, ben yaptığımda ya beğenilmezse gibi kaygılar, huzursuzluklar üreterek çocuklar sosyal hayattan uzak, pasif bir şekilde yaşamaya meyil ederler. Özellikle anneler kendi kaygılarını çok hızlı bir şekilde yansıttıkları için çocuklar da ister istemez kenarda onu içselleştirebilirler. Oraya gitme, araba çarpar. Oyun oynarken sakın o kişinin yanına yaklaşma. Şuradan şuraya giderken çok dikkat etmelisin gibi sürekli uyarılar çocuğun kaygısını, anksiyetesini arttırır. Hatta bu tehlike sebebiyle çocuğa yasaklar koymak, hani kendi özgürlük alanında ufak yapabilecekleri şeyleri desteklemeden, sürekli korkutarak

0: şekilde gelecektir. Yetişkinlikte de kendini ifade edemeyen, korkan, tedirgin olan, söylediğinde yanlış anlaşılacağını düşünen, hayır diyemeyen, huzursuz, tedirgin, sürekli öbür tarafın kafasından geçenleri planlayan, sürekli öbür tarafa, diğer tarafa kendini beğendirmeye çalışan, insanların kendisini sevmesi, hep beğenmesi adına çabalayan kişilerin gerçekten kaygısının, huzursuzluğunun çok çok yüksek olduğunu ve öyle bir ailede de büyüdüğünü gözlemleriz ve bunu yönetmeye başladığında, farkındalığı olduğunda da bunları halledebileceğini görürüz. İnsanın fark etmesi lazım. Ben kaygı üreten bir yapıya sahibim. Kaygımı üzerimden atmak için kirli elimi adeta sağa sola bulaştırıyorum. Sonra da rahatlıyorum. Ben bu ifadeyi çok kullanırım. Çöp kutusu olmayın derim. Birinin çöp kutusu olmayın. Karşıdaki insan kaygısını, üzüntüsünü, anksiyetesini, endişelerini, huzursuzluğunu size aktarır, rahatlar ve gider. Tamam, bu rahatlama geçici olabilir ama bütün çöpünü size yüklediğinde, size çöp kutusu vazifesi yaptığınızda ister istemez aynı duruma girersiniz. Gerçekten zihniniz bulanır ve siz de kaygı üretmeye farkında olmadan başlarsınız. Evet efendim, bugün huzursuz insanları, sürekli kaygı ve endişe üretenleri konuştuk. Sebep sonuçları baktık. Umarım siz de kaygılarınızı en iyi şekilde yönetebilirsiniz. Korkuyla kaygıyı da ayırıp ona göre müdahale edebilirsiniz. Ben hemen mail adresimi vermek istiyorum. zaman.getirde@trt.net.tr. Ekip arkadaşlarım: yapımda Elmas Coşkun, ses kayıtta Samahat Şallı, teknik yapımda Ahmet Engin, hazırlayan ve sunan Ayşegül Keskin olarak şimdilik hoşça kalın efendim.
1: Zamanın getirdikleri.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Televizyon deyince vatan.
5: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her çarşamba yaptığımız gibi gazeteci Mustafa Çalkaya ile tarım üst başlıklı gündem maddelerini, tarım ve hayvan konuşacağız ama son var. Sıkça duyduğumuz bir cümle var. İşte sadece Orta Doğu değil, dünya değişiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. Dünyada yaşıyor. İşte tabii bu bir şeyin sonucu oluyor. Yani artan jeopolitik riskler var. Savunma harcamalarındaki artış var. Ülkelerin teknoloji ve üretim altyapılarını yeniden konumlandırma süreci var. Ve bu sadece yönetimsel anlamda değil, küresel ekonomide de yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de bu yeni dönemin daha doğrusu yatırım kararlarını nasıl etkilediğini SER Danışmanlık Kurucusu Doktor Ömer Özdinç ile konuşacağız. Ömer Bey merhaba.
1: Merhabalar Zafer Bey.
0: Evet, şimdi tüm bu saydıklarım, jeopolitik gelişmeler, işte savunma harcamalarındaki artış vesaire, üretim altyapı, teknoloji ve üretim altyapılarının yeniden konumlandırılma süreci etkiliyor mu yatırım kararlarını? Etkiliyorsa nasıl etkiliyor?

0: Tabii ki yani şu an bir takım mega trendler var. Bunlar ağırlıklı olarak biraz daha derin dalgalar, dip dalgalar şeklinde de tanımlayabiliriz. Bu dip dalgalar bütün yatırım kararlarını etkiliyor. Yani bu dip dalgaları hani şöyle belki hani birçok boyutu var. Bunun bir boyutu şu an Çin'in çok büyük bir sanayi devi haline gelmesi ve dünyadaki imalatın neredeyse 1/3'üne yakının Çin tarafından yapılması. Bunun yanında Avrupa, Amerika gibi geleneksel sanayi ülkelerinin sanayisizleşmesi riski var. İş gücü maliyetinin artması, yaşlanan nüfus gibi dinamikler tarafından şekillenen ve bu taraftan etkilenen bir sanayisizleşme trendi var. Üçüncüsü, teknolojide çok büyük bir değişim var, dönüşüm var. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji kaynakları, yapay zeka en son olarak. Burada büyük dalgaların etkilediği bir değişim, dönüşüm var. Enerji yollarının değişmesi var. Dünyada jeostratejik dengelerin küresellerden daha yerelleşmeye doğru kayması var. Ve bu kadar tabii değişken parametrelerin gölgesi altında yatırımlar değişiyor, yön değiştiriyor, yer değiştiriyor ve tabii ki hani yatırım kararları farklı şekillerde alınıyor.
1: Peki bu yön değiştiriyor dedik, bu yön nereyi gösteriyor bize?
0: Şimdi burada hani şöyle bir eğilim görüyoruz. 1970'lerde 80'lerde başlayan bu küreselleşme dalgasının artık yavaş yavaş sönümlendiğini ve şirketlerin uzak diyarlara veya uzak ülkelere yatırım yapmaktansa daha yakın bölgeye yatırıma doğru yöneldiğini görüyoruz. Bir yön değişikliği olarak bunu söyleyebiliriz. Bunun dışında tabii sorunlu alanlardan kaçınma var. Yani işte örneğin son İran Savaşı'nda işte Hürmüz Boğazı'nda yaşanan problem, örneğin Körfez ülkelerinin enerji hatlarını denizden değil karayoluyla Avrupa'ya taşınması gibi seçenekleri düşünmeye sevk etti. Bunun gibi enerji hatlarında değişiklikler var. Yani hem lojistik tarafında var, hem yatırım tarafında var. İş gücü maliyetinin artmasından kaynaklı olarak öteden beri oluşan bir iş gücü maliyetinin düşük olduğu ülkelere kayma var, ama bu sefer yine dediğimiz gibi biraz daha yakın bölgelere, yakın ülkelere bunu kaydırma veya stratejik olarak müttefik ülkelere bunu kaydırma eğilimi var. Dolayısıyla hani böyle çok farklı, değişik yatırım kararları var.
1: Peki şimdi hani bir de Trump dönemiyle de birlikte ülkelerin aslında daha korumacı ekonomilere yöneldiğini de görüyoruz. Bu da etkili herhalde değil mi yatırım kararlarında ve fazla tabii uzağa gitmemede?
0: Evet tabii ki, yani burada hatta mümkünse her ülke kendi içine yatırım çekme. Yani Amerika'daki MAGA hareketi dediğimiz, işte Make America Great Again'in baş harflerinden oluşan MAGA hareketinin aslında temel beklentisi, ki Trump'ın seçilmesinde biliyorsunuz etkili olan hareketlerden bir tanesi, burada Amerika'nın tekrardan bir sanayi ülkesi olması, yani bir üretim ülkesi olması, istihdam sağlayan bir ülke olması var. Hakeza şu an Avrupa'da çok ciddi bir arayış var. İşte tek pazar stratejisiyle başlayıp şu an Made in Europe, Avrupa'da üretildi damgasının tekrardan canlandırılmasına doğru onları yönelten bir strateji var ve aslında birçok stratejinin merkezinde herkesin, her ülkenin artık yatırımları, üretimleri kendi içine mümkünse yapma, kendi içine çekme, işte gerek işte Amerika örneğinde olduğu gibi gümrük duvarları yoluyla olsun, gerek Avrupa'da olduğu gibi yine Çin'e karşı önlemler yoluyla olsun. Burada her ülke öncelikle ben kendi kendime yetebilir miyim? Çünkü hem 2008 krizi, yani bu finansal kapitalizmin içine girmiş olduğu kriz, burada ülkeleri tekrardan aslında sanayileşmeye sevk etti. İkinci olarak pandemi döneminde lojistiğin çok ciddi bir sıkıntıya uğraması yine burada ülkeleri kendi içinde üretime sevk etti. Üçüncü olarak Rusya-Ukrayna savaşı, son olarak İran-İsrail-Amerika

0: Balkan Savaşı aslında son yıllarda 2008'den itibaren yaşanan güçlü dalgalar, güçlü küresel olaylar burada ülkeleri mümkünse kendi içinde her şeyi üretme ya da üretebildiğin kadarını kendi ülkende üretmeye yönelik bir yatırım kararına doğru sevk ediyor. Tabii kimileri bunu yapabiliyor, kimileri yapamıyor. Yapamayanlar en azından yakın bölgeden bu konularda kendimize müttefik bulabilir miyiz? Onun arayışına giriyorlar. Ben hatta bunu biraz kavramsallaştırarak önümüzdeki dönem simbiyotik sanayi havzalarının oluşacağı bir dönem olarak tanımlamıştım. Yani bir takım birbirini tamamlayan ülkelerin ittifak içerisinde sanayi zincirini tamamlayacak şekilde birbirleriyle ittifaka yönelecekleri bir dönem olacağını öngörmüştüm. Şimdi zaten bölgesel anlaşmalar, işte en son Mekke anlaşması vesaire gibi, evet bunlar doğrudan belki hani sanayileşmeye yönelik ekonomi merkezli anlaşmalar değil, savunma anlaşmaları, ama yakın dönemde bölgesel olarak bu gibi birçok anlaşmayı ve bunların mutlaka ekonomik boyutunun, sanayi boyutunun olacağını muhtemelen göreceğiz.
1: Peki bütün bu değişim dönüşüm içinde bu gelişmeler karşısında Türkiye'nin yeri ve alacağı yatırım kararları ne olabilir ya da ne olmalı? Çünkü az önce bu işte Made in Europe meselesinden bahsettiniz. Ya Made in Europe işinin içinde miyiz? Hala tam bilmiyoruz ama en azından dışında kalmadığımızı da biliyoruz. Ama Türkiye'nin yeri orası mı olmalı? Başka bir ittifak mı olmalı? Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii yeni dönemin karakterini biz bölgesel ittifaklar dediğimiz veya bölgesel tedariğin ön plana çıkması, işte nearshoring veya friendshoring olarak da adlandırılan bölgesel tedariğin öne çıkması olarak tanımladığımızda buradan zaten kendiliğinden Türkiye'nin önemli bir avantajı oluşuyor. Çünkü Türkiye birçok bölgeye çok yakın, dolayısıyla birçok bölgede ittifak potansiyeli barındıran bir ülke. Önce bunu tespit etmekte fayda var. İkinci olarak şöyle bir şey var. Mesela Avrupa özelinde konuşursak, şimdi biliyorsunuz Avrupa aslında şu an Türkiye'nin en büyük ihracat kapısı. Yani biz en fazla ihracatımız Avrupa'ya. Dolayısıyla Avrupa pazarını çok iyi biliyoruz. Bizim firmalarımız çok iyi biliyor. Avrupa'ya üretim yapmayı çok iyi biliyoruz. Avrupa'da evet. ciddi bir diasporamız var. Ciddi bir nüfusumuz var. Dolayısıyla Avrupa pazarına aslında yakın bölgeden en önemli tedarikçi adaylarından biri Türkiye. Dolayısıyla aslında Avrupa'nın Çin'e karşı veya Uzak Doğu'ya karşı oluşturabileceği alternatifler arasında belki en fazla ön plana çıkan ülke Türkiye. Evet, Avrupa hani şu an çözümü belki Doğu Avrupa'dan kısmen çözmeye çalışıyor ama orada hem demografik yapı hem de nüfusun toplam yapısı çok büyük ölçeklere müsaade etmiyor. Yine işte Hindistan'la girmek istediği bazı ittifaklar var ama burada da yine bölgesel uzaklık önemli bir problem. Yani kendisini zaten tanıyan, kendi pazarını tanıyan, kendi sanayi yapısını, beklentilerini, regülasyonlarını iyi bilen en büyük ve bugüne kadar en tecrübeli ülke biziz. Yani bunu da bu da önemli bir nokta. Dolayısıyla Avrupa'nın bu tür alternatif arayışlarında tabii bazı popülist içerideki beklentileri veya ideolojik düşünceleri, bariyerleri aşabilirse burada çok ciddi aslında hem Türkiye için hem Avrupa için. Bizim için de şunun için önemli. Dediğimiz gibi halihazırda zaten biz önemli bir tedarik kapımız, yani ihracat kapımız. Aynı zamanda o pazarı biliyoruz. Bir de o pazar daha düzenli bir pazar. Yani diğer ülkelere, Kuzey Afrika'ya göre, Orta Doğu'ya göre, Orta Asya'ya göre daha düzenli, daha nakit akışı tanımlı.
1: Daha kurallı.
0: Evet, daha kurallı. Hani dolayısıyla riskin daha az olduğu bir pazar. Dolayısıyla bizim için de aslında önemli bir potansiyel. Bunun gibi ittifaklar aslında ciddi önemli olacak. Avrupa açısından da durum böyle. Tabii öbür tarafa dönersek, Orta Doğu'da son yıllarda hani o kriz, zirvedeki kriz döneminden yavaş yavaş biraz daha sulha kavuşması, biraz daha barışçıl bir ortam olması, anlaşma

0: oranın artması tabii var. Ve orası için de zaten tedarikçi olarak, bir teknoloji tedarikçisi, sanayi tedarikçisi olarak zaten çok fazla alternatif yok. Yani evet. Ya Uzak Doğu'ya gidecekler veya bizimle en yakın Uzak Doğu'da yine bölgesel olarak uzak. Hani yakın olarak da biz onlar için çok önemli bir tedarikçiyiz. Burada bu enerji alışverişi, ham madde alışverişi, bu güzergahlar, enerji ham madde tedarik güzergahları ve bu sanayi ilişkileri dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok belirleyici hale gelecek ve burada çok ciddi potansiyeller var. Yani bu makro değişime baktığımızda, makro trende, gidişata baktığımızda burada aslında Türkiye için çok önemli fırsatlar olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii şu anki nokta itibariyle, bugün itibariyle biz bu fırsatlar henüz anlamlı yatırımlara döndü mü bunu söyleyemiyoruz ne yazık evet. ki. Henüz biz bu aşamada değiliz. Ama tarih bilgisi, uluslararası ilişkiler bilgisi, sanayi politikası ile ilgili bilgilerimiz aslında gidişatın bu yöne olacağına işaret ediyor. Tabii son yıllarda savunma sanayinde aldığımız bir mesafe var. Bunun karşılığını görmeye başladık, daha hızlı bir şekilde görüyoruz. Orada yüksek teknolojiye bir kayış var. Bu trend tabii ki büyüyerek devam edecek. Hele bu bölgesel ittifakların artmasıyla, Türkiye'nin daha fazla ittifakın parçası olmasıyla bu satışı ve teknoloji, yüksek teknoloji ihracatı savunma sanayindeki artmaya devam edecek. Ama bizim bütün bunlar olurken konvansiyonel, geleneksel sanayiyi de ihmal etmememiz lazım. Çünkü çok önemli bir kapasite oluşturduk. Gelecekte bu çok önemli, bize bir potansiyel saklıyor. Dolayısıyla savunma sanayi dışındaki sanayiyi de ihmal etmememiz lazım. Çünkü 86 milyonluk bir nüfusumuz var. Tek başına 86 milyonu savunma sanayi sektörünün doyurması veya onu belli bir refaha kavuşturması çok kolay değil kısa vadede, orta vadede. Bu sebeple diğer ulaşmış olduğumuz kapasiteyi, bugün çok önemli bir kapasiteye ulaştık sanayi çeşitliliği anlamında. Türkiye'nin çok geniş bir spektrumu var, sanayi üretim spektrumu var. Bunun dışında tarım sektörü gibi, sağlık sektörü gibi, diğer sektörlerde de turizm sektörü gibi derinleştiği bir durum var. Bu sanayi kapasitemizi ve imalat kapasitemizi de kaybetmememiz lazım. Bu dünyanın gidişatına paralel ittifaklar, ilişkiler geliştirip buralarda yeni fırsatlardan yararlanmamız gerekiyor.
1: Evet, yani dikkatle takip edilmesi gereken, her adımında aslında planlı atılması gereken bir dönemin içindeyiz. Umarım herkes farkındadır. Doktor Ömer Özdinç, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağ olun.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Mustafa Çalkaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Tarım ve Çevre Haberleri Editör Yardımcısı Mustafa Çalkaya ile birlikteyiz. Mustafa hoş geldin.
1: Hoş buldum Zafer.
0: Evet, bitkisel ürün planlamasına ilişkin yeni yol haritası belli oldu. Ama ben yol haritasından çok yolu önemsiyorum, biliyorsun. Ben defalarca kesinlikle konuştuk. Umarım bir an önce hayata geçer bu, ama işte o bilgiler sende tabii.
1: Aslında şöyle, 2023'ten bu yana uygulanan bir üretim planlaması, planlı üretim adı böyle değişiyor. Böyle bir uygulama var zaten. Fakat bunu biraz daha, o zaman da söylenmişti ilk çıktığında, biraz daha yumuşak bir şekilde başlayıp sonrasında bunun daha katı kurallarla uygulanacağı zaten o zaman da belirtilmişti. Şu anki geldiğimiz aşamada yeni yol haritamızda diyelim, geldiğimiz nokta kurallar biraz daha sertleşti, uygulama biraz daha zorunlu tırnak içinde hale geliyor. Hı. Yani şu esasında özetle bu yapılan çalışmanın şu anda 2027'den sonra uygulanacak üretim planlaması çalışmasının özeti bir cümleyle daha zorunlu hale geldi diyebiliriz. Yani bir belirlenen havzada, belirlenen bölgede. Eski sistemi anlatayım, ondan sonrasında neler olabileceğini söyleyelim. Eski sistemde şuydu: tamam, pamuk var, başka ürünler var, çeltik, işte buğday, nohut vesaire. Diyordu ki planlama, üretim.

0: planlama. Sen bu bölgede buğday ekersen, buğday ektiğinde sana ben daha fazla destek veriyorum. Bazı ürünlerde hatta alım garantisi, sözleşmeli üretim modeline gidiliyordu. Yani bu üreticiyi, çiftçiyi o bölgede o ürünü ekip biçmeye biraz daha
1: Teşvik.
0: teşvik. Yani şu anda tam olarak teşvik kelimesi zorlama olacak. Ya nasıl zorlama olacak? Sen kardeşim benim belirlediğim bölgede, benim belirlediğim ürünler dışında ÇKS'ye kayıtlı olarak başka bir ürün ekemeyeceksin. Böyle bir zorunluluk geliyor.
1: Ekeceğim diye tutturacak olmaz herhalde, değil
0: Yani
1: mi?
0: şöyle aslında olmaması lazım esasında. Aslında buradaki kırılma noktası şu.
1: Yani çünkü adı üstünde planlama bu.
0: Evet.
1: Yani.
0: Hem planlama hem de şu var esasında. Burada çiftçinin zararına olan bir şey yok. İşte soğan mesela burada bazı bölgelerde yasaklanıyor şu anda. E niye? Çünkü soğanın üretimi ayrı bir problem şu anda. Azlık, arz fazlası, arz çoğunluğu, ihracatı, ithalatı, fiyatları bunlar hepsi bir problem olarak yönetilemiyor.
1: Arz çokluğu diyorsun
0: Ya da azlığı.
1: ama işte bütün yemeklerin ana maddesi soğan pahalı şu anda
0: Tabii
1: yani.
0: geçen sene 9.90'a ben raflarda gördüğüm fiyattan bahsediyorum. Bu sene üretici çıkışı 40'lara 50'lere geldi.
1: Evet.
0: Yani hatta şöyle söyleyeyim. Burada bir küçük parantez açayım. Güzel bir detay var çünkü elimde. Soğanın bir kamyon ya da tır tabir ettiğimiz soğanın sigorta fiyatı artık servet değerine gelmiş. Çünkü bu işte taşınırken sigorta yaptırılmak zorunda. Yani orada da fiyat artışları olmuş soğan fiyatında. Çünkü ürün değerlenince o da değerli hale geliyor. Yani her taraftan birden işte bu tür sorunlar çıkıyor. Başa dönecek olursak bu tür sorunların çıkmaması için bazı yerlerde soğan üretimi yasaklanıyor mesela. Sen de burada gidip soğan ekmek istersen yapamıyorsun. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olarak bunu yapamıyorsun. Ha yapmak istersen de kayıtsız yaptığını varsayalım ve destek alamayacaksın. Ziraat Bankası'ndan kredi alamayacaksın. Yani bir anlamı kalmayacak senin orada o ürünü ekmenin açıkçası.
1: Ha, ama yani destekten şundan bundan vazgeçip ben ekeceğim diyene de ağır bir yaptırım yok tabii
0: Yani
1: ki
0: tabii ki de son tarihte bunlar
1: yani.
0: mülkiyet kanunu gibi bir
1: Evet.
0: durum olduğu için tabii ki ama bir izin tabii ki var bu arada onu da söyleyeyim. İzin almazsan bu izin verilmeyecektir çok büyük ihtimalle. E burada deminden beri söylediğimiz aslında konu çiftçinin biraz daha rahatlaması esasında. Ve şöyle bir vurgu var bu konuşmalar arasında bazı satır aralarında güzel detaylar var. Çiftçinin refahı ve Türkiye'deki üretimin kendi kendine yeterlik seviyesinin vurgusu var. Bu mesela bir önceki planlı üretim noktasında yoktu çok fazla. Yani burada orada biraz daha sürdürülebilirlik ön plandaydı. Yani bir üründe bir sıkıntı çıkmasın. Bu bir şekilde sağlanacak. Ama şu anda bizim ihtiyacımız olanlar bizim kaynaklarımızla, ülke kaynaklarıyla üretilecek. Buradayız. Yani ondan dolayı bazı yerlerde üretim kısıtlanırken bazı yerlerde de bazı ürünlerin üretilmesi zorunlu hale gelecek. Sen burada bu ürünü üreteceksin. Çünkü buna ihtiyaç var ve toprak, su buna verimli, elverişli. Bu tür...
1: Neyse, yani ihtiyacımız olan bu.
0: Tabii.
1: Yıllardır ihtiyacımız olan bu zaten. Yani
0: Bu yapılırken şunu da söyleyelim. Öte yandan suyu merkeze alan bir üretim planlaması cümlesini çok kullandık. Evet, o yine devam ediyor. Su tabii ki de merkezde. Ancak dediğim gibi biraz daha üretici ağırlıklı bir yaklaşım var burada. Bir de pazarlama noktasında bazı planlamalar yapılacağı da var. Yani artık üreticinin ürünü pazarlayamaması sorunu üretim planlaması kapsamında çözüme kavuşturulacak. Detaylar şu anda çok belli değil. Ancak böyle bir başlık var ve başlıklardan bir tanesi de bu. İşte bu belki organize tarım bölgeleriyle yapılacak. Belki sözleşmeli üretim kapsamında yapılacak. Belki geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz markalaşma, Türk tarımının markalaşması modeliyle yapılacak. Fakat bu da üretim planlaması kapsamına alınmış durumda şu anda. Öte yandan bu çalışmalar yapılırken hem ilçeler hem de çiftçilerle karşılıklı görüş alışverişleri de yapıldı. Onu da söyleyeyim. Çünkü bazı baktığımızda tabii ki de hemen yorumlarda şunlar var. İşte çiftçi de bu sorulmadı. Ya da çiftçi bu anlamda ne yapacak? İşte üretim maliyetleri artarken bu kadar zorunlu hale zor bir şekilde üretim yaparken çiftçiler ne olacak diye. Bunlara da kaygı edilmesi gerektiğini ben düşünmüyorum. Çünkü bu planlamalar yapılırken bölgede toprak analizine kadar en detaylı böyle santim santim tarla tarla bunların hepsi yapıldı. Bu kapsamda bir üretim planlaması, ürün yelpazesi belirleniyor. Bu da gerçekten önümüzdeki dönemlerde bize 2029'da bakalım neler getirecek. Fakat şunu da söylemek lazım. 2023'te ilk açıklanan üretim planlamasının da bir etki analizinde tabii ki sabırla, merakla bekliyoruz.
1: 7 aylık fındık ihracatı 1.62 milyar doları bulmuş. Yani nedir? Ben de kıyaslayacak bir bilgi olmadığı için iyi midir, kötü müdür?
0: Hemen kıyasla başlayalım. Aslında şöyle 2021 yılında aynı dönemdeki

0: İhracatımıza baktığımızda 1 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılında biraz daha düşüş var tabii ki, 920, sonrasında 2023'te tekrar 1, 2024'te 1.3 milyara çıktı. 2025, yani geçtiğimiz yıl dondan dolayı ya da doğal bazı afetlerden dolayı diyelim, bir düşüş oldu ve 1.3 347 diyelim, yuvarlayarak bu şekilde bir ihracat varken şu anda 1.60'a çıkmış durumda.
1: Evet.
0: Bu bize tabii ki de iyi bir gösterge. Fakat tamam, bunu balans yaparken geçtiğimiz hafta beklediğimiz fındık fiyatlarındaki artış oranını da göz önünde bulundurmamız lazım. Bu kadar yıl, 4-5 yıl boyunca %50 artan fındık fiyatları, geçtiğimiz hafta söylediğimiz gibi üreticiler tarafından maalesef diyerek söylüyorum, %30 civarında bir artış oldu ve 255 civarında.
1: Sen hatta tahminle, şimdi fındık üreticileri bana kızacak ama diye söylemiştin, 260-270 civarında bir
0: bile olmadı maalesef.
1: Onu bile bulmadı, 255 liraya çıkardı.
0: Biraz iyimser davranmıştım çünkü orada bir kritik nokta vardı. Hani olura gittiğinde bir düzeltme olur mu diye düşüncesiyle. Şimdi geldiğimiz noktada bu ihracat çok güzel. Belki de şu anda yapılan alım fiyatları da böyle bir politikayı gözetiyor sanki. Ürün hani ihracata yapılıyor zaten. Bize geleceğine ürün de elimizde varsa, ürün de fazlaysa, fazla bu sene biraz daha verim yüksek. Dolayısıyla bunun, biz ihracata biraz daha yönlendirelim. Ve ihracat denildiğinde akla gelen tabii ki bir tane firma var.
1: Evet.
0: Bu firmada şöyle kritik bir yer var. Esasında burayı çok böyle irdelemek de lazım biraz. Çünkü firma 2 yıl önce rekabet kurumuyla bir sıkıntı yaşadı ve ondan sonra TMO'nun ya da bu alım fiyatlarının altında bir fiyat vermeme için firmaya bir böyle bir bildiri oldu. Yani firma şu anda, o firma alım fiyatlarını bu fiyatlara göre belirlemesi lazım ve burada belki biraz çiftçinin üzen durumlar da oldu. Bunda gelen yorumlar bu şekilde. Yani eğer ki diyorlar, alım fiyatları TMO'nun 300 lira açıklansaydı beklenildiği gibi, sürpriz olmayacağı üzere, biz bu ürünlerimizi yurt dışına satarken de bu fiyattan satacaktık. Şimdi alım fiyatı beklentiden düşük açıklanınca biz mecburen oraya da ürünümüzü ucuza vermiş olacağız gibi beklenti var. Fakat yine söylüyorum, bu fiyatlar açıklanırken ya da bu ihracat rakamlarına baktığımızda işte ihracat durmuyor, üretim durmuyor. Çiftçi belki biraz daha az kazanacak bu dönem. Çünkü şunu da belirtmek lazım, hakikaten gübre fiyatları falan bu sene çok arttı. Yani geçen yıla kıyasladığımızda %100'ü aşkın gübre fiyatlarında bir artış oldu. İlla ki bu maliyetler gözetilmiştir. Ben bu ihracat rakamını olumlu buluyorum, ancak önümüzdeki Ekim M'ye kadar, Kasım'a kadar fındık piyasasındaki gelişmeler biraz daha belirginleşecektir diye düşünüyorum.
1: Evet, bu arada fındık alım takvimi de belli olmuş.
0: Evet.
1: 24 Ağustos'ta başlayacakmış Toprak Mahsulleri Ofisi almaya. İlk etapta 16 noktada hasat durumuna göre alım noktası 61'e kadar da çıkarılabilecekmiş. Bu da hani üretici varsa dinleyicilerimizin arasında onlara bilgi olsun. Şimdi yumurta, tavuk eti ve süt üretimi Haziran'da arttı. Ama fiyatlara yansıdı mı bu artış?
0: Fiyatlarda maalesef bu artış yansımıyor. Aslında burada şöyle bir değerlendirme var. Bu dönemde normalde bu tür kanatlı sektörünün diyelim.
2: RD Vakıf Katılım.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
4: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız.
6: Garanti BBVA Kripto.
8: Reklamlar.
9: Gün ötesi.

0: İyi akşamlar. Bugün 12 Ağustos 2026 günlerden çarşamba. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için huzurlarınızdayız. Program ekibimiz Ayberk Çanakçı, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Başkent'e gidiyoruz. TRT muhabiri arkadaşımız Göksu Kandemir telefon hattımızda. Göksu, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Ankara gündeminin öne çıkan başlıklarını senden dinliyoruz.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla başlayalım bize. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Görüşmenin öncelikli gündemi tabii ki Filistin'deki son durum ve katliamcı Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ermesine yönelik adımlardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki lider törenin ardından görüşmeye geçti ve şu sıralarda da aslında iki lider kameraların karşısında görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenliyorlar. Bizler de bu mesajları yine takip ediyor olacağız diyelim. Bir diğer başlıkta yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra merkezi Şarkul Asfat gazetesine bir mülakat verdi. Bölgemizin istikrarı ve kardeş halkların huzuru bakımından tarihi bir sorumluluk üstlendik dedi. Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke ortak savunma anlaşmasını bu sözlerle değerlendirmiş oldu. Anlaşmanın bölgenin ortak güvenlik ve dayanışma anlayışına büyük katkı sağlayacağına, bölgede paradigmayı değiştireceğine inanıyoruz ifadelerini kullandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri bölgemizde yaşanan gelişmeler karşısında ortaya çıkan yeni şartların ve ortak sorumluluk anlayışının bir neticesidir dedi Erdoğan. Bölgenin meselelerini bölgenin kendi aktörleri için çözmeliydi. Bunun ilk adımını attık. Attığımız adım değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir iradedir dedi. Anlaşmanın mesajının gayet açık olduğuna dikkat çekti. Birimizin güvenliği, hepimizin güvenliğidir ifadelerini kullandı. Suudi Arabistan ve Pakistan'la bölgede yeni işbirliği döneminin kapısını araladıklarını da vurguladı Erdoğan. Taraf ülke sayısını artırmaktan çekinmiyoruz ifadesini kullandı. Anlaşma hiçbir ülkeye hedef almadığı gibi bölgemizin huzurunu, refahını ve istikrarını amaçlayan bütün kardeş ülkelerin katılımına açıktır dedi. Nitekim bizim vizyonumuz üç ülkeyle sınırlı kalmayarak daha da büyümek ve mümkünse bir gün bölgedeki bütün ülkelerin bu çatının altında toplanmasını sağlamaktır dedi. Türkiye'nin gerilimden ve çatışmadan değil, her zaman diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu da belirtti Erdoğan. Sözü Amerika Birleşik Devletleri İran krizine ve Hürmüz bilmecesine getirdi. Hürmüz Boğazı bölgesel değil, küresel önemi ait bir nokta. Küresel enerji arzı ve uluslararası ticaret bakımından da son derece stratejik bir geçiş noktası. Temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bir diğer başlıkta aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş'la ilgili. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'ta Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Tabii ki gündeminde terörsüz Türkiye vardı. 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam dedi. Milletin Kahire ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye yapmış olduğu desteğin siyasete yansıması olduğuna dikkati çekti. Kanunun kapsamını hatırlattı. Milli hassasiyetlerin korunduğunu ifade etti. Anadolu Ajansı editör masasında değerlendirmeler yapan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinde uygulanan Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını da ifade etmiş olduğu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yasa dışı sanal bahis ve kumar eylem planı izleme ve koordinasyon toplantısının açılışında konuştu. Masadaki başlıklara değindi. Lisanslı ve yasa dışı platform kullanımına ilişkin reklamların etkileri ele alınacak dedi. Bu çalışmaların özellikle bağımlılık riskinin azaltılması, gençlerin sorumlulukları ve reklam politikalarının yarattığı etkiler açısından değerlendirilmesi bakımından yol gösterici olmasını bekliyoruz dedi Cevdet Yılmaz. Bir de Yalova'dan bir haber geldi. Bugün Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta olay yerinde açıklama yaptı. Eğitim sırasında F-16 kaza kırıma uğradı. Tek taraflı bir kaza, çarpışma yok ifadelerini kullandı. Bir diğer başlıkta dezenformasyonla mücadelenin önemini aslında dikkat çeken bir başlık. Kamu düzeni, toplumsal huzur ve milli güvenliği doğrudan ilgilendiren önemli bir mesele olduğuna dikkati çekti İçişleri Bakanı Mustafa Şişçi. Dijital çağda kamu iletişimi paneli ve iletişim başkanlığı tarafından hazırlanan mülki idare amirlerine yönelik sosyal medya rehberinin tanıtım toplantısında kürsüdeydi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin iletişimi yeni bir safhaya taşıdığını ifade etti. Dezenformasyonla mücadelede hakikati korumanın önemine dikkat çekti. Ve son başlık aslında 11. Anadolu Medya Ödülleri'nden TRT'ye 3 ödül geldi. TRT bu yıl 3 kategoride ödüle layık görüldü. Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Dönemde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da vardı. Yılın Platform dizisi ödülü TRT TV ile yayınlanan Sule Senin Hikayen dizisine verildi. Ödülü TRT Genel Müdürü Mehmet Sait Sobacı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan aldı. 11. Anadolu Medya Ödülleri'nde TRT Kürdi yılın televizyon kanalı seçildi. Yılın Haber Spikeri ödülünü ise TRT Haber Spikeri Fatih Çimen aldı.
0: Göksu, çok teşekkür ediyoruz programa katkın için, aktardığın bilgiler için. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda TRT muhabiri arkadaşımız Göksu Kandemir vardı. Ankara gündemini aktardı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Selamlar. Teşekkür ediyoruz. Bir mukabele. Sayın Özkan, terörsüz Türkiye sürecine dair değerlendirmelerinizi almak istiyoruz bugün. Aslında bir süredir konuşuyoruz konuyu, ancak gelinen son noktayı, çerçeve, yasayı bugün masaya yatırmak istiyoruz sizinle. Nasıl değerlendirmelerde bulunuyorsunuz konuyla ilgili ve bundan sonrasına yönelik tabii ki?
3: Teşekkür ederim Feryal Hanım. Hani öncelikle şunu söyleyeyim, Türkiye için, Türkiye'nin 1000 yıllık aslında bu coğrafyada 1000 yıldır bir arada yaşayan halkların, toplulukların artık bir millet olması ve sonrasında işte son 50 yıl içerisinde ne yazık ki yani bir terör örgütünün peydahlanması ve aslında bu milletin bütünlüğünü, kardeşliğini, hukukunu bozan bir siyaset izlemesi sonrasında çok acı dolu oyunlar geçirdik. Çok büyük can kayıpları yaşadık ve ne yazık ki hani bütün bu yaklaşık 50 yıl içerisinde de teröre karşı büyük mücadeleler verildi. Teröriste karşı ve teröre karşı. Nihayetinde artık PKK terör örgütünün silah bırakması, kendini feshetmesi büyük bir süreç zaten yaşanmıştı biliyorsunuz örgüt. Geçtiğimiz aylarda, geçen yaz ayında kendini feshettiğini ilan etmişti. Ama elbette terör örgütü artık fiilen ortada olmasa da nihayetinde üyeleri var mevcut. Yani işte Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'deki, Suriye'dekiler entegre oluyorlar merkezi devlete. Dolayısıyla bu örgüt üyelerinin ellerindeki silahları bırakarak teslim olması gibi bir süreç, bir zaruret hali vardı. Çünkü hani örgüt olmasa da bu kadar büyük bir hani binlerden bahsediliyor. Bazı rakamlara göre 4 deniyor, bazı rakamlar 6 diyor. Hani farklı farklı yorumlarda var ama hani binlerce insanın örgüt fethedilmiş bir örgütten geriye kalmış silahlarla birlikte beklediğini düşünün dağda, dağlarda, mağaralarda. Bu insanların mutlaka geri dönüşünün, topluma entegrasyonunun okurken ve siyaseten yapılması gerekiyor. Tabii ki bir de hani bir hem toplum psikolojisinin yönetilmesi hem de o insanların entegrasyonunun sağlanması gibi bir zaruret vardı. Dolayısıyla bununla ilgili de geçen Ağustos'tan bu yana Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok yönlü görüşmeler, karşılıklı müzakereler sonrasında ve en sonda biliyorsunuz geçen Ağustos'ta kurulan, yanlış hatırlamıyorsam 4 Ağustos'ta kurulan komisyon uzun zaman, uzun saatler boyunca süren toplantılar sonrasında bütün tarafları dinleyerek bir ortak rapor çıkarmayı başardı. Ve o rapor neticesinde de komisyonda çalışan bütün partilerin katılımıyla bir çerçeve yasa hazırlandı. Mecliste önce işte komisyonda, sonra genel kurulda oylandı ve yasalaştı. Yani işin teknik boyutu, süreç, yani çok kısa bir özet böyle özetleyebiliriz ama bunun arkasında tabii çok derin derinlikler olduğunu, detaylar olduğunu hatırlamak lazım. Nihayet

içerisinde hem can kayıpları dolayısıyla şehitlerimizin varlığı, gazilerimizin varlığı dolayısıyla elbette bu coğrafyada hem yakın bölgemizde hem aslında emperyalist diyebileceğimiz okyanus ötesinden bu coğrafyada kendi menfaatlerini gerçekleştirmek isteyen devletlerin müdahalesiyle kangrenleşmiş bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden çok katmanlı bir sorun. Hani sadece bir yasa çıkarmakla olan bir süreç değil ama bu yasanın çıkartılabilmesi için çok büyük emekler verildiğini bir gazeteci olarak da şahidim. Bütün vatandaşlarımız aslında bunu biliyorlar. Çünkü herkese değen bir tarafı olduğu için herkesin bu konuda bir duygusu, bir bilgisi, bir fikri var. O görüşleri bir fikirde, yani artık bu silah bırakmış örgüt üyelerinin durumlarını hukuk içerisinde siyaset eliyle, vekillerimiz eliyle aile yola ve devlet güvencesi içerisinde koyma zarureti ortaya çıkmıştı ve vekillerimiz de bunu yapmayı başardı. O yüzden büyük tarihi öneme sahip bir gelişme olarak değerlendiriyorum. Ama tabii bunun hani yansımaları olacak. Yataya, çerçeveye baktığımda, ki ben de hani burada Ankara'da süreçleri takip eden, 2013 sürecini doğrudan sürecin içinde AKİL İnsanlar Heyeti'nde çalışmış biri olarak söyleyeyim. Çok ince düşünülmüş, bütün tedbirleri alınmış bir yasa, iyi bir yasa çalışıldığını söylemeliyim. Çünkü bu yasada af yok. Yani PKK'nın kurucusu olan ve müebbet hapis cezasını çekmekte olan Öcalan'a bir af var. Örgütün üst düzey yöneticilerine, yani daha doğrusu bu yasanın hiçbir yerine bir af yok. Sadece bir infaz erteleme, bir fırsat tanıma gibi bir süreç var. Şartları var bu yasanın. Süre sınırı var, denetim koşulları var. Dolayısıyla tespitinin yapılması, yani örgüt üyelerinin silahlarını bırakarak teslim edildiğini tespit edilmesi, güvenlik güçlerimiz tarafından, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilmesi, bunun MGK'da, Milli Güvenlik Kurulu'nda, yani bu ülkenin en üst düzeyde milli güvenliğiyle ilgilenen bütün kurumların başındaki sorumlu yetkili kişiler, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nda teyit edilmesi ve resmi gazetede yayınlanması sonrasında yürürlüğe girecek bir yasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hani güvencesi çok yüksek olan, olası bütün ihtimallerin değerlendirildiği bir süreç, bir yasa. O yüzden de gönlümüz rahat olmalı. Türkiye büyük bir devlet. Güvenlik güçleri zaten çok büyük terörle mücadelede büyük başarılar elde ettiği için terör örgütü silah bırakmak durumunda kaldı. Bunu hiç unutmayalım. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye Büyük Millet Meclisi bütün toplumun, milletin temsilcilerinin, vekillerinin eliyle ve çok yüksek bir katılım oranıyla, ki hakikaten bugün Sayın Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı'nın Anadolu Ajansı'na yaptığı röportajda da o vurgu vardı. Çok nadir görülen bir mutabakat da çıktı yasa. 467 evet oyuyla çıktı. Bu çok yüksek bir oran. Ve benzeri etnik temelli terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinde, işte İRA'da, ETA'da, Filipinler'de, başka yerlerde terör örgütleri silah bırakırken ne bu kadar hızlı ilerleyebiliyor süreçler, ne de böyle yüksek bir destekle, toplumsal destekle, siyasi destekle yapılabiliyor. Bu Türk milletinin, Türk devletinin bir başarısı. Hani bunu böyle sağlıyor olmamızın, bizim kendi içimizdeki kardeşliğin bozulmadığının, bozulmayacağının çok somut göstergelerinden birisi. Bundan sonraki süreçte zaten güvenlik güçlerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gözetiminde, denetiminde ilerleyecek. Dolayısıyla önemli tarihi bir aşamayı geçtiğimizi düşünüyorum. Bundan sonrasında da hani bunları takip edeceğiz. Nitekim zaten hiç vakit kaybedilmedi Feryal Hanım. Bugün İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sahipliğinde bir toplantı yapıldı. Sayın Numan Kurtulmuş

katıldı. 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları bir araya geldiler. Yani bu süreçle ilgili çıkan yasanın hem içeriği çerçevesi hem de bunun illerde nasıl uygulanacağına dair bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yani süreç hemen aslında bir taraftan devlet buna hazırlanıyor. Süreci nasıl yöneteceğine dair çalışmalar da hemen başladı. Bunların hepsi olumlu gelişmeler diye düşünüyorum. Ama tabii siyasi boyutunu da biz ayrıca tartışıyoruz. Çünkü hani oylamada biliyorsunuz AK Parti'nin ve MHP'nin ve DEM Parti'nin parti olarak tüm üyeleriyle, vekilleriyle birlikte yasayı desteklediği de gördük. İşte DSP, Türkiye İşçi Partisi, Demokratik Bölgeler Partisi gibi partiler parti olarak desteklediler. Bir parti desteklemedi biliyorsunuz.

0: kendini biraz artık çerçeve yasa, evet, önemli tarihi durumu ve bundan sonraki sürece ilgili tartışmalar var. Ama öte taraftan yeni partinin neden kendi içinde yeni kurulmuş, işte CHP'yi bölerek, CHP içinden çıkarak kurulmuş yeni bir partinin Türkiye'nin bu kadar önemli bir sorununun çözümü konusunda bir ortak karar alamadığı tartışmaları var ve muhtemelen bunu önümüzdeki zaman diliminde de konuşacağız. Çünkü Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken, CHP içindeyken ve bu komisyon bir yıl boyunca çalışırken parti olarak desteklediler, komisyona üye verdiler ve sürecin bir parçası oldular aslında. Ama CHP'den ayrıldıktan sonra, Yeni Yol Partisi'ni kurduktan sonra da Özgür Özel işte kendilerinin parti yönetimi olarak evet diyeceklerini ama diğer milletvekillerinin bu konuda serbest bıraktıklarını, her milletvekilinin kendi ilindeki havaya bakarak cevap oy kullanacağını söylemişti. Ama öyle olmadığını gördük. Çünkü orada hani büyük bir çelişki de ortaya çıkmış oldu. Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları, partinin genel başkan yardımcıları da dahil olmak üzere BK üyelerinden hayır diyenler oldu. İşte aynı ilin milletvekili olmasına rağmen hem evet diyen var, hayır diyen var. Hem dolayısıyla o ilin havası da bir ortaklaşma olmadığı görüldü. Bir de bu kadar hani il bazında düşünülemeyecek bir mesele aslında bu Türkiye'yi, Türkiye'nin bütün sınır çizgileri birlikte içeride bir hani illere ayrıştırılamayacak bir meselede böyle bir sanki meteorolojik hava raporu ses edilirmiş gibi, hani hava durumuna göre oy kullanmak gibi bir özgürlük alanı olarak tarif etti. Ama hani burada bazı çelişkiler oldu ve bunlar tartışılıyor. Tartışmaya açık konular olduğu için tartışılıyor. Tabii buradaki en temel şey de aslında Özgür Özel'in partinin genel başkanı olmasına, üstelik hani işte 91 milletvekilini CHP'den çöküp alabilecek süreçte görünen Özgür Özel'in o liderlik vasfının hasar gördüğünü gördük. Çünkü kendi verdiği oyun, reyin azınlığa düştüğünü gördük. Yani 34 milletvekili yeni partiden evet dedi. 54 milletvekili hayır dedi. Katılmayanlar da var. Dolayısıyla genel başkanın azınlık pozisyonuna düştüğü bir fotoğraf ortaya çıktı. Bu da siyasi tartışmalara tabii sebep oluyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı bir kampanyanın yeni parti içerisindeki milletvekillerini etkilediği, Özgür Özel'in yönlendirmesinin değil Dilek İmamoğlu'nun yönlendirmesinin etkili olduğu konuşmaları, tartışmaları yapılır hale geldi bu bölünme fotoğrafı sonrasında. Ama hani özetle söyleyebileceğimiz şey, bu çerçeve yasanın, atamadım da belki söylemek lazım, çerçeve yasa diyoruz biraz pratik olsun diye böyle konuşuyoruz ama tam adı
1: Milli Dayanışma ve toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun. Evet.
0: Yani aslında bu ismin bile seçilmesi çok önemli. Hani biz işte terörsüz Türkiye gazeteciler biraz daha böyle özellikle manşet atma zarureti, ifade daha ifade etme zarureti nedeniyle biraz daha bu tür uzun isimleri kısaltma eğilimimiz vardır.
1: Evet.
0: Terörsüz Türkiye yasası, terörsüz Türkiye süreci diye ifade ediyoruz. Hani, ama tabii yasa adlandırılırken toplumun ve devletin bütün kuvvetini yansıtan bir isim seçme zarureti var meclis. İsmi böyle çıktı ama bir son bağlam şunu kurayım izninizle. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal çerçevesi bu. Yani yeni bir yüzyılı, Türkiye yüzyılı diye adlandırdığımız o yeni dönemin en önemli kritik işiydi. Çok şükür bunu aştık. İnşallah bu silahların teslim edilmesi ve örgüt üyelerinin de gelip teslim olmasıyla süreç nihayete erecek. Artık geride böyle bir başka ülkelerin istihbarat örgütlerini kullanamayacak.

0: yapmayacağım. Bütün şeylerin toparlanması, temizlenmesi gerekiyor. Bunu böyle bakmak lazım. Ama terörsüz bölge hedefi de buna paralel olarak işliyor. Mekke anlaşması bunun tam karşılığıdır diyebiliriz. Bugün de biliyorsunuz Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Sayın Cumhurbaşkanı şu anda karşılıyor Ankara'da. Evet. Bunların hepsi birbiriyle çok ilgili. Türkiye'nin hem kendi içinde hem de yakın coğrafyası başta olmak üzere istikrarın, refahın, barışın edilmesi için Türkiye çok kritik, çok stratejik adımlar atıyor ve sahada da sonuçlarını görebiliyoruz diyebilirim.
1: Sayın Özkan, çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle.
0: Sağ olun. İyi yayınlar.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda gazeteci Fadime Özkan vardı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
8: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklamlar.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca hocamız bizlerle birlikte. Sayın Karaca, merhaba, hoş geldiniz.
10: Meral Hanım, teşekkür ederim. Bu radyo stüdyosunda olmak çok zevkli bir şey ya. Kendimi çok rahat hissediyorum burada. Radyoda olmak da güzel, yani çok hoşuma gidiyor. Radyo dinlemeyi de severim ama çok teşekkür ediyorum davetiniz için.
1: Çok teşekkür ederiz bu güzel sözleriniz için. Sayın hocam, şimdi tabii ki gündemde

0: Terörsüz Türkiye süreci var, ancak biz size konunun terörsüz bölge hedefi kısmını bu bağlamda sormak istiyoruz. Başta işte Irak ve Suriye olmak üzere tüm Orta Doğu'da bir istikrar ortamı ve güvenlik düzeni oluşması konularıyla ilgili bir değerlendirmeniz olursa buradan başlamak isteriz. Buyurun.
1: Valla Feriha Hanım, şimdi şöyle, bu sorunuzu biraz uluslararası sistem üzerinden okumak lazım. Yani 1990'da Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Amerikalılar kendilerini o kadar tek kutuplu sisteme inandırdılar ki artık dünya onlar için tek dünyaydı. Bunlar dünyanın başına gelmiş en büyük Roma İmparatorluğu'ydu. Öyle kendilerini lanse ettiler. Geri kalan bölgeler hepsi konfederasyon bağlamında, Amerika ne derse onu yapacaktı. Rusya'nın başında biliyorsunuz bir şekilde kapitalizmi savunan biri gelmişti. Çin'in başında yine kapitalizmi savunan biri vardı. O zaman dediler ki biz kazandık. Yani artık liberal kapital sistem kazandı. Ama ne oldu biliyor musunuz? 1990'da Irak'la başlayan süreç, sonrasında Yemen'i, Afganistan'ı, sonrasında Arap Baharı fonksiyonuyla Mısır'ı ve en son Suriye'yi. Şimdi bütün bunlar öyle bir ortam yarattı ki, zaten sınırları biliyorsunuz İngilizler tarafından her dakika sorun çıkabilsin diye çizilmiş devletler yine aynı istikrarsızlıkla karşı karşıya geldiler. Ya Feriha Hanım, düşünebiliyor musunuz? 1990'dan beri istikrarını hala tam kazanamamış bir Irak'tan bahsediyoruz. Afganistan'a bakın, 2003. Gelin Suriye'ye şimdi, 2011. Yani en yakını Suriye, onun üzerinden bile 15 yılı geçmiş. Ve daha ne kadar geçecek orasını da bilmiyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bir yere saldırıyor. Bunu saldırırken de kendini haklı çıkartmak adına insan hakları, demokrasi, kadın hakları, refah bir dolu şey söylüyor. Sonra da Afganistan'dan çekildikleri zamanki sahneyi hatırlayın. Uçağın tekerlerine tutunup o metrelerce yukarıda yükseklikte maalesef hayatta kalacaklarını düşünüp hayallerinde Amerika'ya gitmek olan insanlar bırakıyor. Ve işin daha kötü yanı, bıraktıkları yer bataklık haline geliyor. O bataklık da çevre ve bölge ülkeler için resmi bir sinek kaynağı oluyor. Orta Doğu böyle bir coğrafya. Ve maalesef bizim en uzun sınırımız da bu coğrafyayla. Evet. Şimdi burada terörizmin olmaması önemli. Hı hı. Türkiye adına çok önemli. Ki biliyorsunuz ben asker kökenliyim. Hı hı. 31 yılımı salt çalışarak silahlı kuvvetlere verdim, okumam hariç. Şimdi benden daha fazla terörsüz Türkiye'yi kimse istemez. Ama şu gerçeği de unutmamak lazım. PKK'nın yapısını bilmek lazım. Bir şeylere net olarak evet diyeceksek, karşı tarafın da artık bu işi sonlandıracağını yani net olarak bilmemiz gerekiyor. Çünkü PKK yalnızca devletlerin kullandığı bir uluslararası örgüt değil. PKK uyuşturucu baronlarının, silah kaçakçılığı baronlarının, insan kaçakçılığı baronlarının, kara para aklama baronlarının kullandığı bir oyuncak. PKK bir ETA değil, bir İRA değil. Bunlar yerel örgütlerdi. PKK uluslararası bir örgüt. İran'da kolu var, Irak'ta var, Suriye'de var. Ama daha da önemli bir şey söyleyeyim size. Bunu bir yabancı kaynaktan okumuştum. PKK'nın şu andaki bütçesi ne biliyor musunuz? 28 milyar dolar. 28 milyar dolar Birleşmiş Milletler'deki 196 ülkenin 109'undan daha büyük gayri safi milli hasıla demek. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bütün bunlar bu işin çok

0: nasıl söyleyeyim, çivi döşenmiş bir yol üzerinde gittiğini bize gösteriyor. Vazgeçilir mi? Vazgeçilmez, bir yerlere geldik. Ama çıkan yasanın bence en önemli maddesi birinci madde. Yani silah bırakmadan ve silah bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti tarafından kabul edilmeden bu yasa yürürlüğe girmeyecek. Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti, bakın daha önceki süreçte de bunu yaşadı. Hiçbir devlet Türkiye Cumhuriyeti'nin terörü bitirmek üzere yaptığı bu girişimleri yapmamıştır. Bundan emin olun. Bundan sonra ne diyorduk? İşte bu işin Türkiye Büyük Millet Meclisi var diyordu karşı taraf. Hadi buyurun, bu da bitti. Şimdi görelim bakalım bu nasıl olacak? Çünkü örneğin İran PEJA silah bırakacak mı? Irak'taki PKK'lılar silah bırakacak mı? Hepsini görelim. Görelim, ondan sonrasını düşünelim. Ama artık birinci nokta artık bu kaldı. Silah bırakma.
1: Tam bu noktada şunu da sormak isteriz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması dünyaya nasıl bir mesaj veriyor?
0: Şimdi bu bir kere kolektif güvenlik anlaşması. Neden? Çünkü herhangi bir devleti olan saldırı, Feryal Hanım, öbür devletler için kendisine yapılmış olarak kabul edilecek. Ama bunu salt bir kolektif güvenlik anlaşması diye okursak bir yanılgıya düşebiliriz. Nedenini söyleyeyim. Çünkü bu bölgesel güvenliğin kurumsallaşması anlamı da taşıyor. Zaten Pakistan Türkiye arasında, ben bunu çok öncesinde mi, Pakistanlar bizim için çok büyük kardeşlerdir. Ben defalarca gittim ve hep orada brother diye karşıladılar bizi. Yani kardeşim diye karşıladılar. Şimdi Pakistan Türkiye askeri işbirliği zaten önemli bir seviyede. Suudi Arabistan Pakistan arasında biliyorsunuz kısa zaman önce bir askeri savunma anlaşması imzalandı ve bu savunma anlaşmasında da Pakistan belli boyutta Suudi Arabistan için bir nükleer şemsiye oldu. Çok önemlidir bu. Şimdi bunun içine Türkiye de girdi. Yani esasında bu üç ülke arasında kurumsallaşmış, daha önce birbirleriyle ilişki mevcuttu. Şimdi bunun tabii yürek hoplatan bazıları için hikayesi var. Şimdi bu domino etkisi yapabilir mi? Bakın, önemli konuşmamız gereken noktalardan biri bu. Bu bir domino etkisi yapabilir mi? Yani bu Mekke anlaşmasının kimin için domino etkisi yapabilir mi? 2 gün sonra Mısır bu anlaşmaya dahil olmayı ister mi? Katar ister mi? Bahreyn ister mi? Başka bölgede ülkeler, gerek Arap coğrafyasında gerek Afrika coğrafyasında. En büyük tedirginlikleri bu. Şimdi bu anlaşma, bir de önemli bir nokta. Biz anlaşmaların siyasi tarihte kurumsallığından bahsederiz. Burada temel nokta şudur Feriha Hanım. Şimdi NATO dünyadaki en önemli savunma örgütüdür. Ama NATO'yu NATO yapan salt askeri gücü değildir. Altında siyasi bürosudur, tatbikatlar bürosudur, lojistik bürosudur. Yani şöyle, NATO içerisinde kendi alt kurumlara ayrılmış bir kurumsallaşma vardır. Bu anlaşma, bu kolektif anlaşma, ki Sayın Dışişleri Bakanı'nın açıklamasından ben onu çıkarttım bir parça. Eğer bu tip mekanizmaları da kuracaksa bu üç devlet arasında, o zaman dışarıdaki devletler için çok cazibeli bir kolektif anlaşma haline gelir ve katılım talebi fazlasıyla artar. Bu kimi rahatsız eder? En başta İsrail'i rahatsız eder. Kimi rahatsız eder? En fazla bence İran'ı eder. Anlatabiliyor muyum?
1: Şimdi reklamlardan önce çok kısa Amerika Birleşik Devletleri İran hattında yaşananlar ve bu bağlamda Orta Doğu'da dünya enerji ticareti ve deniz ulaşımı açısından büyük önem taşıyan iki stratejik su yolu, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'deki güvenlik krizi için neler söylersiniz hocam?
0: Vallahi

0: Feryal Hanım, artık anlaştılar, anlaşıyorlar. Aha anlaştılar. İşte petrol düştü, altın çıktı. Ya enflasyon indi. Ya ben bir akademisyen ve bunları takip eden biri olarak, hay Allah, lanet olsun artık ya, anlaşacaksanız anlaşın, anlaşmayacaksanız da ne yapacaksanız yapın noktasına geldim yani. Şimdi yine bir haber çıktı buraya gelirken. Pakistan kaynaklı İran'la Amerika'nın anlaştığı.
1: Evet.
0: Şimdi buradaki mesele nerede biliyor musunuz? Bir, bu hafta Dünya Gazetesi'nde köşemde Perşembe günü caydırıcılığı yazdım. İran üzerindeki caydırıcılık. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin İran üzerinde bir caydırıcılığı yok. Bakın size çok önemli bir örnek vereyim. Vietnam. Nixon döneminde Vietnamlıların müzakere masasına oturması için Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı vasıtasıyla Vietnamlıların Amerika'nın sınırsız silah kullanacağına inandırılması planlandı. Amerika başkanının söylemleriyle Amerikan başkanı öngörülmez olarak gösterdi. Bugüne ne kadar benziyor değil mi? Deli adam teorisi. Trump'ın aynı. Trump da ikinci günden beri zafer ilan ediyor biliyorsunuz. İran bitti diyor. Bir sonuç var mı? Yok. Amerikalılar Vietnam'da neyi çözemediler? Vietnam halkının kendini koruma iradesini çözemediler. Bugün İran'ın kendisini koruma iradesini çözemedikleri gibi. Bir kere birinci nokta bu. Amerika başkanı da Amerika yönetimi de ne söylerse söylersin, ne bomba atarsa atsın İran üzerinde caydırıcı olamıyor. İran o caydırıcılıkta gelip müzakere oturamıyor. Eğer araya gitmeden önce vaktimiz varsa bir iki kelime
1: var. Evet,
0: de şundan
1: hocam.
0: Edeyim.
1: Buyur,
0: burada iç etkileri de bir kenara koymamamız lazım. İşte Pezeşkian, Arakçı gibi İran'daki ılımlı yanlıları, yani anlaşma yapalım ve halkı bu zulümden kurtaralım mantığında olanlarla İran'ın rejiminin devamlılığını kendileri adına ölüm kalım meselesi olarak gören ve İran'ın çıkarımı yoksa rejimin çıkarımı sorusuna rejimindir diyecek bir devrim muhafızları ve İran ordusu var. Dolayısıyla İran içerisinde de hani bu anlaşma yapalım ya da yapmayalımcılar arasında da büyük bir rekabet olduğu görülüyor. Bu arada Trump konusu da, yani Amerika'daki iç politika konusu da, artık Trump'ın ben Kasım 2026'daki seçimi çok düşündüğünü falan şey yapmıyorum. Çünkü onda öyle bir ego var ki hani çıkıp şey diyebilir, ya aslında ben kaybetmedim ama bu cumhuriyetçiler yanlış işler yaptılar o yüzden kaybettik falan diyebilir yani seçimi. Ama Trump da artık şunu gördü. Ben gidip kara harekatı yapmayacaksam, ki öyle bir şans yok.
1: Yok.
0: Bir de caydırma için böyle bir de istek olması lazım. O da yok Amerika'da. Yapamayacaksan o zaman ya artık öyle bir noktaya geldiğini düşünüyorum ki ben Trump'ın. Ya arkadaş, ya tamam yeter ya, nükleer geçin. Şu Hürmüz'ü bir açalım. Artık şu dar boğazdan dünyayı da kurtaralım, kendimizi de kurtaralım noktasına geldiğini düşünüyorum. Nedenini söyleyeyim. Bak, kış geliyor artık.
1: Ya.
0: Ve Ukrayna İran taktiği uygulayarak Rusya'nın çok çok içlerini vurmaya başladı. 1000 kilometre ötesini vuruyor. Ve nereleri vuruyor? Rafineri tesislerini vuruyor. Petrol işleme tesislerini vuruyor. Doğalgaz tesislerini vuruyor ve Rus halkı benzini artık karnıyla alıyor.
1: Rusya Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Bundan sonrası için öngörünüz bir cümleyle hocam. Devam edecek mi orada
0: bu? Bu şekilde olursa devam eder. Hani çünkü ikisi de birbirini vurmaktan çekinmiyor ama nereye kadar?
1: Nereye kadar? Peki. İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca hocamızla söyleşimize devam edeceğiz. Sayın dinleyiciler, şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: İki toplantı arasında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi, pilot garaj,
8: şoför ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te.

0: Migros uygulamasında.
1: Bu reklam sizin için değil. Çünkü muhtemelen siz milyonlarca bonusludan birisiniz. Marketten elektroniğe, giyimden ayakkabıya, beyaz eşyadan mobilyaya, e-ticaretten seyahate birçok alışverişinizde bonus kazanırsınız. Ama bonuslu değilseniz bir sır verelim. Bonuslular Ağustos ayında çeşit çeşit sektördeki alışverişlerinden 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta. Reklamlar.
4: Gün Ötesi devam ediyor.
5: Saatimiz 18.46'yı gösteriyor. Stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kutay Karaca bizlerle birlikte. Sayın Karaca, şimdi biraz da Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını hep konuşuyoruz. Kıbrıs'ı konuşuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerine sizinle söyleşilerimiz oluyor. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Birliği Kıbrıs Özel Temsilcisi'nin ard arda gerçekleştirdiği Kıbrıs ziyareti ne anlama geliyor? Nasıl okunmalı? Bu ziyaretler Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nasıl bir cevap verdi? İkisinin, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin tutumu nasıl oldu? Biraz bahseder misiniz bize? Ve 16 yıl aradan sonra adaya yapılan ilk ziyaret, değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde.
6: Feriha Hanım, şimdi benim iyi takipçilerimden biri olduğunuz için o geçen haftaki yazımı biliyorsunuz, Kıbrıs'ta neler oluyor diye Dünya Gazetesi'nde yazdım.
5: Evet.
6: Şimdi 2004 yılına götüreceğim sizi.
5: Hı-hı.
6: 2004 yılında AK Parti döneminin ilk yıllarıydı. Ve o dönem özellikle 2002-2007 Türkiye adına demokratikleşmenin Cumhuriyet tarihindeki en üst seviyesidir. Ama o dönem dış politikada Kıbrıs konusunda, ya bu Kıbrıs çok yük oluyor, yani bunun bir sonucu olmalı diyenler mevzu bahisti. Ve o demokratikleşme adımlarının zirve yaptığı dönemleri de hatırlayın. Avrupa Birliği konusunda Türkiye'de ilk defa olumlu hava %60'lara falan çıkmıştı. Avrupa Birliği ayrı bir yerden bastırdı. Amerika ayrı bir yerden bastırdı. Ve biz Rumlara büyük tavizler veren, toprak veren, egemen devletin en önemli yönetilen noktalarını Rumlara veren anlam planı konusunda Kıbrıs Türk'ünü, siz buna evet, biz evetizi getirdik. O gün ben ondan bir 10 gün önce bayramdı. Benim bir tarafım Kıbrıs'ta, çünkü kardeşim orada. Hı hı. Eş Kıbrıs Türk'üdür. 94'ten beri oradalar.
5: Rumlar hayır dedi ama.
6: Anlatacağım ama şimdi. O gün ben havalimanına indim. Çanta bekliyorum. O arada Genelkurmay Başkanı açıklama yapıyor. Kıbrıs konusunda olumlu bakıyoruz anlam planına diye. Hı hı. Eniştemin ailesinde 13 tane TMT şehidi var. Eniştem böyle yaptı. Siz de mi dedi ya? O zaman çünkü silahlı kuvvetlerindeydim. Ya siz de mi dedi enişte? Daha merhaba demeden. Şimdi ne olacaktı? Avrupa Birliği hiçbir soykırım yapmamış, şiddet göstermemiş, kendini korumaktan başka hiçbir şey yapmadığı halde 1974'ten beri ambargolara maruz kalan Kıbrıs Türk halkına ekonomik açılım yapacaktı. Ercan'a Avrupalı uçak

0: uçaklar inecekti. Gerek turizm, gerek işletmeler. Öyle söz verdiler ya. Eren. Ya Türkiye Avrupa Birliği'ne alınacaktı. Ne oldu biliyor musunuz? Rumlara hayır dedi. 10 gün sonra Kıbrıs Rum kesimi Avrupa Birliği üyesi yapıldı. Hı hı. Böyle bir ikiyüzlülük noktasında, hı hı, bundan sonraki süreçte siz hangi plana "aa iyiymiş" diyeceksiniz Feryal? Tek plan var. O da iki devletli bir çözümdür, hı hı, Kıbrıs'ta. Şimdi Kıbrıs'ta neler oluyor yazarken, ya bir baktım Guterres'in, Birleşmiş Milletleri Genel, hı hı, Sekreterinin süresi 31 Aralık'ta dolacak. Ya ne oldu hani bayram değil, seyran değil, enişten beni niye öptü pozisyonuyla sen Kıbrıs'ta ne geziyorsun? Fitto, Avrupa Birliği Kıbrıs Özel Temsilcisi. Hı hı. Şimdi bu adamı seçtiren Rumlar zaten. Adam gitti Kıbrıs'a. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan Bey hakkında dedi ki toplum lideri. Diğer taraftan Kıbrıs Rum kesimi liderine de Cumhurbaşkanım dedi. Ama özellikle Avrupa Birliği temsilcisine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı öyle güzel cevaplar verdiler ki sizi, bırakın sizi muhatap almayı, görüşmek bile istemeyiz. Yani muhatap almıyoruz sizi. Çünkü siz Avrupa Birliği olarak sözlerinizi yerinize getirmediniz ve 60 anlaşmalarına aykırı bir şekilde Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldınız. Şimdi çok şükür ki artık Türkiye'de verelim de kurtulalım mantığında bir şey yok. Feral Hanım, şunu dinleyicilerimize net bir şekilde söyleyeyim. Hı. Kıbrıs sizin güney sınırlarınızın teminatı demektir. Kıbrıs sizin güney limanlarınızın, yani lojistik ana hatlarınızın teminatı demektir. Kıbrıs sizin üzerinizden geçecek bütün enerji yollarının kavşağıdır, teminatıdır. Kıbrıs'ı vermek bu saatten sonra resmi olarak hainliğe girer. Bu kadar bilerek. Ama çok şükür ki Sayın Cumhurbaşkanımız da, Dışişleri Bakanımız da o kadar net açıklamalar yaptılar ki, bırakın kardeşim bu işleri, siz kimsiniz de buralarda dolaşıyorsunuz? Biz eğer varsanız gelin iki devletli çözüm için beraber oturalım dediler. O yüzden buradaki tüm dinleyicilerimiz de bilsin ki Kıbrıs öyle vazgeçilebilecek bir toprak parçası değildir. 1571'den de beri de bizdedir. Bu kadar basit.
1: Evet. 2 dakikadan az bir süremiz var. Girizgah kısmını geçiyorum. Çok kısaca soracağım. Çünkü sizi dinleyelim. Gazze'de kalıcı ateşkes mümkün mü sizce hocam?
0: Ya ateşkes yaptı. Adam ateşkesten sonra en az herhalde bir 50-60 bin kişiyi daha öldürdü yani. Ya böyle bir şey var mı? Yani böyle bir oran var mı? Bugün Cumhurbaşkanımız önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki Gazze işgal ediliyor. Hı. Ve Gazze işgal ediliyor. Bakın biz İran Amerika Savaşı'na odaklandık. Arkada İsrail hem Lübnan'da hem Gazze'de her türlü girişimi kamuoyundan uzak bir şekilde yürütüyor. Hı. Ama bu nereye kadar ya? Nereye kadar gidecek bu? Böyle bir insanlık dışı drama ne kadar dünya seyredecek? Ya ben bu konuda böyle şeyim yani, artık öyle bir noktaya geldik ki İsrail'in yaptıkları Amerika tarafından bir şekilde durdurulmadığı müddetçe, hı hı, İsrail kendisini tüm dünyadan dışlayacağını bilse bile bu sürece devam ediyor Feryal.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Saygılar sunuyoruz. Sayın dinleyiciler, stüdyomuzda İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ragıp Kutay Karaca bizlerle birlikteydi. Bugün de

0: bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ayberk Çanakçı, Anıl Çıtak ve ben Feryal Erdal. Güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
1: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bunu biliyor muydunuz köşemize hoş geldiniz. Bugün sizlere davranışlarımızın arkasındaki görünmeyen gücü anlatan bir kelimeden bahsedeceğiz. Saik. Peki saik ne demek? Biliyor muydunuz? Bu kelime Arapçadan dilimize geçmiş. Anlamı ise oldukça derin. Bir işi yaptıran etken, bir davranışın ardındaki sebep, yani kısaca insanı harekete geçiren içsel güç. Aslında fark etmesek de hayatımızın her anında saiklerle hareket ederiz. Bir karar alırsınız. Belki neden böyle yaptım diye düşünürsünüz. İşte o sorunun cevabı çoğu zaman bir saikte gizlidir. Bazen bu saik mantıktır. Bazen güçlü bir duygu. Bazen de anlık bir heves ya da heyecan. Mesela birine yardım ettiğinizde sizi buna iten şey neydi? Vicdanınız mı? Empati mi? Yoksa geçmişte yaşadığınız bir deneyim mi? İşte tüm bunlar birer saiktir. Eskiler bu kelimeyi çok daha bilinçli kullanırdı. Sık sık şöyle sorarlardı. Bu işin saiki neydi? Yani derlerdi ki bu davranışın arkasında hangi neden vardı? Hangi duygu, hangi düşünce onu ortaya çıkardı? Bugün modern psikoloji de tam olarak bunu araştırır. Çünkü insanın yaptığı hiçbir şey rastgele değildir. Her davranışın, her tercihin, her tepkinin bir kaynağı vardır. Hatta bazen sessiz kalmak bile bir saiktir. Ve ilginçtir. Saik sadece bireysel hayatımızda değil, toplumlarda da büyük bir rol oynar. Bir düşünün, bir liderin sözü, bir kitabın cümlesi, bir öğretmenin öğüdü. Bunların hepsi insanlar için birer saik olabilir. Bir çocuğun hayatı duyduğu tek bir cümleyle değişebilir. Bir insan gösterdiği küçük bir cesaretle bambaşka bir yola girebilir. İşte o küçük ama güçlü itici kuvvet saiktir. Belki de bu yüzden hayatımızda karşımıza çıkan saikleri fark etmek çok önemlidir. Çünkü bizi neyin yönlendirdiğini anlamak, kendimizi anlamanın en önemli adımlarından biridir. Evet sevgili dinleyiciler, bunu biliyor muydunuz köşesinde bugün insanı harekete geçiren görünmez gücü konuştuk. Saik. Unutmayın, her davranışın bir nedeni vardır ve o neden çoğu zaman görünmezdir. Bir sonraki bölümde yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, merak etmeye devam edin.
0: Biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Beştepe'de görüştü. AK Parti sözcüsü Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Gazze'ye saldıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da zulmediyor. CHP'de kongre takvimi işliyor. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin Filistin'de işgal ve gasp politikasına devam ettiğini söyledi. Sindirme ve tehcir teşebbüslerine rağmen Filistin halkının dimdik ayakta durduğunu belirtti. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz, insanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir, dedi. Çelik, hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans gösteremeyeceğini söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı, Çelik, İnsanlık İttifakı'nın en güçlü sesi Türkiye'dir. Türkiye'de ve dünyada İnsanlık İttifakı'nın taraftarı olan hiçbir siyasetçi kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini sahiplenerek referans vermez. Sayın Hatimoğulları bu açıklamasını düzeltmelidir, dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. Daha önce hayatını kaybeden bir kişinin de cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana katledilenlerin sayısı 1259'a yükseldi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da katil İsrail, Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harami İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yasasının meclisten büyük mutabakatla geçmesini değerlendirdi. Milletin terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin siyasete yansımasıdır, dedi. Kanunda milli hassasiyetlerin korunduğunu vurguladı.
2: 467 rakamı çok nadir görülen, ulaşılan bir rakam. Milletin kahir ekseriyetinin terörsüz Türkiye'ye vermiş olduğu desteğin siyasete yansımasıdır. Milli egemenliğimizi, milli birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet yapımızı, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur. Ve bu anlamda da bu geçici ve müstakil bir yasadır. Örgütün silahlarını bıraktığı, kendisini feshettiği, Milli Güvenlik Kurulu'nda konuşularak kararlaştırılması ve bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girer. Bu bir genel af değildir diyoruz.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı editör masasına konuk oldu. Terörsüz Türkiye hedefinde uygulanan Türkiye modelinin bütün dünyaya örnek olacağını ifade etti. İç cephenin tahkim edilmesinin önemine değinerek beraberliği vurguladı.
2: Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin ben artık dağa çıkmam gerekir demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Yani silahların, eldeki silahların bırakılmasından öte fikir, zihinlerdeki silahların bırakılmasıdır.
1: Kurtulmuş, başta İsrail olmak üzere dış tehditlere ve içerideki provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Siyasi rekabeti siyasi husumetle karıştıran dil geride bırakılmalıdır, dedi. Kurtulmuş'un gündeminde yeni anayasa da vardı.
2: Yeni bir anayasa yapmak Türkiye'nin boynuna borçtur. Bu bir siyasi sorumluluktur. Bu parlamento anayasa yapmaya en müsait parlamento aritmetiğine sahiptir.
1: İçişleri Bakanlığı'nda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasaya ilişkin güvenlik toplantısı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yer aldığı toplantıya 81 ilin valisi Çevrim İçi katıldı. Toplantının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Silah bütünüyle devreden çıkacak, milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğratılmayacak dedi.
0: Ortaya konulan çerçevenin özü gayet açıktır. Silah bütünüyle devreden çıkacak, terör örgütü bütün unsurlarıyla tasfiye edilecek, kamu düzeni ve milli güvenliğimiz hiçbir şekilde zafiyete uğramayacaktır. Aziz milletimizin kardeşliği hiçbir terör örgütünün, hiçbir fitne odağının sarsamayacağı kadar köklü ve güçlüdür. Artık enerjimizi terörü harcamak yerine kalkınmaya, üretime, eğitime, istihdama ve milletimizin refahına yönelteceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ağırlıklı gündemi kurultay takvimiydi. Kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sonrası konuşan parti sözcüsü Müslüm Sarı, terörsüz Türkiye sürecine verdikleri desteği yineledi. Meseleyi partiler üstü gördük, bu yasa güzel bir başlangıç dedi. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova valisi herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında gerçekleştiğini söyledi. Yalova valisi Ahmet Hamdi Usta pilotu hastanede ziyaret ettiğini ve durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayın ardından inceleme başlatıldı. Kazanın nedenini inceleme sonucu belirleyecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Pakistan'la imzalanan Mekke Anlaşması'nın değişen bölgesel şartlar karşısında ortaya konulan stratejik bir irade olduğunu söyledi. Anlaşmanın bölgesel istikrar bakımından tarihi olduğunu belirtti, hiçbir ülkeyi hedef almıyoruz dedi. Erdoğan, kardeş ülkelere kapımız açık, vizyonumuz bir gün bölgedeki tüm ülkeleri bu çatı altında toplamak mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin gerilimden ve çatışmadan değil her zaman diplomasi ve diyalogdan yana olduğunu da belirtti. Sözü ABD-İran krizine ve Hürmüz bilmecesine getirdi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı bölgesel değil küresel önemi haiz bir nokta. Küresel enerji arzı ve uluslararası ticaret bakımından da son derece stratejik bir geçiş noktası. Temennimiz ve beklentimiz mevcut gerilimin bir an önce sona ermesi ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden güvenli, istikrarlı ve kesintisiz bir şekilde uluslararası ticarete hizmet etmesi yönünde ifadelerini kullandı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran yönetimine mesafeli olduğunun mesajını verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye daha müdahale ettiğini duyurdu. Deniz ablukasını aşmaya çalışan Panama bayraklı geminin hedef alındığını aktardı. Açıklamada, ablukayı ihlal etmeye çalışan 55 ticari geminin rotasının değiştirildiği, iki gemiye el konulduğu, üçünün ise devre dışı bırakıldığı kaydedildi. İran ise Hürmüz'ün açılmasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirtti. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rizai, ABD İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamındaki inceleme.

0: Deme Derneği'nin kiraladığı bir banka kasasında yoğunlaştı. Savcılık kasanın açılması talimatını verdi. Kasa, polis memuru, kuyumcu bilirkişi ve iki avukatın huzurunda açıldı, inceleme görüntülü olarak kayda alındı. Soruşturma dosyasına göre kasada bulunması gereken fiziki altınlara rastlanmadı, kasadan ilaç kutuları ve bir kitap çıktı. Öte yandan oyuncu Farah Zeynep Abdullah da savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Abdullah ifadesinde derneğin faaliyetlerine katılmadığını söyledi ve kamuoyuna yansıyandan çok daha derin ve büyük sorunlar olduğunu öğrenmiş bulunuyorum dedi. İstanbul'da bunaltıcı sıcak gidiyor, yerini Poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji mega kentte yarın fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu. Açıklamada sabah saatlerinde fırtınanın ardından yerel sağanak görülebileceğine dikkat çekildi. Vatandaşlar ağaç ve direklerin devrilmesiyle çatıların uçmasına karşı uyarıldı. Ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin NATO'yu hedef aldı. NATO Asya Pasifik bölgesine sızıyor dedi. Arktik'te gerilimin tırmandığını söyledi. Batılı ülkeleri gemilerimize el koyarsanız aynı şekilde karşılık veririz diyerek uyardı. Rusya-Ukrayna arasında sahada da tansiyon yine yükseldi. Karşılıklı saldırılar devam etti. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'la Beştepe'de görüştü. AK Parti sözcüsü Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Gazze'ye saldıran soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da da zulmediyor. CHP'de kongre takvimi işliyor. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı kaza kırıma uğradı. Spor. ...51. UEFA Süper Kupa sahibini buluyor. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu önemli kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Premier Lig'in iddialı temsilcileri hazırlık maçlarında kozlarını paylaşıyor. Saat 19.15'te başlayan ve TRT Spor'dan canlı yayımlanan mücadelede Everton'la Newcastle United karşı karşıya geliyor. Saat 21.30'da ise gözler Manchester United, Leeds United maçına çevrilecek. Bu maç da TRT Spor'dan ekranlara taşınacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Hrade Kralove ile karşılaşacak. Yarın saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, İstanbul'da oynanacak Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi. Üstündağ, Daniele Santarelli'ye inandıklarını belirtirken kendisiyle uzun yıllar devam etmek istediklerini de ifade etti. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalığı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Bilecik hariç, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleriyle, Yozgat ve Çankırı çevreleri, Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Afyonkarahisar 18, İstanbul, Çanakkale ve Kahramanmaraş 24, İzmir, Adana ve Şanlıurfa 26, Bursa, Sinop ve Samsun 22, Antalya ve Mersin 28, Konya, Sakarya ve Balıkesir 21, Denizli ve Gaziantep 25, Diyarbakır, Muğla, Trabzon ve Rize 23, Eskişehir 19, Kayseri ve Sivas 14, Zonguldak 21, Bolu ve Van 16, Erzurum 12 ve Malatya ve Elazığ 20 derece.
1: Yol durumu.
0: Çanakkale, Çan Devlet Yolu'nun 39 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Zara, İmranlı, Kızıldağ yolunun 8 ile 9. kilometreleri arasında toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir.

0: Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi...

0: çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Reklamlar. Soralım bakalım. Yöresel mimari depreme karşı avantaj sağlayabilir mi? Yüksek mimar mühendis Ahmet Kizen'e sorduk.
6: Eski zamanlardan beri devam eden kırsal yaşam, taş, ahşap ve kerpiç mimari üzerine inşa edilmiştir. Yörenin özelliklerine göre, iklim özelliklerine göre, kültürel özelliklerine göre bazen taş, bazen kerpiç, bazen her ikisi de bir arada, ahşap çatkılı da olabiliyor. Çok eskiden beri günümüze kadar devam eden bu tür kırsal yaşam alanları vardır. Bazıları biraz kentlerin etkisinde kalmıştır. Deprem alanlarındaki köyler geleneksel bir mimariyi devam ettiriyorlarsa bunlar da depremden daha az etkilenmiştir. Orada betonarmeli bir bina yapınca, yani mühendislik hizmeti olmadan katlar fazlalaşınca tabii zemin etüdü de yapılmamış. Yani dere kenarı olur, alüminyum saha olur vesaire. Bunlar tabii tehlike arz eder, yıkılabilir. Kırsal alanlarda bunu doğru uygulayacak bir mühendislik hizmetini almak zor. Köylerde genelde ne yapıyor? Usta yapıyor. Yani binayı kalıbı çakan, demiri ören, betonu döken. Burada birçok özellik var. Yani bu özelliklerden birini, birkaçını yapmadığınız takdirde bu binada depremde etkilenecektir. Aynı şekilde geleneksel mimari taş, ahşap, kerpiçte de eğer yine yanlış yapılırsa, zayıf yapılırsa yine bu yerler mutlaka depremden etkilenecektir. Ya da çamurla yapılmış taş ahırlar, bunun üzerine evler. Şimdi çamurla taşı tutturursak, hele hele bir de bu yuvarlak dere taşları ise biraz kuvvetli bir depremde bu çamurla taş birbirinden ayrılır. Dolayısıyla hasarlar bu tarz olabilir. Ne yapmalı? Kırsal alanlardan tabii bahsediyorum, sadece kırsal alanda, kendim de kırsal alanda yaşadığım için bakım gerekir binalara. Yani binaların da bir yaşlanma süreci vardır. Arada bir bakmak lazım, çürüyen ahşapları değiştirmek lazım. Geleneksel mimariyi günümüz koşullarında devam ettirmemiz lazım. Eski ayakta kalmış sağlam binalardaki teknikleri öğrenmemiz lazım. Onu günümüz koşullarında devam ettireceğiz. Bunu yaparsak güvenli bir yaşamada kavuşmuş olacağız.
5: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 12 Ağustos Çarşamba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Program yapımcılarımız Berkay Küçük, Meltem Hayta ve teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun. Hız kesmeden programımıza başlayalım.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Fenerbahçe UEFA Şampiyonu

0: Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff'a yükseldi. Temsilcimizin rakibi Lyon oldu. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş golcü Vlahovic'i açıkladı. Ve yine Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Romelu Lukaku ile anlaşma yaptığını duyurdu. Milli golfçüler Sude Bay ile Duhan Sazak Letonya kadınlar ve erkekler amatör açık şampiyonasında 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye Dünya Jiu-Jitsu şampiyonasından 4 madalya kazandı. Milli sporcular Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Jiu-Jitsu Şampiyonası'nı 3 gümüş, 1 bronz madalyayla tamamladı.
1: Spor Servisi Futbol.
0: Evet, spor servisi futbolla devam ediyoruz. Tabii ki futbol konuşacağız ama büyük bir usta Süleyman Arat'la da beraberiz. Süleyman Arat'ın gazeteciliğini zaten artık bilmeyeniniz yok. Sadece futbol değil, Süleyman Arat oldu mu magazinde olur, siyasette olur aslında ama son dönemlerdeki gazeteciliği, tabii ki usta gazeteci, futbolla ilgileniyor şu anda. Yine futbol konuşacağız kendisiyle. Hoş geldin sevgili Süleyman Arat.
2: Teşekkür ediyorum. Önce güzel iltifatların için de çok teşekkür ediyorum. Çok
0: naziksin. Estağfurullah. 44 yıllık bir birikim bu.
2: Yani evet.
0: Meslek. Az önce neler konuştuk, neler burada söylemeyelim. Evet. Ne anılar var sende
2: tabii,
0: yani.
2: Tabii.
0: Gerçekten
2: yani
0: inanılmaz.
2: Meslek bu kadar uzun yıllara yayılınca yani Türkiye'nin birçok yerinde, Anadolu'nun her yerinde hemen hemen, İstanbul'un her yerinde karış bir sürü mesleki hatıralar, hı-hı, tabii ki heybemizde duruyor. Bazılarını kitabımıza koyduk onların ama.
0: Şu kitabın adını bir paylaşsan dinleyicilerimiz
2: ama
0: belki merak eder.
2: Yokuş Yukarı kitabımın adı ama yani Bağbali Yokuşu, hı-hı, biliyorsun. Biraz
0: orada ben de çalıştım. Günaydın'da başlamıştım, evet, ilk meslek hayatıma.
2: Evet, işte o Yokuş Yukarı benim kitabım.
0: Sen gerçi Hürriyet Gazetesi'ne başlamışsın, Hürriyet Gazetesi'ne tamamladın.
2: Tamam, 44
0: sen yokuş
2: Hürriyet
0: değildin ama.
2: Aşağıdan yukarı
0: Hürriyet
2: doğru yokuşa çıkıyordun.
0: Evet, Bağbali Yokuşu derler. Bağbali Yokuşu, evet doğru. Hürriyet Gazetesi ama en müstesna yerde dururdu.
2: Evet, en düz yerde.
0: En düz yerde dururdu, doğru diyorsun. Evet, Süleyman Arat'la gerçekten inanılmaz bir birikim var. O anlattıkça ben ağzım açık kaldı. Bir değil herhalde, üç değil, dört değil, kaç kitap yazarsın sen o anılarla bilmiyorum.
2: Evet, bence yaz. Unuttuğumu şey yaptım zaten ama.
0: Yaz bence, hepsini yaz.
2: Yani tabii bu tür kitaplar çok değerli, çok önemli ama çok fazla halkımız ilgi göstermiyor.
0: Bazıları
2: maalesef
0: ağlatır yani, öyle anılar da var tabii.
2: Tabii.
0: Sen yazarsın, yazarken ağlarsın.
2: Kadar,
0: tabii. Bazıları güldürür tabii. Ama gerçekten anıların müthiş. Evet, iki transfer haberiyle başladık, istersen onlarla girelim.
2: Evet,
0: yani
2: bugün
0: Beşiktaş Vlahovic'i açıkladı, önce onunla evet girelim bence ya.
2: Beşiktaş'ın en önemli eksikliği gol noktasındaydı. Ben, hı-hı, hep söylüyordum ona her fırsatta. İyi bir kadro yaptılar bu sene. Mükemmele yakın, daha tam mükemmel oluşmadı ama bir 8 numara eksikleri var, bir stoper eksikleri var.
0: Hala eksik
2: de,
0: var değil mi?
2: Bir
0: doğru
2: de sağ kanat eksikleri var. Çerni çünkü çok formsuz gözüküyor. Hatta
0: doğru,
2: bana göre sağ bekte de Murillo'nun arkasında iki yedek olarak oyuncu, pek birisini göremiyorum. Yani bunlar tabii ki alınırsa şahane bir takım haline dönüşür ama belki ilk yarıyı böyle götürür. Yani bu çünkü önemli eksikliklerini kapattılar golcüyle. Belki bir transfer daha 8 numarayı yapıp devreye kadar böyle götürürler. Hı-hı. Devrede de 2-3 oyuncu aldığı zaman Beşiktaş gerçekten şampiyonluk yarışında ben de varım diyecek bir kadroya sahip oldu bu sene. Geçen sene en büyük eksikleri ne bir kapattı. İşte sol tarafa Trossard'ı aldı. Gol noktasına Vlahovic'i aldı. Salih Özcan'ı aldı. Quattara'yı aldı. Kaleye Nübel'i aldı. Her şeyle mükemmel bir kadro oluşturdu, hı hı, gibi gözüküyor tabii ama bunun sahaya yansımaları da şu an için iyi. Hem Avrupa kupalarında gayet başarılı bir neticeler aldı.
0: Bir kere yüzünüzü kale güven veriyor gerçekten.
2: Çok önemli gerçekten. Yıllardır Beşiktaş'ın kalesinde yani Necmi'den, Sabri'den bu yana Bir kaleci görmedik yani çok fazla. İstikrarlı tabii bir zafer geldi. O da iyiydi, istikrarlıydı. Şampiyonluklara imzasını attı tabii ama ya çok fazla milli olmadı. Bir veya iki defa milli oldu bildiğim kadarıyla. Çok
0: ben
2: emin
0: Rasim
2: değilim.
0: Hoca'yı hatırlıyorum.
2: Rasim tabii Bursa'dan Rasim transfer Hoca. Olarak geldi. Rasim de iyiydi.
0: O çok güven verirdi değil mi? Doğru.
2: Ama yine de o Sabri'lerin
0: Sabri'din o rahmetli tabii.
2: Onların şeyinden çok uzakta kalmıştı. Bunun yanı sıra Cordoba yabancılar için de öne çıkmıştı. Ama hiçbirini toplasanız o Necmilerin dönemi, Sabrilerin dönemindeki kaledeki güveni vermedi hiçbirine. Varol vardı o eskiden.
0: Evet.
2: Onları ben tam hatırlamıyorum ama okuduk tabii birçoğunu. Şimdi Nübel sanki o eski günlerdeki Beşiktaş'ın kalesinde devleşen bu efsane isimler kadar değerli bir kaleci gibi izlenim verdi bize.
0: Evet, evet.
2: İnşallah öyle devam eder lig boyunca ki Beşiktaş lig yarışında, şampiyonluk yarışında işin içinde olursa lige de renk gelir, tat
0: aradığı
2: gelir.
0: Aradığı golcüyü buldu mu sence Beşiktaş?
2: Bence buldu gibi gözüküyor ama geçen sene sakatlıkla geçirmiş Vlahovic'de. Aynı Lukaku gibi. Ama Beşiktaş bu kadar üzerine düştü. Hoca ile birlikte daha önce İtalya'da çalışmışlar. O yüzden ısrarla istedi bu oyuncuyu. Vlahovic olmadan başkasının üzerine gitmedi bile Beşiktaş. Kitlendi kaldı bu oyuncuya. Bence doğru. Anlaştılar ama tatilini kesmemek için resmiyet kazandırmadılar diye düşünüyorum. Kendi kişisel fikrim bu. Ve hocayı çok iyi bildiği için ondan azami yararlanacağını düşünüyorum ben. Zaten hoca kendi takımını kuruyor. Tek tek istediği oyuncuları aldırttı Beşiktaş'a. Gelen transferlerin hepsini de taraftar beğendi, memnun kaldı. Hoca iyi. Kadro iyiye doğru gidiyor. Yani %90 oranında tamamlandı kadro sayılır.
0: Evet.
2: Hal böyle olunca da Beşiktaş bu sene taraftarına umut veriyor. Yarın da bir
0: Salah
2: maç oynayacaklar.
0: Transferi bu şimdi Vlahovic'le beraber artık konuşulmaz mı? Unutulur mu?
2: Konuşulmaz artık bence. Yapacak da bir şey yok zaten. Gitti Trabzon'un artık kontratlı oyuncusu bunu daha.
0: Yok yani artık onu çağırmanın mümkün değil de.
2: Tabii.
0: Hani niye alamadık diye çok konuşuldu
2: işte
0: Beşiktaş'ta.
2: Artık konuşmanın pek anlamı yok. Zarar verir Beşiktaş'a da. Taraftar bazında en azından sosyal medyada artık bunun konuşulmaması gerekiyor. Neticede herkes kendi kısmetini yer derler ya işte. Beşiktaş'ın kaderinde de Salah yokmuş yani.
0: Evet.
2: Hata mı yapıldı?
0: Olsa sence nasıl olurdu?
2: Şu kadroya baktığın zaman solda Trossard, sağda Salah, göbekte de Vlahovic.
0: Yani, müthiş bir şey olurdu değil mi?
2: Müthiş bir şey olurdu bence ama şimdi sağda iyi bir oyuncu çekerlerse yine bu forvet attı yine çok iyi olur diye düşünüyorum ben.
0: Evet.
2: Ama bu İstanbul'da oynanan Midtjylland maçına gittim ben. Beşiktaş gerçekten çok iyi oynadı o maçta.
0: Evet, evet. Sağlı kondisyonu
2: solu,
0: iyi.
2: Sağlı solu bindirme ataklar yani kanat bekler üzerinden oynuyor zaten. Zaten biliyorduk böyle oynattığını İtalyano'nun. İtalya'daki maçlarına, takımlarının maçlarını izleyince zaten çok belirgin halde ortaya çıkıyor. Kanat bekleri çok bindirmeler yaptırtıyor. Sağda
0: yani soldan, kısa zamanda pes etmeyen bir takım yaratmış.
2: Evet, son dakikaya kadar koşturan, koşan
0: İtalyanoyu tebrik etmek lazım. Tabii. Geçen seneki Beşiktaş'la alakası yok.
2: Hiç
0: şu an
2: alakası yok. Evet, inşallah ama böyle kalıcı olur çünkü bundan 3 sene önce de bir 5-0'lık Galatasaray galibiyetiyle doğru. Biliyorsun başladı sezona.
0: Evet.
2: Ondan sonra 4-5 hafta sonra kepenk kapattı. İnşallah öyle günler olmaz. Çünkü bütün hangi Beşiktaşlıyla konuşsam aynı tedirginliği yaşıyor. Aynı keyifsizliği yaşıyor. Acaba kalıcı mı olacak diye bir ruhta böyle bir şey var. İnşallah bu sene Beşiktaş son düzeye kadar yarışın içinde olur. Şampiyon olur mu olmaz mı bilmiyorum.
0: Evet, inşallah tabii.
2: Çok
0: taraftar dileğiydi o.
2: Çok iyi takımlar. Çok iyi kadro kurdu Fenerbahçe. Galatasaray evet. Zaten iyi. Trabzonspor kurdu. Beşiktaş da iyi. O yüzden zamana bırakmak lazım.
0: Geçelim Fenerbahçe'ye o zaman. Fenerbahçe'de senin yakından takip ettiğin takımlardan bir tanesi. Evet. Romelu Lukaku'yu açıkladı.
2: Evet.
0: Şimdi önce Lukaku'yu sen zaten çok iyi de irdelemişsin. YouTube kanalında gördüğüm güzel videolar da yapmışsın. Hatta dinleyicilerimizden merak eden olursa Lukaku'yu senin kanalına girip.
2: Evet, 4 tane 5 tane videosunu çekip.
0: Süleyman Arat TV'ye girip orada izleyebilirler.
2: Evet.
0: Bir de bize anlatır mısın dinleyicilerimize Lukaku'yu?
2: Şimdi Lukaku zaten bugün Avrupa'da olsun, Afrika'da olsun, Amerika'da olsun futbolla ilgilenen, futbolu seven kimle konuşursanız konuşun.
0: Herkesin tanıdığı bir isim.
2: Bilir. Evet. Herkes bilir. Yani fiziğini, oyun yapısını, stilini, her şeyini bilir. Biz de biliyorduk. Ve ben çok büyük hayranlık duyuyordum zaten Lukaku'ya. Geçtiğimiz senelerde de adı geçti biliyorsun. Fenerbahçe ile adı anıldı. Ama olmadı bu transfer. Ben olursa Fenerbahçe'ye çok büyük kazanç sağlar diye düşünmüştüm. Ki geçen sene devre arasında da geçmişti adı. Eğer alınsaydı mesela belki de Fenerbahçe geçen seneyi şampiyon kapatmıştı. Çünkü Fenerbahçe geçen sene ikinci yarıda evet. Süper Kupa galibiyetiyle başladı ama sonra golcüsünün olmaması nedeniyle
0: yarım forveti bile yoktu.
2: Yarım forveti bile yoktu. Talisca, evet, Andersen Talisca tek forveti, o da
0: yönetim
2: sakatlandı.
0: Büyük hatası. İki forvetin birden gönderip forvet almamak.
2: Alamadı, gönderemedi.
0: Alamadı derken 20 milyon euroya aldılar.

0: şeyi.
1: Kante'ye gittiler. Hayır, Kante'de çok zaman harcadılar.
0: Hayır, en son şeyi aldılar ya. Şerif'i.
1: Evet, ama onu baştan almışlardı onu. Yani son dakikalara kalmamıştı o. Bilselerdi böyle durum olacağını bence Kante yerine bütün ağırlıklarını golcüye verirlerdi. Ama işte o yönetimi de yedi aslında bu santroforsuzluk. Evet. Yani halen mesela belki bir iyi santrofor alınsaydı belki Fenerbahçe şampiyon olacaktı. O zaman Sayın Saadettin Saran da bugün takdirle anılan bir başkan olarak geldi ve şampiyon yaptı. Hı-hı. yarım sene sezonda denecekti. Ama işte bu işte futbolda hata yapmayacaksın yani. Bir anlık hata, bir yanlış. Maçta da öyle oluyor. Bir anlık hatayla maçı kaybediyorsun. Kadro kurarken de.
0: Şerif yerine daha hazır bir forvet alabilirlerdi. Çünkü Asparaya da almadılar onu.
1: Evet, evet. 22 milyon
0: sorun orada bence.
1: Alındı. Geleceğe yatırım olarak adı geçen ve bilinen ve hala şu an ona teklifler geliyor. 20 milyon euroluk şu an müşterisi var zaten. Fenerbahçe'de onu kullanacak bu sene. Şimdi baktığın zaman forvet hattında Lukaku ve
0: bence çok genç, tabii ki bekletmek lazım.
1: Tabii. Ve Sıdıkı Şerif var. Yani 4 tane forveti var. Geçen sene yarım forveti olmayan Fenerbahçe'de.
0: Yarım forveti yok.
1: Bu sene 4 tane forvet var. Evet. O yüzden de Fenerbahçe bu sene lige umutla başlıyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin kapısında bekliyor. Olympique Lyon'la şimdi önümüzdeki hafta salı günü burada çok kritik bir maça çıkacak. Eğer onu güzel bir skorla kazanıp Fransa'ya cebinde iyi bir skorla giderse gruplara kalacak ki çok büyük bir başarılı olur. Geçen sene biliyorsun Benfica, Kerem'in attığı golle Benfica'ya turu vermiş, hediye etmişti.
0: Orada yönetimin büyük hatası var ama Kerem'le anlaşmışsın, kulüple anlaşmışsın. Sana karşı oynattırıyorsun futbolcuyu.
1: Evet, yani onu
0: şart koş yani oynatamazsın
1: evet,
0: de.
1: Evet, evet. Biraz hatalı.
0: O golle elendi.
1: Evet, o golle elendi ve Kerem'i de çok olumsuz etkiledi tabii bu. Moral motivasyon olarak etkiledi. Yani gittiğin takıma
0: o maçtan sonra doğru gol de atamıyor.
1: Tabii. Yani şimdi bir kere Galatasaray'dan gelen bir oyuncusun ve bir sene önce attığın golle Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne gitmekten elemişsin. Kötü bir şey yani. Ben yaşamak istemezmiş zaten futbolcu olsam.
0: Kesinlikle doğru diyorsun.
1: Ama şimdi son iki maçta ben Kerem'i çok beğendim. Hoş, son vuruşlarda yine
0: çok
1: hatalar.
0: Çok çalışıyor değil mi? Çok koşuyor.
1: Evet. Son vuruşlarda biraz tedirginlik ve heyecanı var. Oralarda tutukluk yapıyor ama yine de
0: o şansı bir kırması lazım.
1: Kırar. Bir
0: yani
1: tane gol geldi mi bu senenin yıldızlarından biri olacak diye düşünüyorum. Çünkü pabuç pahalı Fenerbahçe'de şu an. Yani bazı maçlarda çift santrofor oynayacak. Forvet arkasında yani.
0: Hatta sen biraz önce konuşurken kulağıma çıtlattın. Dedin ki bakmışsın sol tarafa da birini almışlar dedin.
1: Evet. Yani
0: o da olabilir
1: zaten
0: yani.
1: Kaleciyi verip İtalya'dan sağ kanat oyuncusu almak
0: geldi.
1: Sol kanat almak
0: yani belki istiyorlar. Değil mi? Oraya bir tane kanat geldi mi Kerem'in işi de zor.
1: Tabii. Ederson'u verip Juventus'tan bir sol kanat oyuncu almak için
0: kaleci Türk oynadığında Türk futbolcu oynadığında bir sorun kalmıyor çünkü.
1: Evet, evet. Ama o Türk futbolcu işte kaleci Mert'le acaba Tarık mı olacak? O uzun yol bence bu ikiliyle gitmez. Evet. Berke'nin buraya alınması gerekiyor. O yüzden de biraz kesenin ağzı açılacak gibi gözüküyor. Yani Fenerbahçe yönetimi gerçekten çok zor günler geçiriyor. Gönderecek şu an kadrodan en az 7 tane oyuncu göndermesi lazım. Yani hiçbiri gitmiyor işte. Da Amrabat'ı geçen gün Türkiye'ye çağırdı. Sağlık kontrolüne soktu ve antrenmanlara çıkarttı.
0: Aziz Bey de aslında bir önceki yönetimler gibi yapsaydı çoktan gönderirdi de.
1: Tabii ceplerine parayı koyacaksın, kiraya vereceksin.
0: Diğer takımlar çünkü şey nasıl olsa bunların göndermesi şart deyip bekliyorlar para vermeden. Aziz Bey de inadına göndermiyor, bekletiyor takımların çünkü maçları başlayacak şimdi. Tabii.
1: Son güne kadar bekletecek.
0: Yani mesela Amrabat'ın takımı aslında belli, gideceği yer bile belli, para vermek istemiyorlar. Aziz Bey de parasız göndermek istemiyor.
1: Onlar para vermek istemiyor. Amrabat da tatilini bozmuyor. Beni ilgilendirmez. Evet. Anlaşsınlar diyor. Öyle bir şey var mı?
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Bu Aziz Yıldırım kaçın kurası yani.
0: Aziz
1: çok
0: Bey evet gayet bence iyi yönetiyor.
1: Tabii,
0: bu
1: çağırdım.
0: Durumu.
1: Antrenmana çıkarttırdı. Kulağından tuttuğu bir getirdi.
0: Şimdi onlar ilk aynı hafta şekilde maçlarını oynasınlar bir kaybetsinler. Tabii. Mecburen ya bize gönder kaç para istiyorsunuz diyecekler.
1: Diego Carlos'u da aynı şekilde çağırdı. Topu
0: doğru. Doğru.
1: Antrenmanlara.
0: Geçen sene yılın stoperi seçilmişti
1: evet,
0: İtalya Ligi'nde.
1: Bizde Fenerbahçe'de
0: ya niye şans bulmuyor?
1: Bir maç oynamadı ya. Geldiği gün sakatlandı.
0: Hayır ama sonra
1: sevmedi
0: bak bu sene niye
1: olmadı yani. Sevmedi. Çok tatlı.
0: Mesela bu sene niye şans vermedi İsmail Hoca? Bir denemedi mi hiç?
1: Kendisi de istemiyor. Bazen doku uyuşması çok önemli. Ederson'du bence olmayacak. Hmm. Yani olmaz. Bu şimdi geçen sene çok kötü bir sezon geçirdi. Taraftarla arası açıldı. Şimdi kaleye koysan bir maç iyi oynayacak. 5 maç herkes alkışlayacak. Sarılacaklar. Ederson diye bağıracaklar ama bir hatalı gol.
0: Yani. Bir hatalı gol yedim biter işin.
1: Stoper de öyle şimdi. Diego Carlos'u koyacağım. Bir maçta hata yaptı. Kırmızı kart gördü. Veyahut da ne bileyim bir geri pası rakibe gitti.

0: öyle artık futbolun içinde bunlar var. Bir anda o tribünler, ona sempatiyle bakan tribünler
1: ama
0: hepsi.
1: Ama belli ki Nathan Ake tam oturdu.
0: Oturdu, çok iyiydi. Çok
1: iyi transfer. Yani.
0: En beğendiğim oyuncular.
1: Ama Fenerbahçe'nin mutlaka bir stoper daha, iki yerli stoper daha koyması lazım
0: yok
1: oraya.
0: Yok ki Türkiye'de yani stoper olmalı.
1: Sence
0: yani.
1: Çağlar'la bu iş olur mu?
0: Vallahi devam yani şu an almayı düşündüğün Konya'daki veya bir başka takımdaki oyuncuların hepsinden Çağlar daha tecrübeli
1: Yusuf
0: ve daha iyi.
1: Yusuf Akçiçek'i geri çağırsalar, alsalar.
0: Yani Çağlar'dan iyi mi Yusuf bilmiyorum. Ne dersin?
1: Sence? Bence daha genç ve futbola daha istekli gibi geliyor. İstekli Çağlar ama, sanki futboldan kopmuş gibi.
0: Kopmuş ama mühim olan onu kazanmak. Yepyeni bir hoca var şimdi. Başarıyla sezona başlayacağını umut edilen bir Fenerbahçe
1: var. Normalde Aziz Bey böyle futbolcuları motive etmeyi iyi bilir.
0: Tabii tabii. Yani bence o yepyeni bir sezon. Çağlar'ı da yeni görebiliriz yani ama Çağlar'a ancak nasıl sıra gelir? Bir sakatlık veya
1: Çağlar
0: kart
1: da
0: durumunda.
1: Premier Lig'de en iyi 11'e girmiş bir adam yani.
0: Demek ki potansiyeli
1: beş,
0: var.
1: 5 sene önce en iyi 11'e
0: işte
1: girmiş.
0: İnsanlar hayatlarında bir takım nedenlerle geriye gidebiliyorlar. Psikolojik olarak olabilir. Veya bir zihninde ben yeteri kadar kazandım. İyi noktaya geldim diye bir baloncuk geçti mi beyninden o seni durduruyor işte. Hı hı. Bence Çağlar'da o oldu. Yani yapacağımı yaptım. Avrupa'yı gördüm. İyi takımlarda oynadım. Premier Lig'de ilk 11'e seçildim. Eğer zihninden böyle bir düşünce geçtiyse o onun futboluna yansıyor ve gerçekten çok geriye gitti. Aynı şekilde Cengiz Ünder. Yani efsaneydi değil mi?
1: Evet, yeteneklerine ihanet eden
0: bunlar. Bakmadılar doğru. Kendilerine buraya kadar yeter diye. Çok da iyi para kazandılar, çok iyi mevkilere geldiler ama bunu sürdüremediler. Oysa Avrupa'da sürdürülebilirlik esas. Yani bakıyorsunuz her oyuncu 30 yaşlara kadar top noktada o futbolunda oynuyor. Ondan sonra çekiliyor kenarına. Hayatını ondan sonra idame ettiriyor. Ama bizde öyle olmuyor işte bizde. Biraz eğitimle alakalı. Biraz yaşadığın kentin dokusuyla alakalı. Yani kültürel, sosyoekonomik ve kültürel durumla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum ben.
1: Doğru, doğru diyorsun.
0: Yani bizde gelen bütün yıldızlar bak geçmiş yıllardan bakalım. Hepsi fakir ailelerin çocukları ve şöhreti ve parayı bulduktan sonra haklarında çok şeyler konuşuyor. Mesela Yusuf Türkiye'nin gelmiş geçmiş Yusuf Tunaloğlu Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından.
1: Evet, seyredemedim ama hep böyle söylenir.
0: Ben seyrettim ve inanılmaz jübile maçına da gittim. Ben gerçekten sirk topçusu gibiydi yani. Gerçekten top cambazıydı. Ama gel gelelim çok çalkantılı hayatı oldu. Aşk hayatları şusu busu derken futbola kendini veremedi. Çok erken veda etti. Çok da erken aramızdan ayrıldı bir kalp kriziyle. Hı hı. Varol mesela kaleci Varol. Yani Avrupa'nın gelmiş geçmiş en büyük kaleciler arasında gösteriliyordu.
1: Kedi kaleci derlermiş.
0: Kedi kaleci derlerdi. Ama geliştiremedi kendini. O da kendini eğlenceye verdi. Sinema filmlerinde oynadı. Odur budur derken. Sergen için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O da çok daha iyi noktalara taşıyabilirdi kendini ama futbolun dışında başka şeylerle hep anıldı. İşte Lucescu onu tekrar futbola döndürdü ve futbolun içine tekrar bizim damağımıza bir parmak bal çaldı ve Sergen'i unutmamamızı sağlayacak sezonları yaşattı bizlere ama Sergen de kendine baksaydı bir Avrupalı mantalitesiyle çalışmış olsaydı bence bütün dünya adını ezbere biliyor olurdu.
1: Evet,
0: Figo
1: evet.
0: Gibi ne bileyim o dönemin önemli oyuncuları gibi hala adını bütün Avrupa bilirdi ama şu an sadece Türkler biliyor.
1: Doğru diyorsun. Sergen de en son örneklerden biri. Yani bu kadar yetenekli futbolcu olup bu kadar tembel değil mi? Çalışmayan.
0: Olanla yetindi. Mesela Metin Tekin de öyle. Geldiğinde Sarı Fırtına'yı da adı nasıl koşardı? İnanılmaz rüzgarın çocuğu derdik yani. İnanılmaz bir yetenek vardı. Ama öyle kaldı. Geliştiremedi. Üzerine
1: bazı
0: koymadı.
1: Bazı futbolcular geliştiremiyor.
0: İçin bu bana yeter
1: ama
0: diye baktığın
1: Sergen,
0: zaman olmaz.
1: Sergen Messi gibi doğuştan canım, yetenek yani.
0: Çok müstesna bir futbol. Çok büyük yetenek.
1: Evet yani Sergen'de komple bütün özellikler var. Tek yapması gereken futbola ihanet etmeyip çalışacak ama onu yapmadı.
0: İşte çok erken yaşta.
1: Muhtemelen yani
0: 16-17 yaşında milyonlar gelmeye başlıyor.
1: Real Madrid'de bir yerde futbol oynar ve bırakırdı orada.
0: Sen 14-15 yaşında tanınıyorsun. 16-17 yaşında iyi paralar kazanıyorsun. Bir sürü çevrende senin peşinde koşan insanlar oluyor. Ve senin bu hayatına farklı yöne akmasına neden oluyor. Bu da şanssızlık aslında. Hı-hı. Eğitimli olsa bunların hepsini çok dengeli yapar ve futboluna zarar verdirmeden yapar. İşte bu
1: doğru.
0: Çok pratik zekalı Sergen'in mesela birçok şeyde izledik. Yarışma programlarında olsun, başka konularda olsun hepsinde ne kadar zeki olduğunu görebiliyorsunuz ama işlenmemiş bir şey zeka var. Yani eğitimle aratılmamış, cilası atılmamış bir zeka var. Keşke o da olsaydı yani Sergen'i çok daha uzun zaman seyredebilmiş olsaydık çok çok daha iyi olurdu bence.
1: Keşke. Bir de şimdi tabii bakıyorsun futbolcular işte Ronaldo'ya bakıyorsun Cristiano Ronaldo 44 yaşında hala oynuyor. Messi 39 yaşında Dünya Kupası'ndan gitti. 15 gün bile dinlenmeden hemen ya. Kendi ligleri başladı ve oyuna maça çıktı. Yani bizim futbolculara bakıyorsun işte ya işte Dünya Kupası'nda olanlar bir ay neredeyse geç geldiler kampa.
0: Ama mesela bir basın toplantısında bir gazlı içecek vardı önünde, onu kaldırdı mesela görünmesin diye. Yani adam prensiplerine bakar mısın nasıl karşı bazı şeylere?
1: Hem görünmesine hem çocuklara örnek olmasını.
0: Çocuklara
1: diye.
0: Örnek olmamasını düşünüyor. Yani işte profesyonellik bu, onun hayatına bile işlemiş evet. Yani. Hiç alkol almadığını söylüyor.
1: Hayatında alkol almamıştı. Evet.
0: Nasıl kendine bakmış, nasıl kadar... Yani tam bir sporcu ruhu var adamda yani. Helal
1: doğru, olsun. Doğru. Süleyman Aratlı tabii ki daha konuşacağımız çok şey var. Dünkü maçı da konuşacağız. Transferlerden özellikle dem vurduk başladık. Bir kez daha tekrar edelim. Beşiktaş bugün Vlahovic'i açıkladı. Aynı saatlerde Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'yu açıkladı. Ki Süleyman Arat Lukaku'yu da çok iyi incelemiş, diyor ki Fenerbahçe iyi bir transfer yaptı. Evet. Aranan kan diyorsun sen resmen.
0: Ben %100 öyle diyorum.
1: Ve karakterli futbolcu olduğunu inanıyorsun. Evet. En önemlisi bence o.
0: Bence de en önemlisi o, çünkü ne yıldızlar geldi. Yani tırnağın ucuyla mesela ben Muhammed Salah'la ilgili tereddütüm olduğunu söyleyebilirim. Çünkü geçmişte sıkıntı yaşadığı görülebiliyor. Hı hı. Ama Lukaku öyle bir oyuncu değil. Yani profesyonel, iyi eğitimli. 8 tane yabancı dil biliyor.
1: Doğru.
0: Brüksel'in en önemli okulu olan Aziz Guaido Enstitüsü'nden mezun olmuş. Oraya çok seçkin ve yetenekli kişileri alıyorlar. Ve 8 tane bir dil biliyor. 5 tane dil bilene biliyorsunuz poliglot
1: evet.
0: deniyor.
1: Poliglot çok dil bilen
0: çok
1: anlamında.
0: Dil bilen
1: evet.
0: anlamında. 5'in üzerinde yani 4 ayda 5 ayda bir lisanı öğreniyor. Şimdi burada hep beraber canlı
1: muhtemelen
0: olarak
1: öğrenecektir.
0: 4-5
1: çünkü,
0: ayda da Türkçeyi kapacak.
1: Gençler Birliği'nde babası oynarken
0: altyapısı da vardır birkaç kere
1: evet,
0: de olsa.
1: Yani çocukluğu Ankara'da geçmiş belli bir dönemi. O yüzden aslında Türkiye'ye çok şey değil, uzak
0: kuvvetli.
1: Değil.
0: Yani aydın, medeni, entelektüel bir
1: iyi bir,
0: kişi,
1: aile,
0: iyi bir
1: babası.
0: Aile babası. Tüm bunlar bir araya gelince iyi insan olduğu çıkıyor.
1: Taktik
0: ortaya.
1: Çalışmayı seven bir insanmış. Yani karşı takımın nasıl bir taktikle oynadığını inceleyen, evinde oynadığı maçların kasetlerini mutlaka izleyen.
0: Yani çok önemli. Yani böyle futbolcu kaldı mı Allah aşkına? Yani çok az vardır
1: değil
0: bence.
1: Mi? Doğru diyorsun.
0: O yüzden de bir şans yani bence bu. Kendine bu kadar bakmasa, böyle kalın bir fiziğe sahip bir Lukaku ve bu kadar ağır sakatlıklar geçirdi, çoktan yok olup giderdi. Ama aslında biz hala
1: çok,
0: Dünya Kupası'nı seyrettik.
1: Kalın bir fiziği var ya. Diyorsun ki bu adam nasıl hızlanıyor
0: ya,
1: böyle.
0: Ya boğa gibi değil mi? Ben evet. ona ismini taktım. Gladyatör dedim. İsim babası olarak. İnşallah Türk toplumu severse, Fenerbahçeliler özellikle, gladyatör derler ona.
1: Fenerbahçe'nin gladyatörü olarak.
0: İsim babası olarak ben anılırım.
1: Gladyatörün müziğini çalsınlar bari gol attığında.
0: Belki şey söyleyeyim bak.
1: Kulüptekilere söyle.
0: Hakkı bizim o çalıyor biliyorsun. Hı-hı. Ama tabii yönetime sormadan kendisi kendi kafasına bir şey çalamaz.
1: Tabii. Şüphesiz.
0: Ama netice itibariyle şöyle baktığımız zaman Flamenkçe biliyor, İngilizce biliyor, Almanca biliyor, Fransızca, Portekizce, İtalyanca, Lingia. Lingua. Orta Afrika lisanı birçok ülkenin.
1: Yani İsmail Hoca hariç herkesle anlaşacak.
0: Herkesle anlaşacak. Portekizce de İspanyolca ile birebir neredeyse aynı. Çok küçük farklar var. Bizim lehçeler gibi. Ama bu demektir ki 9 dil biliyor. Türkçe'yi de öğrenecek, 10 dil olacak. Evet. Yani inanamıyorum yani.
1: Ya, muhtemelen Fenerbahçe'de futbolu bırakırsa Lukaku belki ileride antrenör olarak, teknik direktör olarak,
0: vallahi
1: menajer olarak
0: olabilir,
1: faydalanılabilecek
0: olabilir, çünkü
1: futbolcu.
0: O kalitede, o karakterde.
1: Hem de tüm dünyanın tanıdığı bir isim.
0: Tabii. Çok önemli. Edin Dzeko da olabilir. Onu da yarın öbür gün çağırabilirler.
1: O da bak enteresan. Tadiç'in düğün maçını gitti seyretti Edin Dzeko. Evet. Kendi takım maçı yoktu.
0: Burada neler konuşuldu hatırlıyor musun ilk geldiğinde?
1: Evet. Binek Nimegen biliyorsun onlar da elediler. Evet. Olympiakos elediler. Evet.
0: Çok da zorlu bir takım evet. Nimegen'e bak helal olsun. Ferdi'nin yetiştiği
1: 40 milyon
0: takım.
1: Euroluk takım. Gitti 105 mi 110 milyon euroluk Olympiakos eledi. Ya.
0: Futbolda var bunlar.
1: Evet.
0: Futbolun için her zaman var.
1: Doğru diyorsun.
0: Nimegen de bize hep yakın bir takım, iyi futbolcular yetişti.
1: Keşke Nimegen'le biz eşleşseydik diye düşündüm ben ama.
0: Oğuz da Nimegen'de yetişti. Osterwalde de bildiğim kadarıyla Nimegen'de yetişti. Ferdi Kadıoğlu da oradan yetişti. Çok oyuncu geldi bize
1: evet.
0: oradan.
1: Kısa bir reklam aramız var sevgili Süleyman Arat. Reklama gidelim. Reklamdan sonra sohbetimiz devam edecek efendim. Bizden ayrılmayın. Çok çok kısa bir reklam arası.
2: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: çalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
0: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Evet, reklam aramız bitti ve yine birlikteyiz. Süleyman Arat'la beraber spor servisi devam ediyor efendim. Sevgili Süleyman Arat, dünkü maça da bir şöyle bir gidelim. İki maç oynadı Sturm Graz'da. Önce ilk başta korktuk aslında çünkü o şeyi İskoç takımı ne demişti? İki maçta da dörder golle dediler evet. Yani değil mi? Hiç gol yemeden.
5: Ve maçları seyretmen çok daha farklı oynadı.
4: Örtüselemişlerdi.
5: Ama Fenerbahçe'nin karşısında böyle oynayamadığına göre bunu Fenerbahçe'nin iyi oyunuyla.
4: Ben Fenerbahçe'nin şimdi söyleyeceğim zaten kendi fikrim. Bu sene Fenerbahçe'nin kolay gol yemeyeceğini düşünüyorum.
5: Evet, ben de öyle.
4: Eğer Şikrinyar, Nathan Ake ikilisi tabi bozulmazsa, yani Allah korusun bir sakatlık falan yaşamazlarsa çok uyumlu bir ikili olmuş. Kolay yani geçen seneki
5: Uçağı
4: gibi.
5: Uçak gibi değil mi?
4: Evet, ben de ona benzettim. Ve geçen seneki gibi öyle 20'li goller, 25'li goller falan olmaz Fenerbahçe'de.
5: Bence de.
4: Yani
5: geçen sene Osterwalder'in yaptığı hatalar yüzünden
4: yarı yarıya yediği gol oranı düşer Fenerbahçe'nin bu sene. Eğer bu ikili bozulmazsa bak.
5: Kaleye de ben bile geçsem o kadar gol yemez.
4: Zaten çünkü dikkat edersen pek pozisyon vermediler. Tabii, kalecinin tabii. Kurtarışı yok.
5: Yok tabii.
4: Yani iki maçlara kalecinin neredeyse kurtarışı yok.
5: Yani hem orta saha çok temkinli oynuyor.
4: Şikrinyar da geçen sene eleştiriliyordu. Yani işte bu kadar parayı hak ediyor mu falan. Yani neticede Fenerbahçe gol yiyor diye bak.
5: Çünkü
4: demek ki partneri kötüymüş.
5: Tabii partnerinden evet. Kaynaklanıyor. Şimdi dün Skriniar'ın açıklamasında Genduzi'nin orta sahadan defansın arasına girdiğini ve yardım ettiğini birçok
4: Kante ve Genduzi inanılmaz büyük transfer.
5: Kante inanılmaz oynuyor. Işte. Ben dün akşam en çok bir numaraya Genduzi'yi koyuyorum. En çok onu beğendim. İkinci sıraya da Kante'yi.
4: Ben de Kante'yi bir numara koyarım. İki numarayı. Bak orada değiştik sen.
5: Nathan Ake'yi koyuyorum. Dördüncü sıraya da Anderson Talisca'yı koyuyorum.
4: Talisca'yı da bravo. Dört maçta dört gol.
5: Canım penaltıdan atıyor ama neticede gol goldür tabii ki.
4: O kadar çok penaltı kaçırdı ki Fenerbahçe.
5: O kadar çok kaçırdığı penaltıdan kupalar, şampiyonluklar ve Avrupa'da tur atlamaya yarayacak skorları kaçırdı.
4: O yüzden yani penaltı önemli.
5: Tabii önemli,
4: atmak
5: önemli,
4: önemli
5: ama
4: yani.
5: Yine de ne bileyim
4: rahmetli Selçuk Yula gibi değil mi? Kaçırmazdı.
5: Hiç kaçırmazdı.
4: Gelir, batardı yani.
5: Evet, hiç kaçırmazdı. Kasapoğlu vardı. O en son röportajı da ben yaptım onunla. İstanbulspor'un efsane penaltısı. Şimdi hiç penaltı, bir tane penaltı kaçırmış. Onda da diyor beni Lefter yanılttı diyor. Sağ tarafa attı diyor. Sağa attım ben diyor. Kaleci kurtardı diyor. Arkamı döndüm gülüyordu diyor. Adadan arkadaşlarıymış.
4: Normal tabii. Takılmış ona. Doğru.
5: Rahmetli, Allah rahmet eylesin.
4: Kasapoğlu Beşiktaş'ta da oynadıymış.
5: Oynamadım.
4: Sadece İstanbulspor.
5: Feriköy İstanbulspor bildiğim kadarıyla.
4: Ama çok iyi futbolcu olduğunu duydum
5: tabii,
4: çok kişiden.
5: Kaptan İstanbulspor'du ve ölmeden önce işte bir yaptığım röportajda hastane odasında ona sordum. Yani bugün oynasanız hangi takımda oynamak isterdiniz? Şimdi Galatasaray var, Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Yani çok parlak takımlar var. Düşündü. Ben yine İstanbulspor'da oynamak isterdim dedi. Yani
4: İstanbulspor'da ama
5: yani.
4: Bir ekol, tabii, ekol yani. Dedi. Şimdi bak Cemil Turanlar,
5: Yasinler, Alpaslanlar.
4: Kimler oradan değil ki?
5: Canım, herkes oradan yetişmiş.
4: Gerçekten öyle. İnanılmaz bir ekol İstanbulspor.
5: Mete, kaleci Beşiktaş'ın kalecisi Mete.
4: Evet. Yani Yılmaz, çok büyük isimler var. Çok
5: oyuncular çıktı.
4: Evet, dünkü maça biraz daha gidelim. Ben dediğim gibi sen dedin ki Genduzi 1, Kante 2 dedim. Ben de Kante 1, Genduzi 2 yaptım. Genduzi zaten geldiğinden beri, hatta ilk geldiği maç Galatasaray almış. Taraftarın sevgilisi oldu. Hatta yönetimi ne kadar alkışladılar değil mi? İşte transfer böyle olur, gelir adam maç alır diye. Kante de büyük transfer. Dün o kadar çok boş top kaptı ya, ki.
5: Fakat yani Türkiye'de.
4: Ve çok koşuyor.
5: Çok tabii. Ya bir kere dünya yıldızı.
4: Sahanın
5: yani,
4: en yaşlısı ama herhalde koşu mesafesine baksak en çok koşanlardan biriydi.
5: Evet, ve boş koşullar değil hiçbiri.
4: Değil, hep çok akıllı.
5: Hep yerinde ve akıllı koşullar. Şimdi kendimizi bir eleştirelim bir futbol sever olarak Türkiye'de.
4: Lütfen.
5: Ya bundan 15 gün önce herkes Kante'yi satıyordu yani.
4: Ya evet, o inanılmaz
5: herkes
4: ya.
5: Herkes Kante'yi yerden yere vuruyordu.
4: Yok 11 milyon euro alıyormuş.
5: Yani bu oyuncu alınır mı? Yaktınız bizi tekabüt şeyine. Şimdi de herkes Kante'yi parlatıyor. Yani ayıptır, yazıktır, günahtır ya. Gerçekten. Evet. Hani bu YouTuber'ların yaptığına mı yanayım? Gruplarda taraftarların estirdiği rüzgara mı yanayım? Yoksa muhalefetteki insanların şey yap, yani Aziz Yıldırım bile Kante'yi eleştirdi biliyorsun. İki yüksek divan kurulunda da eleştirdi.
4: Bu ama oynadığı değil de verdiği verilen parayı eleştirdi. Yani o, bu yani kadar paraya niye alıyorsunuz
5: neticede
4: diye.
5: Neticede o dönüyor, dolaşıyor, oyuncuya gidiyor.
4: Hı-hı.
5: Yani öyle olmuyor. Ya. Şimdi çok iyi bir oyuncuya bunu bu paraya...
4: Anlaşmalara şey dedi, gerçekten yapılan anlaşma çok enteresan. Yani kulübün tapusunu vermedikleri kalmış. O kadar. Sen de biliyorsun anlaşmayı.
5: Evet. Ama Kante'nin de almak istiyorsan dünya yıldızı gerçekten o paraları alınabiliyor ancak. Ama zaten son dakikaya kadar sürdü transfer, biliyorsun aldı.
4: Kulüp yani vermek ucuza,
5: vermedi
4: istemedi,
5: ucuza.
4: Evet.
5: Kulüp içinde önemli bir oyuncuydu. Yani kopartarak aldılar adeta. Ama onun yerine golcü alsaydı taraftar daha mutlu olacaktı. Hı-hı. Ama Kante bir sonraki yıla da etki edecek gibi. Yani bu yıla da etki edecek gibi bir görüntüde. Bir kere gelmeden önce hepimiz Kante'yi ezbere biliyorduk. Kullandığı telefonun markasını bile biliyorduk hepimiz, değil mi? Eski tuşlu kırık bir telefonu.
4: Evet.
5: Camı kırık. Bir gazeteci tesadüfen çekmişti onu. İşte ben boşa para harcamam, işte onlarla yardım yapıyorum falan. Bunlar hep hayatımızın içine giren haberlerdi. Sonradan böyle bir efsaneyle bu kadar mütevazi. Mikson'da görüyorum gerçekten. Ona Kante Kante diye bağırıyor mesela gazeteciler bir şeyler sormak için. Omuzları düşüyor, bir anda küçülüyor böyle geçerken. Elini kalbine götürüyor.
4: İsmail
5: teşekkür
4: Hoca'yla
5: ederim gibi.
4: Çok iyi anlaşılır. İsmail Hoca da biraz öyle değil
5: evet,
4: mi?
5: Evet evet.
4: O da çok mütevazı.
5: Kante acayip bir şey canım yani. Çok hı-hı, çok farklı yani. Yani böyle bir insan portresi gerçekten dünyada çok azdır ya. Yani hiç para harcamıyor adam. Bütün kazandığını fakirlere harcıyor. Kendi ülkesindeki muhtaç insanlara harcıyor. Su açtırıyor. Çeşme açtırıyor vesaire. Hı hı. Kendisi bak, kendi yediğinden, içtiğinden, kullandığından şey yapıyor. Bisikletle dolaşıyor kendi ülkesinde biliyorsun. En çok eski bir model arabası var.
4: Hı hı.
5: Cep telefonu hala tuşlu. Yani böyle bir insan... yani bu kadar kaliteli, karakterli insan.
4: Ya ona verilen paraya da acımıyorsun öyle oldu mu?
5: Acımam. İnsan yani bu kumaştan kötü insan çıkmaz.
4: Bir de Emenike vardı biliyorsun. O da dünya altından paraları aldı ama enteresan bir hayat yaşıyordu.
5: Evet.
4: Şimdi Kante'ye verilen parayı harcamazsın, acımasın derken bugün Abdülkerim Durmaz yayınında eski futbolcu Fenerbahçe'nin güzel bir şey demiş. Benim de hoşuma gitti. Seninle paylaşmak istiyorum. Dinleyicilerimizden de belki duymayanlar vardır. Kante'ye verilen para fazla değil demiş.
5: Şimdi söylüyor.
4: 11 milyon euro hayır. Şeyle pekiştirmiş bunu. Karşısındaki niye fazla değil abi diyor. Çünkü diyor adam 3 kişilik oynuyor diyor.
5: Güzel.
4: Aldığı parayı 3'e böleceksin onu diyor.
5: Ama bunu o bir ay önce söyleseydi benim için makbuldü. Şimdi
4: doğru diyorsun.
5: Son iki maçta gösterdiği performansa bakıp vay bunu hakikaten Kante büyük topçuymuş dediğin
4: ama
5: zaman
4: bizde, bizde,
5: geç kalmış oluyorsun.
4: Bizde bir şey söyleyeyim mi sana? Bizde çok güzel atasözleri var Süleyman Adat. Evet. Sen de çok iyi biliyorsun yani birçoğunu. Seversin de sen. En sevdiğim atasözlerinden biri de at sahibine göre kişner der.
5: Bütün bak, atasözleri mükemmel.
4: Yani
5: tecrübeye dayanıyor hepsi.
4: Aynı futbolcu geçen sene de vardı. Geçen seneki yönetim kullanamadı işte.
5: Evet.
4: Kullanamadı. Yani o futbolcuyu
5: teknik heyet de kullanamadı.
4: Teknik heyet de kullanamadı. O futbolcuyu oynatmak farklı bir şey. Futbolcuyla babacan konuşmak, sen yaparsın demek değil mi? Teknik heyetin de işi tabii ki, yöneticilerin de işi.
5: Her işte böyledir Ahmetciğim. Her işte
4: kesinlikle.
5: Böyledir. Ben Brezilya'da kayboldum biliyorsun. 4000 kilometre uzaya gittim Alex'le röportaj yapmaya gittiğimde. Ki beni yanılttılar. Yani benim kendi fikrim değildi. Brezilya'ya daha önce hiç gitmedim ben. Ama burada İstanbul'da konuştuğum bütün dostlarım, arkadaşlarım, sen Süleyman Aratsın. Sen gideceksin orada, bulacaksın ve yapacaksın. Senden en ufak kuşkumuz, korkumuz yok dediler. Bizim gazetenin müdürü, genel yayın yönetmeni dedim 20 milyon lira o zamanın parasıyla uçak parası harcatmışım gazeteye.
4: Hı hı.
5: Dediler feda olsun sana ama sen biliyoruz ki yapacaksın bu işi. daha beter omuzlarında sorumluluk hissediyorsun. Ve neticede Alex'i buldum ve röportaj yaptım, döndüm yani. Demek istediğim...
4: Senden kaçmaz.
5: Teşekkür ederim ama o an tabii çok üzülmüştüm. Yani eğer başaramasaydım dönünce istifa edecektim.
4: Evinde mi ağırladı seni?
5: Yok, hayır. Tesadüfen şeyde karşılaştık. Tanrı isteyene gönderiyor.
4: Bana da Alex'i gönderdi. Enteresan. Sen belli

0: bir anlaşma yapmadan gittin ve tabii, orada yakalarım konuşurum diye.
1: Tabii o şekilde oldu.
0: Aslında çok büyük cesaret
1: ama
0: yani.
1: Telefonlaştık, açmadı telefonunu, ben arıyorum açmıyor, mesaj gönderiyorum cevap vermiyor, menajeri Samet'i arıyorum, onlar da görüşmek istemiyor diyor ama nerede yaşadığını biliyorum, oralarda dolaşıyorum.
0: Gittin evinin önünde kamp kurdun yani.
1: Tabii kamp kurdum ama oradan taşımış, yeni evini bilmiyoruz. Soruyorum soruşturuyorum, kimse bilmiyor. Neyse son gün artık yani, paramı otel kaçacağım diye düşündü herhalde ki bu akşam paranızı ödeyin dedi otel. Ben de dedim şu kadar var yanımda, öbüründe sabah ödeyeyim dedim. Hayır dedi, dövizciye gidip bozdurmanız lazım dedi. Dedim bu saatte dövizci nerede bulacağım, saat Türkiye saatiyle 9.30-10 gibi. Hava kararmış yani.
0: Ha, döviz de kabul etmiyorlar.
1: Kabul etmiyorlar. Orada AVM var dediler. Orada döviz bürosu var dediler. Ben yürüyerek AVM'ye gittim. En az 2 kilometreye yakın. Bak,
0: bu anın ilk defa anlatıyorsun.
1: Kitabımda var. Yokuş yukarıda var.
0: Çok güzel.
1: Ondan sonra gittim döviz bürosuna gideceğim. Ulan dedim gelmişken bir bozdurdum parayı. Gelmişken dedim bir hamburger yiyeyim. Tam hamburgercinin önünde durdum. İki tane önemli marka var. Biri sağda biri solda. Hı-hı. Ona mı gireyim buraya mı gireyim derken benim enseme şöyle bir ses geldi diye bir tokat yedim enseme. Bir döndüm bir baktım Alex.
0: Alex seni tanıyor bir de
1: sen
0: yani.
1: Sen ne arıyorsun baba burada dedi.
0: Çok iyi.
1: Ben seni
0: çok
1: arıyorum
0: iyi.
1: Alex dedim. Biliyorum ben, biliyorum ben dedi. Ama makinelerim yanında yok otelde. Ama Alex'e de güvenirim. Dedim ki Alex ben röportaj yapayım tamam yap dedi bana. Yani artık teslim,
0: artık orada
1: teslim oldu yani.
0: O da çocuklarıyla mı gelmiş?
1: Çocukları hanımı telefonunu değiştirmeye gelmiş hattına. Türk hattını artık çıkartacak. Brezilya hattını alacak. Dedim makinelerim otelde dedim git al gel dedi bana. Türkçe konuşuyor zaten. Samet para kazansın diye burada Türkçe konuşmuyordu.
0: Gerçekten öyle ama.
1: 2 kilometre koştum biliyor musun nefes nefese. Yolda da böyle dev bir fare gördüm bak böyle köpek büyüklüğünde. Meğerse o fare değilmiş sonradan şey yaptılar.
0: Orada bir hayvan tabii.
1: Orada bir hayvan. Kunduz.
0: Kunduz evet.
1: Onu görünce nasıl korktum otobanın karşısına geçtim. Hani arabanın altında kalabilirdim korkudan. Yani uzatarak yolu otele gittim. Otelden makinelerimi aldım yine uzatarak. Bir daha o kunduza rastlamayayım diye buradan geldim. Nefes nefes kantar içinde 15 dakikada röportajı yaptım. Sarıldık kucaklaştık ve gitti. Ve gazeteye gönderdim gece gece.
0: Vallahi Süleyman
1: İlk kez huzurlu uyudum.
0: Yani haberin içinde haber ya.
1: Evet evet.
0: Habere giderken yani.
1: Yanlışlıkla Amazon ormanlarına gittim ben.
0: Yanlışlıkla.
1: Tabii yani çünkü burada onun kalktığı uçağın nereye gideceğini bana Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çalışan bir arkadaşımız
0: yanlış
1: söyledi. Yanlış söyledi bana.
0: Eyvah eyvah.
1: Cruzeiro de Sol dedi. Ben de uçak biletlerini öyle
0: hiç aktarmadım. Hiç olmayacak bir şehre gittim.
1: Cruzeiro de Sol'a gittim. Meğerse Cruzeiro de Sol biz futbol takımı olarak biliyoruz. Ama Cruzeiro de Sol Amazon ormanlarının göbeğinde küçük bir şehir. İnsanlar Google'dan bakabilirler. Çok enteresan bir şehir böyle.
0: Gitmişken bir fotoğraf falan çekseydin bari şehirde.
1: Ya o kadar büyük stres yaşadım ki. Dediler ki
0: ben buradan nasıl döneceğim?
1: Anakondalar, kral kobralar yollarda dolaşıyor dediler.
0: Oo.
1: Burada bir otelde kaldım. Giriş katı böyle dümdüz oda altına battaniye şeye serdim hep. Kapılarının altına serdim ki hani orada
0: şey
1: oraya
0: girmesin diye.
1: Hani oraya da
0: yılan
1: girmez ya ama yani
0: diye.
1: Ya girerse diye olabilir, insan korkuyor tabii. Yani. Kral kobra diyor ya.
0: Yani şey, Amazon ortalarını ormanların ortasında bir yer diyorsun.
1: Tabii tabii kral kobrayı beni görse yani beni ısırmasına gerek yok zaten.
0: Haber olursun.
1: Ben direkt ölürüm yani. Ama çok iyi dostlar edindim. Ya, dünyada en büyük hırsızların olduğu yer. Hiçbir kimse bana kötü davranmadı. Herkes yardımcı oldu. İnanılmaz inanılmaz. Şeyi bedavaya bindirdiler.
0: Brezilya o konuda çok tehlikeli diyorlar.
1: Çok tehlikeli
0: evet.
1: Yer. Fakat bana hep iyi insanlar denk geldi. Curitiba'da dolaşıyorum elimde çantayla bir kadın geldi. İyiyim dedi ki bu çantayla burada böyle dolaşıyorsun. Dedi. Tekerlekli ya bizim fotoğraf çantaları. Bunu dedi elinden alıp çalarlar dedi. Elini al dedi. Bırakma dedi. Hiçbir yerde bırakma dedi. Alır kaçarlar dedi. Ondan sonra ikaz etti yani beni. Hep iyi insanlara rastladım yani gerçekten. En son Alex röportajından sonra bizim müdürümüz biraz şımardı. Dedi ki Lincoln'le David'le de yap dedi. Eski o biri Galatasaraylı biri Fenerbahçeli futbolcu biliyorsun. Onların da aynı takımda oynuyorlardı. Maçlara gittim.
0: Onlar daha kolay.
1: Onlarla da yaptım. Ve ertesi gün yine kal dedi. Alex'in kontrat imzalama töreni var dedi. Dedim uçak biletimi aldım dönüyorum ben dedim. Kalmadım yani. Çünkü çok çileli bir 10 gün geçirdim orada. Şimdi geriye dönüp bakınca keyifli tabii.
0: Müdürün de güldü mü bu şey yanlış yere gitmene, yılan anılarına?
1: Ya tamam biraz da masraflı oldu tabii yani bunlar gazeteye
0: yapacağın
1: tabii
0: bir şey yok.
1: Yapacak bir şey yok. Yanıltılar bizi.
0: Hı hı. Evet gene ama haberi almışsın hemen orada haberi kopartmak. Evet. Hiçbir şey yapamadan gelsen.
1: Şimdi bunların hiçbirinin değeri yok günümüz gazeteciliğinde, günümüz Türkiye'sinde.
0: Maalesef yani, yok şu anda yalan.
1: 10 senede habercilik ölmüş.
0: Kulaktan dolma şeyleri haber gibi paylaşıyorlar. Tabii,
1: şimdi Brezilya'ya göndermezler. Alex gibi bir oyuncu gidiyor olsa kimseyi Brezilya'ya
0: göndermediler. Dünya Kupası'na göndermediler ya. Herkes...

0: Bir tane ajans gitti, herkesi dağıttı.
1: Tabii dağıttı, aynen.
0: Yani şu anda her maalesef şey böyle.
1: Geçmiş olsun, gazetecilik ölmüştür yani.
0: Eskiden işte sen de biliyorsun, akredite olmak için Türkiye'den 50-60 kişi başvuruyordu.
1: Tabii tabii.
0: Bir uçak dolardı değil mi?
1: Aynen, aynen.
0: Gazetecilerle şimdi maalesef hiç kimse göndermiyor.
1: Gazete satılmıyor. Haklı, evet. Gazete patronları da bir nebze haklı. İnsanlar cep telefonlarından,
0: gazete satılmıyor ama web sayfasından eski gazeteden daha fazla kazanıyorlar.
1: Belki,
0: yani orada örnek veriyorum, senin çalıştığın gazetenin 3 sayfa reklam ilanı vardı. 4 sayfa en çok reklam da olurdu zaten. Reklama ayrılmış yeri vardı ama şimdi web sayfasında sınırsız reklam.
1: Evet.
0: Yani ama öyle aynı ve her haberin altında farklı reklam alabiliyorsun.
1: Evet. Bilemiyorum. Aynı mı değerleri bilemiyorum.
0: Bence kazançları şimdi daha fazla. Lakin iş kolaylaştı. Yani diyor ki adam niye bu haberi göndereyim?
1: Hepsine versin.
0: Evet, ben göndermiş adam, ondan satın alayım diyor. Gazete patronları şu anda böyle bir kolaylığa yöneldiler. Onlar da kendilerince haklı, bilmiyorum.
1: Ama özel haber yapamazsan, farklı özel bir haber, şey yapamazsan
0: özel
1: o zaman da gazeteyi
0: satamazsın.
1: Özel haber
0: o yüzden şu anda çıkmıyor zaten.
1: İşte Ahmetciğim, dünyanın en iyi haberini de yapsan sabah senin gazeten 8'de yayına çıkıyor.
0: Hı hı.
1: Evinde bir tane bilgisayarı olan, şu an senin önündeki gibi bir
0: sürekli
1: tane bilgisayarı olan bir adam alıyor onu.
0: Haberi alıyor.
1: O haberi alıyor kendi sitesinde. Adı böyle kendi koymuş kafasına.
0: Evet, kendi kafasına göre.
1: Kocaeli'nin
0: evet.
1: Rüzgarı diye bir gazete internet sitesi açmış, atıyorum kafadan. Veya ne bileyim Kayseri'nin Sesi demiş, veya da ne bileyim Mardin'in.
0: Vardır bu isimler kesin.
1: Vardır, Allah bilir, vardır. Ben tesadüfen söylüyorum.
0: Çok beynemler şeyler söylüyorsun.
1: Kimse üzerine alınmasın. Alıyor oraya, tek kişi çalışıyor, alıyor oradan buraya yapıştırıyor, kendi yapmış gibi koyuyor. O yüzden senin gazetenin de haberi yok yani.
0: Doğru.
1: Haberin bir değeri yok yani. Buraya internete bir denetim gelmesi gerekiyor, cezai müeydeler olması gerekiyor ki haberi herkes alıp farklı yerlerde kullanamasın. O zaman habere yatırım yapılabilir, haberciye yatırım yapılabilir.
0: Yani bir Alex haberine 20 bin dolar harcayabiliyorsa bir gazete, bir kefa daha fazla harcadı belki. 20 milyon TL kaç bin dolardı? Epey, zaman, bayağı bir dolar ediyordur o.
1: Yani evet. Yani benim herhalde öyle 2 aylık maaşım gibiydi falan, o civarlarda.
0: Öyle düşünüyorsan şu anda kimse harcamıyor paraları.
1: Harcamıyor tabii. Tabii.
0: Doğru diyorsun. Evet, Fenerbahçe dünkü maçta beğendiğimiz yönlerini konuştuk.
1: Beğenmediğimiz yönleri de vardı.
0: Beğenmediğimiz yönleri de var. Mesela
1: Asensio'yu
0: onlar...
1: beğenmedim mesela. Ben henüz
0: dün
1: hazır değilim.
0: Dün kimse beğenmedi, evet.
1: Bunun yanı sıra
0: hazır
1: değil Greenwood'u
0: mi?
1: Beğenmedim.
0: Hazır değil mi? İsteksiz miydi Asensio? Asensio'da ben bir isteksizlik
1: sanki. Bir sıkıntı var mı acaba diye de, yani şimdi bilmediğim bir şey hakkında da böyle konuşmak da istemiyorum. Çünkü yani emin olamadığım bir şey hakkında bir dedikodu şeyi de açmak istemiyorum, dosyası da. Ama görünen köyde kılavuz istemez. Hep bu kanaldan problem konuşuluyor. Yani İsmail Kartal'ın da Asensio'yla bir problem yaşamak isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Kendi
0: ben
1: bindiği dalı keser.
0: Aziz Bey'in öyle bir şeye izin
1: vermeyeceğini de düşünüyorum tabii ki.
0: Evet.
1: Yani acaba oyuncu mu kendisi gitmek istiyor? Bak, kafasında başka hayaller mi var? Yoksa sakatlıktan geçen sene çıktı, henüz kendini hazır hissetmiyor da tam randımanlı mı oynayamıyor? Ama bir şey var ki geçen seneki evet. Asensio yok şu an sahada.
0: Her halükarda şimdi Lyon'la karşılaşacak Fenerbahçe ve Şampiyonlar Ligi'ndeki artık son engel. Bence Asensio'da bu takımda kalacaksa Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı ister.
1: İster ama orası... Asensio olmasa da bu takımda 10 numara oynayacak. Forvet arkası oynayacak. Talisca var.
0: Talisca var, doğru. Aynı şeyi verir mi etkiyi bilmiyorum
1: verir,
0: ama.
1: Verir. Aynen.
0: O Beşiktaş'taki şey aklına geliyor senin. Beşiktaş oynadığı dönem aklına geliyor.
1: Muhteşemdi.
0: Aslında
1: muhteşemdi Beşiktaş'ta oynarken. Zaten orada oynadığı oyunla satıldı büyük paralara.
0: Hı-hı.
1: Yani en büyük, şu an Fenerbahçe'ye geldiğinin kaç katına gitti Beşiktaş'tan. Yani Beşiktaş'ta müthiş oynadı. O yüzden bence orada 10 numarayı aratmaz Asensio diye düşünüyorum ama böyle bir şey yaşanır mı, yaşanmaz mı? Şimdi olmayan çocuğa
0: Talisca'ya da bir tabii bu kadar formda bir Talisca'ya da bir yer bulmak lazım. Hani gönderilmesi ben hiç aklımdan bile geçirmiyorum.
1: Talisca'yı değil mi? Hı-hı. Kimse gönderemez bence. Şimdi sezon başlarken 4 golle başlamış. Herkes tarafından sahanın en beğenilen
0: oyuncusu. Ama bir sürü adam göndermeleri lazım. İşte sayıyorum, içinden çıkamıyorum
1: Semedo
0: ben.
1: Semedo kötüydü mesela dünkü maçta. Semedo gidebilir.
0: Semedo giderse şey oynar orada.
1: Mert oynayacak. Bir tane
0: daha. İkinci sağ bek.
1: Oğuz olacak. Veya bir oyuncu daha alacaklar, o da olabilir, bir Türk. Ama netice itibariyle bazıları gidecek. Fred gidecek mesela, bence belki de gitmiş bile olabilir şu an.
0: Fred dün sanki vedalaştı gibi, gibi diyorsun.
1: Osorvaldi gidecekti işte, sakatlandı, sakatlanmasaydı hı hı. Onun da miadı dolmuştu. Bekao gidecek. Amrabat
0: Osorvaldi sakatlandı halde gönderilebilir mi acaba?
1: Gönderilse bile şimdi 6 hafta oynayamayacak bir oyuncu ederi düşer yani bence.

0: alan takım ya sakatlığı daha uzun sürerse, hı-hı, ya
1: kiralık en azından belki olursa gönderebilirler.
0: Bir de sakatlık geçmişi var Ahmetciğim, yani var. İki sene üst üste bir çaprazları koptu, bir de baldırdan bir sıkıntı yaşadı. Dolayısıyla da bir sakatlık geçmişi, hı-hı, oluştu yani. Doğru. Sen bugün Lukaku'yu, 33 yaşındaki Lukaku'yu alırken bile bütün Fenerbahçeliler tedirgin sakatlık geçmişi, evet, yüzünden. Genç Osterwalde için de bir tedirginlik yaratacak bir sakatlık bence bu. Doğru. O yüzden de olmasaydı iyiydi ama şu an yapacak da bir şey yok. Bence orada belki Archie Brown'a bir teklif gelir. Genç ve sağlam. Osterwalde
1: ama Archie Brown'u da verirsen
0: Levent Osterwalde olacak
1: o zaman.
0: Levent Osterwalde olacak. Kaldı ki çok sıkışılırsa Nathan Ake de sol bek oynayabiliyor biliyorsun.
1: Aman stoperi bozmasınlar bu sene. Yani zorla buldular.
0: Çağlar var.
1: O ikiliyi zorla
0: bütün,
1: buldular.
0: Bütün Fenerbahçelerin tüyleri diken diken oluştu. Çağlar var dedim ben.
1: Öyle de bir söyleyip
0: herkes
1: güldün ki.
0: Herkes böyle denk diye kalmıştı.
1: Yani Süleyman Arat öyle bir güldün ki bir de yani sonunda kesin kalmıştır herkes. Ne diyor bu Süleyman Arat diyenleri şu an duyar gibiyim yani. Vallahi bilmiyorum da o ikiliyi ben bozacaklarını düşünmüyorum. Sanki Archie Brown'u da bırakmazlar ya. Yani sol tarafta top alıp gidebilecek bir adam.
0: Ama Osterwalde'yi tut, Archie Brown'u tut, Levent'u tut. Sen hiç kimseyi göndermiyorsun hiç.
1: Ben hayır, her şeye rağmen Osterwalde'yi gönderirim. Yani zararı göze alırım ben olsam.
0: Olabilir, olabilir.
1: Gelecek çünkü sakat zaten faydalanamayacaksın.
0: Yo, 6 hafta diyor. Bir haftası geçti bile, 5 hafta kaldı.
1: Tamam
0: yani.
1: 5 hafta kaldı da döndükten sonra verim alamıyorsun ki. Yani mesela sen sol bekteki futbolundan memnun muydun?
0: Çünkü kafası sol stoperde hala onun, ondan.
1: Sol stoperdeki oyundan hiç Fenerbahçe memnun değil.
0: Memnun değil, kendisi memnun. Orayı istiyorum diyor. Ya burası da bakkal dükkanı değil yani Fenerbahçe'ye.
1: Vallahi Hollanda liginde bir takımda belki sol stoper oynayabilir de Fenerbahçe'de oynayamaz.
0: O yüzden de yavaş yavaş bunu anlatacaksın ve sol bek.
1: Bir kere çok hırçın futbolcu. Her an sarı kart, kırmızı kart görebilecek, evet, bir futbolcu. Evet, yani o mevkide oynaması zor stoperde. Çok hırçın.
0: İşte diyorum ki geçen sene kaçan şampiyonlukta en büyük payı olan
1: bence de
0: Ederson Osterwalde ikilisi.
1: Önce yönetime yazarım, sonra Osterwalde'ye. Sonra Ederson'a yazarım. Ederson
0: en masum,
1: doğru diyorsun.
0: En masum.
1: Evet, doğru
0: gelen
1: diyorsun.
0: Çok top geldi, aldı içeri.
1: Ya bir de o kadar büyük kariyerdeki bir adam topa bile kendisine gelince sinirlenmiştir de. Belki o moral bozukluğu ondan da, hani son maçı yaptıkları olabilir falan.
0: Olabilir.
1: Olabilir.
0: Kolay değil şimdi, çok farklı bir ülkeye geldi Ederson'da. Yani adaptasyon sorunu, sevilmeme hissi, hı hı, problem yaşama hissi. Biliyorsun taraftarlar ailesine yönelik bir şeyler de yazdılar sosyal medyada. O da onu çok keyfini kaçırdı. Esas orada patladı olay biliyorsun.
1: Evet.
0: Birisi de bir gazeteci de sordu bu mesajlar hakkında ne diyorsun diye. O gazeteci için de iyi şeyler olmadı tabii ama taraftar da çok kızdı ona. Ama neticede böyle bir soru da sorulmuş oldu. Yani çok mutsuz burada Ederson.
1: Doğru.
0: Bence gitmesi onun için de, Fenerbahçe için de en hayırlısı diye düşünüyorum. Ama şimdi bu hafta Çorum Spor'la Galatasaray oynuyor. Fenerbahçe, Ankara Gençler Birliği, Beşiktaş, Eyüp'le Trabzonspor'da Kasımpaşa'yla oynuyor. Fenerbahçe konumuzsa eğer, Gençler Birliği'yle Ankara'da oynadıktan iki gün sonra da İstanbul'da,
1: evet,
0: Salı günü.
1: Sayın Oğuzettin'in bir açıklaması vardı.
0: Evet.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Gençler Birliği maçının ertelenmesini istedik.
0: Evet. Bu 17 yıldır ilk ben vermiş oldum böylece, bilmiyordum.
1: 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyoruz. Hem sportif hem mali bir süreç bizim için. Yani katılmamızın çok iyi olacağını olması anlamında söylüyor. Maalesef Gençler Birliği maçını ertelemedi Türkiye Futbol Federasyonu diyor. Haklı mı, haksız mı?
0: Yani ben tabii Fenerbahçe'nin görüşü daha kıymetli benim görüşümden. Ama ben bir futbol insanı olarak daha birinci maçta erteleme geçen sene de oldu biliyorsun. Göztepe maçıydı zannediyorum, hı-hı, ertelendi ve hayra sebep olmadı yani. Oysa gideceğim Ankara'dan Gençler Birliği'ni yeneceğim. Bir öyle bir lige iyi bir başlangıç yapıp o Şampiyonlar Ligi'ne de senin kadronda geniş rotasyonu uygulayacağın bir kadron var elinde. Sıkıntıya düşmezsin diye nacizane ben düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin yönetimi eğer böyle düşünüyorsa tabii ki onların düşünceleri önemli. Daha saygın olan onların düşünceleri. Ben bir futbol insanı olarak ligin başında hemen zaten.
1: Peki maçı niye bir gün önce almamışlar? Mesela Gençler Birliği maçının hemen iki gün sonrasında Lyon maçına çıkacağız diyor.
0: Evet.
1: Yani mesela tabii cumartesi alabilirlerdi Fenerbahçe maçını. Niye öyle yapmamışlar?
0: Vallahi önceden çekiliyor biliyorsun kuralları. Epeyce önceden.
1: Değiştirebilirsin ya.
0: Değiştirebilirsin de bir gün
1: yani
0: geri alıp bir gün.
1: Onu
0: geri
1: önceden çekiyorlar ama Şampiyonlar Ligi UEFA sonradan belirliyor. Diyor, evet, ki sen salı günü oynayacaksın diyor. Örnek veriyorum.
0: Tabii.
1: Yani değil mi?
0: Hı-hı.
1: Çarşamba oynatsa belki sorun olmayacak ama UEFA'ya diyemezsin ki ben pazar günü maç yapıyorum. Benim maçım çarşambaya alın diyemiyorsun.
0: Evet.
1: Ama senin federasyonun bunu ayarlayabilir.
0: Evet.
1: Bunu da değiştirebilirler.
0: İşte Fenerbahçe taraftarı da bu olaya nasıl bakıyor biliyor musun? Ama Galatasaray isteyince Yapıyorlar diyor. Ve bu da daha başlar başlamaz moralleri bozuyor. Ben federasyonun yerinde olsaydım ertelerdim madem bu kadar istiyorsunuz.
1: Hayır, günü değiştirebilirdi. Ya. En azından yani. Tamam siz iki gün doğru diyorsunuz. Biz onu bir gün önce çekelim. Bir maçlarınızın evet. yerini değiştirebilir. O çok kolay bir şey.
0: Ama bir hafta sonra yine aynı sıkıntıyı yaşayacaksın. Bu sefer İstanbul'da oynanacak. İstanbul'da diyorum.
1: Deplasman
0: Fransa'da oynanacak revanş maçı. Yine bir maçtan dönüp yine Fransa'ya gideceksin. Sonra orayı eledikten sonra bir ay kadar sonra da gruplarda aynı sıkıntıları yaşama. Sonu
1: artık
0: yok yani
1: gruplara
0: buna.
1: Kalınca bir şey yok ama burada son, en azından bir son, gün şey ama evet. ligin başı şu an takımlar formda değil.
0: Değil. Evet.
1: Yani Fenerbahçe'nin o açıdan haklı olduğunu düşünüyorum. Yani ligin hemen çok başı zaten havalar çok sıcak. Futbol takımlarının hiçbiri çok form tutamadı. Ve gerçekten de bu önemli. Hem ülke futbolu için önemli hem de takım için önemli. Tamam. Ya, kaldığın zaman 40 milyon euro alıyorsun. Tabii. Süleyman Atat.
0: Keşke erteleselerdi yani. Ama ertelenince de farklı şeyler oluyor. Şimdi bak bu maçta ertelemeseler Fenerbahçe Gençler Birliği'ni rahatlıkla yener diye düşünüyorum. Ama 15 gün sonra acaba Gençler Birliği de form tutacak. Belki iyi bir noktaya gelecek. Bu sefer maçın zora girmiş olacak. Sonra bu ertelemeler pahalıya patlıyor. Bak geçen sene Göztepe'ye puan kaybedildi böyle. Yani şimdi acaba Fenerbahçe mesela sağda Semedo'yu dinlendirse Mert'le oynasa. Ne bileyim solda Levent'le oynasa. Ne bileyim işte.
1: Bir de Fenerbahçe'nin şanssızlığı deplasmana denk gelmiş olması. Evinde olsa bu kadar belki şey yapmayacak. Yani İstanbul'dan hiç gitmemiş olsa.
0: Evet.
1: Hani bir deplasmana gideceğim geleceğim
0: İstanbul'da
1: diyor.
0: İstanbul'da mı burada maç?
1: Şey değil mi?
0: Olimpikli Yonbaşı burada salı günü burada.
1: Gençler Birliği maçın diyor.
0: Ankara'da o.
1: Evet evet.
0: Yani yakın deplasman diye bakıyorum. Birkaç rotasyonu uygulayabilir ve çok da rahat Gençler Birliği geçer diye düşünüyorum ben. Çok fazla.
1: Bence çok.
0: Ama
1: bence
0: tabii
1: de
0: yönetim
1: bu kadar...
0: bunu istiyorsa bunlar bizimkiler düşüncelerimiz saçma kalıyor. Çünkü tabii. yönetim kararı esastır olan doğru. yönetim ne diyorsa onun arkasında bütün Fenerbahçeliler dizilir ve dururlar.
1: Yönetim bir planı var demek ki.
0: Kimseyi kızdırmayalım.
1: Onu da bunu uygun görmüşler.
0: Tabii onu uygun görmüşler. Saygı duymamız lazım ama federasyonda kabul etmemiş demek ki. Çok fazla da ne bileyim bu konuda.
1: Bu sene federasyonla kulüpler arasında bir yine kavga olur mu? Mesela Fenerbahçe
0: olmasın,
1: federasyon.
0: Ne olur ya futbol konuşalım sadece ya. Bu kadar büyük yıldızlarımız var. Bak Osimhen, Trossard,
1: Salah,
0: Muhammed Salah, Salih Özcan, Onaçu, Leroy Sané, yani Onana, Lukaku.
1: Valla Trabzonspor öyle bir transfer yaptı ki bir numaraya Salah ondan başlayacağız.
0: Lukaku,
1: yani büyük isim.
0: Çok
1: büyük isim.
0: Çok. İşte
1: ya Trabzon'un tek başına hiçbir takım mesela Icardi Galatasaray'a geldiğinde hatırlıyorum 25 milyon dediler ki sosyal medya
0: çok
1: takipçisi var. 25 milyon sosyal medya takipçisi var. İşte bu çok önemli falan dediler. Galatasaray'da sosyal medya takipçilerini hiç arttırmadı Icardi'nin transferi. Ama Trabzon'a geldikten sonra ilk gün 250 bin kişi takibi aldı Trabzonspor'u. Bir günde 250 bin. İki gün önce mi, üç gün önce mi baktığımda 400 bin, 450 bin falan artmıştı. Sosyal medya takipçisi Trabzon'un. Yani 65 milyon takipçiden bahsediyoruz ama Icardi'nin mesela takipçileri gibi değil. Hangi takıma gidiyorsa onlar da oraya geliyorlar.
0: Evet, evet. Bir kere Mısır'ın tamamı. Premier Lig'de bulunan
1: Mısır, Endonezya, Bangladeş, Pakistan, bütün Müslüman coğrafyasını sayabilirsin. Herkes hayran. Herkesin kahramanı.
0: Canım biz de hayrandık yani şimdi itiraf etmek gerekirse. Ben ama daha çok Lukaku'yu beğeniyordum. Hani bana çok mücadeleci geliyor. Böyle boğa gibi her topa saldırıyor falan ya. O forması sırılsıklam oluyor. Böyle sanki bahçe hortumuyla yıkamışsın gibi.
1: Evet.
0: Terden böyle parlayan öyle oyuncular. Hasret kaldık ya. Değil mi? Eskiden uçayı şey yapardık öyle. Maç sonu gider taraftarın önünde formayı böyle sıkar. Şıpır şıpır su akardı. Hatırlıyor musun
1: evet,
0: o görüntüyü?
1: Evet.
0: Ya öyle görüntülere hasret kaldık yani böyle forma için canla başla oynayan oyunculara hasret kaldık. O yüzden inşallah Fenerbahçe'de de aynı performansı sergiler. Çünkü Fenerbahçeliler böyle gol noktasında varınıyor onu sahaya yansıtacak oyuncuya hasretler.
1: Evet.
0: Ligimizde çok kaliteli oyuncular var. Artık bu sene futbol konuşalım. Hakemleri konuşmayalım. Federasyonu konuşmayalım. Artık inşallah bu konular kapanır. Daha ama maçlar başlamadan hazırlık maçlarında hakemlerin kötü yönetiminden bahsedilmeye başlıyor.

0: Hakan Hoca hep yapıyor bunu, alkış olayına veya kötü kelimeler kullanarak hı-hı. seslenmeyi. Televizyon kaç defa görüntüyü yakın plan.
1: Hakemin raporu belli oldu mu? Açıkladı mı? Eğer raporuna yazmışsa bu hafta
0: ceza
1: maça da çıkamayacak. Eğer maça raporuna yazmışsa. Olamaz.
0: Burada maç, Çorum maçı.
1: Hı-hı.
0: Bence rahat geçer diye düşünüyorum Galatasaray.
1: İlk maçlar hep tehlikelidir.
0: Tehlikelidir ama yine de evinde geçer diyor. Eğer geçemezse yer yerinden oynar.
1: Yönetim için çok kötü olur.
0: Tabii tabii. Zaten hazırlık maçında Valencia
1: şu
0: maçında...
1: Şu anda zaten en gergin tarafta Galatasaray taraftarı. Niye transfer olmuyor diyorlar.
0: Evet, ben Valencia maçının...
1: Sence niye olmuyor?
0: Bence...
1: Hani hala herkes bekliyor mesela, bak dışarıda arkadaşlarla konuştuk. Onlar bile diyorlar ki daha biz hala lig başlamadan bir gün önce, bir saat önce de olsa birileri gelecek diye düşünüyoruz diyorlar.
0: Herkes öyle düşünüyor ama Galatasaray'ın da çok fazla ihtiyacı yok. Aslında gerçekçi olalım. Yani bir 10 numaraya ihtiyaçları var denebilir. Bir de
1: bence stopere ihtiyaçları var. Abdülkerim Bardakçı sakatlandı. Kim oynayacak
0: sonra? Yedeklere orada? Bakıyoruz hep. O sakatlanırsa bilmem ne. Osimhen oynamazsa yedeği yok falan.
1: Abdülkerim Bardakçı'nın yedeği yok.
0: Tamam, yok ama
1: adam 4 senedir oynuyor bak. Yedeksiz oynuyor.
0: Evet. Yani şunu demek istiyorum. Tabii ihtiyaçları var ama elzem değil anlamında söylüyorum hı hı. bunu. Şimdi Galatasaraylı bana kızıyordur ama taraftar her zaman transfer ister. Fenerbahçe 3 tane 4 tane oyuncu aldı. Beşiktaş 4-5 tane oyuncu aldı. Biz niye almıyoruz diye bakıyorlar.
1: Çünkü yani, geçen sene diyor taraftar, biz şampiyonluğu şansa kazandık. Fenerbahçe alamadığı için aldık diyorlar yani. Evet. Takım o kadar iyi değildi diyorlar.
0: Evet. Haklılar ama bence bu sene yine şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak. Bir kadroya da sahipler. Hani Osimhen ile, Uğurcan Çakır'ıyla.
1: Osimhen'in çok gergin olmasını nasıl karşılıyorsun?
0: Hep gergindi ama o. Yani o şey, milli takımda da öyleydi. Hatta dönecek hı-hı. falan denildi. Kavga etti denildi takım arkadaşıyla. Yani Osimhen'in yapısı öyle. Zaten Napoli'den gelirken problemle ayrıldı takımda, evet. oynamayacağım diye. Yani bir agresif yanı hep var. Ama Galatasaray çok mutlu günler geçirdi. O törpülendi sanki. Ama her an ortaya çıkabilir tabii tekrar ama ben transfer yapılmamasının ana nedeni olarak biraz da gidecekler olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray yönetimi işte Barış Alper'e teklif gelebilir. Belki de kaleci.
1: Gelebilir deniyordu, hiç gelmiyor.
0: Geldi deniyor.
1: Orada işte. Da ilkler başlıyor işte.
0: Orada da geldi diyorlar Barış'a mesela.
1: Gelse Osimhen'e, bence resmi olarak açıklarlar.
0: Resmi olarak gelmedi belki
1: yani
0: ama.
1: Yani Galatasaraylı gazeteci arkadaşlarımızın kulakları delik oluyor. Tam Burhan Can Terzi gitti ifade verdi ama evet. yani bir haber yapar bunu ya.
0: Evet tabii, yani Osimhen'e geldiği yazıldı. Şeye de, Barış'a da geldi yazılı çizildi ama yani tatmin edici boyutta bir teklif gelir de avucundan açıkçası oyuncu giderse diye
1: ben inanmıyorum. Yani bir ayak mesela frenle. Osimhen'e 120 milyon euro geldi, yönetim reddetti diye yazdılar. Ben 120 milyon euroyu reddedeceğini sanmıyorum.
0: Ben de zannetmiyorum. Yani bedavaya getirmiş olacak bir yıl.
1: 120 milyon euroyu cebine atacaksın. Üstelik bir de 25 milyon euroya yakın maaşı var.
0: Evet, ondan da kurtulacaksın.
1: Bonuslarla olacak. Ondan kurtulacaksın.
0: 25 milyon liraya da çok güzel bir oyuncu alırsın bence.
1: Yani git 50'yi al. Ne olacak, 75-80 sana gene kar kalıyor. Evet, evet. Bir de o kadar maaş vermeyeceğini düşün aldığın adama.
0: Ama işte taraftar böyle şeylere de, yani bak Beşiktaş İlhan Mansız'ı biliyorsun satmıştı ve o sene şampiyonluk gitmişti. Hı-hı. Yani böyle büyük yıldız takımın omurgası, hatta ana direği olan oyuncular gittiği zaman şampiyonluk kaçıyorsa eğer, direkt yönetimi suçluyorlar. Beşiktaş'ta da İlhan Mansız satılmıştı Çin'e biliyorsun. Şampiyonluk evet. gitti ve yönetim gitti.
1: Osimhen yönetimler için çok tehlikeli abi, futbolcu. Satsan ayrı dert, abi, satmasan ayrı dert.
0: Sattın mı yönetim gider.
1: Satmasan
0: gider.
1: Da ayrı dert yani. Evet. Çok mali olarak sana çok büyük külfet. Peki Fenerbahçe Lyon'u eler mi? Ne diyorsun? Çok bu kadar yakından takip ediyorsun.
0: Aynı Benfica tarifesi de olabilir.
1: 5 kez maç yapmışız bugüne kadar. Fenerbahçe, Lyon. 4'ünü Lyon kazanmış zaten Şampiyonlar Ligi grup maçları. Bir defa da UEFA'da karşılaşmışız. Gene grup aşamasında UEFA'da Fenerbahçe berabere kalmış. Hiç galibiyet yok.
0: Evet. Fofana gibi bir oyuncular var. Çok önemli bir oyuncu. Bütün Avrupa.
1: Ama Fenerbahçe'nin oynadığı dönemler Fenerbahçe'nin çok sorunlu olduğu dönemler. Evet. Onu da söyleyelim.
0: Vallahi umutluyuz yani bütün Fenerbahçe camiası. Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için inançlarını tazelemiş durumdalar. Ama Fenerbahçe'de çok iyi top oynamadığını görebiliyoruz yani. Mesela hı hı. yani oynadıkları maç, iki maçta da gerek Polonya takımıyla oynadıkları Górnik Zabrze maçı, gerek Sturm Graz, Avrupa'nın dev kulüplerinden değil tabii ki. Ama şimdi karşısına Olympique Lyon çıkıyor. Olympique Lyon

0: yani Avrupa'nın sayılı kulüplerinden biri, hı hı, ve başarılı kulüplerinden biri. Çıta yükseldi şimdi. Zorluk derecesi yüksek. Ama Fenerbahçe tam hazır değil.
1: Onlarda diyorsun ki Fofana var. Fenerbahçe'de de Gendüzü ve Kante var. Evet. Fransız milli takımının zamanında iki tane.
0: Evet.
1: En önemli adamı.
0: Evet. Ama çok dengeli geçeceğini düşünüyorum. Ben ilk maç çok önemli, çok belirleyici olacak. Evinde en kötü ihtimalle 1-0 kazanmalı.
1: İster
0: maçı.
1: İster misin mesela şöyle Kante'nin ve Gendouzi'nin golleriyle?
0: İstemez miyim? Kim istemez? Sen istemez misin?
1: Değil mi? Tabii, herkes istemez tabii. Hem de ne güzel olur yani. Tabii. Fransız takımını ya, onların golleriyle.
0: Yani, kim hatası atsın yani, bir Türk takımı tur attısın. Yani ben tabii ki Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Trabzonspor'un da hepsinin Avrupa maçlarında kazanarak Türkiye'yi, hı-hı, mutlu etmelerini arzu ederim. Ama evet. Şimdi bu zor bir maç. İlk maç çok önemli. İlk maç çok önemli. Orada sergilenecek futboldan doğru, çok diyorsun, alınacak sonuç. Şans golü olur, penaltı golü olur. Her ne olursa olsun Fenerbahçe buradan kazanarak oraya gitmeli ki rakip düşünecek ondan sonrasını. Yani 1-0 bile kazansan rakip 2-0 kazanmanın yollarını arayacak.
1: Doğru.
0: Bu bir avantaj cepte demektir. Eskiden bizim gençlik yıllarımızda 1-0 galibiyet kötü skor olarak düşünülürdü. Ve turu kaybettim burada diye düşünülür. Şimdi öyle değil. 1-0'la gitti mi çok önemli bir avantaj. Futbol değişti çünkü.
1: Doğru.
0: Anlayışlar değişti. Beşiktaş, takımlar dengeli hale geldi.
1: Beşiktaş yarın Hradec Kraljevo ile oynayacak.
0: Kraljevo'ya gideceğim ben maça.
1: İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Evet. Üstelik 10 kişi kalmasına rağmen.
0: Evet. Ama kötü top oynadı
1: kötü
0: Beşiktaş.
1: Kötü top oynadı. Şans güzel bir atakta. Şans güzel gol buldu, evet, Beşiktaş. Yarın evinde tabii ki öyle oynayacağını düşünmüyorum ben. Ne dersin? Yarın da bir galibiyet görür müyüz?
0: Görürüz diye tahmin ediyorum ama yine çok parlak bir futbol beklemiyorum. Çünkü lig başlayacak. Acaba Trossard yarın oynayacak mı? Bence bir forma gösterirler. Nasıl ki dün Vedat Muriç oynadı.
1: Bir 20 dakika oynadı
0: 20
1: diyorsun.
0: Dakika falan. Onu da aynı şekilde taraftara bir gösterirler. Kendisi de bir antrenman maçı mahiyetinde bir maça çıkar. Hı hı. Ama ana hedefin Eyüpspor maçı olduğunu ve daha sonra oynanacak Avrupa maçı olduğunu, Kaunas'ta zannediyorum oynayacaklar. Kaunas maçının çok kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü gruplara kalıyorsun ondan sonra. Önün aydınlık oluyor.
1: Eyüp maçının yeri belli oldu mu? Hangi statta oynanacak?
0: İnönü'de oynayacak.
1: İnönü'de, hı-hı, kendi evinde oynayacak.
0: Tabii tabii. Tamam. O yüzden bence
1: Eyüp'ün daha hangi statta oynayacağı belli olmadı. O yüzden
0: zaten ev sahibi olarak Beşiktaş.
1: Yok, Beşiktaş yani deplasman olsa diyorum. Eyüp'ün daha sahası tam açıklanmadı. Da nereyi kullanacak bilmiyoruz.
0: Olimpiyattır herhalde. Başka nerede olur?
1: Olimpiyat.
0: Atatürk Olimpiyatı'dır herhalde.
1: Orayı nasıl gidiyor musun kolay kolay böyle?
0: Çok zor.
1: Seve seve.
0: Hiç
1: çok
0: gitmek
1: zor,
0: istemiyorum canım.
1: Bütün arkadaşlar aynı şekilde, evet.
0: Hele bu sene
1: dönüşü ayrı bir
0: emekli olduğum
1: oluyor
0: için gazete arabası da yok bu sene. Fener'in maçına bile gitmeyebilirim oraya.
1: Fener'in maçı dediğin?
0: Yani zamanı geldiğinde Fenerbahçe Eyüp'le orada oynayacak
1: yok,
0: olsa
1: sen
0: mesela.
1: Sen gene gidersin.
0: Bir şekilde bulur gideriz belki ama çok zor olacağı da kesin.
1: Gidersin. TSD'den araba kaldırırız gerekirse oraya.
0: Evet, iyi olur.
1: Bence başvurun bunun
0: tabii,
1: için yani.
0: Müşterisi olarak ilk ben olurum vallahi.
1: Tabii, ciddi diyorum. Eskiden biliyorsun araba kalkardı gazeteciler için. Tabii. Şimdi siz de
0: TSD'mize acıyoruz. Parası yok, o kadar çok zengin değil.
1: Yok canım, öyle kötü durumda da değiliz
0: değil
1: çok
0: mi?
1: Şükür.
0: Aman
1: evet,
0: iyi maşallah.
1: Yani öyle bir kötü durumda da değiliz.
0: Bir tane derneğimiz var.
1: Bence derneğe bu konuda başvuruda bulunabilirsin.
0: Bir şey dikkatimi çekti. Bu hafta bize bir yazı geldi dernekten. Türkiye, hı-hı, Spor Yazarları Derneği'nin göz bebeğimiz. Orada da ne diyor? Kasımpaşa'nın stadı diyor 60 kişi basın tribünü var. Çok fazla.
1: Gerçekten öyle 60
0: çok,
1: kişi.
0: Çok fazla talep var. Lütfen herkese yer ayıramayacağız. Anlayışlı olmanızı rica ediyoruz diye yazı gelmiş. Yani Muhammed Salah'ı göreceğiz diye yüzlerce gazeteci kendini oraya akredite etmiş.
1: Evet, Kasımpaşa
0: tabii mecburen 60
1: şey
0: kişi
1: yapmış,
0: olduğu için elenecek, bir çoğu giremeyecek maça.
1: Evet.
0: Ama şunu gösteriyor ki Kasımpaşa Trabzon maçı full olacak. Tribünler herkes Muhammed Salah'ı görmeye gidecek ama göremeyecekler
1: neden
0: bence.
1: Neden olimpiyat almadıklarını ben merak ediyorum. Kasımpaşa keşke olimpiyata razı olsaydı.
0: Bence doldururdu orayı Trabzonlular.
1: Rahat dolar.
0: Kesin daha önce böyle bir rekorları var biliyorsun olimpiyat.
1: Demek yönetimin para ihtiyacı yok.
0: Belki de.
1: Yani ben öyle düşünüyorum.
0: Kasımpaşa'nın ihtiyacı yoktur.
1: İşte yani. Demek ki yönetimin diyorum para ihtiyacı yok Kasımpaşa yönetimi.
0: Tabii lige iyi başlamak istiyorlar. Burada kendi evlere daha kompakt bir stat. Acaba Trabzon'dan puan alır mı?
1: Gerçekten Muhammed Salah yüzünden stat dolardı yani.
0: Dolar ama oynamaz Muhammed Salah diye düşünüyorum ben.
1: Ya gene de insanlar gelir orada formayla kenarda
0: bir hareketler
1: bile,
0: yapar bir el sallar.
1: Bir şey yapar insanlar yani, evet, gelir doğru.
0: Yürürken bile görmeye. Ben onu söylüyorum, asansörde bile Muhammed Salah'da 3 kat çıkmayı çok arzu ederdim yani. Bırak sahanın içinde görmeyi.
1: İnanılmaz da rekorlar yani, inanılmaz şimdiden forma sattırdı.
0: Ya, çok büyük futbolcu canım yani.
1: Gelir gelmez kombinelerini düşün. Oldu.
0: Şimdi mesela birisi sordu bana geçenlerde, çok hızlı olarak, hı-hı, anlatacağım. Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük futbolcu kim sence dedi. Bence Türkiye'deki

0: takımına katkı vererek bunu baz alırsak tabii ki Hacı ile Alex'i söyleriz. Hı-hı. Ama yıldız olarak geldi, gelen diye bakıyoruz, daha oynamadı. Gelenler için de bir numara Muhammed Salah bence.
1: Evet.
0: Kariyerine bakıyorsun, CV'sine.
1: Doğru, doğru.
0: Premier Lig'de 10 yıldır oynayan aralıksız ve büyük bir hayran kitlesi olan çok önemli bir oyuncu.
1: Doğru.
0: Mesut Özil de çok oynadı Premier Lig'de.
1: Çok büyük ama, isimler geldi ama
0: kısa oynadı.
1: Evet,
0: çok uzun süre.
1: Doğru.
0: Zirvede oynadı.
1: Evet. Şampiyonluklar kazandı. Tabii. Onu da söylemek lazım.
0: Tarihi adını yazdırdı Liverpool'da.
1: Evet. Böylece programın sonuna geldik sevgili Süleyman Arat.
0: Nasıl geçti habersiz?
1: Ağzına sağlık. Hemen böyle senle sular gibi akıyor zaman. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben efendim bizden ediyorum. Bu akşamlıkta bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcılarım Berkay Küçük, Meltem Ayta, Ayberk Çanakçı, teknik yönetmenimizdi. Yarın 19.30'da yine buradayız. Bizden ayrılmayın.
2: Spor Servisi.

0: Işık tutanlar.
1: Türkiye'nin en eski radyosu TRT Radyo 1'de her çarşamba akşamı buluştuğumuz Işık Tutanlara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, program yapımcımız Gülşah Çetin Alkan, programı hazırlayan ve sunan ben Zeynep Bayrak Tutan Çavuşoğlu. Evet sevgili dinleyenler, bugünkü konuğumuz ta Ankara'dan, evet, TRT ailesinin en vizyoner bölümlerinden TRT Sinema Müdürü Sayın Faruk Güven şu anda bizimle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza Faruk Bey.
2: Merhabalar, çok teşekkür ederim. Herkese iyi yayınlar dilerim.
1: Evet, uzun zamandır biz sizinle aslında böyle canlı canlı stüdyomuzda yapmak istiyoruz ama siz de çok yoğunsunuz. O yüzden bir türlü denk getiremedik. En azından şu 12 Punto'nun heyecanı henüz bitmişken o duyguları sizlerden almak istiyoruz. Evet, 12 Punto 2026 yeni bitti. Ödüller dağıtıldı. Neler yaşandı, neler oldu, sizden haberleri canlı canlı alalım.
2: Aynen dediğiniz gibi 19 Temmuz akşamı itibariyle bu seneki 12 Punto 2026'yı sonlandırdık. Yoğun bir hafta olduğunu söyleyebilirim. 12 Temmuz'da başlayan etkinliğimiz 19 Temmuz'da sona erdi. Bu hafta boyunca çok sayıda söyleşiler, paneller, masterclasslar ve finalist projelere yönelik bir takım senaryo danışmanlıkları, sunum danışmanlıkları, yapım danışmanlıkları aldılar. Ve tüm sinema sektörüne ve tüm sinema severlere yönelik çok güzel programlarımız oldu. Açık hava gösterimlerimiz oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Dolu dolu bir hafta geçirdiler ve en son 19 Temmuz akşamında da TRT Ortak Yapım Ödülü kazanan projeleri duyuruldu. Bir kapanış gecesi ve ödül töreni yaptık. Aslında yani herkesin, sinema severlerin gerçekten de yıl boyunca beklediği bir hafta oluyor. Çünkü
1: evet,
2: çok özel konuklarımız oluyor biliyorsunuz.
1: Tabii ki İstanbul'da olması da ayrı bir güzel tabii ki.
2: Kesinlikle öyle. Sektörün kalbi bir nevi İstanbul'da attığı için İstanbul'da yapmak ve tüm sinema severlere yönelik programlar yapmak gerçekten de güzel oluyor. Dolu dolu bir hafta geçirdiler diyebilirim kısaca.
1: 12 Punto diğer hani bizim ülkemizdeki diğer festivaller gibi işte Altın Koza, Altın Portakal gibi çok önemli bir yere sahip oldu. Biraz o geçmişten bahseder misiniz? Kaç yıllık bir festival, yani ödül törenleri ne zamandan beri yapılıyor? Biraz onun geçmişinden bahsedelim dinleyicilerimize.
2: Evet, şöyle bu sene biz 8.sini gerçekleştirdik. Bu aslında 12 Punto TRT senaryo günleri olarak başlamıştı 7 yıl öncesinde. Ve kısa sürede o platform senaryo günlerinden daha da büyüyerek aslında bir senaryo geliştirme ve ortak yapım marketi haline geldi.
1: Hı hı.
2: O anlamda da Türk sinemasının gerçekten de Türkiye'den doğan bu hikayeleri yurt dışına duyurmak anlamında bir network etkinliği haline geldi. Öyle söyleyebilirim.
1: Evet.
2: Çünkü çok fazla program gerçekleştiriyoruz. Çok fazla danışmanlıklar, eğitimler veriyoruz. Ve bu danışmanlıkların hepsi proje sahiplerinin projelerini daha da yükseltmeleri için, daha da geliştirmeleri ve büyütmeleri için yapılıyor.
1: Hı hı.
2: O anlamda sektöre çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Mesela daha önce destek verdiğimiz projelerin çok iyi festivallerde açıyor olması.
1: Değil mi? Evet.
2: Bu festivallerde başarı elde ediyor olması. Mesela dün açıklandı Venedik Film Festivali'nin bu seneki seçkisi. Ve daha önce 2 sene önce diye hatırlıyorum, destek alan, TRT 12 Punto'dan destek alan bir uluslararası ortak yapımız Venedik Film Festivali'nin ana yarışmasına seçildi.
1: Ne kadar güzel.
2: Gerçekten çok büyük bir şey. Evet. Gerçekten çok büyük bir olay. Çünkü marka hem bu şekilde güçleniyor, hı-hı, hem de hı-hı, projeler gerçekten burada aldıkları danışmanlıklar ve elde ettikleri network'te çok daha kolay festivallerde yer almaya başlıyorlar.
1: Yer almaya başlıyorlar. TRT sinema konusunda, diziler konusunda gerçekten çok büyük bir ilerleme kaydetti. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani son yıllardaki bu kendini duyurması, yurt dışından bu kadar ilgi duyması, TRT'yi artık yurt dışında da herkesin biliyor olması. Ben bazen yurt dışında TRT'de çalışıyorum deyince işte filmlerden ya da dizilerden bahsediyorlar. Bu ivme sizce nasıl oldu?
2: Ya kesinlikle şöyle, bir kere dizi sektörü gerçekten Türk sinemasının yanında, dizi sektörü, Türk dizileri tüm dünyada biliyorsunuz çok popüler. Gerçekten
1: evet,
2: de baktığımız zaman 150 ülkeden fazlaya satılan bir dizi ihracatı gerçekleştiriyor Türkiye.
1: Hı hı.
2: Bu dünyada baktığımız zaman 2. ya da 3. sırada, genelde o civarda değişiyor. Bu çok önemli bir kalem, çok önemli bir olay. Açıkçası onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Bir yandan da sinema tarafında halen o başarıları elde edilmiş durumda değiliz. Ama bir yandan da TRT'nin bu ortak yapım destekleri, uluslararası ortak yapımlara, özellikle bu büyük yönetmenlerin festival filmlerine dahil olması. Mesela bizim bu sene Cannes Film Festivali'nde 3 tane filmimiz vardı.
1: Evet, onu soracaktım. Yani ne kadar güzel bir şey. 3 az film mi yani? Nasıl oluyor bu? Nasıl başardınız böyle bir şeyi?
2: Ya şöyle, bizim aslında TRT markası gerçekten de uluslararası anlamda çok ciddi bir karşılık bulmaya başladı. Evet. Hem dizilerle beraber başlayan bir süreç, ama onun yanında sinema network'ün o ekosistemin içinde bulunmakla beraber bir gerçekten de şey alanımız oluştu. Hı hı. Yani bize iyi projeler bize gelmeye başladı.
1: Evet.
2: En önemlisi. Şimdi bu sene Cannes'da yarışan 3 tane film, 3 büyük yönetmenin filmi. Bir tanesi Andrei Zvyagintsev. Geçen sene TRT'de TRT 12 puntadan uluslararası ortak yayın ödülü almıştı proje.
1: Evet.
2: Rusya'nın en önemli yönetmenlerinden. Ve o proje bu sene Cannes Film Festivali'nde yarıştı.
1: Hı hı.
2: Bir diğer önemli projemizde Aşkar Farhadi'nin gerçekleştirdiği, yönetmenliğini yaptığı projeydi. TRT o projeye de ortak oldu. O proje de gerçekten de Cannes'da çok güzel yarıştı. Vincent Cassel gibi çok ünlü oyuncularla beraber gerçekleştirilen bir filmdi.
1: Hı hı.
2: Bir diğer projemiz de bizim Japon yönetmen Hamaguchi, Ryusuke Hamaguchi'nin projesiydi. Kendisi daha önce Oscar almış Drive My Car adlı filmiyle Oscar almış bir yönetmen. O ismin yeni filmi de gerçekten çok ilgilendirdi ve en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı Cannes Film Festivali'nde. TRT markası bu tarz isimlere destek verdikçe o yeni diğer yönetmenler, ya usta isimler de gerçekten TRT ile buluşmaya, TRT'ye, TRT'nin kendilerine ortak yapımcı olmasını talep ediyorlar.
1: Talep ediyorlar. Peki işin başında sizsiniz, yani işin başında olan biri olarak TRT'nin bu tür ortak yapımlarda en çok dikkat ettiği şey nedir? Kriteri nedir bu filmleri seçerken?
2: Ya şöyle oluyor aslında. Biz bize çok sayıda proje geliyor tabii. Yani
1: evet.
2: Uluslararası projelerden bahsediyor olursak tabii ki. Ama özeline baktığımızda, yani işte çok güzel bir örnek verebilirim. Filistin 36 filmi mesela. Filistin'in Oscar'ı
1: evet.
2: gibi.
1: Evet.
2: Tüm izleyenleri, sinema severleri sinemaya davet etmiş olalım.
1: Evet.
2: Şimdi mesela Filistin konusu keza Srebrenica katliamını anlatan filmini yaptığımız Yasmin Nezibancı'nın filmi vardı biliyorsunuz.
1: Evet.
2: Bizim için bu meseleler hem Türkiye için hem dünya için hem insanlık için önemli konuları özellikle
1: orada mutlaka duyarlılık gösteriyorsunuzdur.
2: Bu yani. Çok önemli bir şey çünkü bu konulara el atmak ve bu konulara iyi isimlerle beraber ortaklık yapmak çok önemli. Çünkü
1: çok daha önemli.
2: Filmler büyük festivallerde açıldıktan sonra gerçekten duyurabiliyor kendini. Ki Filistin 36 filmi mesela Toronto'da açmıştı. Toronto Film Festivali çok büyük bir festival.
1: Evet.
2: Akabinde dünyada birçok yerde vizyona girdi. Türkiye'de de vizyona girdi.
1: Hı-hı.
2: Ve gerçekten de Filistin davasını ta 1936'larda tarihe ışık tutan bir film gerçekleştirdi. Ve bu filmle biz de gerçekten de gurur duyduk. İlk olarak önceliğimiz bu tarz konular.
1: Evet.
2: Tabii onun yanında TRT'ye ve Türkiye'ye marka olarak katkı sağlayacak büyük isimlerin, büyük yönetmenlerin filmlerini de seçiyoruz. Büyük filmlerin, büyük isimlerin projelerini de değerlendiriyoruz. Onlardan tabii ki Türkiye açısından uygun olanları, TRT'ye ekranlarına göstereceğimiz, gösterebilecek nitelikte olanları seçmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
2: Bu tarz kriterlerimiz var. Yani tabii onun haricinde 12 puntoda yarışan projelere baktığımızda orada biz ön jürimiz var. Ön jürimizden sonra uluslararası bir jürimiz var. Onlar seçimi yapıyorlar.
1: Peki bu yıl özellikle 12 Punto'da 2026'da nasıl senaryolar vardı? Biraz onlardan bahseder misiniz? Böyle sürprizlerle karşılaştınız mı?
2: Ya şöyle, maalesef sürprizlerle karşılaştım. Genel anlamda baktığımız zaman biz festival
1: sizi şaşırtan bir şey olmadı.
2: Festival filmi var. Daha iyi projeler var, kesinlikle iyi
1: mutlaka,
2: projeler var.
1: Evet.
2: Genç arkadaşların projeleri var. Gerçekten

0: olduğumuz, ileride Türkiye'yi temsil edecek, Türk sinemasını temsil edecek yönetmenleri seçmeye çalışıyoruz gerçekten de.
1: Evet.
0: Tabii şöyle bir durum var. Festival filmi birazcık daha art house algısı, birazcık daha böyle maalesef biraz daha depresif, umutsuz filmlerden oluşuyor. Yani genel anlamda bir sosyolojik çalışması da yapılabilir belki bunun ama biraz daha böyle işte miras konuları, birazcık daha böyle hesaplaşma konuları, biraz daha böyle ölümü anlatan, ölüme değinen konular. Tabii bunlar insanlığın
1: aslında yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bu festival filmleri deyince ben çok yanlış bir algı olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl değil, ondan önceki yıl Altın Portakal'da, işte Altın Koza'da Mukadderat diye bir film. Mesela çok doğal bir filmdi. Çok doğal bizim içimizden. Ve hep her yerde birinci oldu. Çok hoşuma gitti. Yani niye? Hani ne güzel işte, herkesin içinde oldu. Çok olağanüstü olayların olmadı, entrikaların olmadı. Normal bir filmdi. Aslında biraz böyle bakmaları gerekiyor değil mi insanların da yazarken ya da katılırken?
0: Böyle. Yani benim şahsi izleyici olarak da tercihim gerçekten biraz daha umut dolu filmlere ihtiyacımız
1: var. Değil mi?
0: Var.
1: Haklısınız.
0: Yani yaralarımızdan, tabii ki geçmişteki hikayelerimizden, yaralarımızdan besleniyor her sinemacı, her sinemacı.
1: Mutlaka,
0: bunu söyleyebilirim ama bir yandan da gerçekten umut vaat eden, aşılayan projeler üretmekte fayda
1: gençlerin
0: var.
1: Gençlerin de buna ihtiyacı var aslında.
0: Evet.
1: Gerçekten ihtiyaçları var.
0: Ama bu sene yine var, onların içerisinde de birkaç tane proje var mesela. Ben gerçekten de önemsiyorum o projeleri ve inşallah gişede de yani karşılık bulacaktır. Malum Art House Sinema biraz daha festivallerde yer aldıktan sonra vizyonda çok fazla izleyiciyle karşılık bulamayabiliyor.
1: Doğru,
0: o anlamda biraz düşük kalabiliyor ana akım filmlere göre.
1: Evet.
0: Ama hikaye önemli. İnsanlığın
1: samimiyet önemli.
0: Anlatmak önemli. Evet. Samimiyet önemli. Ülkeyi temsil etmek önemli. Çünkü sonuçta sizin ürettiğiniz içerik
1: bizi anlatıyor.
0: Kesinlikle öyle. 12 Mutlu organizasyonunda da söylüyorum. Bizimle çalışan gönüllü arkadaşlar var. Üniversite öğrencileri. Onlara da söylüyorum. Buradaki en ufak bir hareketiniz sadece sizi değil, hem TRT'yi, hem TRT sinemayı, hem Türkiye'yi temsil ediyorsunuz. Bu anlamda da projeler de bu şekilde. Yani tüm Türkiye'yi temsil ediyor projeler.
1: Evet.
0: Dünyada Türkiye algısını oluşturuyor bu projeler. O yüzden hepsi çok ayrı, kıymetli ve önemli. Gerçekten
1: kesinlikle de. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. O kadar güzel yapımlar var ki aslında, yani TRT'nin de imza attığı Nefes Yer Eksi 2 mesela, değil mi?
0: Evet.
1: Geçenlerde vizyona girdi. Çok önemli bir film. Biraz ondan bahseder misiniz?
0: Tabii biz şöyle 12 puntu haricinde ana akım filmlere de destek oluyoruz biliyorsunuz. Ana akım filmler bizim işte daha önce İlke Varsın herhangi bir şehit öğretmen Ayyüce Yalçın hikayesini anlattığımız filmimiz gibi, Doktor Sadık Ahmet gibi, Nefes Gerekli 2 gibi filmlerimiz var. Bunlar ana akım filmler ve vizyonda çok ciddi güzel karşılıklar buldu, izleyiciyle buluştular.
1: Çok.
0: Biz burada önemli olan manevi değerlerimizi, şehitlerimizi anlatmak, Türkiye'yi anlatmak istiyoruz. O hikayeler arıyoruz aslında. Biz şu anda da ana akım sinemasını aradığımız şeyler o aslında.
1: Aslında bu, evet.
0: Örnek olacak gerçekten bu millet için, bu ülke için canını vermiş, şehit olmuş insanların hikayelerini anlatmak ve gerçekten de o hikayeleri tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Çünkü çok önemli şeyler var arkasında. Gerçekten çok değerli, çok değerli işler.
1: İşte tarihi anlatmanın en etkili yolu bu değil midir? Yani biz yıllarca tarihi dinliyoruz, dinliyoruz okullarda ama hiç aklımıza kazınmıyor. Ama bir filmle asla unutamıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Ya mesela Doktor Sadık Ahmet projemiz. Yani Sadık Ahmet çok önemli bir figürdü Türk milleti için. Batı Trakya Türklerinin lideriydi. O anlamda onun hikayesini anlatmak, onu duyurmak. Çünkü gençler bazen bilmeyebiliyor. O yüzden bizim onları anlatmamız çok önemli.
1: Yani zaten TRT'nin de asıl görevi bu değil midir? Yani bizim değil mi? Evet, TRT'nin asıl görevi budur zaten.
0: Ve o insanların hikayelerini gerçekten tüm dünyaya duyurmak.
1: Duyurmak, evet. Ben Bandırma Füze Okulu'nu izlemiştim. Hatta orada da görüşmüştük. Ve bir zamanlar Bandırma'da yaşarken. Gerçekten o hikaye mesela ilk dinlediğimde, Bandırma'ya gittiğimde inanamadım. Yani nasıl olur dedim falan. Ama onu bir de böyle ekranda izleyince çok etkilenmiştim.
0: Ya o çok önemli çünkü Bandırma Füze Kulübü gerçekten çok iyi. Şu anda da televizyonlarda sürekli gösteriliyor bu projeyi. Yani gençliğin kendi arzusuyla, kendi tutkularıyla neler başarabileceğini anlatıyor. Bu anlamda tüm gençlere de örnek oluyor. Benzer projeleri kovalıyoruz aslında. İnşallah bu tarz içerikler üretmeye de devam edeceğiz.
1: İnşallah. Bunlar 12 Punto'da daha çok değerlendiriliyor değil mi bu hikayeler?
0: Şöyle. Bu hikayeler Bandırma Füze Kulübü hikayeler ana akım filmlerimiz olduğu için onlar 12 Punto dışında da değerlendiriliyor.
1: Dışında da değerlendiriliyor.
0: 12 Punto da birazcık daha böyle festival filmleri olarak değerlendiriyoruz.
1: Peki insanlar çektikten sonra mı geliyorlar size yoksa çekmeden mi?
0: Öyle. Aslında biz projeleri çok öncesinden takip etmeye başlıyoruz. 12 Punto da tabii ki kesinlikle

0: düşünmeden olması gerekiyor. Evet. Çünkü biz de 12 punta da proje geliştiriyoruz. Hı-hı. Yani o senaryosu yazılmış projeleri biz geliştiriyoruz.
1: Siz geliştiriyorsunuz.
0: Senaryo danışmanlığı veriyoruz. Evet. Yapım danışmanlığı veriyoruz. Ondan çok sonra iyi. Sunum danışmanlığı veriyoruz. Bu projelerin daha da gelişmesini sağlamaya çalışıyoruz. Daha büyük harika. Networklerle buluşmasını sağlıyoruz. O anlamda bizim senaryo aşamasındaki projeleri önceliklendiriyoruz 12 puntoda. Evet. Ama ana akım filmlerde bazen çekilmiş filmler de, kurgu aşamasındaki filmler de gelebiliyor. Onları da değerlendiriyoruz.
1: Onlara da destek oluyor. Veriyorsunuz. Hı-hı. Bir de gelelim çocuk yapımlarına. Onlar da çok evet, değerli çok değil mi? Çok önemli ve çok güzel projeler yapıldı şimdiye kadar. Bunlardan da bahsedelim istiyorum.
0: Çok çok önemli. Dediğiniz doğru çünkü bizim Tepsi Çocuk kanalımız var malum ve evet. gerçekten çok başarılı bir kanal.
1: Çok yani başarılı evet.
0: Çocuk kitlemizi gerçekten çok özellikle onlara pedagojik olarak uygun içerikleri, eğitici içerikleri, aynı zamanda macera dolu, aksiyon dolu hikayeleri birleştiriyoruz. Ve biz o Tepsi Çocuk kanalında öne çıkmış isimlerin, öne çıkmış başlıkların sinema filmlerini yaptırıyoruz. O anlamda da şu anda gişeye baktığınız zaman, sinema gişesine baktığınız zaman gerçekten de animasyon filmlerinin çok öne çıktığını.
1: Tabii animasyon konusunda çok önde diye düşünüyorum ben.
0: Türkiye'de çok, özellikle evet. şu anda gişe sineması dediğiniz zaman başarılı işlere baktığınız zaman genelde çocuk işleri ortaya
1: çocuk
0: çıkıyor.
1: Çocuk işleri.
0: Bu anlamda birincisi Tepsi Çocuk markasıyla büyüyen bir çocukların olması.
1: Evet.
0: Tepsi Çocuk markasıyla beraber güvenli içerik. Çünkü pedagojik olarak uygunluk olsun. Projelerin o anlamda örnek olması hem ebeveynleri de etkiliyor. Ebeveynler de güvenli olarak güvenli bir şekilde çocuklarını sinemaya gönderebiliyorlar.
1: Evet.
0: O anlamda çok büyüyen bir animasyon sektörü var. Şimdi yapay zeka ile de birleşip böyle birazcık daha farklı bir şekilde büyümeye başladı. Ama çok kıymetli animasyon sektörü. Çünkü sinemayı şu anda domine ediyor. Bir şeyi domine ediyor diyebilirim. O anlamda da çok güçlü yapımlarımız var. Rafadan Tayfa gibi, Aslan
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, kesinlikle. Biz bile biliyoruz artık.
0: Bir içerik var.
1: Evet. Doğru. Evet. Ama ne kadar güvenli bir yer ol ki yani TRT Çocuk. Çünkü anne babalardan duyuyorum. TRT Çocuk'sa açıyorlar, değilse açmıyorlar. Yani böyle bir güven sağlamış durumda şu anda.
0: Kesinlikle, kesinlikle öyle. Kesinlikle
1: TRT'nin öyle. Böyle bir özelliği var. İşte okul özelliği her zaman söylüyorum. Hepimiz kesinlikle, işte o okuldan kesinlikle. Geçiyoruz. Ve insanların da bu okulda öğrendikleri, öğreneceğimiz daha çok şey var. O yüzden de TRT sinema da çok önemli bir yer o almaya başladı. O yüzden de sizleri kutluyoruz. Çok çalışıyorsunuz. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Yeni projelerinizden de biraz bahsedelim. Var mı?
0: Şöyle,
1: neler düşünüyorsunuz? Yani
0: animasyon çizgi filmlerimiz devam ediyor olacak. Bizim bu cuma günü Nasrettin Hoca çizgi filmimiz vizyona gelecek.
1: Çok güzel.
0: Yıl içerisinde yine benzer şekilde TRT Çocuk markası 3-4 tane daha işimiz vizyona giriyor olacak. Bunların yanında 12 punto yine her zaman
1: devam edecek.
0: 2027 yılının Ocak ayından itibaren tekrar başlatacağız süreci.
1: Çok
0: buradan
1: güzel.
0: Da duyuru yapmış olalım.
1: Ne zaman başlıyor başvurular?
0: Her sene 12 Ocak'ta başlatıyoruz. 12 Ocak 12 Şubat arası başvurular alıyoruz. Bu anlamda da sinema severlerin senaryosu olanların hikaye yazmak isteyenler. Çünkü uzun metraj ve kısa metraj bölümümüz de var biliyorsunuz.
1: Belgesel var mı 12 Punto'da?
0: 12 Punto'da belgesel yok. Belgesel için biliyorsunuz belgesel günleri
1: belgesel
0: var.
1: Günleri belgesel günleri var ayrı evet.
0: O taraftan
1: evet.
0: değerlendiriliyor. Ama biz şu andan duyurusunu yapmış olalım. 12 Ocak 2027'de tekrardan başvuru açtığımızda inşallah böyle hikayesi olanları, senaryosu olanları, kısa film veya uzun metraj 12 Punto'ya başvurmaya davet ediyoruz. Bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirler. Başvuru da zaten internet üzerinden oluyor. O anlamda tüm sinema severleri de duyurmuş olalım burada.
1: Jüriyi ne zaman belirliyorsunuz?
0: Şöyle yapıyoruz. Bizim ön jürimiz var biliyorsunuz. Ön jürimiz Türkiye'deki yönetmenler, yapımcılardan oluşturuyoruz.
1: Evet.
0: Bu sene Yüksel Aksu gibi, Ümit Görüken gibi, Faysal Soysal gibi çok önemli yönetmenler evet. vardı. Ama her sene değiştiriyoruz jüriyi. Jüriyi ilk başta duyurmuyoruz.
1: Çok iyi. Evet.
0: 2 ay boyunca onlar değerlendirmelerini yapıyorlar. 2 aylık değerlendirmenin sonucunda kazanan projelerle beraber finale kalan projelerle beraber jüriyi duyuruyoruz. O anlamda yine önümüzdeki senede yine 5 kişilik bir jüri oluşturacağız. Ama en önemlisi tabii arka planda bu etkinlikler zamanı, o danışmanlıkların sonrasında biliyorsunuz uluslararası bir jüriye sunum yapıyorlar. Ve bizim o gurur duyduğumuz aslında şeylerden biri de o.
1: O taraf,
0: çünkü
1: evet.
0: TRT'nin destek vereceği, ortak yapımcı olacağı projeleri oradaki uluslararası jürimiz belirliyor.
1: Kesinlikle,
0: bu sene biliyorsunuz
1: evet.
0: Aşkar Farhadi gibi 2 Oscar'ı olan bir yönetmenimiz vardı. Christy evet. Pui gibi Romanya'nın en ünlü yönetmenlerinden biri vardı. Onun haricinde 2 tane yapımcımız vardı, 1 tane de festivalcimiz vardı. Yani gerçekten de dünya standartlarındaki projelerin seçilebilmesi için en ideal karışımı diyeyim oluşturmaya çalışıyoruz.
1: Peki onlar nasıl buluyorlar Türk sinemasını? Nasıl görüyorlar, nasıl değerlendiriyorlar çok merak ettim.
0: Şöyle söyleyeyim yani bir kere 12 projenin yarısından fazlasını gerçekten de değerlendirmede hangisinin bir tık daha üste çıkabileceğini değerlendirmek.

0: etmesi zorlandılar, onu söyleyebilirim. Yani
1: ne güzel.
0: Bizim bulduğumuz şeyleri tabii maalesef bazen onlar da söylüyor. Ya biraz fazla depresif değil mi filmler vesaire gibi şey yapıyorlar. Evet. O yüzden bazen onların da şeylerini alıyoruz. Ama onlardan da çok güzel feedbackler alıyoruz. Mesela Aşar Farhadi kapanış günü ödül töreninde özellikle 2-3 tane proje sahibini kenara çekip ya ben projenizde şunları gördüm, şunları beğendim, şunlardan şunları çok fazla anlamlandıramadım dediği projeler oldu. Onlara bir feedback verdi. O anlamda da gerçekten uluslararası bakış açısını da gördükleri için bence onlar için çok da büyük bir katma değer oluşmuş oluyor.
1: Evet, seneye mutlaka katılmak istiyorum. Bu sene kaçırdık. Çünkü mutlaka gerçekten çok önemli isimler geliyor. Yani nereden bulacağız o insanları? Nereden bulup da dinleyeceğiz? O yüzden orada bulunanlar çok şanslı bence.
0: Evet, kesinlikle. Gayet güzel deneyim elde ediyor.
1: Evet, yine Temmuz'da olacak değil mi önümüzdeki yıl?
0: Aynen, bizim takvimimiz 12 Ocak 12 Şubat arası başvurular oluyor. 12 Şubat 12 Nisan arası değerlendirmelerimiz oluyor. Ve Temmuz ayında yine bu benzer aylar, benzer günlerde 12 Temmuz haftasına denk gelen haftada da etkinliğimiz oluyor. İnşallah aynı şekilde olacak.
1: Son olarak gençlere tavsiyelerinizi alalım. Yani sinemayla uğraşan, işte senaryo yazan, yönetmen olmak isteyen gençlere neler söyleyebilirsiniz?
0: Birincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten de çok güzel bir imkan sağlıyor. Hem 12 Kontrol'de TRT olarak hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sinema destekleri olarak. Hayalleri olan ve proje yazmak isteyenler hem Kültür Bakanlığı hem TRT'yi takip etsinler.
1: Evet.
0: Her genç arkadaşımız yönetmen olmaya Herkesin kapısı açık. Ama şu var. Şimdi bazı insanlar, bazı gençlerin organizasyona daha çok yeteneği vardır. Yapımcı olabilirler.
1: Doğru.
0: Fotoğrafçılığa daha çok ilgisi vardır. Görüntü yönetmeni olabilirler.
1: Evet.
0: Kurgucu olabilirler. Herkes yönetmen olmaya çalışmasına gerek yok. Gerçekten
1: doğru.
0: De bu ülkenin yönetmen ihtiyacından daha çok kurgucu ihtiyacı var.
1: Kesinlikle çok doğru bir şey söylediniz.
0: Görüntü ihtiyacı var. O anlamda kesinlikle bunu kendi alanlarına bakıp onun üzerinden bir kendilerini kariyer hedefi çizmelerini tavsiye ederim.
1: Bize de gelen öğrenciler hep şunu söylüyorum. Yani hemen yönetmenlik işte hemen oyunculuk bu taraflara gitmeyin diyorum. Yani kesinlikle. Kurgu denilen bir önemli bir olay var. Ki her şey yani sinemada da işte belgeselde de o kurgu ne kadar kıymetli. Ve onu bilen sayısı da ne kadar az. O yüzden ben de hep oraya yönlendiriyorum sizin de söylediğiniz
0: kesinlikle,
1: gibi. Önemli
0: doğru,
1: bir
0: çok
1: alan.
0: Doğru,
1: çok teşekkür gerçekten ediyoruz de. Faruk Bey. Nasıl geçti bakın anlamadık.
0: Evet ben teşekkür ederim. Gerçekten de güzel bir yayın oldu.
1: Evet.
0: İnşallah faydalı olmuştur. Şunu söyleyebilirim. Yani biz şimdi 12 Punto etkinliklerine verdiğimiz danışmanlıkların yanında biz çok sayıda konuğumuzu davet ediyoruz. Bu sene 30 ülkeden yaklaşık 60 tane konuk çağırdık.
1: Evet.
0: Bu 60 konuk bu projede sahipleriyle birer birer görüşüp kendi fonlarından, bunlar ortak yapımcılar, uluslararası fon yöneticileri, satış ajansları, festival yöneticileri kendi bakış açılarından bu projelere nasıl katkı sağlayabiliriz diye baktık. Bence
1: çok
0: bu
1: güzel.
0: Kısım çok önemli. Yani bu kısım projeleri uluslararasılaştırmak adına yaptığımız bir şey.
1: Hem de siz bu insanları buluşturmuş oluyorsunuz bu teknikle.
0: Aynen onları buluşturmuş oluyoruz. Bir yandan da bir bölümümüz daha var. Biz de ondan bahsedebilirim. Biz daha önce TRT'den bir şekilde destek almış projelerden kurgu aşamasına gelmiş projelerin 20'şer dakikalık kaplarını alıp biz festival seçicilerini çağırıyoruz ve o festival seçicilerine filmleri izletiyoruz. Çünkü bu filmler Cannes, Venedik veya diğer büyük festivallere başlıyorlar ve daha başvurularını yapmadan biz bu insanlara seçicilere göstermiş oluyoruz ve şimdiden onların o network'üne dahil etmiş oluyoruz.
1: Ne kadar
0: o anlamda gerçekten yani projenin hem senaryo kısmından başlayıp aynı zamanda çekildikten sonra da kurgu kısmında da projelere destek vermeye çalışıyoruz. Onların yurt dışı temsillerini artırmaya çalışıyoruz.
1: Peki kendi imkanlarını kullandırtıyor mu TRT? Kendi kurgu imkanlarını kullandırtıyor mu?
0: Yok şöyle sadece bizim böyle özel görüntü yönetmeni,
1: ışıkçı
0: gibi ekibimiz var. Bazı projeleri onlara gönderiyoruz.
1: Gönderiyorsunuz.
0: Daha önce Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz gibi yönetmenlerin setlerine gittiler bunlar.
1: Çok önemli evet.
0: Oralarda hem kendilerine katkı sağladılar hem de aynı zamanda projeye katkı sağladılar. Benzer nitelikteki böyle hem de aynı zamanda destek olması açısından yapıyoruz böyle şeyleri.
1: TRT sinemanın en büyük hedefi ne şu anda?
0: TRT sinemanın en büyük hedeflerinden biri onu söyleyeyim. Hem Türkiye'de hem Türk sinemasında hem de dünya sinemasında Türk eserlerini, Anadolu'nun hikayelerini, bu toprağın hikayelerini tüm dünyaya taşımak ve tüm dünyaya gururla duyurmak.
1: Çok güzel ifade ettiniz Faruk Bey. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Başarınız daim olsun. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet sevgili dinleyenler çok kıymetli bir konuğumuz vardı. Bugün TRT Sinema Müdürü Sayın Faruk Güven konuğumuzdu. Haftaya Işık Tutanlar'da birlikte oluncaya dek bugün teknik yönetimde Gülsen Kızıler program yapıcı hocamız Gülşah Çetin Alkan.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı Netanyahu hükümetinin tüm dünyanın gözleri önünde hukuk dışı uygulamaları sürdürdüğünü belirtti. Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, tüm anlaşma ve uluslararası çabalara karşın çözümsüzlüğü şiar edinen bir İsrail yönetimiyle karşı karşıyayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlarda statükonun değiştirilmesine yönelik provokasyonlara şiddetle karşıyız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını

çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek," dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin Filistin davasına en güçlü şekilde destek vermeyi sürdüreceğini de vurguladı." Soykırımcı İsrail, ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail güçlerinin son saldırısında iki Filistinli yaralandı. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Cenin'de Filistinlilerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları, El Halil'de ise Harami İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Netanyahu'ya sahip çıkan sözlerine tepki gösterdi. Ömer Çelik sosyal medyada yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'i işgaline en güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. İnsanlık ittifakının en güçlü sesi Türkiye'dir," dedi. Çelik, "Hiçbir siyasetçinin kendi tezini anlatırken soykırımcı Netanyahu'nun sözlerini referans gösteremeyeceğini söyledi." Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mecliste kabul edilen terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanunun yeni bir safhanın başlangıcı olduğunu belirterek, bundan sonraki safhanın kutup yıldızı terörün yeniden üretilmesine imkan tanımamak olacak, dedi. Türkiye'nin üniter yapısının müzakere edilemeyeceğini de vurgulayan Devlet Bahçeli, çarpıtmalara ve siyasi cambazlığa lüzum yok açıklamasını yaptı. Terörsüz Türkiye yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından değerlendirmeler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yasayı "terörün olmadığı yerde huzur olur" sözleriyle yorumladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da "terörsüz Türkiye daha fazla üretim demek" vurgusunu yaptı. Aydın, Balıkesir ve Muğla'da orman yangınları çıktı. Muğla'nın Seydikemen ve Balıkesir'in Edremit ilçelerindeki makilik ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Aydın'ın Kuyucak ilçesi Gencelli mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Ekipler enerjisini düşürdükleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Anlaşma sağlandığı haberi İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Trump, İran'ın ekonomik olarak mahvolmuş durumda olduğunu da ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 17 Haziran'da imzalanan ateşkes gelecek hafta sona eriyor. Spor. UEFA Süper Kupa heyecanı sürüyor. Paris Saint-Germain'le Aston Villa bu akşamki final karşılaşmasında Süper Kupa için sahaya çıkıyor. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Tabii ve TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Çekya temsilcisi Hrade Kralove ile karşılaşacak. Yarın akşam saat 20'de başlayacak mücadeleyi İsviçreli hakem Urs Schneider yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu.

akvaryum balığı. Radyo için yazan Sabahat Emir. Yöneten Bozkurt Kuruç. Efekt Metin Macun. Teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar Çetin Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Birol Burak Sergen, Mualla Ümit Sergen, Nimet Hanım Elçin Şanal, Dilek Deniz Çamlıdağ, Yaşlı Kadın Nurşen Girgin Koç, Can Yeşim Kopan.

0: diye düşünüp kaldın öyle?
1: Bu gibi işler bana göre değil.
0: Yahu para kazanmak istemiyor musun sen ha?
1: İstiyorum elbette. Ama pis işlere bulaşarak değil.
0: Bana bak, abartıyorsun. Bu işin neresi pis ha? Hepsi limanda 2 saat gözcülük edeceksin, o kadar.
1: Anlıyorum da Çetin.
0: Şimdi lise sondasın. Gelecek yılda fakülteye gideceksin.
2: Tabii puan tutturursan o da.
1: Tutturacağımdan eminim, çok çalışıyorum.
0: Hiç düşünmüyorsun be Birol. Fakülteyi bitireceksin de ne olacak ha? Mesleğinde tutunabilmek, para kazanabilmek için kim bilir kaç yıl çalışacaksın. Kaç yıl gidecek hayatında. Niye eline bol para kazanma fırsatı çıkmışken yararlanmaya bakmıyorsun? Bu işe kaç kişinin talip olduğunu bilirsen. Hepsini atlatıncaya kadar canım çıktı.
1: Neden atlatıyorsun?
0: Bak şimdi, bu da laf mı yani? Sen benim mahalle komşumsun. Seni kayırmak istedim. Patronun ağzından girdim, burnundan çıktım, razı ettim. Şimdi de sen kalkmışsın.
1: Ya bir aksilik olursa, ya başımıza bir iş gelirse?
0: Gelmeyecek. Hiç ben başının derde girmesini ister miyim canım?
1: Yine de Çetin, bu
0: sen
1: iş...
0: de amma uzattın ha. Bırak şu pısırıklı oğlum. Neyse. Bak balık nefis kızarmış, soğutma da iyi hadi.
2: Nasıl balıklar?
1: Gerçekten çok güzel.
0: Bak oğlum, kırın kırın etme artık. Para gençlikte gerek insan. Cebin dolu oldu mu bey gibi yaşarsın, itibarın artar. Anlaştık değil mi ha? Anlaştık.
1: Çetin ben...
0: Yeter ya, kes artık. Amma mız mız adamsın ha. Yarın sabah okula giderken gel avansını al. Görünce şaşıracaksın. Gıcır gıcır binlikler. Ha, gece de saat tam 2'de limanda ol. Sakın gecikme ha. Bu işlerde saniye şaşırmak olmaz, anladın mı? Niye susuyorsun?
1: Söyleyecek söz bırakmadın ki bana.
0: Senin iyiliğin için kardeşim. Yeter artık be. Somurtup durma. Bana güvenmiyor musun?
1: Güveniyorum ama yine de bu işler...
0: Biliyor musun sen nesin?
1: Neyim?
0: Akvaryum balığısın.
1: Anlamadım. Ne demek o?
0: Şu demek. Süs balığı. Kendi dünyanda yaşayıp gidiyorsun. Üstelik korkaksın. Bak diyorum. Eğer bir hamle yapmazsan hayatın sonuna kadar o cam kavanozun içinde kalırsın, tamam mı? Bence kırmalısın onu. Şöyle açık denizlere doğru açılmalısın. Hele bir açıl, nasıl yaşanırmış gör. Senin dünyanın dışındaki hayat o kadar zevkli, o kadar renklidir ki.

0: Birol, sen misin?
1: Benim. Sen hala yatmadın mı abla? Saat dur bakayım. Oo, 2:30 olmuş.
0: Seni merak ettik. Annemin tansiyonu çıktı, ilaç verip yatırdım.
1: Benim yüzümden mi? Aman abla, çocuk değilim ki ben.
0: Şimdiye kadar hiç böylesine geç kalmamıştın. Neredeydin canım?
1: Bir arkadaşımlaydım. Yani bana hesap mı soruyorsun abla?
0: Hesap mı, aman? O nasıl söz öyle? Büro, sen sarhoşsun.
1: Ne olmuş sarhoşsam?
0: Aman Allah'ım, ayakta sorduruyorsun. Gel otur, otur bakayım şuraya. Otursana canım şuraya.
1: Yatmak istiyorum abla, uykum var.
0: Ay dur, masaya çarpacaksın. Ah Birol, ah. Kolunu omzuma at bakayım. Bu halde merdivenleri çıkamazsın, aşağıya yuvarlanırsın.
1: Ablam benim, bir tanesin sen.
0: Ne vardı bu kadar içecek?
1: Abla, sen neden bu kadar iyisin?
0: Sahi iyi miyim?
1: İyilikte söz mü? Meleksin sen, melek. Bir kanakların eksik.
0: Ay, yavaş canım, dikkatli ol. Trabzana tutun.
1: Erkekler kör, seni görmüyorlar.
0: Görseler ne olacak bu yaştan sonra?
1: Yaşında ne varmış ki? Kim bilir gelinlik sana ne kadar çok yakışır.
0: Deli deli konuşup durma. İşte geldik. Gir bakalım. İnşallah annem gürültümüze uyanmamıştır. Dur hemen yatağa olmaz. Önce pijamalarını giyeceksin. Otur bakayım şuraya.
1: Abla.
0: Söyle.
1: Anneme içkili geldiğimi söylemeyeceksin değil mi?
0: İstemiyorsan söylemem. Al pijamalarını.
1: Of, kim giyecek şimdi bunları?
0: Sana yardım ederim. Hadi canım, gayret. Önce üstündekileri çıkaralım.
1: Canım ablam benim, canım. Böyle mi olmalıydı ha? Böyle mi olmalıydı?
0: Senin canın bir şeye sıkılmış.
1: Bütün gün hiç durmadan dikiş dikiyorsun. Evin geçimini, benim okul masraflarımı karşılamak için çırpınıp duruyorsun. Harap ediyorsun kendini. Hiç gün görmedin sen, hiç.
0: Seve seve yapıyorum. Hem nereden çıktı bu laflar şimdi?
1: Bir iş bulsaydım, çalışsaydım, bol bol para kazansaydım.
0: Senden çalışmanı isteyen yok canım. Önce okullarını bitirsen.
1: Ama ben hep düşünüyorum. Söylemiyorum ama hep aklımda. Çocukluğumda hayal meyal hatırlıyorum da, herkes senin güzelliğine hayrandı. Bizim için harcadın gittin kendini.
0: Birol, çocuklaşma ne olur, beni de üzüyorsun. Bak canım, bir meslek sahibi olduğun zaman da sen bize bakarsın. O zaman terziliği bırakırım, ayaklarımı uzatır yatarım, rahat ederim.
1: O dediğinin olmasına daha yıllar var abla. Ben kısa yoldan zengin olmak istiyorum. Banka soysam ne dersin?
0: Sus deli deli konuşma. Hadi kalk bakalım doğru yatağa.
1: Peki, çekiştirme. Kalkıyorum.
0: İyi geceler canım.
1: İyi geceler abla. Hayır, yapmayacağım. Yarın Çetin'e söylerim. Kim bilir nasıl kızacak.
2: Ne? Bu saatten sonra hayır demeye utanmıyor musun?
3: Biliyor musun sen nesin?
2: Akvaryum balığısın. Süs balığı yani. Dünyadan haberin yok senin. Kır şu akvaryumu oğlum. Açıl okyanusa. Dünyanın zenginliklerini, güzelliklerini gör. Bütün işin sadece 2 saat nöbet tutmak. Karşılığında öyle bol para alacaksın ki harcamakla bitmeyecek. Dur. Nereye gidiyorsun?
3: Bana bak, eğer vazgeçersen seni polise teslim ederim. Gel buraya. Niye kaçıyorsun? Gel buraya.
1: Yapma. Boğuluyorum. Yapma. Rüyaymış. Suçluluk duygusuna kapıldım galiba. Ne kötü bir şey bu. Uykuda bile rahat vermiyor insana. Hayır, yapmayacağım o işi. Şimdi rahat bir uyku uyurum herhalde.
4: Birol! Birol oğlum!
1: Ha, tamam anne, uyandım. Gelsene.
4: Ne oldu oğlum? Neden kalkmadın? Her zaman saat 7 oldu mu ayağa dikilirdin. Hasta mısın yoksa?
1: Yo, hayır anne, değilim. Sadece biraz başım ağrıyor.
4: Hadi kalk bakayım, hadi. Yüzünü gözünü yıka, açılırsın. Kahvaltı hazır. Çayı da demledim. Benim demlediğim o tavşan kanı çayı içince bir şeyciğin kalmaz. Hadi benim güzel oğlum, hadi kalk bakayım. Kalk hadi.
1: Ablam uyandı mı?
4: Çoktan. Makinenin başına oturdu bile.
1: Burnuma kızarmış ekmek kokusu geliyor.
4: Dün elektrik ocağını tamir ettirmiştim. Ay eyvah, ekmek yanıyor. Allah yanıyor.

0: anne. Anne hala mı ekmek kızartıyorsun?
1: Al yavrum al.
0: Daha fazla yiyemem. Tam dört dilim kızarmış ekmek yedim.
1: Evladım ye, can boğazdan gelir. Bak kahvaltı edince yüzüne renk geldi. Başının da ağrısı geçti değil mi?
0: Aa vallahi geçmiş.
1: Ben sana dememiş miydim? Sen neredeyse kahvaltını bitireceksin. Mahalle hala gelecek.
0: Gidip çeke çeke getireyim.
1: Yok canım yok. Sen yemene bak. Gelir şimdi gelir. Yavrucak ne yapsın? Bugün elbiseyi teslim edecekmiş. Elbisenin sahibi kocasıyla seyahate çıkıyormuş da. O yüzden acele ediyor ya.
0: Ablam çok yoruluyor anne. Ha? Acaba diyorum. Ben de bir iş bulup çalışsam.
1: Hayır oğlum hayır. Senden iş isteyen yok. Bitireceksin tamam mı?
0: Ama ablam...
1: Canım. Geldi işte.
2: Neyse kolayladım. Bir el dikişleri kaldı, o da yetişir artık. Sen nasılsın Birol?
0: İyiyim abla.
1: Yavrum.
2: Anne.
1: Tamam. Bu sabah kızarmış ekmeğimiz de var.
2: Dur. Şişmanlayıp duruyorum anne.
1: Şişmanlıyor musun? Kızım şu haline...
2: yapmak istiyorum.
1: Sizinle şaka ediyorum. Ama bir oğlum. Asıl dün gece sen beni çok üzdün. Öyle merak ettim ki. Neden geciktin oğlum ha?
0: Bir arkadaşla yemeğe gittim anne. Çetin'le.
1: Ay o haylazla mı? Aman oğlum. Onun gibilerle arkadaşlık pek iyi sonuçlar vermez.
0: Aman
1: üstelik ay. Senden de kaç yaş büyük. Nasıl anlaşıyorsun bilmem.
0: Bakma bir kalıba giremediğine. Aslında iyi çocuktur.
1: Aman işte kanım ısınmadı ona. Ne derdi varmış?
0: Bir derdi yok canım. Bir iş çevirelim, zengin olalım.
1: Aman eksik olsun. Ona mı kalmış iş çevirip zengin olmak? Hem dur bakalım. Sen daha kaç yaşındasın ha?
0: Aman anne. Sen de beni iyice çocuk yerine koydun. Çetin çok akıllıdır. Onunla iş çevirirsem gerçekten zengin olurum.
1: Tövbe.
0: Önce altıma son model bir araba çekerim. Sonra da sizi bu kibrit kutusu gibi evden çıkartırım.
2: Çetin'in kendine hayrı olsun.
1: Dur bakayım. Dur. Şuna bakın hele. Ne varmış evimizde ha? Çarşıya pazara yakın. Şu önümüzdeki viraneyi de bir yıksalar. Neredeyse deniz görünecek. Üstelik başını uzattığında yedi kule surlarını görmekte kaç kişiye nasip oluyor ha söylesene.
0: Kışın dama aktığında böyle konuşmuyorsun ama. Sonra bu dik merdivenler bir gün soluğumu kesecek diye az mı yakınırsın? Ev değil Köstebek Nuri'nin ini sanki.
1: Olsun canım. benim.
2: Günün birinde zengin de olsan anamızın evine dokunmayacaksın canım. Hala anlayamadın mı bunu?
1: Ya.
2: Bak gücendirdin işte.
0: Sahi gücendin mi anne?
1: Gücenirim elbette. Yumurtadan çıkıyorsunuz. Kabuğu beğenmiyorsunuz.
0: Hadi seni bir öpeyim de barışalım.
1: Dur oğlum, soğuk etme ama dur. Hadi. Çekiştik ya düşüreceksin ama.
0: Barıştık değil mi anneciğim? Barıştık ha?
1: Ama.
0: Barıştık.
1: Koca oğlan. Hiç sana kırılabilir miyim ben ha? Şu tatlı dilinde olmasa. Hiç çekinmezsin hiç.
0: Ben yavaş yavaş yola koyulayım artık.
1: Oğlum.
0: Söyle anneciğim.
1: Bana bak. Ev koz yatağında olsun.
0: Hangi ev?
2: Ne çabuk unuttun. Zengin olunca annemize bir ev satın alacaktın ya.
1: Yoksa vaz mı geçtin ha?
0: Aman anneciğim hiç vazgeçer miyim? Sana evi en güzel semtten alacağım.
1: Hayır efendim hayır. Koz yatağından istiyorum. Çocukluğumda hatırlarım. Paşa dedemin orada çok güzel bir köşkü vardı. Yemyeşil ağaçların ortasında sakin. Rahat bir hayat yaşanır.
0: Ama şimdi o eski koz yatağından eser kalmadı anne. Her taraf taş binalarla dolu.
1: Olsun. Ya koz yatağından alırsın ya da hiç almazsın. Oldu mu?
0: Peki anneciğim peki. Oradan alacağım tamam.
1: Sabah namazından sonra bahçede oturur. Kuşların ötüşünü dinlerim. Sokaktan gelip geçenleri seyrederim. Ha?
0: O saatte kim geçer sokaktan anne? Yatsan daha iyi değil mi?
1: Aman. Senin o uyku düşkünlüğü. Yatak sefası gençlikte hoş gelir oğlum. İnsan yaşlandıkça o eski uykuların tadı kalmaz.
2: Daha konuşmaya devam ederseniz bir rol bugün okula gidemeyecek. Şu sizin sabah sohbetleriniz yok mu hiç bitmiyor.

0: ya.
1: Vallahi doğru abla. Hadi Allah'a ısmarladık.
2: Oğlum, oğlum bana bak şu veteriner. Bu havalara güven olmaz.
1: Tamam anne.
2: Oğlum bir ol, dur bir dakika dur.
1: Yine ne var anne?
2: Yavrum, akşama ne istedim?

0: bana gelirken şunu getir bunu al deme, tamam mı?
1: Biliyorum oğlum, biliyorum. Bir ekmek almaktan bile hoşlanmaz.
2: Anne geç kalıyor.
1: Tamam oldu. Neyse oğlum, hadi hadi güle güle. Heh. Allah zihin açıklığı versin. Akşama geç kalma sakın ha.
3: Tamam.
2: Nihayet ana oğul ayrılabildiniz.
1: Gevezeliğime bakma kızım. Aslında huzursuzum. O serseriyle arkadaşlık etmesi beni korkutuyor.
2: Dert etme anne, bir oğul aklı başında çocuktur.
1: İnşallah, inşallah. Daha çok genç. Nereye çeksen oraya gidecek yaşta. Başımızda erkek de yok.
2: Anne yine başladın.
1: Senle konuşmayayım da kimle konuşayım ha kızım. Neyse, neyse. Yani yavaş yavaş sofrayı kaldırayım bari.
2: Sen otur ben yaparım.
1: Ay yok yok, olmaz olmaz. Sen dikişinin başına geç. Evin işini bana bırak. Her işe koşturmana gönlüm razı olur mu hiç? Yazık değil mi sana? Sen sadece radyoyu aç yeter. Hem şarkı türkü dinlerim, hem de iş görürüm. İçimin sıkıntısı da biraz hafifler belki.
2: Anne yapma, durup dururken kendini üzecek şeyler icat ediyorsun. Birol bu küçük evimizde sıcak bir sevgi buluyor. Bunu hiçbir şeye değişmez, emin ol.
1: Ama bu evi de beğenmiyor baksana. Gözü yükseklerde, zenginlikte.
2: Anne, Birol varken neşenden geçilmiyor. O gidince huzursuz oluyor, beni de üzüyorsun.
1: İyi ama sen de dinlemezsen kime anlatacağım derdimi muhalla ha? Oh. Haklısın, haklısın. Seni de üzüyorum. Ama elimde değil ki. Ah. Hatırlıyorum da, o yaşlarında sen beni hiç üzmedin. Çünkü dizimin dibinden ayrılmazdım.
2: Haklısın anne.
1: Ama erkek çocuk bu. Ya
2: ömür dediğin nedir ki? Gelip geçiyor işte. İyi kötü.
1: Okulun dışında ne yapar? Nereye gider? Kimlerle konuşur? İyi arkadaş var, kötü arkadaş var. Okuldan çıkınca hemen eve gelse, oturup derslerine çalışsa, o kadar merak etmeyeceğim. Hele dün gece kızım, hele dün gece. Eve geç gelişi yok mu? Ya bu gece de gecikirse ha? Ya birkaç yıl sonra neredeydin oğlum dediğimizde size ne derse? Ha? Biliyorum. Birol öyle bir şey yapmaz diyeceksin ama.
2: Doğru. Ben seni hiç üzmedim anne. Bazı geceler bilsen ne hayaller kurardım. Arkadaşlarla sinemaya gittiğimizi, dansa bile gittiğimizi düşünürdüm. Sonraları diktiğim her elbisede salınan kendim oldum sanki. Zamanla o güzel hayalleri de kaybettim anne. Sadece iğnenin, ipliğin kumaşa girip çıkarken çıkardığı o sessiz sesi duyar oldum. Öylesine monoton, öylesine sevimsiz bir sesti ki o. Sen yaklaşırdın yanıma. Bir bardak sıcak, demli çay diye. Yoruldun kızım, baksana. O katı ses parçalanıp dağılıverirdi hemen. Senin sevginle bugünlere geldim anne. Senin sevginle dayandım hayatımda özlem duyduğum şeylerin yokluğuna.
4: Mala, mala kızım.
2: Aha. Bir şey mi dedin anneciğim?
4: Sen beni dinlemiyorsun. Ne var yavrum, hasta mısın?
2: Ay, yok anneciğim, bir şeyim yok. Şey düşünüyordum.
4: Ne?
2: Leman Hanım'ın elbisesini.
4: Hayır.
2: Ay, en iyisi ben gidip bitireyim onu. Beşte almaya gelecekler çünkü. Sana da radyoyu açayım, sıkılma.
4: Sağ ol, sağ ol.
2: Açıyorum. Oh, çal şöyle, neşemiz yerine gelsin.
1: Ah ya, çok güzel. Ama Allah, kızım istersen dikişini al yanıma gel. Mutfağa bir iskemle koyarız. Ben yemek yaparken sen de dikersin ha. Bir yandan da konuşuruz.
2: Bir iki makine dikişi daha var anneciğim. Onları çekivereyim de ondan sonra gelirim, olmaz mı?
1: Peki ya, peki.
2: Anneciğim seni yalnız bıraktığım için üzülme ne olursun. Birazdan inan, birazdan iner gelirim.
1: Sıkma kendini kızım. İşine bak sen, işine bak sen.

0: Oğlum bizim 3 saniyelik gecikmeleri bile kaldırmaz. Neyse, zamanla her şeyi öğrenirsin elbette. Aa, sen beni dinlemiyorsun ki. Ne diye durmadan saatine bakıp duruyorsun?
1: Ders zilinin çalmasına 10 dakika var Çetin. Hemen gitmeliyim. Boşuna bekleme diye geldim.
0: Ne demek boşuna bekleme?
1: O işi ben yapmayacağım Çetin.
0: Ne dedin?
1: Yapmayacağım dedim.
0: Bana bak oğlum, bu saatten sonra caymak olmaz. Yok. Al bakalım şu zarfı. Hadi.
1: Ne var bunun için?
0: Ulan sen adamı deli edersin be. Ne olacak para? Tabii avansın. Gerisi de iş bitince.
1: Çetin söyledim ya ben.
0: Tamam anladık, kes. Hem okula geç kalacağını söylüyorsun hem uzatıyorsun. Benim de acelem var zaten. Patron bekliyor. Senin yüzünden ben de geç kaldım be. Patronun sağ koluyum oğlum ben. Şu kalın kafan senin nasıl kayırdığımı bir anlasa. Akşam Mehdi'nin kahvesinde ol. O zaman konuşuruz. Hadi hoşça kal. Gecikme sakın.
1: Çetin, zarf. Zarf Çetin.
0: İçine bak.
1: Biraz daha oyalanırsam dersi kaçıracağım. Zarfta ne kadar para var acaba? Açıp baksam. Yok, hayır. Bakmadan vereceğim.
2: Ne o, korkuyor musun?
1: Bir kere bakmaktan ne çıkar? Kabul etmedikten, harcamadıktan sonra onlardan sayılmazsın ki. Nasıl olsa geri vereceksin. Hadi aç, aç. Evet. Hiç olmazsa merakımı gidermiş olurum. İki saat gözcülük etmek için bu kadar çok para. Nasıl olur?
2: Neler alınmaz bu parayla değil mi Birol?
1: Neler alınmaz ya? Acaba... Yo, yapamam.
2: Birol,
1: kendine gel. Sadece iki saat. İki saat gözcülük yaptıktan sonra bütün bu paralar senin olacak. Hem iş bitince bu kadar para daha verecekler. Çetin de söyledi ya, korkulacak hiçbir şey yok. Garanti olmasa seni bu işin içine sokar mı hiç? Aman Allah'ım, neler düşünüyorum. Annemle ablam ne yapmak istediğimi bir bilseler. Of, başımın içi karmakarışık. Neyse, sonra düşünürüm. Daha akşama kadar vakit var. Sil çalmış, herkes bahçeden içeriye girmeye başlamış bile. Hemen yetişmeli. Merhaba.
3: Merhaba. Nasılsın?
1: İyiyim.
3: Pek neşesiz görünüyorsun.
1: Bir şeyim yok.
3: Alnın boncuk boncuk terlemiş. Koştun mu sen?
1: Evet.
3: Neden?
1: Bu da sorulacak soru mu? Otobüsü kaçırdım.
3: Niye kızıyorsun canım? Kötü bir şey söylemedik ki.
1: Peki, özür dilerim.
3: Çok gergin görünüyorsun. Ne var?
1: Bir şeyim yok.
3: Beni de hiç aramadın. Gücendin mi yoksa? Bilmeyerek bir şey mi yaptın?
1: Seninle ilgisi yok Dilek.
3: Öyleyse söyle.
1: Birçok şeye kafam bozuluyor.
3: Nelere mesela?
1: Üstüme varmasana.
3: Ne demek üstüme varmasana? Arkadaş değil miyiz? Ufak da olsa, büyük de olsa sıkıntılarımızı birbirimize açmayacak mıyız? Söz vermedik mi buna?
1: Yeri değil şimdi Dilek.
3: İki kelime söylemenin yeri mi olurmuş? Beni merakta bırakmaya hakkın yok.
1: Ne diye ısrar edip duruyorsun? Önemli bir şey yok dedim ya. Sadece yaptığım bir işe canım sıkıldı, o kadar.
3: Nasıl bir iş bu Büro? Lütfen söyle. Şimdiye kadar seni hiç böyle görmemiştim. Merak ediyorum.
1: Pekala. Ticaret işi gibi bir şey. Daha doğrusu haksız kazanç peşinde koşan bir arkadaşıma yardımcı olmaya karar verdim.
3: Karar verdin?
1: Evet.
3: Sen?
1: Evet ben. Ne olmuş?
3: Pek bağdaştıramadım da. Zorladılar mı seni?
1: Hayır.
3: Dönüşü olmayan bir yol. Vazgeçmene imkan yok mu?
1: Avans verdiler. Geri verecek zaman da bulamadım. Sonra merak ettim, zarfı açıp baktım. Paraları görünce de... Dilek, inan hayatımda bu kadar parayı bir arada hiç görmedim ben. Ne yapacağımı bilemiyorum. Doğrusunu istersen düşündükçe para da çıkıyor.
3: Kabul edin. Bunu mu demek istiyorsun? Niye susuyorsun? Cevap versene.
1: Daha ne istiyorsun?
3: Soru sordum. Arkadaşın olarak ne yapacağını öğrenmek hakkı.
1: Öğrendin işte.
3: Bak bir o. Bak canım. Yüzün limon gibi. Sonra hiç uyumamış gibi bir halin de var. Böyle işler sana göre değil. Anlıyor musun? Bir girersen bir daha kendini kurtaramazsın. Para her şey demek değil.

0: Nerede kaldın be? 40 saatten beri seni bekliyoruz burada.
1: Kusura bakma Cet. Evden geç çıktım. Otobüsü de kaçırdım.
0: Sana söylemiştim.

0: söyle ne olur. Bir şeyler yapabilir miyim senin için?
1: Senin yapabileceğin bir şey yok Dilek. Bak, öğretmen gelmeden sınıfa girmeliyim. Sen de kendi sınıfına git hadi. Hadi hoşça kal.
0: Bir rol. Bir dakika.
1: Ne var?
0: Okul çıkışı görüşelim.
1: Yo, olmaz. Şey, özür dilerim Dilek. Yalnız kalmam gerek. Tek başıma karar vermeliyim.
0: Ama bir rol, bu çok...
1: Dilek, lütfen. Bak, öğretmenler odasından çıktılar. Sınıflara girecekler. Daha fazla burada duramayız. Hoşça kal.
0: Peki bir rol, hoşça kal. Akşama ara beni.
2: Söz veremem. Fırsat bulursam ararım.
0: İyi düşün lütfen.

0: korkuyorsun. Elbette korkuyorum. Parayı ya şimdi götürüp geri vereceğim ya da bu gece bu işi yapacağım. Hala mı karar veremedin? Aptallık etmesene. Biliyorum. Ne diyeceğini düşünüyorsun değil mi? Ya bir de o var. Caddenin kahvesi iki sokak ötede. Caddenin ilerisinden saptın mı? Budala. Hadi götür hoca parayı. Kuzu kuzu ver. Sen adam olmazsın.
1: Can! Can! Can koşturma oğlum. Gel, gel. Elini ver de karşıya geçelim. Can, can diyorum sana. Can!
2: Ya hay Allah! Ne dikkatsiz çocuksun. Kolundan tutup çekmeseydim az da otobüsün altında kalacaktın.
1: Can, can oğlum.
0: Korkmayın teyzeciğim. Bir şey olmadı.
3: Olmadı ya. Anneanne korkma, bir şey olmadı.
0: Nasıl da birden fırladı.
1: Bu kadar da söyledim. Elimi bırakma dedim.
0: Ne yaramaz şeysin sen ha? Neden söz dinlemiyorsun ha? Böyle kalabalık bir caddede anneannenin eli tutulmaz mı hiç?
3: Anneannem öyle ağır yürüyor ki canım sıkılıyor.
1: Bir dil bir dil. Başa çıkana aşk olsun. Hem suçlu hem güçlü.
0: Neyse teyzeciğim, geçmiş olsun, ucuz atlattık.
1: Allah senden razı olsun oğlum. İyi ki tam zamanında gördün. Torunumun hayatını kurtardın, eksik olma.
0: Ha, tut bakayım elini şimdi anneannem. Ha, bırakayım da deme sakın ha.
3: Peki.
0: Karşıya mı geçecektiniz teyzeciğim?
1: Evet, geçebilirsek tabii.
0: İsterseniz karşıya geçmenize yardım edin.
1: Aa, çok iyi olur evladım. Burası da öyle tehlikeli bir cadde ki. Ne yapayım, evde durmadı, ille de sahile inelim diye tutturdu. Annesi babası çalışıyor. Torunun bakımı gündüzleri bana kalıyor. Hı hı. Bu yaşta çocuk avutmak hiç de kolay değil. Oh, sağ olsun. Sonra... Gençlikte çocuk yetiştirmek kolaydı. Bu yaşta peşi sıra koşturmak bana da zor geliyor ama... ...ne yaparsın işte, evlat hatırı.
3: Anneanne, sen beni istemiyorsun galiba.
1: Aa, o nasıl söz?
3: Yanlış mı anladım anneanne?
0: Çok sevimli, çok zeki.
1: Öyledir, yoksa çekilir mi? Hadi bakalım, hadi karşıya geçelim artık.
0: Can, bir elini de bana ver.
3: Peki ha? Abi.
1: Ha. Ha. Ay. Ay.
0: Şuradan.
1: Ay, ah şükür geçtik. Ah, teşekkür ederim evladım, sağ ol. Sen olmasan yarım saatte geçemezdim ben.
0: Teşekküre değmez teyzeciğim.
3: Abi.
0: Ne var Can?
3: Balıkları sever misin?
0: Severim.
3: Bizimle balıkları seyretmeye gelsene.
1: Sevdi seni. Yoksa kolay kolay bu teklifi yapmaz.
3: Geliyor musun?
0: Madem istiyorsun, seni kıracak değil.
1: Dur, delirme yine, dur.
3: Oo, anneanne, şu adamın tuttuğu balığa bak. Ne kocaman. Aa, zavallı, nasıl da çırpınıyor.
1: Bak, gör işte, gör. Yaramazlık edenlerin sonu.
3: Yaramazlık mı etmiş bu balık?
1: Elbette. Anneannesiyle gezmeye çıkmışlar. Bu yaramaz balık anneannesinin elini tutmamış. Balıkçıya yakalanmış.
3: Onlar da o caddeden geçiyorlarmış.
1: Evet ya.
3: Denizin içinde de cadde mi var?
1: Ay, yine ahiret suallerine başladı.
3: Aa, kaçıyor, kaçıyor.
1: Ne bak, oldu, kim kaçıyor?
3: Ne, şu torbadaki küçük balıklara bak anneanne. Bir tanesi kaçıyor.
1: Ay, kaçarsa kaçsın evladım, sana ne? Niye veriyorsun? Hiç senin gibi bağıran var mı? Bak şunlar da çocuk, hiç sesleri çıkıyor mu?
3: Anneanne, şu balık neden yerde sürünüyor?
1: Herhalde en yaramazları.
3: Bizim akvaryumdaki balıklara benziyor.

0: İşte bu akvaryumu beğenmemiş kaçmış. Ölecek.
1: Yazık. Ay, annesi üzülmez mi ölürse anneanne?
0: Üzülmez olur mu? Hiç üzülür tabii. Ama o annesini düşünseydi kaçmazdı. Yaramazlık da etmezdi.
1: Anneannesi de var mıdır bu balığın?
0: Neden olmasın?
1: Peki o ne yapardı? O da üzülür müydü anneanne?
0: Ah ah, yüreğine inerdi.
1: Anneanne, ben de yaramazlık edip kaçarsam üzülür müsün?
0: Allah korusun, o nasıl söz?
1: Ya ölürsem?
0: Seni Hızır seni. Yine deli deli konuşmaya başladın. Yeter artık, şimdi yüreğime ince.
1: Niye kızıyorsun anneanne, ne yaptım ben?
0: Daha ne yapacaksın, yüreğimin yağlarını erittin. Dizlerimin bağı çözüldü. Ay, şuraya oturayım da kendime geleyim biraz. Sen abiyle seyrede dur oğlum.
2: Efendim?
0: Niye dalgınlaştın öyle?
2: Bilmem.
0: Bir derdin mi var?
2: Yo yo yo, hayır.
0: Şey diyecektim, işin gücün var mı bilmem ama şu oğlana birazcık göz kulak olur musun?
2: Tabii teyzeciğim, tabii. Can, tut bakayım elimden.
1: Tutmasam olmaz mı?
2: Olmaz.
1: İyi, ne yapalım? Hadi gel şu balıkçıların yanına gidelim mi abi?
2: Peki.
1: Abi.
2: Efendim.
1: Baksana, şu balığa benziyor muyum ben?
2: Seni bilmem ama ben benziyorum.
1: Nasıl yani? Kaçtın mı?
2: Yaramazlık ettim. Bu balık gibi akvaryumun dışına çıktım.
1: Ha, ölecek misin şimdi?
2: Belki.
1: Annen çok üzülecek ama.
2: Hem de nasıl?
1: Anneannen var mı?
2: Yok, ablam var.
1: O ne yapar?
2: Kahrından ölür.
1: Ha, kahrından ölmek ne demek?
2: Yani çok çok üzülür.
1: Öyleyse niye üzüyorsun onları? Kaçmasana. Neden yaramazlık ediyorsun? Hem sen benim gibi küçük de değilsin, kocaman adamsın.
2: Haklısın, kocaman adamım ben. Eğriyi doğruyu göremeyen kocaman bir adam.
1: Akıllı ol artık. Benim yaptığım yaramazlıkları hoş görürler de seninkini görmezler.
2: Doğru. Sen çok akıllı bir çocuksun Can.
1: Hep öyle söylüyorlar. Mühendis olacakmışım.
2: Evet, sen çok çok büyük bir adam olacaksın. Onun için büyük bir adamla konuşur gibi konuşacağım seninle. Bak ne diyeceğim. Bulunduğum zor duruma çare bulmak için sokaklarda dolaşıp duruyordum. Düşünüyorum, bir türlü karar veremiyordum. Sonra seninle konuşunca ne yapmam gerektiğini anladım.
1: Ama ben senin söylediklerinden bir şey anlamadım abi.
2: Gerekmez canım, gerekmez. Bana yolumu buldurdun ya, önemli olan bu. Şu yerde soluksuz yatan balıkları örnek alamam kendime. Almamalıyım. Hadi gel gel. Anneannenin yanına götüreyim seni.
1: Aa, gidiyor musun?
2: Evet canım, gitmem gerek.
1: Nereye?
2: Akvaryuma tabii.
1: Ha, sen akvaryumda mı yaşıyorsun abi?
2: Evet canım. Hepimizin bir akvaryumu, yani dünyası var. Orada çok mutluyuz. Yalnız bunu görebilmek için bakmasını bilen gözler gerek. Hadi gel.
1: Peki, ne yapalım? Anneanne.
0: Geldiniz mi Can?
2: Geldik efendim.
0: Abini üzmedin değil mi yavrum?
1: Üzmedim anneanne ama gidiyor.
0: Tabi. Bütün gün senin yanında kalacak değil ya. İşi gücü vardır. Bu arada seni de kırmadı.
2: Senin gibi akıllı tatlı bir çocuğun yanında biraz daha kalmak isterdim ama gitmem gerekiyor Can. Hadi. Alasmadık teyze.
0: Güle güle evladım.
2: Alasmadık Can.
1: Güle güle abi. Bak, biz buraya hep geliyoruz. Sen de gel olur mu? Yine balıkları seyrederiz, hem balıklardan konuşuruz.
2: Geleceğim canım, hem de sık sık geleceğim. Hoşça kalın.
0: Ne efendi çocuk. Sen de büyüdüğün zaman ince olursun Can. İyi, ağırbaşlı. Pek hoşuma gitti doğrusu. Allah sevdiklerine bağışlasın.
1: Ama o kendini balığa benzetti anneanne. Hı? İşte şurada sürünen balığa.
0: Allah Allah.
1: Ölmekten de öyle korktu ki. Şimdi de akvaryuma gidiyor.
0: Yine saçmalamaya başladı.
1: Vallahi kendi söyledi.
0: Ne yani, akvaryuma mı gidiyorum?
1: Evet.
0: Dedi. Hadi oradan uyduruyorsun. Ben de koskoca kadın.
1: Vallahi anneanne, uydurmuyorum. Yemin ederim. Bak, istersen
0: yeter,
1: bir daha.
0: Yeter. Sus. Dur, tamam. Dur bakayım. Gerçekten de bir gariplik vardı halinde. Durgundu. Gözleri derine batmış gibiydi. Rengi de sapsarıydı. Vah vah vah. Mutlaka bir derdi vardı bu çocuğun. Ah keşke.

0: sorsaydık.
1: Çocuk değil ki o, kocaman adam.
0: Kim demiş kocaman adam diye, daha 17 yaşında anca var.
1: Kocaman adam işte. Hem bunu kendisine de söyledim, doğru dedi.
0: Şu gençler de bir an önce büyümeyi ne çok isterler. Bilmezler ki yıllar rüzgar gibi geçer de bir gün yaşlılık gelip ansızın tak tak tak kapıyı çalar. Nasıl olduğunu anlamazsın bile.
1: Anneanne, sen hiç genç oldun mu?
0: Olmaz olur muyum? Hiç çocukta oldum, genç de. Ama biz büyüklerimizin sözünden hiç çıkmadık.
1: Anneanne.
0: Yine ne var?
1: O abi bana ne dedi biliyor musun? Ben çok akıllıymışım, büyük adam olacakmışım. Çünkü ona büyük bir iyilik yapmışım.
0: İnşallah evladım, inşallah. Hadi bakalım, çok konuştun, yüreğim daraldı. Yavaş yavaş dönelim artık.
1: Ama daha yeni geldik anneanne.
0: Geze geze gideriz. Annem baban işten döndüklerinde bizi evde bulmalılar. Sonra merak et. Ver elini bana. Sakın bırakma, emi yavrum.
1: Peki anneanne.
0: Hadi.

0: Sana akşama görüşürüz demiştim. Neden beni apar topar bu saatte getirdin? Haydar'a da hayat memat meselesi demişsin. Ödümü patlattın. Hadi anlat bakalım şimdi ne istiyorsun?
1: Al şu mücid.
0: Ne bu?
1: Sabahleyin verdiğin avans zarf.
0: Ne diye veriyorsun onu bana?
1: O işi yapmayacağım şimdi.
0: Bak oğlum, o meseleyi konuşup tartıştık, karara da vardık. Bu saatten sonra cayamazsın.
1: Çetin, tamam, yapmayacağım dedim işte o kadar.
0: Şuna bakın, bir de efeleniyor. Oğlum sen deli misin? Çocuk oyuncağı mı bu işler ha? Söyle bakayım. Yoksa parayı mı az buldun ha?
1: Yok hayır. Önüme hazine yığsanız da yine de yapmayacağım bu işi.
0: Niyetin beni patrona rezil etmek mi be?
1: Kusura bakma Çetin, üzgünüm.
0: Kusura bakmaymış, üzgünmüş. Sözünden dönene ne derler biliyor musun? Tövbe, yazıklar olsun sana. Biz de seni adam sandık da araya girdik.
1: Çetin ağır konuşma, anla beni. Kendi kendimle çok mücadele ettim. Olmadı, zor iş.
0: Ya doğru, deveyi hendekten atlatacaksın.
1: Benim için ondan da zor. Sen çok haklısın. Küçük bir akvaryum balığıyım ben. Okyanuslarda ölüp giderim. Şimdi küçük akvaryumum yeter bana. Orada mutluyum. Fazlasını da istemiyorum. Okyanus balıklarına da özenmiyorum. Anla beni Çetin. Ne olur anla beni.
0: Korkak. Allah kahretsin seni. Patrona ne söyleyeceğim şimdi ben? Balığından selam yetmez mi? Şuna bakın. Bir de alay ediyor. Çabuk seni gebertmeden defol git karşımdan. Kalleş, serseri.
1: Dostluğun, abiliğin buraya kadarmış demek. Menfaatine dokunulunca her şey bitiyor değil mi? Hoşça kal Çetin. Hoşça kal.

0: Evde kimse yok mu? Anne! Anne!
1: Yukarıdayım oğlum!
0: Neredesin?
1: Canım yukarıda! Buradayım evet. Dedin ya oğlum sana.
0: Evet, seni buldum işte.
1: Hoş geldin yavrum.
0: Hoş bulduk anne, bak.
1: O elindeki de ne?
0: Bir şeyler aldım, ev için.
1: Yanlış mı görüyorum yoksa? Dolu bir file var elinde. Aman Allah'ım.
0: Önce yanağına bir öpücük.
1: Dur bakayım.
0: Evet. Yanlış görmüyorsun anneciğim. Gerçekten dolu bir file.
1: Dolu ya dolu.
0: Alsana elimden.
1: Elinden mi?
0: Niye öyle şaşkın şaşkın bakıyorsun ha?
1: Oğlum. Sen pazara mı gittin?
0: Evet anneciğim.
1: İyi ama. Hay Allah. Ay ne diyeceğimi bilemiyorum. Öyle şaşırdım ki. Hayırdır inşallah. Hasta filan olmayasın yavrum sen ha.
0: Bu da nereden çıktı şimdi anne? Sağlığım yerinde. İyi. Üstelik çok mutlu ve çok neşeliyim. Ya. Böyle karşılıklı bakışıp duracak mıyız anneciğim? Fileyi elimden almayacak mısın ha?
1: Alacağım tabii alacağım dur alayım.
0: Amma büyütüyorsun.
1: Nasıl
0: ha?
1: Büyütmem evladım nasıl büyütmem? Şimdiye kadar pazarın semtine uğramışlığın oldu mu senin ha? Bir ekmek al getir desem yan çizerdi. Bu değişikliğin sebebini bir türlü anlayamadım.
0: Belki de... Birdenbire büyüdüm anne.

0: Belki de seni memnun edecek bir şeyler yapmak istedim. Neler aldığıma bakmayacak mısın? Aa,
1: canım bakmaz olur muyum hiç? Tabii tabii. Dolmalık malzeme almışsın hem de.
0: Ya,
1: kabak.
0: Tabii kabak.
1: Domates, biber. Ay yaprak. Ay vallahi şimdi ağlayacağım. Bana rahmetli babanı hatırlattın oğlum. O da her akşam iş dönüşünde elinde böyle dolu bir fileyle gelirdi.
0: Anne.
1: Elimde, lütfen. Elimde değil, ne yapayım işte. Beni öyle duygulandırdın ki.
0: Benim de hangi dönemeçlerden geçip geldiğimi bir bilsen. Gösterdiğin o sıcacık sevginin ne kadar değerli olduğunu anlardım.
1: Ne dedin oğlum?
0: Hiç. Ama yeter artık, ağlama lütfen
1: tamam,
0: anne.
1: Tamam sustum işte. Aman yaşlılık ne olacak? İnsan pek hassas oluyor nedense. Ay, dur şunları boşaltıvereyim. Ay şu kabakların tazeliğine bak. Domatesler de öyle güzel ki kıpkırmızı. Tam dolmalık oğlum, tam dolmalık. Biberler de çok taze. İnsanın kıtır kıtır yiyeceği geliyor. Alışveriş etmesini de ne iyi bilirmiş benim aslan oğlum. Gel bir kere öpeyim seni. Gel benim güzel oğlum. Oh canım. Canım ya.
0: Canım anneciğim benim.
1: Bir tane.
0: Söz sana, bundan sonra dolmalık malzemelerinin hepsini ben alıp geleceğim.
1: Gönlümü alman da yeter evladım. Ara sıra pazara kendim gidiyorum. Ara sıra da sokaktan geçen satıcılardan alıyorum. Sen hiç zahmet etme yavrum. Hiç zahmet etme. Hele okulunu bitir de. Dur bakayım. Al bakayım şunu.
0: Ne olacak bu 5000 lira
1: anne? 5000 lira
0: aldıklarıma karşılık veriyorsan bu kadar harcamadım ki ben.
1: Olsun. Gerisi harçlık. Zaten verecektik değil mi?
0: Desene yine kardayız.
1: Dur şunları mutfağa taşıyıp hemen hazırlamaya başlayayım. Akşama ancak yetişir. Yine dolma yaptığımdan yakınmazsın değil mi?
0: Yok anneciğim yok, ne münasebet. Sen dolmayı öyle güzel yapıyorsun ki. Anne, ablam nerede? Dikişini bitirebildi mi?
1: Yavrum bitirdi de. Şimdi odasında yatıyor.
0: Ne oldu?
1: Bir ara kendinden geçiverdi. Yüzü limon gibi oldu, zorla yatırdım.
0: Çok mu çalıştı?
1: Her zamanki gibi, soluk almadan. Elbiseyi bugün teslim edecekti ya. Neyse, verdik ama.
0: Neyse, gidip bir bakayım uyuyor mu?
1: Sanmıyorum ama. Oğlum, gitmişken soru ver. Ihlamur istiyor mu ha?
0: Olur, sorarım anne.
1: Hadi yavrum, bir soru ver. Anne, sen misin?
0: Benim abla.
1: Birol hoş geldin. Niye içeri girmiyorsun, gelsene.
0: Gözlerin kapalıydı da uyuyorsun.
1: Yo uyumuyorum, gel.
0: Nem var?
1: Bir şeyim yok, biraz başım döndü o kadar. Annemin telaşını bilirsin. Aman zaman dinlemeden yatağa soktu beni. Biraz da iyi oldu galiba, fırsattan yararlanıp dinlendim.
0: Yüzünde hiç renk kalmamış abla.
1: Annemden evham geçmiş sana. Bir şeyim yok canım, yüzümün rengi lambanın ışığından soluk görünüyordur.
0: Perdeleri de sıkı sıkı kapatmışsınız.
1: Ya uyuyayım diye annem kapattı. Her neyse, geç şöyle yatağın kenarına otur.
0: Ihlamur ister mi diye soruyordu anne.
1: Yok, şimdiye kadar 2 bardak içtim zaten. Sen ne yaptın bugün, anlat bakalım.
0: Çetin'le iş yapmaktan vazgeçtim abla.
1: Annemin etkisinde kaldın anlaşılan.
0: Kim bilir, belki.
1: Sana hep söylüyorum ya, boş ver işi şimdi. Önce okulunu bitir.
0: Haklısın.
1: Dilek adında bir arkadaşın aradı. Seni çok merak ediyormuş. Kim bu Dilek? Okul arkadaşın mı?
0: Evet.
1: Aranızda...
0: Yo hiç...
1: İyi güzel de niye bu kadar telaşlandın? Olur.
0: Yok ama...
1: Peki canım, sinirlenme.
0: Sinirlendiğim falan yok abla. Bunu da nereden çıkardın? Dilek iyi... Arkadaş canlısı, çalışkan, iyi niyetli. Belki gazetelerde adını duymuşsundur. Armatör Cevat Şenlidere'nin kızı.
1: Milyarder kızı desene. Niye bu kadar tepki gösterdiğin şimdi anlaşıldı. Kim bilir, belki de iş diye tutturuşunun sebebi buydu.
0: Yok be abla, nereden geldi böyle şeyler aklına? kendi kendine aslı astarı olmayan yorumlar yapmasana. Daha dur bakalım, ekmeğimizi kazanmamıza yıllar var daha.
2: Lise bitiyor, seneye fakülte. İleride evleneceğin gönül arkadaşını artık yavaş yavaş bulman gerekir.
3: Yaş ilerledikçe zorlaşıyor bu işler. Çok insan var fakültede arkadaş oluyor da sonradan evleniyor. Evlilikleri de pek güzel yürüyor.
0: Genç evlenmenin de bir sürü sakıncaları var abla. Neyse bu konuyu tartışmayalım. Zaten ben evlenecek değilim.
3: Aa, ne biçim konuşuyorsun? Niçin evlenmeyecekmişsin?
0: 45 yaşına kadar bekar kalacağım. Sonra 35-40 yaşlarında bir kız bulup evleneceğim. Bütün varlığımla onu mutlu etmeye çalışacağım.
3: Deli çocuk. Aklın sıra baş kaldırıyorsun sen. Ama kime? Kime ders veriyorsun? Alın yazına mı? Üstelik gereksiz yere hissi davranıyorsun. Benim alın yazım kendime. Ne diye ortak olmaya kalkışıyoruz?
0: Öyle deme be ablacığım. Biz akvaryum balıkları birbirimizin alın yazısına ortak olmadıkça, hep bir düşünüp bir duymadıkça, aynı ufka bakmadıkça hayal ettiğimiz okyanus soluklarını nasıl anlarız? Nasıl yaşarız?
3: Ne anlamadım. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Bizi akvaryum balıklarına mı benzetiyorsun?
0: Tabii ya. Bu ev renkli hayaller ve umutlarla bezenmiş küçük bir akvaryuma benzemiyor mu? Bizler birbirimize sevgiyle kenetlenmiş akvaryum balıkları değil miyiz?
3: Ha, şimdi anladım. Güzel, güzel bir benzetme. Hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Senin böyle şair ruhlu oluşun ne hoş bir şey. Dur kalkayım da anneme sesleneyim.
0: Neyi söyleyeceksin abla?
3: Evimizin şirin bir akvaryuma benzediğini, bizim de küçük tatlı balıklar olduğumuzu.
0: Ay abla dur kalkma. Başının dönmesi geçti mi? Dur önce onu söyle.
3: İyiyim çok iyiyim. Hiçbir şeyim kalmadı. Umutsuzluğum bile.

0: Sayın dinleyiciler, şimdi Paris Saint-Germain Aston Villa arasında oynanacak UEFA Süper Kupa final karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Reklam.
3: Bu ev var mı? Hoş geldiniz. Güzel bir yaz gecesi, güzel bir yaz akşamı diliyoruz. Salzburg'dayız. Red Bull Arena ve Avrupa'da sezonun başlangıç mücadelesi aslında. Süper Kupa finali, 51. Süper Kupa finalinde Avrupa'nın iki büyük kulübü. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain, diğer tarafta İstanbul'da Avrupa Ligi'ni, UEFA Kupası'nı alıp kazanan ve bir UEFA yönetmeni olan, bir UEFA efsanesi olan Emery yönetimindeki Aston Villa karşı karşıya gelecek. TRT Radyo 1'de sizlerle bu heyecanı güzel bu yaz gecesinde yaşayacağız. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven, sevgili Erhan abi de bizlerle birlikte. Yayın masamızda sevgili Yıldıray Çetin var ve Salzburg'daki büyük heyecanı bekliyoruz. 51. Süper Kupa finali. Sevgili Erhan abi, hoş geldin.
4: Çok teşekkürler sevgili İbrahim. İyi yayınlar dilerim. Güzel bir maç, güzel bir gece bizi bekliyor diye düşünüyorum. Kupa 1 ve Kupa 2 büyük kupa Avusturya'da buluştular. Kampiyonu malum. Aston Villa geçen yıl final İstanbul'da oynanan Freiburg'a karşı kazanılan maçla da Kupa 2 yani Avrupa Ligi'ni kazanmıştı. Şimdi yollar Avusturya'da, Salzburg'da buluştu. Ben güzel, bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Aston Villa'nın olduğu yerlerde biraz defansif anlamda önlemler fazla olur. Ama Paris Saint-Germain'in olduğu yerde de gol anlamında biraz fazla olur diye düşünüyorum. Güzel bir gollü maç bizi bekliyor. Ben bir gollü beklendim ama bir de şimdi kupa var, evet, ucunda ama biraz daha light gibi diyebileceğimiz, rahat diyebileceğimiz maçlar bunlar aslında. O yüzden ben gollü bir maç bekliyorum deyip kendimi bağlıyorum. Maç 90'da 0-0 biterse de özür dilerim, sıkıntı yok.
3: Her şeyi sunarız diyorsun. Böylelikle Avrupa Ligi, Avrupa Kupaları sezonu da hem Radyo 1'de hem tabii de hem TRT 1 ekranlarında başlayacak. Evet. Galatasaray Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe o yolda ilerliyoruz tabii. Şampiyonlar Ligi'nde. Beşiktaş Avrupa Ligi, Trabzonspor Avrupa Ligi, çok güzel bir sezon olsun.
4: Takımlarımızın playoff maçlarında TRT ekranlarından da yayınlıyoruz. Gruplara kalma mücadelesi veren takımlarımızın da maçlarını yayınlayacağız. Galatasaray doğrudan bahsettiğin gibi Eylül'ün ortasında gruplardan başlayacak ama Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da playoff maçlarını yayınlayacağız.
3: Ne kadar güzel. TRT 1, TRT Spor, Radyo 1 ve tabii platformunda Avrupa Kupaları sezonu da başlıyor. Salzburg'dayız, arenadayız ve neredeyiz? Ünlü müzisyen, bir efsane, Amadeus Wolfgang Mozart'ın memleketi Salzburg. Evet. Avusturya'nın bu klasik şehri Süper Kupa finaline ev sahipliği yapıyor. Maçın hakemi Somali'den Omar Abdülkadir Artan. Birleşik Devletleri Dünya Kupası'na adım atamayan isim.
4: Evet, Dünya Kupası'nda maç yönetmek için görevlendirilmişti Afrika Konfederasyonu tarafından ve bunu FIFA'da kabul etmişti. Ama Amerika Birleşik Devletleri bize vermedi. Bize vermedi ve giremedi, maç yönetemedi. Ama orada hemen UEFA reaksiyon gösterdi. Çok da rastlanan bir şey değildir. Oldu teknik ama farklı bir kıtadan hakemi geldi, UEFA'nın en tepedeki maçına hakemi yaptı. Oradan da güzel bir şekilde Infantino'ya cevap verdi. Değil mi UEFA?
3: Evet.
4: Güzel oldu.
3: Hemen buyur gel dedi.
4: Evet, ama hemen o olayın ardından bir iki gün sonra bu karar çıktı ki bugünlerin de öncesinde 21,5 ay önce, çok değerli. Bu anlamda da Infantino'yu da biz de buradan kınıyoruz.
3: Ne yorucu bir Dünya Kupası'ydı.
4: Çok yorucu değil mi? Sen de yoruldun.
3: Herkesi yordu, hepimizi yordu. Takımları yordu, hakemleri yordu. Herkesi yordu. Gözler Somali'den Omar Abdülkadir Artan'da ilk Avrupalı olmayan hakem Süper Kupa finalinde. 51. Süper Kupa finalinde ilk Avrupalı olmayan hakemin yönetimiyle, Artan'ın yönetimiyle ilk düdük Salzburg'da gelecek. 51. UEFA Süper Kupa finali başlayacak Saint Germain'in vuruşuyla ve Paris Saint Germain Aston Villa Süper Kupa 51. Süper Kupa finali başladı. Heyecanıyla da TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte olacağız. Paris Saint Germain eksikler de var tabii. Safanov Rus kaleci, Hakimi, Eşref Hakimi Dünya Kupası'nın önemli ismi. Marquinhos, Pacho, Mendes savunma dörtlüsünde. Emery, Vitinha, Neves orta sahada. Yeni transfer Monaco'dan Akliuş, Kıvara ön taraf çok iyi ve Due Paris Saint Germain'in ilk 11'i.
4: Evet, güzel. Tabii eksikler var dediğin gibi. Hem Dünya Kupası'ndan kalan sıkıntılar, sakatlıklar ya da dinlenmeler. Kimi oynayacak?

0: oyuncularda ayrılmalar da oldu. Ama takviyeler de var. Tabii sonuç itibariyle bir tarafta Paris Saint Germain. Sen de şimdi Aston Villa'yı sayacaksın. Orada da eksikler var. Ama sonuç itibariyle iki değerli takımın da güzel bir mücadelesi bizi bekliyor.
1: Evet, bizi bekliyor. Ve Aston Villa İngiliz ekibinin ilk 11'inde. Bizot kalede Hollandalı. Matt Cash Polonyalı. Lindelöf İsveçli savunmada. Torres İspanyol. Madsen Danimarkalı savunma dörtlüsü. Silva ve Kamara önlerinde bir ikili. Buendia Hemmings McKean İskoçyalı. Dünya Kupası gördü. Önemli bir orta saha maestrosu ve Mario ile birlikte Aston Milan'ın ilk 11'i. Paris Saint Germain sağ kanat hangi yapmak istiyor? Vitinha bırakıyor. Bir geriye doğru gelen top Paris Saint Germain savunmasında Paşo'da kalıyor. Paşo'dan Mendes'e.

0: bir ara Fenerbahçe'nin gündemine girdi, çıktı ve Konsa İngiliz.
1: Evet, hoca da bu konuda açıklama yaptı değil mi? Aston Villa'nın hocası
0: i̇zin
1: da.
0: İzin verdim dedi.
1: Bu oyunculara izin verdim dedi.
0: Yoruldular dedi.
1: Dünya Kupası var, farklı şekillerde ihtiyaçları var ve bu nedenle de izin verdim dedi. Tabii kupa önemli ama futbolcu sağlığı önemli. Neden? Bu isimlerle de zaten bu önümüzdeki yılda yol yürüyeceği için belki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için de Aston Villa mücadele edeceğini oyuncuları da koruma noktasında olduğu emelde. Onu da hatırlatmış olalım. O isimler tabii ilk 11'in doğrudan da katkı yapan isimler olduğu için Aston Villa'nın güç kaybı belli oranda olacaktır. Ama yine de her şeye rağmen Aston Villa'nın biz Kupa 2'de verdiği mücadeleyi çok iyi hatırlıyoruz. İstanbul'da Freiburg'a karşı elde ettiği galibiyeti de biliyoruz ve kupa noktasında da bu kupayı da alarak da sezonun son kupasını iyi bir şekilde alarak bitirmek istiyorum.
0: 3. dakika. Saint Germain 0 Aston Villa 0. Serbest vuruş Aston Villa'nın orta cezalarının içine Neves karşılıyor. Cezalığın dışına Aston Villa kanat bindirmesi, bol bindirmeleri çok sever, orta ceza alanı içine kafayla uzaklaştırıyor Paşo. Sağ kanada açılan top, orada Tinha o topu karşılıyor, taca çıkıyor ve 3 dakika böylelikle geri kalıyor. Salzburg'dayız, Avusturya'da Süper Kupa finali 51.'si, 2000'de de Türk futbolunun imzası var. Monaco'da Galatasaray Real Madrid maçıyla bu kupa bizim ülkemizin de müzesinde.
1: Muhteşem bir finaldi Monaco maçı. Monaco'nun oyundan karşılaşma. Belki Avrupa UEFA Kupası'nı bu hata izleyelim.
0: Sol kanat Aston Villa geliyor. Çizgiyi de ortası cezalığın içine doğru. Aston Villa çok hızlı bir şekilde geldi. Ve bu hata kornerle sonuçlandırıyor. Paris Saint Germain savunmasının sağ kanadından. Sol kanattan Aston Villa köşe vuruşuyla karşılaşmadaki ilk köşe vuruşunu kullanacak. Cezalığın içinde 5 tane Aston Villalı oyuncu var. Buendia topun başına duran toplarda bu önemli bir isim. Buendia orta cezalığın içine ön direğe kafayla Marquinhos uzaklaştırıyor. Metkeş kademede sağ ayağıyla top aldı, kontrol etti. Çizgide bekleyen isim kalecisine Bizot'a dönüyor ve Aston Villa bu ata geriden oyun kurmayla yeniden şekillendirecek.
1: 2000'de Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ni, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nı kazanmıştı. Süper Kupayı Avrupa Ligi'ni Fatih Terim'le kazanmıştı ama Süper Kupayı Lücescu'yla kazanmıştı değil mi hatırladığımız
0: evet,
1: kadarıyla?
0: Sevgili anladım.
1: Evet, ikisi, evet hocamıza sevgiler, saygılar. Lücescu'ya da toprağın bol olsun diyelim bir kez daha.
0: Tabii ki.
1: Güzel günlerdi inşallah. Tekrar takımlarımız milli takım seviyesinde, zaman zaman kulüp seviyesinde inşallah bu başarıları tekrar getirir diye temenni ediyoruz.
0: Bu işin mimarı sevgili Fatih Terim zaman zaman hep şunu belirtiyor Erhan abi. Artık zamanı geldi diyor. Konferans, Avrupa Ligi neyse bir kupa gelmedi bu coğrafyaya.
1: Benim çok net bir şey de konferans ligi. Kupa 3 ile ilgili bir Türk takımının kazanması beklendiğim zirvede. Kupa İhtas edildikten sonra 3-4 sene önce ben 5 yıl içerisinde Türk takımının kazanacağı konusunda kendimi bağladım. Bağladım, hatta Başakşehir'i ad da vermiştim ama beni çok fazla benim bu iddiamı karşılamadı Başakşehir, ama ben bir Türk takımının yine kısa süre içerisinde kazanacağını düşünüyorum. Fatih Terim o beklentisini ben de yaşıyorum. Ha, kupa 1, kupa 2 de olsun daha iyi olur ama kupa 2'ye ulaşmak biraz daha kolay gibi görülüyor. O nedenle benim de beklentim üst seviyede Fatih Hoca gibi.
0: Tüm ülke olarak mutlu olur zaten yeni bir kupayla.
1: Birlikte. Kim olursa olsun bayraklarımızı tabii alırız. Türk bayraklarıyla beraber
0: o kupa
1: sonrasında kutlama yaparız.
0: Evet, İstanbul'da Freiburg'u rahat bir şekilde geçen Aston Villa ve Budapeşte de penaltılarla Arsenal'ı mağlup eden, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint Germain'in Süper Kupa buluşması, 51. Süper Kupa mücadelesi. Bir dönem Şampiyon Kulüpler Kupası Kupa galipleri finalistleri buluşuyordu. Kupa galipleri tarihe karışınca Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin kazananları bu kupada buluşuyor. Bizot uzun oynuyor. Saint Germain yarı alanına doğru. Maduro yükseliyor. Savunmadan sekiyor ve bu top kaleci Safanov'a kadar geliyor. Paris Saint Germain'de 6 dakikayı geride bıraktık. Ön alanda Buendia ve Maggio'nun baskısı vardı. Hemen oyunu sol kanatta Neves'le başlattı. Paşo aldı topu. Yanında Marquinhos'u görecek. Marquinhos üzüntülü bir Brezilya ile dünya kupası geçirdi.
1: Ya Brezilya midlakını artık üst seviyede olmadığını gördük. Ancelotti takım yükseltmeye çalıştı. Evet ama kadro yapısı bence yeterli değil. Ancelotti Avrupa, Amerika karışım bir şey oynatmaya çalışıyor. Avrupa futbolunu da yerleştirmeye, oradan esintiler de vermeye çalışıyor. Brezilya'da çok da

0: fazla Avrupa liglerinde oynayan oyuncu da var. O da bir gerçek. Ama istenilen sonucu alamadı. Brezilya hiçbir anda, turnuvanın hiçbir anında şampiyonun en büyük adaylarından biriyim hissini vermedi. İlk maçı Fas'ta hatırlanacağı üzere.
1: Evet.
0: Fas ilk yarıda kelimenin tam anlamıyla rakibini sürklase etti. Maç ikinci yarıda belki Brezilya'nın uyanmasıyla 1-1 bitti. Ama sonuç itibariyle Brezilya o eski gücünden uzak. Kadro yapısı da bunda etkili oluyor. Hocanız Ancelotti olsa da çok fazla etkili olamıyorsunuz maalesef.
1: Evet, Paris Saint-Germain Aston Villa yarı alanında Kvara hareketlendi. Eş kalecisine Safanova döndü. Safano sol ayağıyla uzun oynadı. Saint-Germain yarı sahasına doğru. Adon'un baskısı var. Şefa Hakimi geriye doğru Marquinhos'la oynuyor. Bu arada dışarı çıkan bir top mu? Bu kararı göreceğiz. Omar Abdülkadir Artal'la birlikte oyun, evet, taç atışıyla sol kanattan karşı tribünlerin önünden Aston Villa'nın atışı kullanmasıyla başladı. Pau Torres ve Lindelöf savunma ikilisi Aston Villa'da. İşte o İsveçli Lindelöf, bu Buendia paslaşması. Şimdi bir derin pas, ayağının ucundan geçip giden bir top oluyor Hemmings'in. Bu top kaleci Bizot'a kadar, Safanova kadar geliyor. 8 dakika. Süper Kupa finali Paris Saint-Germain 0 Aston Villa 0. Dün Luis Enrique şu demeci verdi. İddialı bir demeçti. Üst üste iki kez kazandık. Biz üçüncüsünü almaya Şampiyonlar Ligi'nin en iddialı, en motive takımıyız dedi.
0: Oo, güzel. Bu mesaj şu anlamda
1: şimdi
0: değerli.
1: Şimdiden dedi bunu.
0: Yani şu anlamda değerli. Çünkü kazanan takımlarda bir rehavet, bir amaca ulaşmanın getirdiği bir deşarj olabiliyor. Kafada bir boşalma yaşanabiliyor. Konsantrasyon azalabiliyor. Her ne kadar bunu Paris Saint-Germain üst üste iki kez kazanarak çok da fazla belli etmedi. Ama üçüncü kez kazanacağız diye vurgulamak da, daha bunu Temmuz ayında, Ağustos ayında söylemek, evet, de Luis Enrique'nin iddiasını ortaya koyuyor. Bazen hocalar bu iddiayı ortaya koymaz hedef olmamak için diğer takımlar adına, ama Luis Enrique hedefi koymuş.
1: Şefa Hakimi sağ kanat ceza alanına girdi. Paris Saint-Germain geliyor, son atak. Son ortaya çevirişi yapamadı. Kvara o topu kaptı. Ceza alanı dışından çıktı. Atliuş'la paslaştı. Sağ kanattan Saint-Germain atağını sürdürüyor. Keş kafayla uzaklaştırdı. Bindirme yapan yine Kvara. Sol kanattan Mendes'le geliyor. Paris Saint-Germain orta ceza alanının içine. Bizot topu rahat bir şekilde kontrol ediyor. Hollandalı kaleci Unai Emery de dedi ki rekabet edebileceğimiz kadar bu finalde edeceğiz. Şu önemli dedi. Aston Villa'nın 4-5 yılda geldiği yer bizim için çok önemli. Yeniden Premier Lig, zirve ve Şampiyonlar Ligi dedi. Ama Unai Emery Avrupa Ligi mühendisi.
0: Canavar diye.
1: 5 Avrupa
0: Şimdi,
1: Ligi.
0: Fenerbahçe bu sene Aston Villa ile İstanbul'da maç yaptı. Hatırlanacağı üzere. Ben de Kadıköy'deki maçı,
1: evet,
0: görevli olarak takip ettim. Maç önü yayınları. Maç izleri, maç sonrasında da hem Tedesco hem de Emery'e soru sorma şansımız olmuştu. Hocaya şunu sordum. Sevilla'da ve işte Sevilla'da özellikle kazandığı UEFA Avrupa Ligi kupasıyla birlikte, kupalarıyla birlikte bu lig Emery Ligi olarak anılıyor. UEFA Avrupa Ligi. Bu ligi
1: güzel.
0: güzel, o da gülümsedi. Gülümsedi. Bu ligi bu kez de Aston Villa'da kazanmak duygusu, hissi nasıl bir şey diye sordum. Ben dedi kupayı kazanmayı çok istiyorum ama kupayı da Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için de istiyorum dedi. Bunu da vurgulayayım. Her ne kadar ilk dörde kalıp Premier Lig'den gitme durumu da var ama buradan, bu yoldan gitmek, Şampiyonlar Ligi'ne gitmek daha kolay diye de söylemişti. Ki kazandı ve bu sene bir üst ligde, Kupa 1'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Yani kupayı kazanmayı
1: yerini yadırgar mı?
0: Önemsemişti. Ama bir de ara bir basamak olarak gördüğünde bir anlamda dolaylı söylemiştim. Yani Kupa 2'nin canavarı diyorsun değil mi? Emery için, evet, yerini yadırgar mı? Yani o da çok tecrübelendi.
1: Beş kez
0: Emery zaten. Hoca da, evet, çok tecrübelendi. O da artık Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir hoca olduğunu düşünüyorum. Başarılı olacağına inanıyorum ben Aston Villa'nın.
1: Kvara, keş mücadelesi. Kvara aldı döndü. İki kişinin baskısı geldi. Kazanan Aston Villa oldu. Çok hızlı bir şekilde bu topu Kvara'nın ayağından Kamara ile birlikte söktüler. Sağ kanat, keş, uzun bir top. İleriye doğru, Madio'ya doğru. Madio karşısında Mendes'ar sıyrılamadı. Taç Aston Villa'nın sağ kanattan. Dakika 12. Paris Saint-Germain 0 Aston Villa 0. 51. Süper Kupa finalinde TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Sarhan abi, bundan tam 4 hafta önce şu dakikalarda birlikteydik. İngiltere Arjantin yarı finali anlatıyorduk, evet, hesap yaptık. İngiltere Arjantin. En son ne zaman sevgili Erhan abiyle evet, birlikte olduk diye.
0: İspanya bir gün önce de İspanya-Fransa yarı finali. Evet, evet. Bir gün sonra dediğim gibi İngiltere Arjantin. Güzel maçlardı.
1: Güzel, bak o yarı finaller çok güzeldi.
0: Arjantin geriden geldi hatırlanacağı üzere. Uzunca süre İngiltere önde götürdü ama hem biraz defansa çekilmek durumunda kaldı.
1: Biz
0: hem
1: bitirdi derken.
0: Evet, son dakikalarda Pickford. İngiltere'nin finalindeki işte İspanya İngiltere finalini falan konuşmaya başlarken Everton'lu Pickford derken orada İnanılmaz. İki gol geldi.
1: Nasıl nazardaydı?
0: İki evet asistiyle birlikte.
1: Kamara sert vuruş yanalarda. Yandan avuta. Aston Villa kadar uzandı. Evet,
0: biraz genel değerlendirmelerden yola çıktık ama maçın biraz da özeline inersek şu anda maçın 13. dakikası. Oyunda çok bariz gol pozisyonu olmamak kaydıyla Aston Villa'nın daha çok rakip sahada yer aldığı bir görüntü gördük.
1: Bir dörtlü beşli ön alan baskısı da
0: var. Evet, Aston Villa bunu yapmaya çalışıyor. Paris Saint Germain'in daha çok Kvara ile sol taraftan iki bindirmesi üzerinde bir gol arayışı vardı. Ama Aston Villa biraz daha kontrollü. İki duran topu oldu, korner oldu. Ve daha çok rakip yer sazdı ve daha çok topa sahip olan takım modunda. Tabii şu anda bu dediklerimiz skora yansımadı.
1: Yine geliyor. Hemings'e geliyor Aston Villa. Sol kanatta. İleride Madio var ceza alanının içine. Buendia atağa katkı verecek. Hemings Buendia ile paslaştı. Bir ara pası gelmiyor. O arayı çok iyi kapattı Paşo. Ekvadorlu oyuncu ve bu top taca gitti. Aston Villa'nın isteği, hırsı, hevesi daha fazla. 14 dakika yavaş yavaş geride kalırken TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte sol kanattan taç atışını Madsen ile kullanıyor. Aston Villa cezalığın içine doğru Madjo indiriyor. Bu top çok rahat bir şekilde Safanov'a geliyor cezalığın içine. Şöyle bir baktı. Luis Enrique, Unai Emery, iki İspanyol'un buluşması. Her yerde İspanyol teknik adamlar, başarılılar. Yani gerçekten haklarını da vermek lazım.
0: Tabii, İspanyol ve Portekiz hocalar çok fazla.
1: Çok.
0: Avrupa futbolunda özellikle. Bu bir çalışmanın da sonucu, ürünü takdir etmek gerekir. Ama zaman zaman pazarlama, menajerlik katkıları da olmuyor değil. Ama İspanyollar özellikle sonuç da alarak, amaca da ulaşarak iyi sonuçlar alan bir teknik adam profilde görüyoruz genel itibariyle İspanyollarda.
1: En azından şu Süper Kupa için 51 kupanın 17'sini İspanyollar kazanmış. Yani tam 3'te biri.
0: Tam 3'te biri
1: inanılmaz yani.
0: Şu anda 2 İspanyol hoca da sahada değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, 2 İspanyol teknik adam da sahada. Paşos uzun bir top.
0: Hatta Şampiyonlar Ligi'nde de 2 İspanyol hoca vardı.
1: Arteta
0: vardı değil mi?
1: Budapeşte de doğru söylüyorsunuz. Saint Germain Arsenal finalinde Safanov şimdi Marquinhos'la oynuyor. O Vitinha'yı görüyor topu. Oyun kurmayı çok iyi bilen iki isim Marquinhos ve Vitinha. Portekizli ve Brezilyalı ikisi de Dünya Kupası'ndan üzgün ayrıldı. Vitinha hareketlenen Kvara'yı gördü. O Mendes'i düşündü. Baskı Keş'ten çok hareketli. Keş o koridoru hem Kvara'nın koridorunu hem Mendes'le Neves'in koridorunu tamamen kapatmış durumda. Özellikle sağ kanada dediğiniz gibi Kvara'ya bir önlem var.
0: Evet, çünkü Gürcü oyuncu oradan iki kere sızmaya da çalıştı. Malum zaten sol kanattan dikkat edip zaman zaman avuç izlenip topu demarke vaziyetteki arkadaşlarıyla buluşturur. Zaman zaman da içeri doğru çekip ters ayağıyla şut çeker. O nedenle Kvara'ya ayrı bir önlem var. Bugün iki kez de denedi. İstendiği gibi sonuç vermese de şu anda Paris Saint Germain'in geçen bu 15 dakikalık süre içerisinde gol aradığı isim diyebiliriz Kvara için.
1: Evet, Keş sağ kanattan taç atışını kullanıyor. Madio hareketliydi. O Mandia'yı gördü. Geriye doğru çıkartılan top Kamara. Tam Saint Germain yarı sahasında ön alanda baskıya akış geldi. Kamara hemen geriye doğru döndü. Büyük bir tecrübe. Lindelöf ve Pau Torres var. Aston Villa savunma ortasına Madio arapasını bırakmak istedi Eşref Hakimi. Biraz ayağından açtı. Kalecisi Safanov'u gördü. Safanov'dan onu rahatlatan Marquinhos kaptan sol ayağıyla uzun bir top. Yine karşılayan Kamara oldu. Aston Villa baskısı çok hareketliler. Sağ kanatta McKean kaptan topla buluşuyor. İskoç. McKean peşinde Mendes var. McKean köşede sıkıştı kaldı. Mendes ve Neves sahayı bitirdi ve böylelikle bu top sonlanmış oldu. Saha bitmiş oldu. Out atışıyla oyun yeniden başlayacak. Evet, ilk çeyrek 15 dakikayı geride bıraktık. Saint-Germain Aston Villa

0: 51. Süper Kupa finalinde 0-0'lık beraberlik var.
1: Pozisyonunda McKin korner aradı aslında. Avuç çizgisine korner bayrağının doğruda yaklaştığı iki Paris oyuncu geldi. Bir türlü o topu onlara çarptırıp korneri başaramadı. Derin gibi topla birlikte sağda bitti. Avuta çıktı. Zaman zaman bu ikili sıkıştırmalar rakibe karşı iyi ve baskılı olunca onun hareket alanını hem kısıtlıyor hem de psikolojisini olumsuz etkiliyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Ki bu oyuncu da McKinnon aslında çok tecrübeli bir isim. Çok. Kaptan İskoçya'nın da önemli bir ismi. Ama o pozisyonda ne yapacağını bilemedi. Topla birlikte tabela, reklam tabelasına doğru gitti.
0: Evet. Mendes şimdi Paris Saint Germain kendi savunmasında. Mendes Paşo ile paslaşıyor. Paşo Marquinhos'u görüyor. Şimdi kaptanını çizgide Eşref Hakimi bekliyor. İki stoper Marquinhos ve Paşo'nun paslaşması. Paşo hareketleniyor şimdi. Bir kez daha Mendes'i gördü. Ön alanda Neves de hareketli. O Vitinha'ya şimdi Neves çizgide Kvara var. Keşin koridorunda Neves'den Kvara'ya. Kvara geriye doğru oynuyor. Şimdi alan Mendes. Marquinhos'u yayıyor. Çizgiye sevdiği noktada Eşref Hakimi pası yerden Due ile paslaştı. Marquinhos o da hata katıldı. Şimdi Paşo sol ayağıyla çizgide Kvara'yı gördü. Hemen Keş oraya geldi. Kvara'yı kontrol etmek için. Kvara şöyle hafifçe bir sıyrıldı ondan. Topu uzaklaştırdı. Kendini kurtardı. Vitinha'yı buldu. Vitinha Aston Villa yarı sahasında. Şimdi Akdi 3 topu alıyor. Çizgide Eşref Hakimi. Faslı Dünya Kupası ismi. Eşref Hakimi baskı geldi orada Kamara'dan kazanan. Şimdi Aston Villa oldu. Hızlı çıktılar. 3 kişiler. Hemings Buendia önde, Buendia'nın Maggio'nun önünden geçiyor. Paşo'nun kontrolünde bu top Safonov'a kadar geliyor. 19 dakika 0-0'lık beraberlik.
1: Hücum hattındaki oyuncuların biraz beceri yoksunluğu var. Beceriksiz demiyorum aslında ama bu maçla alakalı koordinasyon eksikliği var. Son paslarda konsantrasyon eksikliği var. Şimdi anlattığım pozisyonda ara pasında biraz daha dikkatli olsa Aston Villa kaleci Savanoğlu'la karşı karşıya kalma durumunda olacaktı. Ama bu son paslar istenilen seviyede olmuyor. Maggio ile ilgili pozisyonun son pozisyon. Ama dediğim gibi Aston Villa, sen de yayının bir bölümünde söyledin, daha çok isteyen tarafmış gibi görülüyor.
0: Evet. Şimdi Akdüş. Yeni transfer Monaco'dan. Atağa katılıyor Neves. Mendes de paslaştı. Sol kanadı kullanan iki isim. Şimdi Akdüş tekrar Kvara ile paslaştı. Diyuş geriye doğru dönüyor. Bir boşluk arıyor Paris Saint-Germain ama o boşluğu henüz bulabilmiş değiller. Şimdi Kvara merkeze geldi. Sağ kanatta kendisini gösteren Hakimi'yi buldu. Karşısına Madsen var. Orta ceza alanının içine kafa vuruşu zayıf. Bak Diyuş'tan geldi. Şimdi Saint-Germain hata devam ediyor. Kvara aldı döndü ceza alanının içine. Kvara iki kişinin arasına geriye doğru çıkartıyor. Due vuruyor, savunmadan dönüyor ve kaleciden dönüyor. Başarılı burada Bizot. Bir anda Kvara orayı karıştırdı, açığı buldu, tekrar geliyor Saint-Germain. Due, Kvara ve topa vardı. Kvara Gürcü oyuncu yine golünü, klasını konuşturuyor dakika 20. Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 0. Tamamen kendi eseri.
1: Şöyle bravo. Yani bu dakikaya kadar da Kvara üzerinden pozisyon arıyor derken de Kvara'nın bireysel çabaları üzerinden de 30 saniye golden önceki 30 saniye önceki pozisyonda onun ceza sahası içerisinde çalım atarak rakipleri 3 kişi üstüne çekip bir boş arkadaşını buldu. Ama arkadaşı istediği gibi bulamadı. O top orta sahadan döndü. Tekrar Kvara'ya geldi. Dediğin gibi onun da harika bir sağ üst iç vuruşuyla da kaleciyi de Bizot'la yanıltarak derken hamle üstünlüğünü alamadı kaleci. Geç de fark etti. Çok da güzel vuruş. Aston Villa iyi ve daha üstün taraf demiştik oyun anlamında ama bireysel yetenek o üstünlüğü bozdu. Aston Villa'nın etkinliğini bir güzel çalım, bir güzel vuruşla da Kvara ile de aşmış oldu. Gürcü oyuncu hakikaten ben buradayım dedi. Çok da şık, güzel
0: vuruş. Dünya Kupası'nda yoktum ama ben buradayım, evet, diyor. Bazı isimler var, izleyemiyoruz değil mi Dünya Kupası'nda?

0: gidecek yer neresi?
1: Bizi, o zaman gezi baraj kalacak. Baraj. O oynayacaktı o zaman Romanya Slovakya. Biz yerinde oynadık. Biz zaten orada irademizi deplasmanda Tiflis'te 3-2 kazanarak
0: çok
1: da
0: zordu.
1: İlk maçımızı doğrudan rakibimizi yenerek de başlamış olduk. Tabii İspanya'da rakibimizdi. Baraj maçı oynamak için o maçı irade koyduk ve kazandık. Çok çok iyi oldu ama Dünya Kupası istenilen olmadı tabii.
0: Olmadı. Serbest vuruş Paris Saint Germain'in 1-0 önde Saint Germain. Şef Hakimi ve Vitinha topun başında. Kvara'nın golü var. Hakimi bıraktı. Vitinha geriye doğru çıkardı. Şimdi uzaklardan sert bir vuruş sol ayakla geliyor. Mendes'den bu top avuta gidiyor. Dakika 23. 4'te 1 bitti. Paris Saint Germain 1. Aston Villa 0.
1: Sahayla vurma noktasındaydı. Vitinha son anda bana bırak gibi bir cümlesi oldu. O da solundaki sol bek Mendes'e çıkarttı. Mendes uzaktan şutlarını biliyoruz. Zaman zaman da duran topları da kullanır. Ama uzaktan akan oyunda da sert şutları var. Onu tercih etti. Vuruşu direğin yaklaşık 1,5-2 metre yanından. Dakikada Aston Villa üstlerken topa sahip olma da kafa kafaydı ama top daha çok Aston Villa hissini alıyorduk. Ama 20. dakikada gelen golün ardından da son 3-4 dakikada top tamamen Aston Villa yarısı aslında.
0: Evet, Saint Germain oldu. Aynı noktadan 2 dakika sonra yine bir serbest vuruş. Kopya. Vitinha ve Hakimi topun başına. Hakimi yine ayrıldı. Vitinha yerden kullanıyor Eşref Hakimi'yi. Sağ kanatta karşılayan Madsen. Eşref Hakimi çizgiye inmek istedi. Şimdi indi orta yerden. Madyo'dan dönüyor. Madsen karşılıyor. Araya giren Akdiniş oldu. Tekrar Vitinha. Alan Due sol kanatta çizgide bomboş bekliyor Kvara. Kvara'ya önlem 17-18 dakikada bitti. Golün sahibi Kvara ceza alanının içine giriyor. Kvara ceza alanının içine giriyor. Yerde gözler Omar Abdülkadir Arslan da oynayın dedi. Devam edin dedi. Baskı Somalili hakem bir bakıyor etrafına. Müdahale.
1: Tabii top taca çıktığı için de VAR'dan da o pozisyonla ilgili bir son değerlendirme alacak ama bizim gördüğümüz kadarıyla Kvara 3 Aston Villa oyuncunun arasına girmiş, kendini bırakmış, penaltı aramış. Hakem de doğru karar vermiş.
0: Evet.
1: VAR'dan da zaten taca atabilirsiniz bilgisi de geldi. Top da oyuna girdi. Kvara böyle 3 kişinin arasına girip de hatırlarsın sevgili canım pis yani ayağın burun kısmıyla vurup şut da çekebilir. Onu da deneyebilirdi ama o biraz daha kolayını seçti. Penaltı alayım dedi ama
0: 3 kişinin arasına girdi.
1: Evet. Hakem yakındaydı, yerindeydi. Ve devam kararı doğru.
0: Güzel bir maç oluyor.
1: Güzel maç oluyor. Gerçekten. Evet. Yani iyi maç oluyor. Daha da pozisyonlu güzel oluyor. Aslında İngiliz takımı oyuna biraz daha o başladı. Yani başladı derken daha çok isteyen taraf gibiydi. Ama Fransız takımı tecrübesini gösterdi. Son iki Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint Germain. Sezonun son kupası mı, bu sezonun ilk kupası mı bilemiyoruz. Kapanış mı ama bu kupa geçen sezona ait. Neden? 25-26'nın kupa 1, 25-26'nın kupa 2 şampiyonunu karşılaştıran bir maç olduğundan dolayı kapanış.
0: Kapanış sol kanatta Mendes ceza alanına giriyor. Gol pozisyonu orta ceza alanına. Herkesin, Hakimi'nin, Vitinha'nın, Akdiş'in önünden kaçıyor. Orta ceza alanına içine. Aston Villa savunması bocalıyor. McKin uzaklaştırıyor. Golden sonra Aston Villa tamamen bir dağılmışlık içinde Paris Saint Germain oyuna hükmetti. Oyun benim dedi ve önde olmanın da avantajıyla Aston Villa'yı da boşluklarla da yakalamaya başladı.
1: Bu pozisyon Mendes'in harika koştu. Kendi yarı sahasından koştu. Kvara'nın pası, ezber pas. Orada o koşu yapacak Mendes'e. Mendes de penaltı noktasında öyle güzel orta yaptı ki o alanda hiçbir Aston Villa'lı yok. Kaç tane PSG, 3 tane PSG'li var. Birinin ayağının altından, birinin sol ayağının yanından, birinin işte uzanamayacağı yer derken ya üçünün de vurabileceği yerdi ama üçü de vuramadı. Mendes görevini yaptı. 50 metre deparını attı. İyi yere topu çıkardı. Ama Parisli oyuncular Mendes'in bu mücadelesine karşılık veremediler diye de söyleyebilirim. Yoksa fark hemen ikiye çıkıp bu 25 dakikalık süre içerisinde 2-0'ı görme imkanımız olabilirdi.
0: Luis Enrique ve Unai Emery geçtiğimiz yıllarda 13 kez karşılaşmışlar. 8 kez Enrique, Luis Enrique kazanmış. Bir beraberlik var aralarında ve 4 kez Unai Emery bu mücadelelerde galip ayrılmış. Ayrıca Unai Emery 2016-2018 arası Saint Germain'i çalıştırmış. Birlik

0: Kupası, bir Fransa Ligi şampiyonluğu, iki kez de Lig Kupası kazanmış. Yani Saint Germain'i yakından tanıyor. Tabii. Bir hatıra var.
1: 10 yıl önce başlayan, işte 8 yıl önce biten bir macerası evet. Ve başarısı da var Emre'nin. Ona biraz Paris Saint Germain forması eşofmanı bol geldi de denmişti o dönemlerde. Ama yine evet. De ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Daha da sonra farklı takımlarda başarılarını sürdürüyor zaten.
0: Maggio, sağ kanat, McKinn, İskoçlu, kaptan, orta, Maggio direğin dibinden kafa vuruşu. Etkili bir atakta Aston Villa uzun dakikalar sonra geldi Saint Germain kalesine. Maggio atağın sahibi, McKinn ortalıyor, İskoç kaptan kafa vuruşu Maggio'dan. Direğin dibinden Safonov izliyor, böyle bir metre kenarından top. Out'a gidiyor Aston Villa'nın etkili geldiği bir
1: çok an. Net, en net pozisyonlarından biri diyebiliriz. Burada Maggio topu köşeye bırakmak istedi. Yani iç yan ağlara bırakmak istedi. Ama ben bu tür pozisyonları da şunu önemserim bir futbol sever olarak. O topun kaleye doğru yönlenmesini önemserim. Çünkü çok demarke vaziyette kalıyor kaleci. Nereye hamle yapacağını da bilemiyor. O nedenle topu kaleye doğru yönlendirme başarısı zaten golünde getirisi olacaktır. Gol getirecektir diye düşünüyorum. Burada biraz daha Maggio fantastik bir köşeye bırakma çabası oldu. Alnının sol yanı ve alnıyla birlikte top da avuta gitti ama derim önce çerçeveyi bulmayı düşünse bu top zaten kaleye bulurdu diye düşünüyorum. Evet. Çok net bir pozisyon kaçtı.
0: Geçen yıl Saint Germain Tottenham'ı Udine'de İtalya'da normal süresi 2-2 biten maçta Tottenham'ı 4-3 penaltılarla yenip Süper Kupa'yı, 50. Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü. Aston Villa'nın, onların da bir Süper Kupası var müzesinde. Tam 44 yıl önce Barcelona'yı 0-1 ve 3 ve Süper Kupa'nın Aston Villa sahibi olmuştu. Bakalım kim ikinci kez kazanacak? Kvara çizgide karşılayan Lindelöf. Kvara Lindelöf mücadelesi orta cezalarının içine Madsen bir göğüs pasıyla kalecisine Bizot'a bu topu bırakıyor ve savunmasını rahatlatıyor. Golün sahibi Kvara iyiden iyiye oyun benim diyor.
1: Evet, evet. Şu anda top bir şekilde Gürcü oyuncuyla buluşuyor.
0: Yakışıyor.
1: Fransız takımı da buluşturuyorlar ve o da topu ayağına yakıştırarak da gereğini yapıyor. Bu orta belki çok efektif olmadı kabul. Ama orada da çoğalamayan da yeterli seviyede çoğalamayan da bir Paris Saint Germain ofans hattında göz ardı etmemek lazım. Yani Kvara o topu aldıktan sonra her an herkese o topu çıkartabileceğini düşünerek Fransız takımı oyuncuların öne doğru hamle yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Gürcü oyuncu istenileni gereğini yaptı ama Paris'te oyuncular çok fazla ön bölgede yer alamadı.
0: Yer alamadı. Salzburg'dayız. Volkan Kamedeus Mozart'ın bir efsane müzisyenin şehrinde Salzburg Avusturya Süper Kupa finaline ev sahipliği yapıyor. 1998-2012 arası genelde Monaco 2. Louis Stadı tek başlı dönemlerde bu turnuvaya, bu finale ev sahipliği yapardı. Daha sonra Avrupa'nın çeşitli noktalarında UEFA bu karşılaşmaları dağıtmaya başladı. Geçen yıl Udine, bu sene Salzburg. Finalin adı Saint Germain Aston Villa. Gol dakika 20 Kvara'dan. Paris Saint Germain 1, Aston Villa 0. Sağ kanattan taç atışı Aston Villa'nın. Hem Luis Enrique hem Unai Emery ayakta, iki İspanyol teknik adam maçı oynuyor. Kupa istiyor. İkisi de kupa canavarı. İlerleyen dakikalarda kimin ne kadar kupa aldığını da söyleriz. Keş taş atışını kullanıyor. Yakında gelen Kamara var. Keş arkadaşlarına biraz daha ileri diyor. Matt Keş, Polonyalı isim. Uzun bir taş atışı Maggio'ya doğru geliyor. Maggio göğsüyle indiriyor. Bu hediye vurmak istiyor. Tekrar Aston Villa orada baskıyı artırmak istedi ama savunma Eşref Hakimi ile bu pozisyonu uzaklaştırıyor. Madsen de gelmişti, atağa katılmıştı. Bu Endia, Vitinha mücadelesi. Kazanan kim? Kazanan kimse değil. Faul var diyor orada Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan. Serbest vuruş Paris Saint Germain'in.
1: Hakem için de birkaç cümle sarf edelim. Somalili hakemi yayının başında söylemiştik. Amerika Birleşik Devletleri vize vermediği için Dünya Kupası'nda Amerika'da maç yönetemedi ki görevliydi Afrika Federasyonu, Konfederasyonu tarafından. Bunun ardından da hemen UEFA cephelerinde birlikte aldığı kararla Süper Kupa finalini oynatma ve yönetme kararı verdi. Şu ana kadar da Somalili hakem iyi de maç yönetiyor. Kıvara'nın penaltı istediği pozisyonda doğru süzdü. Bir iki pozisyonda belki ortada kararlar vardı. Hani çok maçın sonucu doğru da etkilen değildi ama hakemin oyunun içerisinde olduğunu ve dikkatini gösteren pozisyonlarda da doğru kararlarını verdi. Hakemi de çok zorlayan pozisyon var mıydı? O da yoktu ama hakem açısından da iyi bir 30-32 dakika geçti diyebiliriz.
0: Infantino UEFA gerilimi artıyor. 96 ülkeli Dünya Kupası bekliyor musun yakında?
1: Ben beklemiyorum. Zaten hani o da vazgeçildi. Yani o gündeme geldi ama vazgeçildi. Olmadı, herkes katılsın. Ya 96 az gelir, yapalım 120-130. Açıkta kimse kalmasın. Bitmeyen, bitmesin evet. Mayıs'ta başlasın, Kasım'da bitsin o şekilde.
0: Zaten takvimde yer bile kalmadı. Vitinha geriye doğru döndü. Marquinhos'u buluyor. O sağ kanatta rahat bir şekilde Eşref Hakimi'ye çizgide. Due'yi pek göremedik maçın içinde. Due hala biraz Dünya Kupası içinde kalmış gibi. Saint Germain'de burada sevgili Erhan'a baktığım zaman Dünya Kupası sahibi Fabian Ruiz'in kadroda olduğunu görüyoruz. Dembele kadroda, daha iki kozu yedekte.
1: Enrique'nin. Due biraz daha merkeze yakın mı görüyoruz bu maçta, değil mi? Kvara solda, Akduş biraz daha sağda gibi, değil mi?
0: Kenar değil.
1: Yani o yüzden de doğru, sanki Due orada kayboluyor gibi de. O kanattan bindirmeler yapıp da attığı paslar, o bindirmenin getirdiği rakibi geçmesi, tabii Barco. O da Liverpool'a transfer olacağından dolayı, beklentiden dolayı bu maçlarda da yer almadığını da belirtelim. Due'yi biraz göbekte merkezde kaybolmuş gibi söyleyebiliriz. Evet,
0: kenarı daha fazla seven bir isim. 33 dakika sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz. Ve Paris Saint Germain Aston Villa 21. Süper Kupa finalinde birlikteyiz. Unai Emery bazı konulara itiraz ediyor. 5 UEFA Avrupa Ligi var. 3'ü Sevilla ile, 1'i Aston Villa ile, 1'i Villarreal ile. Sevgili Erhan Seven'in dediği gibi UEFA Emery Ligi gibi bir lig olmuştu. Tecrübeli teknik adam 5 kez bu kupayı müzesine götürdü. Bir de Süper Kupa istiyor. 44 yıl sonra bu kupayı alıp Birmingham'a, Villa Park'a, İngiltere'ye götürmek istiyor. Bir kararsızlık anı mı yaşıyor Taci? Evet, el mi değiştiriyor?
1: El değiştirdi şu anda. 5 saniye kuralını işletti hoca.
0: Artık onlar.
1: Saydı 5, 4, 3, 2, 1 derken atamayınca, Parisli oyuncu takım arkadaşlarını, boş arkadaşı bulamayınca top Aston Villa'ya geçti. Yeni kurallar, alışacağız. Dünya Kupası'nda da oldu. Artık ligimizde de göreceğiz bu kuralları. Alışmak gerekiyor. İşte geç taş atmak, kalecinin topu geç out atışını kullanması gibi unsurlar rakibe topu geçiriyor.
0: Şimdi Hemix Aston Villa Zadam'da yakaladı. Hemix cezalanışına. Hemix sol kanatta çizgiye indi. Paris Saint Germain kademesi yetişti. Şimdi Madio. Plase out'a gidiyor. Madio ani çıktı. Aston Villa önce Hemix getirdi. Uzun bir top Lindelöf'ten, Norveç İsveçli'den çıkıyor. Madio, Hemix paslaşması. Hemix cezalarına kadar giriyor. Biraz ayağından açıyor. Paşo geliyor kademeye. Açısını kaybediyor. Geriye doğru çıkartıyor. Madio uzak köşeye bırakmak istiyor. Orada Safana uzanabildiği kadar uzanıyor ama Aston Villa'nın yine etkili geldiği bir an oluyor Saint Germain kalesinde.
1: Evet, Madio da aslında iyi vurdu ama pozisyon Hemix'in pozisyonuydu. Orta sahadan Madio'nun hafif dokunuşuyla birlikte topu yaklaşık 35-40 metre sürdü. Ama burada golü kurtaran top Madio'nun vuruşuyla avuta gitti ama golü kurtaran bir isim var, Marquinhos. Neden? Hemix'in koşusuna Nizami Şarj dediğimiz şekilde omuzuyla temas etti. Omuz temasının ardından da Hemix'in hem açısı bozuldu hem aerodinamiği, vücut yapısı bozuldu. Topu da avuç çizgisine doğru sürmek zorunda kaldı. Cepheden görme durumundayken kaleyi ve kaleciyi, orada da arkadan gelen Madio'ya çıkardı. Madio'nun vuruşu da yandan avuta gitti. Ama dediğim gibi oyunun içerisinde konsantre kalmanın karşılığını Marquinhos, Brezilyalı oyuncu, pozisyonu rakibini bozarak da almış oldu diyebiliriz.
0: Tam bir top lideri değil
1: mi? Evet, evet. Yani sonuçta geriden çok top yapan arkadaşlarına müthiş derecede fırsatlar, şu anlamda fırsat, pas opsiyonu olabilen bir stoper. Öyle bir şey ki rakip takım baskı yaparken arkadaşlar pas opsiyonu olabiliyor. Pasları doğru çıkartabiliyor. Marquinhos da hakikaten değerli işleri imza atıyor.
0: Aynen öyle. Paşo, Mendes, Neves çizgide. Kvara en uçta, Keş'in kontrolünde. Mendes pası Due'ye. Due hareketlendi Aston Villa yarı sahasında. Kvara'yı gördü. Kvara'dan sağ kanada bir pas mı gelecek? Merkezde Due'yi gördü. Tekrar o geriye doğru çıkardı. Marquinhos çizgide, Eşref Hakimi yakın yanında. Vitinha var. Vitinha topu alıyor. Kvara da orada bir üçgen oluşturdular. Topu iyi bilen isimler, hatta bir dörtgen oluştu orada Due ile birlikte. O dörtgenin paslaşmaları devam ediyor. Eşref Hakimi karşı tribünlerin önü sağ kanatta. Vitinha geriye doğru çıkardı. Atağa katılan Ekvadorlu stoper Paşo. Ondan Mendes'e, Neves'le çizgide. Şöyle bir Aston Villa kompakt bir şekilde kapalı kalayım dedi. Boşluk arıyor Saint-Germain 1-0 öndeyken, dakikalar 37'yi gösterirken. Neves'den Mendes'e, Mendes'den Paşo'ya, o kaptanına Marquinhos'a. Marquinhos çizgide bir kez daha erişe.
1: Pozisyonun bitmesi beklendi. Evet. Tat çizgisi kenarında evet, bu noktada beklenti bitince, yani gol beklentisi bitince offside bayrağı kalktı. Kendini gizlemeye çalıştı Paris'te oyuncu çizgide. Akluş ama olmadı. Hemen yardımcı hakemin neredeyse aynı hizadalardı, orada yakaladı. Bazen böyle yakını görmek de zordur yardımcı hakemler için. Sevgili İbrahim, şöyle 10-15 metreyi görmek daha kolaydır ama hemen dibinizde, tırnak içerisinde yarım metre, bir metre ötedeki pozisyonu yardımcı hakemlerin görmesi de kolay değildir. Ama şimdi hoca, hakem, yardımcı hakem başarıyla süzdü ve offside'ı. Tırnak içerisinde kurallar çerçevesinde gecikme olarak kaldı. Neden? Pozisyonun bitmesi beklediği için. Gol pozisyonun bitmesi beklediği için.
0: Her zaman bekliyor hakemler. 38 dakika Salzburg'da. 51. Süper Kupa finali. Avrupa Kupaları sezonu playoff maçlarımızla başlayacak. Sonra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi'nin tüm heyecanı TRT ekranlarında olacak.
1: Daha sonra da lig maçları, grup maçları TRT ekranlarında olacak. Evet, TRT 1 devrede. Evet, TRT Spor tabii platform derken
0: Radyo
1: 1'de de burada seninle buluşuruz yine arada bir.
0: Görevdir.
1: Görev diyorsun.
0: Görev yazılırsa her daim.
1: Görev yazacak kişiye söyleyeyim de sana maç yazsalardı.
0: Mutlulukla ben onunla bir konuşsam rica etsem.
1: Acaba şu anda konuşuyor muyuz?
0: Bilemiyorum. Kıymetli yöneticimiz Erhan abi.
1: Teşekkürler, sevgili abi. Sen de çok keyifli radyodan maçları anlatıyorsun. Bu da bizi hem mutlu ediyor hem de dinleyenleri de keyiflendirdiğini biliyorum. Geri dönüşler o anlamda güzel. Biz de önümüzdeki sezon hazırlanıyoruz hep beraber. Evet. İnşallah bu sezonda TRT ailesi olarak da çok iyi geçireceğiz diye düşünüyorum.
0: Verdiğin görevler her zaman kıymetlidir sevgili Erhan abi. Evet. Dakika 40, Paris Saint-Germain 1 Aston Villa 0. Kvara'nın 20. dakikada attığı gol. Fransız-İngiltere buluşması, Fransa-İngiltere buluşması. Üçüncülük maçı, tarihi maçta İngilizler kazanmıştı. Şimdi kulüp düzeyinde yeni bir buluşma, Fransa ve İngiliz buluşması. Saint-Germain, Aston Villa, Paşo, Marquinhos. İlk yarının artık son 5 dakikasına doğru gidiyoruz. Eşref Hakim rakibinden, Madsen'den sıyrılamadı. Aston Villa bu topu kazandı. Saint-Germain yarı sahasına tekrar Eşref Hakimi kazanan isim. Kaptanına, tecrübeye, Marquinhos'a dönüyor. Ondan alan şimdi Akliuş. Ondan Kvara'ya. Çizgide Mendes ve Neves hareketli. Due bu kez çizgide. 14 numaralı Johan Cruyff numarasıyla birlikte sahada Due. Kaptırılan top. Şimdi hareketlendi. Buendia, Aston Villa geliyor. Buendia sol ayağıyla vurmak istedi. Madio'ya geliyor top. Madio vuruyor. Marquinhos'tan sekiyor. Köşe vuruşu. Buendia ve iki isim orada çarpışıyor. Buendia toparlanıyor. Ayağa kalkıyor. Yerde olan bir Saint-Germain'li isim Kvara var.
1: Evet. Buendia orada faul bekledi. Hemen yayda cepheden gören bir pozisyonda. Orada Paris'te oyuncu da Kvara da aslında arkadan müdahale ederken topla rakibin arasında ayağını sokuyor. O sırada Buendia topa vurmak isterken Kvara'ya vuruyor. Top da devam etti. Oyuna devam etti. Şu anda sekiyor Kvara biraz. Oyuna devam etti. Madyo'nun önüne düştü. O da şutunda defans tarafından korner çelindi. Yani Kvara kendini can havliyle atarak belki de gol önledi diyebiliriz rakibin önüne.
0: Köşe vuruşu Aston Villa'nın ön direkten arka direğe seken bir top. Vitinha'dan geldi. Atak devam ediyor. McKean sol ayak, İskoç. Kaptan cezalanın içine, sağ ayak orta. Cezalanın içine Madyo. İnanılmaz. Madyo
1: kızıyor ama kime? Kendine. Neden? Çünkü demin de böyle biraz önce 10 dakika önce de bir boş pozisyonda topu yandan avut atmıştı. Bu kez bu kaçırdığı pozisyon sevgili İbrahim ilk kaçırdığı pozisyona göre daha net. daha net. Topun da bu kez altına girdi. Yani topu hani şöyle diyelim, tırnak içerisinde bir hani böyle küçüklüğümüzden kalan bir futbol tabiri amiyane ama söyle, hani süsersin ya böyle, hani böyle evet, topu vurmak yerine böyle bir o şekilde vurdu. Topun altına girdi ve karşılığında da top tırnak içerisinde Aston Villa adına maalesef üstten avuta gitti. Bomboş yani karşınızda 4-5 metrelik bir boş kale alanı var. Ve o alanı isabet ettiremeyip yarım metre üstten avuta atmak da bazen fizik kuralı.

0: kuralları da isyan edebiliyor. Fizik kurallarına aykırı bir hareket olunca top alta gitti.
1: Üst üste ikinci pozisyonu. Evet,
0: 8-10 dakika arayla kafa topu dışarı gitti.
1: Dışarı gitti. Golden sonra, Saint-Germain'in golünden sonra Aston Villa daha net pozisyonlar buldu. Özellikle Mati Hoca birlikte serbest vuruş Aston Villa'nın İngiliz ekibinin Paris Saint-Germain'in sol kanadından. Aston Villa'ya göre sağ kanattan. Kaptan McKin. İskoçyalı topun başında. Kaptan ortalıyor. Cezaların içinde bir kapar vuruşu daha geliyor. Sekiyor. Safarov'dan dönüyor. İkinci hamle Safarov kapanıyor. Büyük bir karambol. Büyük bir karambol. Bir pozisyon daha Aston Villa adına.
0: Şöyle söyleyeyim. Son 10 dakikada 3 kafa topu. Burada Aston Villa'lı oyuncular topla kafalarını buluşturdular. Ama sonuç alacak şekilde etkili ve net bir vuruş yapamadılar. Burada sorgulaması gereken, yani kendini sorgulaması gereken taraf Paris Saint-Germain defans attı. Bu toplara rakibe rahatça vurma iznini neden verdiklerini kendilerine sormaları gerekiyor. Paris takımı, evet, göbekte biraz önce övdük Marquinhos'u, Paşo'yu, ama bu isimler başta olmak üzere o sağ paylaşımı, alan paylaşımını yapmakta biraz sıkıntı yaşadılar. Bir zafiyet yaşadıkları kesin Paris Saint-Germain. 10 dakikada 3 kez rakibe gollük pozisyon vermek kafayla bir takımın kendisini sorgulaması gerekir diye düşünüyorum. Ama Aston Villa'lı oyuncular da bunu bir daha böyle ne kadar kolay yakalarlar bilmiyorum. Bu 3 pozisyondan en az birini atarak da oyuna bir denge getirmek gerekirdi ki kaçan pozisyonlarda çok net pozisyonlar, onu da söyleyelim.
1: Çok net pozisyonlar. Stoperler Lindelöf ve Pau Torres ileri çıktığı bir anda karambolde en sonunda top kaleciye Safanova, Rus kaleciye kadar geldi. Marquinhos'un da orada bir çabası var. Ama Saint-Germain savunması bir iki pozisyondur alarm veriyor. Yine top Aston Villa'da. İlk yarının son anları dakika 44. Hemming sol ayağıyla Pau Torres'i gördü. Çizgide Madsen top istedi. O ona vermedi. Tekrar Hemmings aldı. Bir ara pası McKinney'e doğru Buendia. Buendia ara pası Madio. Gol pozisyonu Madio. Paşo Madio. Sol çapraz avut Madio.
0: Hafif direğe temas etti mi? Madio'nun sanki bir korner beklentisi var.
1: Madio korner bekliyor ama neler kaçıyor.
0: Şöyle, Aston Villa son 10 dakikada hakimiyeti ele geçirdi. Burada güzel bir ara pastan sonra bir de vücudunu iyi kullandı. Rakibi de itti diyelim ama top yan ağlar direkle beraber direğe çarptı. Yan direğe çarptı. Orada korner beklentisi var ama yan direğe çarptı gittiğini görüyoruz. Ya, olayın içerisinde Madio var. İstiyor, arıyor. 39 numaralı oyuncu. Korner beklentisi var ama Somalili hakem çok netti. Açısı da çok uygundu. Doğru bir kararla out verdi. Ama sonuçta Aston Villa'nın son 10 dakikadaki etkinliği gerçeğinde bir kez daha dile getirelim.
1: Kaybederse bu 3 pozisyon Madio adına yarın çok konuşulur İngiliz basınında. Orası öyledir, konuşulur.
0: Kesin, yani dediğimiz gibi 2 net kafa pozisyonu, bir de bu sol çaprazdan sola yak.
1: Hemmings sağ kanat, ilk yarının son anları. McKin içeride, Buendia var. Şimdi Hemmings tekrar topla buluştu. Geriye doğru çıkartıyor. McKin orta. Yine Madio, Madio'ya doğru. Bu kez top ağlara gidiyor. Top ağlara gidiyor Madio. En sonunda golü buluyor. En sonunda atıyor Madio. 1-1.
0: Diye diye attırdım Madio sevgili İbrahim ya. Ama
1: Madio attı.
0: Madio da 12 dakikada 4 pozisyona girdi. Sonuncusunu attı. Bu pozisyonda da fiziğini kullandı. Doğru yer aldı. İyi vurdu.
1: Geliyor
0: biraz
1: dedi
0: önce,
1: ama
0: biraz önce Merik Paris savunması bu yüksek topları, ortaları karşılayamıyor. Topları hep Aston Villa'lı oyuncular vuruyor, temas ediyordu. En son Madio güzel bir vuruşta. Diğer kaçırdığı 3 pozisyon da netti. Bu pozisyon diğerlerine göre daha az netti bence ama evet, daha net pozisyonları kaçıran Madio attığı bu golle de güzel bir hücum opsiyonu olduğunu göstermiş oldu.
1: İlk yarının son dakikası, Hemmings topla buluşuyor. Kaptanına McKin'e çıkartıyor. Sol ayak McKin, uzak nokta. Vuruş gelişine Madio sol çaprazdan Safanov'u mağlup ediyor. Aston Villa Saint-Germain karşısında ilk yarının son anlarında beraberliği yakalıyor. Kıvara'nın golüne ilk yarının son bölümünde, son dakikasında cevap Madio'dan geliyor. Unai Emery UEFA Avrupa Ligi efsanesi böyle seviniyor. İngilizler mutlu ve ilk yarı biterken yavaş yavaş Saint-Germain 1, Aston Villa 1 skoru elde ediliyor.
0: Madio dedin, İngiliz basını çok eleştirdi dedin.
1: Şimdi
0: seni duydu. Korktu herhalde. Hemen 2 dakika sonra gol attı.
1: Gidişat öyleydi ama.
0: Evet, 3 net pozisyonu kaçırdıktan sonra.
1: Bas
0: ama gol attıktan sonra bunu İbrahim Kırkaya atfediyorum dediği iddia ediliyor.
1: Mutlu olsun demiştir. 45 artı bir biraz taştı.

0: Bir birlik beraberlik. Özellikle mutsuz çünkü üst üste pozisyon yedi takım, savunması takımı. Bir biri buldu Aston Villa. Keş uzun kullandı taş atışını. Mendez'den seken top. Hemings geriye doğru Kamara. Şimdi Lindelof sağ kanada uzun bir top. Yine kaptan İskoç McKee'ne doğru. McKee topla buluştu. McKee ceza alanına giriyor. McKee bomboş. McKee çizgiye indi. Ortaya çıkartıyor. Bomboş, kimse dokunamıyor. İnanılmaz geliyor Aston Villa. Şimdi Madsen. Sol ayak. Madyo'ya bıraktı. İlk yarının son anları. 45+2. Biri taşlık. Lindelof atağa katıldı. Aston Villa baskısı devam ediyor. Özellikle 1-0'dan sonra birbirini de bulduktan sonra. Madsen. Sol kanattan o koridoru bulamadı. Bence Paris Saint-Germain'li taraftarlar ilk yarı bitsin dediği anda da Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan ilk yarıyı bitiriyor. Aston Villa mutlu. Saint-Germain 1, Aston Villa 1 ilk yarı skoru.
1: Evet, yani bu maçın hakkı doğrudan Paris Saint-Germain'in önde olması şeklinde değildi. İlk yarıda gelen, son dakikada gelen golle de bence en azından bir beraberlik hakkı olan karşılaşma o şekilde ilk yarıyı bitirdi. İkinci yarıda ne olacak göreceğiz. Ama son 10 dakikadaki Aston Villa'nın harika baskısı gol getirdi. Güzel de maç oluyor, pozisyonlu maç oluyor. İnşallah ikinci yarıda hep beraber daha çok pozisyon ve gol alınırız.
0: Peki, Salzburg'da olacağız ikinci yarıda. 51. Süper Kupa finalinin ilk yarı skoru. Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 1. Sevgili Erhan Seven'le birlikte ikinci yarıda tekrar buluşmak üzere.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
3: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz.
1: Radyo 1.
2: Tekrar iyi geceler. 51. Süper Kupa finalinde ikinci yarıda yeniden birlikteyiz. İki takım da koridorlarda yavaş yavaş sahaya çıkacaklar. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le birlikteyiz. İlk yarı skoru Paris Saint-Germain 1, Aston Villa 1. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Kıvara 20. dakikada golü attı ama öyle bir 35-45 oynadı ki Aston Villa, Mario ile birlikte kaçan

0: pozisyonlar. Evet. Biraz beni eleştirdim İngiliz basını falan derken Baggio dedi ki durun. Gol var ve birbiri buldu Aston Villa. Değişiklikler de olabilir. Buyurun.
1: Evet, Dembele görüyoruz kenarda. Evet, ilk yarıda maça da Aston Villa iyi başlamış. İlk 10 dakikası daha çok topa sahip olan, daha çok rakibi yarı sahada görülen bir takım pozisyonundaydı. Kvara'yla birlikte sol kanattan ataklarıyla Paris Saint Germain Aston Villa'ya karşılık vermek istedi. 10. dakikadan sonra oyun dengelendi. Biraz daha kontrollü, biraz daha dengeli. Yani pozisyonlar da olmaya da başladığı bir dönemdi. O anlarda da 20. dakikada da Kvara'nın bireysel şahsi hareketleriyle birlikte bulduğu golle de 1-0'da öne geçti. Ha, bu kez de bir 5 dakika var ki 20 ile 25 arası sevgili İbrahim. Oyun tamamen Aston Villa ceza sahasında geçti. Orada daha çok pozisyonlar oldu. Orada daha çok fazla arayan taraf Paris Saint Germain'di. Hatta ikinci gol gelir mi diye de özellikle Kvara ile birlikte baktık. Ama olmadı. Sonra tekrar bir dengelenme süreci. O dengelenme sürecinin ardından da sen de bahsettin yayına girerken 35 ile 45 arasında değil dengelenme. Oyun tamamen Aston Villa'nın kontrol altına girdi. O arada Maldio ile beraber yaşanan 3 pozisyon var. 3 pozisyondan sonra 4. pozisyonda golü buldu. Sen demiştin ki İngiliz medyası Maldio'yu yarın yerden yere vurur. Evet. Bu şekilde devam ederse gol attı 2 dakika sonra. Şakayla karışık bu golü İbrahim Kırkay'a armağan ediyorum işaretleri yaptı diye de gülümsedik.
0: İngiliz basını biraz manşet değiştirsin.
1: Evet, şu anda manşetler değişiyor şu anda.
0: Değişiyor.
1: Ama şöyle bir şey, Maldio kaçırıyor ama sürekli arıyor ve istiyor. Onu da belirtelim. Hani tırnak içerisinde son vuruşlarla ilgili biraz daha çalışması gerekiyor. Ama oyun içerisinde olması nedeniyle Maddo'yu tebrik etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Evet, Aston Villa bir 10 dakika performansıyla Saint Germain'i bayağı bir bunaltı ve ilk yarı biterken golü yakalamış oldu. Somali Futbol Federasyonu'ndan Omar Abdülkadir Artan düdüğünü çalıyor. Aston Villa oyuna başlıyor. TRT Radyo 1'de sizlerle birlikteyiz. Yayın masasına sevgili Yıldıray Çetin var. Sevgili Erhan Seven'le birlikte güzel bir gece diliyoruz. Süper Kupa finalinde bu güzel yaz akşamında sizlerle birlikteyiz. Salzburg'da sağ kanattan keşin uzun pası Mendes kontrolünde, baskı orada. Buendia'dan geliyor taç. Paris Saint Germain'in oluyor karşı tribünlerin önünden sol kanattan. Paris Saint Germain Safanov, Hakimi, Marquinhos, Paşo, Mendes, Emery, Vitinha, Neves, Akdüş ilk yarıda, şimdi Dembele, Due, Kvara ilk 11, Aston Villa, Bizot, Keş, Lindelöft, Pau Torres, Madsen, Silva, Kamara, Buendia, Hemings, McKin ve Maddy 11'ini koruyor. İkinci yarıda bir birlik beraberlik. Uzatmalar, penaltılar, her şey dahil ama görelim bir ikinci yarı.
1: Her şey olabilir. Şöyle bir şey var. Due ile ilgili ilk yarıda çok etkili olamadığını söylemiştik. Neden? Biz onu biraz daha kanatlarda görmeye alışmıştık hatırlanacağı üzere. Due, Akdüş ve Kvara sağda solda yer aldığı bir dönemde biraz daha merkezdeydi. Topla da çok fazla buluşamadı. Hatta senle de izlerken de taç çizgisine kadar gelip top almaya çalıştığı anlar oldu. Şimdi Dembele oyuna girdi Akdüş'ün yerine. Biraz daha Dembele merkeze doğru geçip Due'yi kanatlara doğru kaydırıp onun hareket alanını artırmak istedi diye düşünüyorum Luis Enrique. İkinci yarıdaki şu anda yeni tabii dizilişi görmeye çalışıyoruz. Bence değişiklik mantığı hücum gücünü artırmak için.

0: Bu amaçla yapıldı diye düşünüyorum.
1: Dembele yavaş yavaş Dünya Kupası kozlarından biri Luis Enrique sahaya sürüyor. 8 numaralı formasıyla.
0: Kaç gol? 4 gol atmış mı Dembele?
1: Dembele'ye
0: Mbappe ile beraber Fransa'nın gol yükünü çekmişti değil mi?
1: Evet, Dembele, Mbappe bunlar çok önemli isimlerdi Fransa milli takımı adına. Yarı final oynayan, şöyle bir baktığım zaman Dünya Kupası'nda 8 maç 6 gol.
0: 6 mı olmuş bu?
1: 8 maç 6 gol. Dembele.
0: Harika. Tabii Dembele biraz Mbappe'nin gölgesinde kaldı turnuvada. Yani Fransa adına söyleyeyim. Fransa tabii elendi ilerleyen yarı final serisinde. Dembele de attırdığı gollerle oynadığı oyunda da Fransa milli takımında gereğini yaptı. Dembele gel gitti oynuyor genel anlamda. Ama yükseldiğinde de öyle bir noktaya geliyor ki işte en iyi oyuncu seçecek kadar da bir noktaya gelebiliyor. Bu maçta Dünya Kupası'nın elinde bazı oyuncuları yedek bırakmıştı. Şimdi Luis Enrique Dembele'den faydalanmak için onu sahaya sürdü.
1: Eylül'de Kojeli'de Zidane'la birlikte Dembele, Barcalo, Mbappe. 3 rakibimizde hemen belirteceğim. Sağ kanat Eşref Hakimi ile giriyor. Paris Saint Germain yerden bir pas. Şimdi Due aldı, döndü. Şimdi Matsen ver. Due cezaların içine girerken yerde kalıyor kendi müdahalesiyle. Fransa'da Zidane, İtalya'da Mancini, Belçika'da da Marc Van Bommel. Çok zorlu bir döneme gireceğiz. 6 maç.
0: Evet.
1: Zidane'la Roberto Mancini'nin kitaplarını da elimde imzalatacağım.
0: Tabii onu hemen yakalarsın. Orada basılmasına.
1: Ama çok güçlü gelecekler.
0: Tabii güçlü gelecek. Ya şimdi A Ligi, Uluslar Ligi'nde beklenti oydu. Şimdi bu takımlarda, bu ülkelerde oynamak durumundayız. Oynayacağız. Bahsettiğim isimler de zaten teknik adam seviyesinde.
1: Çok önemli.
0: Hepsi pik seviyede isimler. Kimileri kendi ülkelerine, kimileri bir başka ülkeye katkı yapmak için de bu transferleri teknik adam boyutunda yaptılar. Ve karşılığında ben vereceklerini düşünüyorum. Tabii
1: biz toparlanabileceğiz. Yani biz nasıl döneceğiz?
0: Önemli olan bizim durumumuz ne olacak? Bir Dünya Kupası'nda bir galibiyet, iki yenilgiyle grupta dördüncü olup elenmiştik maalesef diyelim. Ondan sonra da ağır eleştiriler oldu ama sonuçta tekrar transferdi, ligimizdi, Avrupa Kupası derken milli takım ötelenmiş oldu. Ama Eylül ve Ekim'de mi maçlarımız?
1: Eylül sonu Ekim başı. 3 maç.
0: Evet, 3 maç. O arada da tekrar bir Dünya Kupası'nın üstümüzdenki o ölü toprağını atıp
1: atmamız gerekiyor.
0: İyi takımlarla beraber iyi oyunlar da çıkaracağımıza inanıyorum. Ben milli takıma çok güveniyorum, inanıyorum. İstediği kadar eleştirisinler.
1: Her zaman da öyle dediniz.
0: Bu çocuklar bizim çocuklar. O nedenle ben ağır eleştirenlere de tepkimi futbol dışı eleştiri yaptıklarını da düşünerek, futbol dışı tepki verdiklerini, reaksiyon verdiklerini düşünerek de ben onlara da reaksiyonum, tepkimi ben de onlara veriyorum. Çünkü bu çocuklar bizi buralara getirdi. Evet, iyi oynayamadılar. Evet, teknik adamın bir iki tercih hatası ve oyun içi hatası olabilir ama bu isimleri bu kadar sert eleştirmek doğru değil diye düşünüyorum. Ben burada bazen de bunu yapanların da kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Onlar da ne iş yaptığını biliyorlar.
1: Maggio, Aston Villa geliyor. Sağ kanatta Buendia topla buluşuyor. Aston Villa'da vuruş, kaleci Safano ikinci yarının ilk tehlikeli ata. Dakika 50. Bakayım. Sol ayağıyla vuruyor. Safano içeriyor. Aston Villa pozisyonla başladı. İkinci yarıya dakika 51 serbest vuruş Saint Germain'i ve ilk sarı kart maçta Omar Abdülkader Artal.
0: Kenar yönetimine verdi.
1: Evet, Emery'ye geliyor.
0: Burada o pozisyonda Aston Villa'nın aleyhine bir karar verince yedek kulübesinden fırladı. Emery'i de neredeyse geçecek kadar da oyun çizgisine geldi. Ama oradan da Somalilerken bu sert vücut diliyle sert eleştiriyi affetmedi. Reaksiyonu affetmedi. Ardından da sarı kartla cezalandırdı.
1: Evet, Due de çizgiye geldi bu arada dediğiniz gibi.
0: Evet, Dembele merkezde, Due çizgide, Kıvara da diğer çizgide. Biraz daha şimdi Due'nin bildiğimiz gibi oynamasını beklediğimi söylemek isterim.
1: Evet, bu arada Sayın Montella...
0: O kadar zor bir şey değil ya. Ben bunu söylerken tabii Luis Enrique'de bunu fark etmiş olması da değerli.
1: Tabii ki. Bu arada yaz ayları Dünya Kupası derken Sayın Montella'ya da buradan bir başsağlığı diliyorum. Yaklaşık 2 hafta önce kız kardeşini kaybetti. Acı bir durum. Onun için gerçekten buruk bir yaz her yönüyle ama sonbaharda milli takımımızla hem Montella hem oyuncularımız yeniden toparlanacak ve güçlü bir şekilde A Ligi'ne gireceğiz. Fransa, İtalya, Belçika üçgeninde A Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bu da gururdur. Oynayacağız ve amacımız sadece toparlanmak. İyi de bir geri dönüş yapacağımıza inanıyorum.

0: Montella ve çocuklar bildiklerini yapsınlar, bildikleri gibi oynasınlar, başarı gelir.
1: Hatırlasınlar kendileri.
0: Evet, evet. Yani bizim oyun stilimiz, mücadele gücümüz, forma aşkımız çok değerli. Onu hatırladıktan sonra yine işler düzelir diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arkadaşlar, bu gençler getirdi. Bir turnuvada böyle oynadılar diye yıkamayız onları.
1: Kesinlikle öyle. Ay yıldızımız her zaman önümüzde, başımızın tacı. Madsen sol kanatta top alıyor. Dakika 52, Aston Villa 1, Paris Saint Germain 1, Lindelöf. İsveçli, o da ayrı bir tecrübe. Manchester United'la, Maguire'la birlikte yan yana yıllarca oynadı. Önemli bir Manchester United ismi. Şimdi Marquinhos, ondan Vitinha'ya, sol kanatta Kvara, sevdiği noktada. Keş maçın başından bu yana peşinde Kvara. Yine karşısına Metkeş'i aldı. Kvara arkadaşlarına şöyle bir baktı, Vitinha'yı gördü. En sağda hareketlenen Eşref Hakimi şimdi topla buluşuyor. Sağ kanattan atağa çıkıyor. Şimdi Emery geriye doğru, Eşref Hakimi, çizgide Dueda var. Bir üçgen, tekrar Vitinha o noktaya geldi. Pozisyon bulmakta golden sonra zorlandı Paris Saint Germain ve o pozisyon bulamadığı anlarda bayağı baskı yedi ve 4 pozisyon geldi, biri gol oldu Madio ile. İkinci yarının ilk pozisyonunda yine Aston Villa'da, Saint Germain Aston Villa yarı sahasında. Şimdi sağ kanatta Due topla buluştu, sevdiği nokta, karşısında Madsen var, çarptırdı topu, taç Paris Saint Germain'in. Pau Torres biraz önce sarı kart gören isimlerden biri Aston Villa'da.
0: Evet, İspanyol oyuncu kartı gördü. Somali'li hakem ikinci arada biraz daha kartlarını devreye sokarak da oyunun kontrolünü eline almak ve inisiyatifi oyunculara ya da takımların paydaşlarına bırakmak istemiyor. Pozisyon oldu mu olmadı ama ikinci arada kartlarıyla
1: atak girişimi var Aston Villa'nın. Üçü kaleyi buluyor, biri gol. Kvara ile geliyor Saint Germain. Bir ara pasa Dembele'ye, o koşu yolunu Lindelöf kapatıyor. Şimdi Emings topla buluştu, kaybetti. Dembele ceza alanında, Dembele alıp sökmek istedi. Bizor çıkıyor ve topu kontrol ediyor. Dakika 54, birbirlik beraberlik var. 51. Süper Kupa finalinde Salzburg'da, Avusturya'da.
0: Evet, Dembele şimdi merkezde farkını ortaya koydu. Daha etkili bir şekilde burada rakibinin durumunu bozdu. Ama son sahana çekmek isterken rakibi araya girdi. Dembele Paris Saint Germain ofans hattına sadece Kvara'nın sol kanattaki etkinliği dışında merkezde de hareket getirecek gibi görülüyor. Bu pozisyon itibariyle bunun mesajını bizlere verdi.
1: Evet. Aston Villa şimdi Paris Saint Germain cezalarını çevresinde, yarı sahasında. Silva geriye doğru oynuyor. Pau Torres atağa katılıyor. Madsen topla buluşuyor. Madsen'e baskı, Eşref Hakimi'den. Madsen biraz içeriye doğru kıvrıldı. Topu kaptırdı. Kvara aldı. Şimdi Vitinha. Yanında Due var. Due. Bir bacak hareketi. Rakibinden sıyrıldı. Dembele'ye bıraktı. Due. Dembele paslaşması. Due cezalarına. Topla buluştu Eşref Hakimi. Ceza alan içindeki bir karambol. Ayaktan ayağa seken top en son Saint Germain'de olacakken, evet, kaptılar, kabul ettiler. Tekrar Vitinha. Bir bocalama anı. Marquinhos. Safanov'a dönüyor Rus kaleciye. Safanov. Sağ kanatta Emery topla buluşuyor şimdi. Paris Saint Germain oyun aslında gidip gelmeye başladı şöyle bir.
0: Evet, ufak ufak iki tarafta arayışlarda
1: gol istiyorlar.
0: İkinci yarı biraz daha topa daha fazla sahip olan tarafın Paris Saint Germain olduğunu hissediyoruz, görüyoruz. Oranlara da biraz sonra bakarız. Şimdi demin Dembele pozisyonu çok net olmasa da buradayım dedi. Biraz daha Paris rakip sahada.
1: Cezalının dışından bir vuruş savunmaya çarptı. Sekiyor ve kaleci Vizot'ta kalıyor bu top. Artık 56 dakika. Bir saati yavaş yavaş geride bırakacağız. Emery'nin vuruşunu savunma çarptı ve top kaleci Bizot'a geldi. Bizot eliyle uzun oynadı. Makin rakibinden sıyrılmak isterken Başo'nun müdahalesi. Oyun devam ediyor. Aman Abdülkadir Arslan, oynayın dedi. Evet, oynayın dedi. Bir ara pası koşu yoluna Lindelöf kapatıyor. Büyük tecrübe. Şimdi bu Endi'yi aldı. Aston Villa hızlı çıktı. Saint Germain yarı sahasına geçiyor bu Endi'yi ayakta. Biraz ayaklarında topu dolaştırınca Emery geldi savunmasına. Yardım etti ve kalecisi Safanov'a dönmüş oldu. Orta sahaların dediğim gibi biraz boşaldığı anlar.
0: Evet, evet.
1: Hani bir an önce gol istiyor iki takım ve uzatma ya gitmesin diyor belki de.
0: Evet ya, bizde uzatma gitmesin, evimize normal saatte gidelim ya, şöyle bir gibi evde olsa iyi olur. Tabii uzarsa bir yarım saat penaltı derken.

0: Tabii. Bir olur.
1: Bire kadar gidebilir.
0: Sıfır bir olur.
1: Evet, buradan da evdekilere selam olsun. Sabaha karşı oradayız diyebiliriz.
0: Saatimiz budur diyelim.
1: Evet.
0: Saatimiz budur diyelim. Dakika 57. Paris Saint Germain 1. Aston Villa 1. Paşo, Marquinhos paslaşmaları. Tekrar Paşo, Ekvadorlu oyuncu aldı topu. Mendes'e bıraktı. Mendes'ten Vitinha topu çok iyi seven merkez. Sağ kanada Eşref Hakimi'ye doğru. Sağ kanatta sabitmeden yakaladı Eşref Hakimi paslı oyuncu. Arkadaşlarına şöyle bir baktı, geriye doğru çıkardı. Orada hemen Kamara savunmasına yardıma geldi. Cezadan dışına çıkardığı noktada tekrar Eşref Hakimi topla buluştu. Vitinha baskı Madio'dan geldi. Tekrar Eşref Hakimi. Marquinhos kaptan, o da atağa katılıyor. Aston Villa yarı sahasının tam ortası. Mendes ondan Kıvara'ya. Her zaman olduğu gibi karşısına Keş var. Üstüne üstüne gitti rakibinin. Kıvara açı aradı. O sevdiği açıyı bulmak istedi. Bulamadı. Kapattılar orayı. Buendia topu kazandı. Madio ile hızlı çıkıyor şimdi Aston Villa. İki kişiler, üç kişi var. 3-2. Madio neler yapacak? Hemen Neves geldi. Ona Paris Saint-Germain'de kendi yarı sahasına doğru yerleşti. Makin topla buluştu. Yerde kaldı serbest vuruş Aston Villa'nın.
1: Evet, aslında hızlı bir atakta ama
0: az kaldılar.
1: Madio bir alternatif bulamadı. Paslaşma anlamında geri döndü. Yani kendi soluna değil de sağına değil de soluna dönebilseydi açıkçası daha rahat bir pozisyon olabilirdi. Kendi sağına dönünce orada istediği gibi
0: savunma bulamadı.
1: Savunma yerleşti. Top da taç çizgisine doğru gitti. Ama bu pozisyonlar biraz daha fazla olabilir. Neden? Paris Saint Germain oyunun ikinci yarısında şu geçen 14-15 dakikalık sürede gol bulup maçı uzatmaya gitmeden bitirmek istiyor. Ama bu da beraberinde niye getiriyor? Arkada boşluklar. Böyle olunca Aston Villa'nın kontralarını daha fazla görebiliriz.
0: Evet. Madsen, Emings, orta, ceza alanı içine Safanov, tek yumruk uzaklaştıran Mendes. Karşı tribünlerin önünden taç atışı Aston Villa'nın sağ kanattan. İngilizler, coşkulu İngilizler gol bekliyor. Kulüp takımları adına her şeyi başardılar. Yine konu aynı yere geliyor ama milli takım bir türlü başaramıyor bunu, İngiltere milli takımı.
1: Evet.
0: Bakalım Euro 2028 evlerinde, futbol ve kupa evlerine geri dönecek mi? Bunu zaman gösterecek. Due kafalardan seken top. En son Buendia'da kaldı. Şimdi Silva sağ kanat, orta, ceza alanı içine kafa vuruşu. Ön direk üzerinde, yakınında Buendia'dan geliyor. Bu top avuta gidiyor. Unai Emery oyuncularını alkışlıyor. Bir saat geride kalıyor.
1: Şimdi İngiltere ev sahibi dedin ama bir yandan İskoçya, Galler değil mi bu takımlar da ortak. Bunların hepsi sahibi pozisyonda olduğundan dolayı turu katılacaklar değil mi?
0: Evet, evet, evet.
1: Bu da güzel yani. Bu da güzel.
0: Güzel bir şükürden.
1: Evet. Onlar da katılacak. Bizler de katılmak için de eleme maçlarında oynayacağız.
0: Şöyle bir turnuva bir Avrupa'ya geliyor yani.
1: Evet evet. Ya Avrupa, ben Avrupa şampiyonusunu Dünya Kupası'nı daha fazla seviyorum. Sen Dünya Kupası seversin biliyorum. Ama ben Avrupa şampiyonusunu daha fazla seviyorum. Neden?
0: Orada, daha mı elit?
1: Ha şöyle, daha futbolu görüyorum. Ama Dünya Kupası'nda renk fazla.
0: Renk fazla.
1: Farklı kıtalardan, farklı ülkelerden farklı isimleri görüyor biliyoruz. Ama ben Avrupa şampiyonusu futbolu görüyorum. Futbol severim ben sonuç itibariyle.
0: Tabii ki.
1: Ama Dünya Kupası'nda renk anlamında değerli bulurum. O da ayrı konu.
0: Ama kısa sürsün lütfen.
1: Yani 39 günde öyle ya.
0: Şimdi sağ kanat. Offside bayrağı havaya kalkacak mı? Due top ağlara gidiyor ama maçın hakemine bakacağız. Hakem bayrağını kaldırdı.
1: Çünkü ben 2 metre offside.
0: Evet evet evet.
1: Bu yeni kural çerçevesinde pozisyon bitmesi bekleniyor
0: nereden
1: ama.
0: Nereden çıkıyor? Due.
1: Yaklaşık 2 metre olsun.
0: Bayağı.
1: Tabi arkada bir isim var. O acaba diye bakılabilir.
0: Keş bozuyor mu ki?
1: Keş bozuyor mu diye. Onun sol ayağı biraz ileride kaldı mı? Ama yakınındaki oyunculardan 2 metre o ilerideydi. Sağ bekteki oyuncuya şu anda bakılıyor. Keş offside'de sol ayağıyla bozdu mu diye. Gol çeki yapılıyor. Gol kontrolü yapılıyor. Ona göre de karar verecek.
0: Kritik ama, bir çizgi.
1: Evet. Ama şu anda
0: bakıyor.
1: Tespit yapılmak üzere.
0: İnceleme yapılıyor. Due ile golü buldu ama bayrakta kalktı. Bekleyin diyor Omar Abdülkadir Artan Somali Futbol Federasyonu'ndan. Enrique sağ kenarında. Heyecanlı bir bekleyiş. Çiziyor. Keş bozuyor.
1: Keşin sola. Şimdi
0: Due.
1: Bak şöyle biz de sevgili dinleyenlerimizi yanıltmayalım. 2 metre offside dedik. Neden? Due'nin çevresindeki...
0: Ben de sakin.

0: Sen de sakin
1: kalktın. Erhan abi beni biraz o zaman bozdun sen.
0: Orada ben biraz seni konsantre. Ve yanındaki rakip oyunculardan ilk 2 metre ilerideydi. Ama kamera açımızda olmayan, biz tabii ekrandan anlatıyoruz burada Ankara'daki stüdyolardan, tabii. Ankara Radyosu'ndan. Ekranda görüntüde olmayan bir oyuncu, ki o da Keş'in de sol aya Due'den daha ileride. Yani kendi yarı sahasının daha çizgiye daha yakın olduğunu sonradan fark ettik. Ama şimdi tekrar gördüğümüzde Due kendi çevresindeki 2-3 Aston Villa oyuncudan 2 metre önde.
1: Ben de iyi gördüm bu
0: ama
1: arada.
0: Ama sağ bekteki oyuncudan
1: Keş'ten.
0: Keş'in sol ayağı offside'ı bozmuş.
1: Evet.
0: Due de devam etti. Aslında Due o Keş'i görmeyebilir. O nedenle vuruşunu da çok iyi yapamayabilirdi. Ama iyi vurdu. Yani offside'ım diye çok iyi vurmayabilirdi. Ama
1: sol ayağıyla uzak köşeye
0: gol attı.
1: Evet. Dünya Kupası'nda 8 maç 1 gol. Due süper. Saint Germain Aston Villa karşısında Salzburg ekibin öne geçti. Şimdi Aston Villa geliyor. 2-2 istiyor Aston Villa. Gol pozisyonu, top kalecinden Safanov'dan dönüyor. 1-2. müdahale, Madsen sektiriyor. Çok önemli bir pozisyonda geri döndü Aston Villa. Şimdi Paris Saint Germain atağa kalkıyor. Due ile birlikte Due hareketlerle arkadan bir müdahale, yerde kalıyor serbest vuruş. Paris Saint Germain'in kartla gidiyor ve sarı kart gösteriyor Silva'ya.
0: Sert
1: bir müdahale. Due yerde.
0: Due 3. gole gidebilirdi. Belki

0: niye gelir dediniz?
1: Merkez de topla kaybolmuştu. Kanatlarda Akbüs ve Kıvara oynuyordu. Onun kanat oynaması gerektiğini söyledik. İkinci yarı kanada geçince hem atakları attı hem de golünü attı.
0: Dembele.
1: Futbolla ilgili analizlerimizi bu şekilde yapmış olduk.
0: Gayet güzel. Ağzınıza sağlık. Dembele sağ kanat Due. 14 numaralı Johan Cruyff formasıyla golü. Şimdi Dembele cezalanın dışına, bir ara pası cezalanın içine, savunma. Pau Torres uzaklaştırıyor. Paris Saint-Germain şimdi golden sonra yükleniyor Aston Villa karşısında. Dakika 65, Paris Saint-Germain'in 2-1'lik üstünlüğü var. Oyun biraz da böyle bir sertleşmeye doğru da gidiyor. Paşo, Vitinha. Şimdi sol kanat Kıvara. Karşısında Metkeş var. Kıvara geriye doğru dönüyor. Şimdi Neves. Kıvara. Rahat oynamaya başladı Paris Saint-Germain. 2-1'i buldu. Vitinha tam merkeze, ara pası olmadı. Kazanan Paris Saint-Germain Matsen'le. Aston Villa Buendia o da ayağından açıyor. Vitinha topla buluşuyor. Vitinha arkadaşlarına şöyle bir baktı. Oyunu rahatlattı. Marquinhos'u kaptanını gördü. 65 dakika geride kaldı. 51. Süper Kupa finalinde Salzburg'da TRT Radyo 1'de bu heyecanla sizlerle birlikteyiz. Avrupa'da sezon başlangıç haftası, belki de sezonun son kupası ama sezon başlangıcı diyelim. Ve sırasıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi heyecanı takımlarımızla birlikte TRT ekranlarında olacak. Şimdi bir ara pası Madsen, o koridoru kesiyor. Aston Villa şimdi 2-2 yarıyor. Paris Saint-Germain'in top kazanımları da almaya başladı. Şimdi Aston Villa bir top çıkarıcı Safonov çıkıyor. Şöyle bir rahatlatıyor. Joao Gomez Silva sarı kart görmüştü biraz önce Due'ye yaptığı müdahaleyle.
1: 2-1'den sonra 3. golü de aradı.
0: İster.
1: Maçı uzatmaya götürmeden de bir farkı yeterli görmediği için de ataklarını sıklaştırdı. Olmadı ama Due'nin etkinliğini görüyoruz. Dembele'nin merkezde zaman zaman yaptığı koşular boşalttığı alanlar da etkili oluyor. Zaten sol tarafta 66 dakika boyunca da iyi de oynadı. İlk yarıda daha etkiliydi. Gol de attı. Kıvara da ön bölgede katkısını yapıyor. Tabii arkadan da bir maestro şefi pozisyonda da Vitinha. Bildiğimiz Vitinha mı? Bugün değil ama yine zaman zaman attığı ara paslarıyla da kendini gösteriyor. Paris Saint Germain üst üste iki mi olacak böyle olursa Spor Kupayı?
0: Evet.
1: Üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'nden sonra üst üste iki kez Süper Kupaya da yakın taraf gibi de şu 68 dakikalık sürede o mesajı vermiş oldu.
0: Geçen yılda bir İngiliz ekibi Tottenham'ı Udine'de İtalya'da penaltılarla mağlup edip ilk Süper Kupayı müzelerine götürmüşlerdi. Aston Villa 44 yıl önce Barcelona'yı geçerek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu. İki takımın da birer Süper Kupası var müzesinde. Luis Enrique 56 yaşına Guillaume doğumlu. Real Madrid Barcelona futbol hayatı 400 maç 103 gol. İspanya milli takımıyla 62 maç 12 gol. Barcelona ile 9 kupa, UEFA Süper Kupası bir kez 2015'te Saint Germain'le 12 kupa kazanmış. Son 2 yılın Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve diyor ki dün biz üçüncüsüne hazırız.
1: Evet hoca.
0: En hazır da biziz diyor.
1: Hoca evet yani takımlar da şu anda başka diğer
0: basın toplantısı.
1: Almanya, İtalya, İngiltere gibi başat liglerin takımları da henüz kadroları yapma aşamasında da onu da belirtelim. Paris Saint Germain biraz daha oturmuş kadrosu, iki kupa kazanmış bir kadrosu, aynı ekibi inanç devam ediyor. Ya bu iddiayı ortaya koyabilmek değerli, kolay da bir şey değil ama sonuç itibariyle baktığımızda biz bu kupayı üçüncü kez üst üste kazanacağız diyor. Ki Paris takımı ligini Mart ayında bitiriyor. Mart'ta şampiyonluktan sonra tüm konsantrasyon bu çeyrek finaller, yarı finaller, finaller çerçevesinde Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne oluyor. Oraya da o konsantrasyonu karşısına alıyor. Hatta geçen yıl değil, önceki yıl ilk aldığında ilk 8 de yapamamıştı. 36'lı grupta hatırlanacağı üzere 15'in civarında olmuştu ve oradan fazladan maç oynayarak gitmişti. Ama karşısında şampiyon olarak da gördü. Hedef bu sene de şampiyonluk gibi görülüyor.
0: Safit böyle bir Eşref Hakimi iteledi saha biterken. Faslı isim hemen kalecisi Safonov'a veriyor. 68 bir öne geçti. Kıvara 1-0'ı yakalamıştı. Madyo 1-1'i bulmuştu Aston Villa adına. Ve Due Dünya Kupası'ndan sonra ilk resmi maçta da golle tanışıyor Désiré Due. Ve Paris Saint-Germain Aston Villa karşısında 2-1 üstün. 2025'te

0: Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde eşleşmiş iki takım. Saint Germain Aston Villa'yı 3-1 ve 3-2'lik skorlarla eleyip yarı finale yükselmişti. Şimdi Vitinha. Geriye doğru oynuyor kaptanı Marquinhos'a. Ondan Mendes'e. Çizgide Kvara topla buluşuyor. Kvara'nın karşısında Keş var. Keş, Kvara geriye doğru Paşo'ya şimdi. Paris Saint Germain top dolaştırıyor. Dakika 70'i bulduk artık Süper Kupa finalinde. Vitinha ara pası sağ kanada mükemmel bir pas. Eşref Hakimi çizgiyi dayanamıyor. Biraz açıyor. Saha bitiyor. Isot'un kontrolünde bu top. Avuta kadar gidiyor.
1: Eşref Hakimi sağ bek mi sağ açık mı bilemiyoruz. Yani sağ bek diye oynuyor ama.
0: Dünyanın en iyisi mi?
1: Evet, yani şu an için en efektif, en iyi sağ beklerden biri diyelim. En iyisi hani aktif olanlar arasında bakılabilir ama şöyle düşünüyorum aslında bir yanda. Beni böyle bir yanda imtihan eder gibi sordun ama şu anda
0: Pedro mu İspanyol hocam? Sağ kanat.
1: Pedro Porro mi diyorsun?
0: Porro. Yani hangisi?
1: Pedro'nun daha biraz birkaç fırın daha eklemesi gerekiyor Hakimi'ye. Biraz parladı ama ben de Hakim diyorum.
0: Hakim.
1: Oyumu Hakimi'den yana veriyorum.
0: Evet Hakim. Ben de Hakim'den yana veriyorum. Fas'ı unutmuyoruz. Fas önemli. Son iki Dünya Kupası'nda çok önemli işler yaptı ya. Yani.
1: Son Dünya Kupası'nda biraz daha erken elendi ama önceki Dünya Kupası'nda yarı final yaptı. Hakikaten iyi işlere imza atıyor Katar'da.
0: Oldu.
1: Dünya Kupası takım oldu. Ardı ardına 30 küsur maçı kaybetmeden, Dünya Kupası'nda da maç kaybetmeden ki en son Fransa'ya yeniler gelendi. Seri yakalamıştı. O seriyi de uzunca süre Dünya Kupası'nda da devam ettirdi. Değerli bir takım. İyi işlere imza atıyor.
0: Evet, Dembele. Ara pası şimdi. Uzaklardan sert bir vuruş. Bizo. Donando Kvara'dan sekiyor. Bir ikinci müdahale savunma Lindelöf. Etkili geldi Paris Saint Germain 3. gol için. Şimdi Aston Villa atağa kalkıyor. Buendia. Mateo yine iki stoperin arasında. Buendia sağ kanatta bomboş Metkeş'e bıraktı. McGinn top istiyor İskoç kaptan. McGinn ara pası geçmiyor Mendes'den. McGinn Mendes mücadelesi. McGinn Mendes yerde kalıyor serbest vuruş. Serbest vuruş Paris Saint Germain'in olacak. Çok hızlı geldi atak. Önce Saint Germain'in atağı, bir sakatlık geçiriyor orada Mendes. Bizotto'na yardım ediyor. Dakika 72 Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1. Finalde artık son bölüm. 3 değişiklik birden geliyor. Aston Villa'da biri tanıdık isim Tammy Abraham.
1: Evet, ofans bölümünde çıkan oyuncu da golü atan Madio. Madio'nun yerine giriyor Abraham. Onun da güzel gol vuruşlarını biliriz. Ama Madyo'nun da sezon başı itibariyle iyi bir yorulduğunu da belli dakikalar sonra da söyleyebiliriz.
0: Evet, Tammy Abraham oyuna giriyor. Değişiklikleri arka arkaya görüyoruz. Madyo, McGinn ve Kamara çıkıyor. Madyo, McGinn ve Kamara oyundan çıkıyor. Abraham, Alisson ve Bogart. Alisson ve Bogart oyuna giriyor. Aston Villa'da artık son kozlarının neredeyse oynuyor Unai Emery.
1: Evet.
0: Üç değişiklik birden geldi İspanyol teknik adamla.
1: Evet, Paris Saint Germain'de devre arasında yapılmış değişiklik. Ama 72 dakika itibariyle 3 oyuncuyu da Emery sahaya sürdü. Neden? İhtiyaç da var. Skor değiştirmek gerekiyor. Bu anlamda yapılacak müdahaleler hem oyuncuları taze kan olarak sahaya sürmek hem de sonuç itibariyle farklı saha içerisinde diziliş ve yer değiştirmelerle de arayış içerisinde olma noktasında Unai Emery'i bu üç değişikliğin nedeni geride olmanın getirdiği bir şekilde farklı bir arayış içerisinde olmasının sonucu diye düşünüyorum.
0: Şimdi sağ kanattan sonuna geliyor Aston Villa, orta yerden savunmadan sekiyor. Bir ikinci vuruş, çok önemli bir müdahale Emery'den geliyor. Atak devam ediyor. Madsen'le sol kanatta Madsen. Madsen Eşref Hakimi karşılıyor. Madsen müdahale geliyor orada. Müdahale geliyor orada. Çok önemli bir müdahale Emery'den geliyor. Aston Villa etkili geldi yine. Orta ceza alanı içine Safanov'dan seken top. Tamamlamak istedi Silva. Bir kez daha vuruşu savunmadan dönüyor ve Aston Villa çok önemli bir pozisyondan oluyor. Bakkin oyundan çıkmadan önce İskoç kaptan bir sarı kartta görmüştü. 74 dakika son çeyreğe gireceğiz. Saint Germain 2 Aston Villa 1.
1: Evet, şimdi değişiklik. Paris Saint Germain değişikliklere başvuruyor.
0: Dünya Kupası sahibi oyuna giriyor.
1: Karşı hamleyi de yaptı özellikle. Üç oyuncu bir enerji yüklemesi getirecekti Aston Villa'ya. Şimdi de iki oyuncu değiştirerek de Paris Saint Germain taze kanlarını sahaya sürüyor.
0: Evet, değişiklikler geliyor. Paris Saint Germain'den Luis Enrique'den iki değişiklik. Bunlardan biri Fabian Ruiz, bir ay önce Dünya Kupası'nı arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldıran isim. Nuno Mendes ve Joao Neves. Lucas
1: sol
0: Hernandez
1: değiştirdi.
0: Evet, sol kanadı değiştirdi. Fabian Ruiz artık oyunda. Şimdi Camara boşluk arıyor. Hernandez uzaklaştırıyor. Maçın son bölümü. Bakalım neler olacak. Lindelöf hata katıldı. Cash sağ ayağıyla kontrol etti. Şimdi sol ayak orta ceza alanı içine. Paşo sektirmiyor kafayla. Bir Cash müdahale Kvara'dan. En son top Fabian Ruiz'de oluyor. Vitinha Kvara paslaşması. Ruiz sol kanatta. Kvara geriye doğru dönüyor. Hale de gelmeye başladı yavaş yavaş.
1: Evet, Kvara pası verirken, ayağından çıkartırken rakip oyuncu bilek kısmına doğru sağ bir ayağının sağ dışına doğru temas ettirdi. Bu endişe olabilir. O da maalesef oyuncu yaralar gibi oldu. Yerde acı içerisinde şu anda. Çok da değişik anlamda nedir bakacağız ama Kvara o topu ayağından çıkartırken rakibi aslında alamayacağı topa müdahalesini biraz daha rakibin ayağı bileğini yaparak hoş olmayan bir hareket yaptı diyelim.
0: Evet, Marquinhos, Paşov, 76 dakika. Şimdi Hernandez topla, Lucas Hernandez topla buluştu geriye doğru. 76 dakika Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1 Paşo Marquinhos. Marquinhos'dan çizgide Eşref Hakimi baskı ön tarafta Alisson'la geldi. Ayağından hemen çıkardı Vitinha'ya doğru gelmek üzere olan top. Camara'dan kalecisine Bizot'a. Bizot oyunu yeniden kuruyor. Aston Villa 2-2 arıyor. Bakalım nasıl bir son bölüm yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Kupa Fransa'ya mı İngiltere'ye mi gidecek? Bunu dakikalar sonra belki uzatmalar belki de penaltılarla TRT Radyo 1'de birlikte sevgili Erhan Seven'le birlikte baskı ön tarafta Kvara'dan Cash uzun oynuyor. Temi Abraham'a doğru karşılayan baş oluyor. Yükseklik kazanan top Alisson. Kvara'ya kadar geldi top. Kvara Cash'ten sıyrıldı. Karşısında Lindelöf var. Kvara içeride Dembele var. Due de desteğe geldi. Due sol ayağıyla aldı. Kontrol etti. Cash'ten sekti. Çizgide topu kurtarmak istedi Aston Villa'lı oyuncu. Son olarak savunmaya çarpıyor. Roberto Martinez de tribünlerde bunu görüyorum. O da önemli bir isim. Hollanda milli takım Martins, için adı geçiyor.
1: Evet, Martinez Belçika'da çalıştı, Portekiz'de çalıştı İspanyolca. Şimdi Hollanda milli takımına görev alınması bekleniyor. Bu maçı da tribünden izliyor İspanyolca. Milli takım seviyesinde daha çok çalışmayı tercih eden bir isim. Bazı hocalar böyledir. Kulüp çalıştırır.
0: Evet.
1: Onu 9-10 o heyecanı yaşar. Bazı hocalar da milli takım çalışır. Daha dingin. Ama belli aralıklarda o stresi yoğun yaşamak anlamında milli takım çalıştırmayı tercih ederler. Martinez'in de bu şekilde tercihi var. Dediğimiz gibi en son Portekiz'de Dünya Kupası'ndaydı. İstenilen sonuçlar alınamadı diye düşünüyorum. Görevde ayrılmak durumunda kaldı. Belçika'yla o altın jenerasyonla istenilen seviyede olmadı. Şimdi Hollanda'da
0: bir final bulamadılar.
1: Bir flört dönemi yaşıyor. Olacak diye de bekliyoruz. Dünya sıralamasında, FIFA sıralamasında Belçika farklı zamanlarda elde ettiği başarıları birinci sırada oldu.
0: Evet.
1: Uzunca süre ama kupasız. O da ilginçti. Sonra Arjantin'i, efendim Fransız'ı o kupaları alarak sıralamada birlere çıktılar zaman zaman değişerek.
0: Bir jenerasyonda böyle sona erdi diyorsunuz.
1: Sona erdi, evet. O jenerasyonun son isimlerinden biri olan Lukaku da bugün Fenerbahçe'ye transfer oldu.
0: Hayırlı uğurlu olsun. Türk futbol adına Vlahović hayırlı uğurlu olsun. Çünkü bugünün gelişmeleri bunlar.
1: Evet. Hem Beşiktaş'a geldi.
0: Hem Fenerbahçe'ye. Türk futboluna faydaları olsun. Özellikle Avrupa kupalarında beklentimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'tan çok ama çok fazla. 79 dakika. Saint Germain'li taraftarlar mutlu. Bir değişiklik daha geliyor. Vince Barkley oyuna girecek. Çıkan isimlerden biri Pau Torres, öteki Joao Gomez. Barkley ve Minks. Minks de İngiliz milli takımının zamanında önemli isimlerinden biriydi. Unai Emery son hamlelerini artık yavaş yavaş kullanıyor. Son 10 dakikaya doğru bakalım neler olacak. Minks'i savunmaya bir takviye olarak aldı Pau Torres'in yerine.
1: Torres'in kartı da vardı.
0: Kartı da vardı. Evet. Serbest vuruş oyun başlayacak. Aston Villa bu oyunu başlatacak. Biz 80 dakikayı bulduk. Unai Emery ayakta, çok yakından takip ediyor. 5 Avrupa Ligi var kariyerinde. Kazandığı
1: Villarreal'le kazandığı sezon Sivas Spor'la da oynamıştı hatırlanacağı üzere.
0: Evet.
1: Aynı dönemde oradan da kupayı uzamıştı.
0: Evet, Madsen orta cezalan içine Safanov. 1-2 bir mücadele vardı cezalan içinde. Omar Kader Artan oynayın dedi. Lucas Hernandez şimdi Kvara. Boş bir alan. Karşısında Keş var. Kamara da orada Lindelöf. O koşu yolunu kapattı. Buendia. İki kişinin arasında kaptırılan top. Vitinha. Buendia yapılan hareket. Faul, serbest vuruş Aston Villa.
1: Evet, şimdi orta saha mücadelesinde biraz daha itiş kakışlarında fazla olduğunu görüyoruz. Neden? Sezon başı futbolcular tam hazır değil. Dünya Kupası geçiren çok önemli isimler de var. Böyle olunca yorgunluklar da görünmeye başladı. Biraz daha temaslar futbol dışına çıkmaya başladı. Faullerin arttığı dakikalar. Şu anda da Aston Villa orta sahadan faul atışıyla oyunu başlatacak. O yorgunluk belirtilerini görüyoruz. Tabii bir de maç uzarsa şu an 2-1 önde Paris Saint Germain, o yorgunluk daha da fazla ortaya çıkabilir.
0: Çıkabilir. Barkley topla buluştu. Madsen çizgide. Saint Germain bir kompakt hale aldı. Şimdi Alisson Aston Villa 2-2 arıyor. Keş maçın kritik isimlerinden biri. Duane'in golünde offside'ı bozan bir isimdi ama en uzakta ne yapsın diyebileceğimiz bir durum. Yani
1: hani rakibi aslında offside'den kaçarken sol ayağını yeterli seviyede çekemeyince o da offside'ı bozmuş.
0: Kritik bir karardı. Paşo, Vitinha, Kvara, top tekniği yüksek isimler paslaşıyor. Duane'den Dembele en uçta top bekliyor Kvara. Dembele ceza alanına giriyor sol ayak. Dembele Kvara, Kvara şırtıyor. Keş çizgiden çıkartıyor. Lindelöf etkili geldi Saint Germain. Şimdi Buendia. Aman Tammy Abraham. Barkley sağ kanatta. Tammy Abraham da geliyor Aston Villa. Tammy Abraham. Ara pası cezalan içi. Gol pozisyonu altı pasın üstünden. Bakıyor.
1: Evet Abraham.
0: Çok hızlı geldi Aston Villa.
1: 40-50 metre sürdü. Orta sahadan
0: bir ayak
1: aldı topu. Çok da güzel ara pası verdi ama yapılan orta iyi olmadı. Abraham pası verdikten sonra hemen Santuro mevkini yerine geçerek pası daha iyi yerde bekledi. Yine de iyi bir ortaydı her şeye rağmen. İşte kayarak da müdahale edecek pozisyonda olabilirdi ama yani sezon başı sıcak. Avusturya'da sıcak. Olsa maç sıcak.
0: Avrupa yanıyor.
1: Avrupa zaten dediğin gibi sıcak bir dönem geçiriyor. Bu ataktan da Emery çok memnun çünkü güzel bir kontrol oldu. Top iyi sürüldü. Pas yedi. Son pasta belki bir yarım saniye farkıyla istenilen yere istenilen şekilde atılamadı. Ama sonuç itibariyle atak güzel bir şekilde geçti.
0: Aston Villa'da Paris Saint Germain'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler. Kaptırılan top Due, Kvara, Arapası, Dembele. Lindelöf çok önemli bir müdahale yaptı Buendia. Hemen topu kazandırdı Barkley. Buendia en uçta. Madsen ve Tammy Abraham var. 2-2'yi arıyor Buendia. Bir ara pası. Marquinhos çok tecrübeli. Bu topu uzaklaştırıyor. Kafayla geriye doğru Buendia'dan. Lindelöf'ün kontrolünde top kaleci Bizot'a geliyor. Lindelöf'e Minks var. Son bölümde Pau Torres dışarıda. Buendia. Aston Villa paslaşıyor kendi yarı sahasında. Tekrar Buendia oyunu kuruyor, kaptırıyor. Çok önemli bir yerde bu topu kaptırdı. Keş karşı... Çok elverişli bir pozisyonda ama... Bir offside bayrağı var mı yok mu? Osman Edel böyle. Bomboş kaldı altı pasın üstünde. şurada sanki.
1: Kıvara
0: biraz orada.
1: Pozisyonda. Kıvara zaten kaçmak isterken istediğinden şekilde topla da buluşamadı. Yapılan ortaya da Dembele kötü vurdu. Ama Kıvara ilk pozisyonda offside'daydı. Şimdi Aston Villa'nın daha çok pozisyon verdiği dakikaları görüyoruz. 75'ten bu yana sevgili İbrahim 3-4 pozisyon buldu. Hatta biraz önce Dembele ayağına topu dolaştırmasa çok net bir şekilde penaltı noktası üzerinde düzgün vuruşta topu ağlara göndermesi işten bile değildi.
0: Pozisyonları arar belki.
1: Evet, belki de maçın son bölümünde bir Aston Villa beraberliği olursa bu 2-3 pozisyonu arayabilir.
0: Hemings sol kanat. Hemings orta yerden karşılayan Marquinhos. Hemings de sol kanattan geldi Aston Villa. Taç Aston Villa'nın. Marquinhos'la ayakta kalmaya çalışıyor savunma. Saint Germain'in savunmasının üzerine hızlı gittiğiniz anda bir bocalama anı var. İlk yarıda da bunu gördük.
1: Evet, göbekten gidildiğinde bunu da hatırlarsan 35-45 evet. Arasında 4 başta Madjo ile birlikte vurdular. Birinde de kafayla olmasa da bir ortadan gol geldi. Karşıdan cepheden gittiğinde de savunmanın zaman zaman dağıldığını görüyoruz Paris Saint Germain'de.
0: Due, Matsin'in ayağından bu topu aldı. Uzaklaştırıyor bu topu. Kaleci Bizot'a kadar gelen top. Bizot da yavaş yavaş kalesini terk ediyor. Ön alanda maçı izlemeye başladı, takip etmeye başladı. Keş dakika 85. Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1 Süper Kupa finalinde artık son bölüme doğru gidiyoruz.
1: Evet, son 5 dakika normal sürede uzama mutlaka olacak. En az 5 dakika bekliyorum. Ama şu anda kontrol her şeye rağmen skor avantajı nedeniyle Paris Saint Germain'de bir iki hata
0: Aston Villa biraz hızlı çoğalabilse ileride.
1: Evet. Demin özellikle Tammy Abraham pozisyonunda iyi bir atak oldu. Orada 3'e 3 gibi yakalandılar ama son pas, yine son pas kalitesi anlamında sıkıntı yaşadığı için de pozisyon golle sonuçlanmadı. Aston Villa, ben aslında Paris Saint Germain'in biraz daha yarı sahasında olmasını beklerim ama ön tarafa çıkıyor. Öyle olduğunda biraz önce bahsettiğimiz kontra ataklar olabiliyor. Ama Aston Villa sahaya çıktı. Öyle olunca da 2-3 atağı da biraz önce son 5 dakikada gördük. Evet. Dembele ayağına dolaştırdı. Due'ye sağ kanattan atak ederken topu istenilen şekilde çıkartamadı. O paslar yerinde olsa belki son 10 dakika, 5 dakika resmi, 5 dakikada bizden olsun, 10 dakika güzel bir şekilde bizi bekliyor diye düşünüyorum.
0: Evet, bakalım dakika 86, Madsen top aldı Hemings'te. Hemings baskı orada, hemen Marquinhos'tan geldi. 2-1'lik Saint Germain üstünlüğü, son bölümdeyiz. 87. dakikaya geldik, Madsen'le taç atışı. Aston Villa'nın olacak Mayulu oyuna giriyor. İkinci golün sahibi Desire Due oyundan çıkıyor. Mayulu oyuna giriyor. Paris Saint Germain'de Seni Mayulu. Bu Zeneke'nin son bölümde görev verdiği isim.
1: Due ilk yarıda santro mevkindeydi. Sonra oyuna Dembele oyuna girince Akkuş'un yerinde kanada kaydı ve Due kanattan içeriye doğru kat ederek de güzel vuruşla gol attı. Ben kanat oyuncusuyum diyerek de bir kez daha Due Zeneke mesajını vermişti. Evet. Oldu, çizgiyi severim.
0: Çizgiden beni Fransa milli takımındaki gibi orada bırakın dedim.
1: Evet, beni öyle 9 numarada oynatmayın. Biraz serbest bırakın. Kanada sağa sola gideyim geleyim dedi. Orada aynen, da golünü attı. Yoruldu. 87'de oyundan çıktı ama görevini yapmanın mutluluğu da kenara evet, geldiğini söyleyebiliriz.
0: İkinci golün sahibiydi. Barkley kendi yarı sahasında. Aston Villa şans arıyor. Aston Villa 2-2'yi bulmak istiyor. Aston Villa maçı uzatmaya götürmek istiyor en azından. Bogart topla buluşan şimdi Petkeş. Topu alıyor Petkeş. Bugün o da çizgiyi iyi kullanan bir isim ama Kıvara ile uğraşmaktan iyi ortalar yapamadı. Keş yoksa iyi orta yapan bir isim.
1: Ya Keş'in normalde bu maçta önceliği Kıvara'yı durdurmaktı. Durduramadığı anlar oldu mu? Oldu, gol de yaptı. Kıvara ile dediğin gibi uğraşmaktan da onu evet, biz öne çıktım. Çok biliriz, çok görürüz.
0: İstanbul'daki Fenerbahçe Aston Villa maçlarında vardı.
1: Orada da vardı. Vardım. Ama sonuç itibariyle bu anlamda görevini tam yapamadı. Ama yapamaması nedeniyle şu anda oyundan çıkan Gürcü oyuncu Kıvara'nın da etkisi diyebiliriz.
0: Evet, Kıvara ilk golün sahibi. 20. dakikada Saint Germain'i 1-0 öne geçmişti. Oyundan çıkıyor. alkışlar eşliğinde ve Lucas Beraldo savunmaya bir takviye. Beraldo önemli bir stoper. Zaman zaman Türk takımlarının da gündemine geldi. Beraldo oyuna giriyor. Kıvara yok. 89 dakikayı bulduk. 51. Süper Kupa bakalım kimin olacak? Madsen'den geriye doğru Minks'e. Minks'ten Lindelöf'e. Lindelöf'ten Metkeş'e. Çizgide Barkley top istiyor. Bogart pas istiyor. Topu Saint Germain kazandı. Fabian Ruiz de kaybetti. Ruiz'i çok az sandık.
1: Evet, yani oyuna girdikten sonra çok fazla topla buluşamadı İspanyol oyuncu. İstediği gibi paslarda atamadı. Pas da alamadı, atamadı da. Tabii maçın başında oynamak konsantrasyonuyla sevgili İbrahim, oyuna girdikten sonraki konsantrasyonu da çok fazla olamayabiliyor.
0: 91.46 kilometre.

0: koşmuş. Paris Saint Germain 95 koşmuş Aston Villa. Futbol koşu oyunu zaten. Bu derecelerin yükselmesi her zaman önemli.
1: Tabii Aston Villa daha çok koşmuş. Evet. Ama skor alanında Saint Germain oldu. Maharetli ayaklar hakikaten Duyen'in gol vuruşu, Kvara'nın gol vuruşu da maharetli ayaklarında önemini bir kez daha bizlere göstermiş oldu.
0: Jose Mourinho geldi aklıma. Tüm sayılar. Celtic Barcelona maçı. Şimdi Dembele sokuluyor. Yerde kalıyor, kalkıyor. Dembele sol ayak vuruş. Kaleci Bizot'ta.
1: Peki burada düşürülmüştü. Yay civarında. Faal olarak yerde kalsaydı daha mı iyiydi, yoksa boşaldı önü diye yerden kalktı. Şutun çekti, etkili vuramadı. Kaleci kucağına gitti.
0: Kalktı.
1: Yaydan bence frik daha iyi olabilirdi.
0: Vakitte geçerdi.
1: Vakitte geçerdi. Daha dingin bir vuruş olurdu. Yerden düş kalk derken evet, yorgunlukla beraber iyi vuramadı ama yay civarındaki o faali, kazanmış olduğu faali hoca avantaja bıraktı. Çünkü yerden kalkınca Dembele için tabi tercih meselesi. Anlı kararlar bu şekilde. Biz buradan sıcak koltuklarımızdan böyle rahat konuşuyoruz ama
0: güzel bir futbol sohbeti ile dolu bir yaz gecesi oluyor. Sevgili Erhan abi, Barkley artı 5 geldi. 90 artı 1'i yaşamaya başladık. Saint Germain 2 Aston Villa 1. Geçen yıl Tottenham'ı 2-2 normal süresi biten maçta 4-3 penaltılarla yenerek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü ilk kez. Aston Villa 44 yıl önce Barcelona'yı 2 maçta geçerek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü. İkinci kez bakalım bu kupayı kim kazanacak? Karşı tribünlerin önünden mi? Hayır, Lindelöf. Şimdi Barkley. Kazanan tam merkezde Emery. Saint Germain geliyor, Dembele. Dembele baktı arkadaşlarına şöyle bir. Tekrar Emery'i gördü. Emery de ikinci yarının çalışkan isimlerinden biri bu arada. İlk yarıda çok fazla söz edemedik. Fabian Ruiz. Çizgide Lucas Hernandez var. Fabian Ruiz onu gördü. 90 artı 1 geride kaldı. Biraz top gezdirmek,
1: top
0: dakika 5
1: dakika uzatma verildi. İlk dakikası da sona erdi. Biraz daha demin aslında iyi bir atak gelişmek üzereydi. Gelişme sonucu olabilirdi ama
0: durdular orada.
1: Durdular ve topu geri çevirdiler. Top bizde kalsın diyor. Şu anda 25'e yakın pas yapıldı. Ama hani topu kendi yarı sahasında ayakta tutmak anlamında. Top sizdeyse gol yemiyorsunuz. Bu gerçek var. Top sizdeyse en iyi defansı yapıyorsunuz. Şu anda 2-1'i korumak için de bu çabayı Paris Saint Germain gösteriyor. Biraz önce bahsettiğim gibi pas sayısı 30'a çıktı. Ama şu anda orta sahada araya girdi ve Aston Villa. Şimdi Aston Villa daha efektif, daha az sayıda pasla doğrudan kaleye gitmek isteyecek.
0: Onlardan biri bu Endia'nın pası. Teme Abraham topla buluştu. İçeride Madsen hazırlıklı. 3 kişiyle geldi Aston Villa. Teme Abraham geriye doğru çıkartıyor Barkley. Aston Villa ata, Barkley, şimdi Madsen sol ayağında, baskı Eşref Hakimi'den geldi. Madsen geriye doğru döndü Bogart'a. Çizgiden, savunmadan Minks de destek veriyor. Darno Minks top aldı. Minks sol ayağında, geriye doğru çıkardı Madsen. Madsen sol bek ve stoperin ceza alanı çevresinde. Bogart ceza alanı bulamadı, atak yönünü sağ kanada çevirdi. İndirme yapan Bet Keş biraz geç kaldı. Keş ayağının ucuyla dokundu. Fabian Ruiz'in yardıma geldi. Rakibine çarptırdı ve bu top avuta gitti. Dakika biraz daha geride kaldı artık Saint Germain için.
1: Evet, 2-1 dakika 90 artı 3. Bu pozisyonları Fabian Ruiz'in akıl dolu ufak dokunuşu kendine doğru koşan
0: nasıl görüyor, görünce
1: evet, o dokunuşla birlikte çarptırıp avuta attı. Başka alternatif olabilir mi? Olabilirdi ama o futbol aklını kullandı ve out aldı diyebiliriz. Yani şu dakikalarda sen de bahsettin. Paris Saint Germain daha çok topa sahip olup vakiti geçirip 90 artı 5'lik görmek istiyor ve böylece üst üste ikinci kez Süper Kupa'ya uzanmaya doğru yakın taraf. Favori Paris Saint Germain'di ama evet, onun içerisinde gelgitlerle Aston Villa'nın daha iyi olduğu dakikaları gördük, biliyoruz.
0: Bölüm bölüm çok iyiydi.
1: Evet, 35-45 harikaydı Aston Villa. Orada da gol de geldi zaten. İlk 8-10 dakikada rakibine göre daha iyiydi. Harika kelimesi olmasa bile rakibine göre daha iyiydi. Ama Paris Saint Germain'in oyunun geneline baktığımızda ben buraları oynarım bilirim havasında daha etkili olduğu zamanları, anları da gördük. Karşında iki gol alarak da rakibine karşı bir gol farkıyla da son dakikaya da girdiğini söyleyebiliriz. Böyle olunca iki üst üste Süper Kupa, iki üst üste Şampiyonlar Ligi Luis Enrique için de süper daha ne olsun diyelim İspanyol oyuncu için.
0: Hedefte koymuş.
1: Paris Saint Germain için. Tabii bu takımda önümüzdeki sezon tekrar Şampiyonlar Ligi. Tabii bu takımda yakın tarihlere kadar çok da önemli isimler oynadı.
0: Dembele ara pası ceza alanının içini kapanıyor orada Bizot.
1: Neymar'lar oynadı. Efendim Mbappe'ler oynadı. Icardi'ler oynadı. Son 3-4 yılda. Bir başka golcü daha vardı o bölgede. Ya bu isimlerle şampiyonluklar gelmedi ama Luis Enrique, bir takım oyunu. Yine elinde yıldızlar yok mu? Tabii ki Dembele'si, Kvara'sı, Due'si bunlar çok değerli isimler ama daha çok takım oyununda yönlendirerek de karşısına aldı diyebiliriz.
0: Son bir şans Aston Villa için 90+5 yaşıyoruz. Madsen sol kanattan girdi, çizgiye indi, orta cezalının içi, kafa vuruşu ön direkte. Out'a gidiyor Barkley, Buendia. Madsen geldi çizgide sol kanatta orta cezalının içine, altı pasın dışından kafa vuruşu sol kanatta öndüreye yakın bir noktadan Buendia vuruyor. Belki de son bir ataktı Aston Villa için 90+5'i yaşarken yedek kulübesi Saint Germain'de kutlamalara Due başta olmak üzere.
1: Evet, orada bir darbuka var, hareketleri görüyoruz.
0: bir eğlence, bir mutluluk var.
1: Festivale başlamış gibi görülüyor. Tabii uzatmaları da olabilir ama avantaj Paris Saint Germain'de bir kupa daha geliyor diyebiliriz.
0: Son bir şans Barkley'i bıraktı. Madsen maçın en çalışkan isimlerinden biri Barkley. Sol kanatta Barkley. Barkley müdahale geliyor orada. Müdahale geliyor. Paris Saint Germain'den müdahale geliyor. 90+5 bitti gözler. Omar Abdülkadir artan son düdük budur diyor. Bitiyor diyor. Süper Kupa üst üste ikinci kez Paris Saint Germain'in diyor. Maçın skoru Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1. Süper Kupa 51. Süper Kupa Paris Saint Germain'in oluyor.
1: Evet güzel maç oldu. Zaman zaman oyunun düştüğü anlar oldu ama sezon başı itibariyle iki değerli takımın güzel bir maçını izledik. Zaman zaman Aston Villa'nın daha üstün olduğu anlar görsek de oyunun kontrolü biraz daha Paris Saint Germain'deydi. Skor avantajı da 2-1 ile aldı diyebiliriz. Fransız takımı iki kez üst üste Şampiyonlar Ligi kazanarak da kulüp bazında Avrupa'da ben biraz daha öne çıktım deyip diğer ülke takımlarına da mesajını verdi. Sen de yayının içerisinde birkaç kez söyledin. Üçüncü kez de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için
0: hedef.
1: Konsantreyiz dedi, güçlüyüz dedi. Bu da değerli diye düşünüyorum. Aston Villa'yı mücadelesi için tebrik ediyorum. Kupa için de Paris Saint Germain'i tebrik ediyorum. Bize güzel bir futbol akşamı yaşattıkları.
0: Güzel bir yaz gecesinde biz de sizlere teşekkür ediyoruz. TRT Spor Servisi'nin değerli müdürlerinden sevgili Erhan Seven'le birlikte olduk. Erhan abi çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler sevgili İbrahim Kırkay.
0: Yine buluşmak üzere diyelim. Sevgili Erhan abiyle bu yayın dilimini atlattık. Birlikte yaşadık. 51. Süper Kupa Paris Saint Germain'in maçın skoru Paris Saint Germain 2 Aston Villa 1. Yayın masasında sevgili Yıldıray Çınar'la bu yayının gerçekleşmesiyle birlikte olduk.
1: Yıldıray Çınar olmasa da Yıldıray Çetin diyelim.
0: Yıldıray Çetin Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geceniz olsun. Süper Kupa Paris Saint Germain'in mutlu bir sabaha doğru olsun. Hoşçakalın.

Efendim Gecenin İçinden programından, TRT İstanbul Radyosu'ndan selamlıyoruz sizleri. Güzel bir gece olması dileğiyle çok değerli konuklarımız var. Her çarşamba

gecesi olduğu gibi gecenizi aydınlatacağız. Müzikli buluşmalar köşesinde ve diğer köşemizde birbirinden değerli konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. İki güzel hanımefendi programı hazırladılar. Deniz Sezer ve Zeynep Matur. Sesimizi size İhsan Bulut, güzel ülkemin dört bir tarafına pırıl pırıl iletecek mikrofonda. Ben Tolga Avcı. Gecenizi aydınlatan program gecenin içinden başlıyor efendim.

0: Efendim güzel bir akşamdayız. TRT İstanbul Radyosu'nda, TRT Radyo 1'desiniz. Gecenin içinden programı canlı olarak başladı. Çok güzel bir şarkıyla başladı. Az sonra müzikli buluşmalar köşemizde bu şarkının sahibiyle beraber olacağız. Ama gecenin ilk konuğu Profesör Doktor Barbaros Gönençil'le önemli bir konuyu konuşacağız. Uluslararası Coğrafya Birliği Genel Sekreteri, Türk Coğrafya Kurumu Başkanı. Sayın Hocam, programımıza hoş geldiniz. İyi geceler diliyorum efendim.
1: Hoş bulduk. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir organizasyon. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları. Çok güzel başlıklar var önümde. 50 ülkeden gelen geleceğin liderleri İstanbul'da buluşacaklar. Türkiye milli takımını, ülkemizi gururla temsil edecek uluslararası organizasyonun akademik boyutu paylaşıldı. Organizasyonun bilimsel içeriği anlatıldı. Bunlar önümdeki o güzel başlıklar Sayın Hocam. Buyurun, ben sözü size bırakayım. Detayları sizden alalım.
1: Evet, bahsettiğiniz gibi yani genel anlamda bu hafta ve önümüzdeki haftayı İstanbul'da, Türkiye'de coğrafya günleri olarak tanımlıyoruz ama uluslararası coğrafya günleri, yani dünyanın dünyada coğrafyanın konuşulduğu bir nokta halindeyiz. Çünkü bir taraftan olimpiyat var. 50 ülke, 184 evet. Öğrenci, evet. 16-19 yaş arasında çok aktif, çok zeki, çok dinamik gençler, geleceğin liderleri. Öbür tarafta hemen arkasından bir konferans, yani yaklaşık 1000 kişilik bir heyet var, uluslararası heyet. Dolayısıyla hani bunlar bir araya geldiği zaman gerçekten hani böyle güneş tutulması gibi diyelim ya da ay tutulması gibi çok seyrek olan olaylar.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bizim de bu anlamda bu sürecin içerisinde

0: içerisinde ben ve ekip arkadaşlarımızla birlikte elimizden geldiğince ülkemizi en iyi şekilde temsil edip tabii ki gençlerimizin de madalya alması noktasında bütün gayretlerimizi gösteriyoruz.
1: Evet. Nasıl bir organizasyon olacak? Katılan ülkeler, iddialı ülkeler, ön plana çıkacak olan, yarışmada ön plana çıkacak olan başlıklar neler olacak Sayın Hocam?
0: Şöyle, aslında katılan ülkelerin toplam nüfuslarına şöyle baktığımız zaman dünyanın yaklaşık yarısı ediyor. Bir tarafta Çin var, öbür tarafta Amerika var, Kanada evet, var, Brezilya evet, var, evet, Zimbabwe var. Hani böyle farklı Avrupa, farklı yani 5 kıtadan insan, yani öğrencilerimiz var. Öğrenciler, öğretmenleri veya akademisyenleri de var. Dolayısıyla büyük bir organizasyon bu noktada ve gerçekten hani aslında coğrafya alanında dünyanın en büyük organizasyonu bu. Yani olimpiyat açısından söylemek gerekirse. İlk defa ev sahipliği bu anlamda yapıyoruz. O da tabii bizim için bir hem sevinç kaynağı hem gurur kaynağı. Farklı seferlerde katıldık. Geçmiş dönemde de katıldık. En son katıldığımızda yine öğrencilerimiz madalyalarla dönmüştü. Bronz madalyalarla.
1: Evet.
0: Yani artık onları yükseltmek için uğraşıyor. Onlar da diğer taraftan ter döküyorlar.
1: Evet. Bir bilim olimpiyatı aynı zamanda doğal olarak. Bilgi yarışmaları, bildiğimiz bilgi yarışmalarına benzer bir yarışma mı olacak Sayın Hocam?
0: Yok.
1: Yani bir proje üzerinden, hani bir de proje olimpiyatları var ya, bu ikisi karıştırılıyor zaman zaman.
0: Yok. Şöyle söyleyeyim, aslında bu ulusal boyutta yapılan, TÜBİTAK tarafından yapılan projelerin uluslararası ayağı.
1: Evet.
0: Bir anlamda şöyle ki biz TÜBİTAK'la birlikte Türkiye'deki diğer disiplinlerle birlikte işte kimya gibi, biyoloji gibi, matematik, fen gibi coğrafyada bunun bir parçası ve Türkiye'deki ulusal yarışmaları organize ediyoruz zaten.
1: Evet.
0: Yani dahil
1: evet,
0: oluyoruz. Ve ondan sonrasında seçilen takımlar ya daha doğrusu ilk aşamayı geçenler yaklaşık bir yıl boyunca farklı şekillerde, farklı zaman dilimlerine daha doğrusu eğitimler alıyorlar.
1: Evet.
0: Ve ondan sonrasında işte ulusal takım ortaya çıkıyor. Sonra sınavlarla, aşamalı sınavlarla 4 kişilik. Hı hı. Onlar gidiyorlar. Ve bu anlamda bu bilim olimpiyatı, coğrafya bilim olimpiyatı ve açıkçası söylenen aktiviteler ya da sınav adına yapılanlar bizim hani klasik coğrafya aldığımızın dışında, çünkü artık hani o yer, bir yeri tanımlama, işte dağ tepe isimleri, yükseltiler vesaireler değil zaten konu olarak.
1: Evet. Biz işte müfredatta bunları görüyoruz ya, özellikle lise müfredatımızda.
0: Tabii yani onların artık arkada bıraktığımız bir süreç bu. Hı hı. Üç çeşit sınav tipi var. Hani oradan belki daha iyi anlaşılır. Ne demek
1: buyurun, istedim. Buyurun Sayın Hocam.
0: Sağ olun. Yazılı sınav var ama bu yazılı sınav dediğim gibi yani öyle bir ezber anlamında değil. Bir konuyla ilgili mesela bu çok güncel konular var. İşte iklim değişikliği olabilir, afetler olabilir ya da işte buzulların erimesi. Dünyanın farklı taraflarından bir metin üzerinden sorular soruluyor. O metne dayalı ve konu genel tabii bilgiye dayalı yorumu istenen ya da işte belki çözüm önerileri istenen tarzda bir yazılı sınav var.
1: Evet. İngilizce mi anlatacaklar yarışmacılar?
0: Bunlar hepsi İngilizce.
1: Hepsini
0: evet,
1: İngilizce anlatacaklar.
0: Hepsi İngilizce.
1: Evet.
0: Yani bizim çocuklarımız da aynı şekilde İngilizce bu süreci yapmak durumdalar.
1: O zaman eğitimini almış olmaları gerekiyor. Yabancı da eğitimleri tabii, iyi olması gerekiyor tabii, çocukların.
0: Tabii ki.
1: Evet.
0: Ama yani ne mutlu ki yani şimdi böyle deyince hemen akla belki belli okullar ya da belli şehirlerdeki okullar gelebilir
1: evet,
0: ama
1: evet, evet,
0: bizim öğrencilerimiz öyle değil. Açıkçası Türkiye'nin farklı illerinden güzel okullardan gelen devlet okulları veya özel de dahil ama büyük ölçüde devlet okullarından.
1: 4 kişiler
0: gelen,
1: zaten değil mi Sayın Hocam?
0: 4 kişiler. Evet.
1: 4 kişiler evet, şu an evet. Evet.
0: Yani öyle bir kendilerine güvenmiş ve kendini geliştirmiş bütün gençler. Şimdi ikinci sınavda belki biraz daha iyi anlatılır ikinci sınav tipi. O da arazi sınavı diyoruz biz ona.
1: Evet.
0: Öğrencileri bir yere götüreceğiz. Orada bir rota üzerinde yürüyüş yapacaklar ama ellerinde bazı veriler olacak. Ama o veriler biraz hani dilsiz harita gibi çok fazla üzerinde işaret olmayan. Onları işaretleyecekler sorularını oradaki konularla ilgili şeyleri değerlendirmeleri yapacaklar. Gelecekler tekrar kaldıkları yerde ikinci bir sınav tekrar o sahayla ilgili sınav olacaklar. Yani aslında sahayı gözlemleyip sahadaki bir takım şeyleri işte farklı problemleri olabilir, bu çevresel konular olabilir ya da engellerle ilgili durumlar olabilir. Hani onların müsait mi değil mi giriş çıkışları ya da herhangi bir sahanın böyle hani, yıkılmış ya da işte haraptaki bir sahanın ya da bir bölgenin ne şekilde değerlendirebileceği olabilir. Yani pek çok konular olabilir. Sadece dediğim gibi belirli yerler değil.

0: İkinci sınavı öyle bitecek. Üçüncü evet. aşamada da evet. Işte ekran üzerinden, multimedya dediğimiz bir sınav tipi, bilgisayar ekranı üzerinden görsel sorular olacak. O görsel sorulara da cevaplar verecekler. Dolayısıyla böyle bir kapsamlı bir sınav sistemi, bir evet. bilim olimpiyatı.
1: Evet.
0: Ve çok tabii çekişmeli, çok iddialı. İddialı ülkeler de var. Biz de iddialıyız tabii ki ama pek çok iddialı ülkeler var. Geçmişte de bu konularda. Çünkü bu 22.si yapılıyor.
1: Evet.
0: Bizler son zamanlarda daha çok katılmaya başladık ama yani yaklaşık 30 yıldan beri yapılan bir şeyimiz bu. Yani hı-hı. olimpiyat.
1: Geçmiş yıllarda aldığımız dereceler... İyi derecelerimiz var.
0: Şöyle işte geçen sene özellikle 4 bronz madalya. Burada çünkü öğrenciler bireysel olarak yarıştıkları için son ülke puanı toplanıyor. Ama her öğrenci eğer şeyse bronz ya da altın ya da gümüş alma ihtimali var. Bu çok büyük bir başarıydı. Ondan öncesinde bu kadar yükselmemiştim. Bu konuda şey yapamamıştık ama
1: evet, evet.
0: geçen yıl da bayağı hani 4 bronz bizim için önemliydi.
1: Evet.
0: Bu sene de inşallah üstüne koyacağız.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için hakikaten. Sonucu da heyecanla bekliyor olacağız Barbaros hocam. Umarım
0: evet.
1: O süreci de sizle konuşmak isteriz sonunda.
0: İnşallah tabii.
1: Yolunuz açık olsun. Güzel bir yarışma geçsin. Çocuklarımız, gençlerimiz güzel başarılar kazansınlar. Halbuki sadece bizim ülkemiz için değil, dünyamız için de güzel sonuçlara vesile olsun diyorum bu yarışmalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür,
1: çok teşekkür ediyorum.
0: İyi
1: çok
0: sağ olun. Diliyorum.
1: Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Efendim önemli bir organizasyon ve biz ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşiyor bu organizasyon. 22. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatları. Uluslararası Coğrafya Birliği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Türk Coğrafya Kurumu Başkanı Profesör Doktor Barbaros Gönençgil telefon hattının diğer ucundaydı. De bu yarışmanın, bu etkinliğin sonucuyla ilgili olarak da sizleri bilgilendireceğiz efendim. Barbaros hocamızı bir kez daha inşallah vakti olur. Bir kez daha programlarımıza, TRT'nin programlarına tekrar bağlayacağız. Bir gülümüze atalım, müzikli buluşmalar köşesinde buluşmak dileğiyle efendim.

0: Keyifli buluşmalar köşesinde bu güzel güzel şarkıları dinliyorsunuz da tabii aklınıza hemen şöyle bir soru geliyor. Sevgili Tolgacığım, bu güzel şarkıları bizlere dinlettiriyorsun da bu güzel şarkıların seslendireni, yorumlayanı kim? Efendim, gecenin içinden programının bu bölümünde, yani müzikli buluşmalar köşesinde işte o güzel hanımefendiyi şu an stüdyomuzda. Elvan Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Tolga.
0: Yani çok güzel şarkılar. Bizim tabii hem 80'li hem 90'lı yılların gençleri ve çocukları, işte yaş almış olan insanların da çok yakından bildiği şarkılar bunlar. Ve bu şarkılarla girdik programa. Bu şarkıların ilerleyen dakikalarda senin yazdığın şarkıları da dinleyeceğiz. Bestelediğin şarkıları da dinleyeceğiz. Ama bu Yeşilçam'ı, bu ünlü şarkıları herkeste bir yer etti. Herkesten dinleyemiyoruz ama özellikle Sevil Neşelen, Sevme Yanarsın çok güzel bir yorumla radyomuza geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Hani çok tıklandı ama niye tıklandığını az önce biz canlı olarak da görmüş olduk. Emeğine sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Şarkının bestesi ve şarkının güftesini yazanı da bir kez daha, ölmüşse tabii Allah rahmet eylesin, ama büyük sanatkarlar böyle, evet, unutulmaz köşe taşı şarkıları bizlere hediye ettiler. Ve Türk müziğinin içerisinde her dönem dinlenen şarkılar var ya, işte onlardan da bir tanesiydi. Senin güzel yorumuyla dinledik. Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Benimle birlikte oldukları için de çok şanslıyım.
0: Çok güzel, çok güzel. Seni tanıyacağız bu akşam. Birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz. Hem Yeşilçam'a gideceğiz, hem de senin yazıp bestelediğin şarkılara da kulak vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Çok da güzel bir bülten var. Bu bülten... Sevgili Elvan, nasıl başladı müzik hayatı? Çok daha geçmişteki eğitim hayatının içerisinde da müzik, evet, vardı. Evet. Onun geçmişine de bakalım. Neler var? Müzikle olan bu kesişme nasıl başladı hayatta? Aileden mi? Müzik sevdası nereden doğdu? Hepsi sevgili Elvan Elvan'ın anlatımlarıyla sizinle beraber olacak. Hemen istersen başlayalım sevgili Elvan. Tanısınlar seni. Tanıyan tanıyor zaten de, tanımayanlar da vardır. Tanımayanları da bir tanıtalım istersen seni.
1: Elbette, evet. Tolga, söylediğin gibi ben doktorum. Doktorluk görevimi de medikal estetik alanında şu anda icra ediyorum. Evet. Ankara'da doğdum, büyüdüm ben. Müzikle tanışmam aslında ilk belki melodika ile başladı diyebilirim ilkokulda.
0: Ben bizim dönem melodika vardı.
1: Evet, melodika, evet, diye bir enstrüman çünkü vardı. Ve ben kulaktan duyduklarımı melodika ile çalabiliyordum. Hatta okul müsameresinde de Sezen Aksu'dan bir şarkı, harika, çalmıştım. Sen Ağlamayı çalmıştım. Harika. Çok net hatırlıyorum, evet, bunu. Evet. Daha sonraki yıllarda lisedeydim. Kemal Eroğlu müzik kursları vardı. İsim vermekte sakınca görmüyorum. Ankara'nın çok eski
0: bizim,
1: müzik kursları.
0: Biz sanatçıların her zaman ismini vereceğiz.
1: Tamam.
0: Bilinsinle, daha güzel, çok bilinsin sanatçılar. Bunların reklamı olmaz çünkü.
1: Orada orada klavye dersleri aldım. Evet. Ben o sırada çok seviyordum müziği. Hatta müzik öğretmenim bana dedi ki, senin çok iyi bir kulağın var dedi. Çok da başarılısın dedi. Ankara'da çok büyük bir koro kuruyorum ve bu koroda sonra ben işte üniversite sınavı telaşı tıp fakültesini kazandım ve açıkçası koroya devam edemedim derslerimi aksatmamak adına, çünkü tıp fakültesinde okumanın nasıl meşakkatli bir eğitim ve öğretim hayatı olduğunu tahmin edebiliyorsunuz.
0: Evet, hele acet tıp fakültesinde, evet, okumanın, evet, daha da zor olduğunu ben biliyorum. Evet, biraz yakınımda insanlar var çünkü.
1: Mükemmelliyetçi bir öğrenciydim. Evet, yani evet, hani aileme karşı mahcup olmamak, derslerimde başarılı olayım, iyi bir doktor olayım diye.
0: Anne ile baba ne işle meşguldü?
1: Şöyle ki Tolga, babam maalesef, annem bana hamileyken trafik kazasında vefat ediyor. Evet, evet. Anneciğim ev hanımı. Anneciğim ve bir de ablam var. O bizi büyüttü, yetiştirdi. Rahmetli dedemle birlikte, anneannemle. Dolayısıyla ailede müzikle uğraşan var mı diye belki merak ediyorsun. Ablam çok uğraşır, evet, müzikle. O gitar çalardı, harika, keman çalardı. Harika. Müziğe çok meraklı. Daha çok
0: ama
1: o da doktor, o dahiliye uzmanı.
0: Harika. Evet. Yavaş yavaş hastane açacak personel. Çıkacak.
1: Evet. Ya ikimiz doktoruz, evet. O

0: o daha çok klasik müzik Ankara'da tarafında. O da İstanbul'da. O klasik müziğe çok meraklı.
1: Aa, güzel,
0: evet, güzel. Çalıyor. Ben biraz daha aslında enstrümandan çok sanıyorum içimden geldiği gibi böyle kulaktan dolma böyle seviyorum. Sonra böyle bir müzik hayatını ara verdik. Tıp fakültesi vesaire derken sonra çok zorlu fakültesinden sonra tabii ki ihtisas girdi. Hacettepe Üniversitesi anesteziyoloji reanimasyonda ben 5,5 yıl kadar süren bir ihtisas dönemim oldu. Sonra mecbur hizmete gittim. Akçabat, Trabzon 2,5 yıl oralarda yaşadım. Evet. Herkese burada Karadeniz'e de buradan sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Evet. Çok güzel günlerim geçti oralarda. Daha sonrasında da ben çalışmak üzere İstanbul'a yerleştim.
1: Evet. İstanbul. Çok hızlı gitmeyelim ama çok hızlı gitmeyelim. Sindirin çünkü vaktimiz de var. Arada virgül atıp
0: virgül atalım.
1: Senin yorulmadığın o güzel şarkıları da dinleyeceğiz. Şimdi bir virgül atalım. Boş Çerçeve. Az sonra hikayesini senden alırım. Evet. Şarkının hikayesini. Virgül atalım, biz şarkıyı dinleyelim. Daha sonra şarkılar nasıl seçiliyor? Elvan şarkıları kendi üslubunu nasıl yarattı? Bunların hepsini konuşacağız efendim. Müzikli Buluşmalar köşesindesiniz. Elvan bizlerle.

0: Kredo programımız devam edecek. Çok da güzel basın bültenleri var burada. Hakikaten basın bültenlerini yazanların kalemine sağlık. Çok güzel yazıyorlar basın bültenlerini ve şarkının tüm duygusunu da basın bültenine geçiriyorlar. Gizem Altınkaya, ruhunu müziğin ritmine, kalbini kelimelerin büyüsüne teslim eden. Şimdi başlangıç bile çok etkileyici ya. Gerçekten çok güzel. Hakikaten yani bir edebi tarafı var bunların. Ben daha önce de sevgili Gizem'in basın bültenlerini okudum. Ve hep o edebi tarafı da yakalıyorum. Yani muhakkak ya şiirle ya hikayeyle bir ilişkisi olduğunu anlıyorum. Yani okuyan bir kadın olduğu belli. Kendi şarkılarını yazıp söyleyen başarılı sanatçı, söz yazarı Doktor Elvan Gaye Elvan. Tıpkı hayat oluşturduğu gibi bu kez de dinleyicilerini yeni bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Elvan, kalbin en kuytu yerlerine dokunan yeni şarkısı Benim Gibi Sevmiyorsun'u müzikseverlerle buluşturdu. Aranjesinde Faruk Hakan Güngör imzası taşıyor. Sözleri ve melodisi Elvan Gaye Elvan'ın iç dünyasından süzülen şarkı. Çok güzel kelimeler, çok güzel cümleler. Bir başkasını da okuyacağım az sonra. Sevgili Elvan, kendi müzik hayatın aslında bir doktora giderek başlıyor. İsmail hocamızın kliniğine evet. Giderek başlıyor. O klinikte, burası benim çok ilgimi çekti. Çünkü çevremde çok tıp doktoru var. Akademisyen var, tıp akademisini var çevremde. Hiçbirinin bu akşam gelmeden evvel konuştum, hep sana selam söylüyorlar. Dedim ki hiçbirinizin muayenehanesinde bir piyano yok. Lütfen beni bundan sonra daha aramayın.
1: Ne kadar tatlısın.
0: Ama çok hoşuma gitti. Çünkü zaman zaman diyorlar ki hiç programda çıkarmıyorsun bizi diyorlar. Dedim ki bundan sonra dedim muayenehanenize bir müzik aleti, evet, enstrümanı yerleştirene kadar kusura bakmayın dedim, program falan yok size.
1: Bence de.
0: Çok benim hoşuma gitti. Yani İsmail Bey'e de buradan selamlarımızı gönderelim. Çok güzel bir olay ya. Hani Bingür hocamızda da vardır bu. Bingür Sönmez hocamızda da kalp cerrahı. Çok Türkiye'nin bildiği bir isim. Bingür hocamız da müzikle tedaviyle ilgili ney? Sanatçılarını kendi stüdyosunda, kendi muayenehanesinde ağırlıyor. Hatta ameliyatlara soktuğunu, ameliyattan sonra neyi dinlettiğini biliyorum hocamızın. Böyle hocalarımız var. Muayenehanesinde müzikle beraber, Türk müziğiyle beraber işler yapan. Hepsini sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ve böyle bir başlangıç yaratıyor hocamız da yani. Oradan senin müziğe karşı olan tutkunu yakalıyor. Sende olan bir tutkuyu yakalıyor. Ve oradan devam ediyor. Hikayeyi senden dinleyeyim devamını.
1: Tam böyle Covid dönemiydi. Yani Covid'in bittiği dönem. Ya bitmeye yakın olduğu bir dönemlerdeydi. Tabii ben bu hikayemi bilirler. Ben o sırada meme kanserine yakalandım. Ameliyat oldum. Tedavilerim devam ediyordu. Derken Covid'e yakalandım. Biz o sıralar İsmail'le ameliyathanede beraber çalışıyorduk. İşte koku duyumu kaybettim. Ben koku alamıyorum deyince gel muayenehaneye koku testi yapalım dedi. Ve muayenehaneye gidince de piyanoyu gördüm.
0: Evet.
1: İşte bu piyano burada ne yapıyor diye ben meraklı bir şekilde sorunca.
0: Sen tıp doktorusun. Daha önce başka muayenehanelerde görmüş müydün piyano?
1: Yok, görmemiştim.
0: Görmeden değil mi işte, bak bu önemli yani.
1: Evet, görmemiştim. Evet. O sırada beni dediler ki burada işte Günay Hanım ses eğitimleri veriyor. Günay Acar Hoca. Beni onunla tanıştırdılar.
0: Günay Hanım'a sevgilerimizi gönderelim
1: ben
0: buradan.
1: Ben de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Evet. Benim müziğe başlangıcımda, başlamamda büyük rol oynadı. Günay Hanım'la tanıştık ve dedim ki dedim benim içimde hep okute kaldı. Şan dersi almak, şarkı söyleyebilmek, daha önce müzikle bir uğraştım. Yarım kaldı. Gel bir dedi, deneyelim dedi. Ve bir şarkı okuduk birlikte.
0: Evet.
1: Sonra hadi gel derslere başlayalım dedi. Gayet iyi kulağın dedi, müzikaliten dedi.
0: Bir şey duydu, bir şey hissetti.
1: Evet muhtemelen. Tabii. Yani kulağın iyi dedi. Müzikaliten iyi, başlayabiliriz dedi. Ve biz derslere başladık.
0: Harika.
1: Ve ben ilk defa böyle koşa koşa büyük bir şevkle, zevkle derslere gidiyorum. Evet. Böyle zaman yaratıyorum. Ve o dönemde hani böyle bir sağlık problemiyle uğraştığım dönemde benim hayata daha güçlü tutunmamı sağladı. Seni burada bir tek ben duyuyorum. Sen söylüyorsun şarkıları, ben dinliyorum. Başkaları da dinlemesin mi? Hadi gel albüm yapalım dedi. Ben tabii şaşkın bir vaziyette. Nasıl yani? Ben kim? Albüm yapmak kim? Albüm nasıl yapılıyor ki? Ben ünlü biri değilim, sanatçı değilim, şarkıcı değilim. Hani Sonra aa dedi neden olmasın dedi, gayet de güzel.

0: yaparsın dedi ve Hakan Güngör ile tanıştırdı beni. Bu Yeşilçam Esintisi albümü müzik direktörü kendisi.
1: Bir selam da Hakan Bey'e
0: gönderiyor. Bir selam da Hakan'a gönderiyoruz buradan. Ve Hakan bir gün kanununu alıp geldi. O gün de bir şarkı dinledi benden. Rüyalar Gerçek Olsa'yı söylemiştim, öyle hatırlıyorum. Olur dedi, yaparız dedi, gayet güzel dedi. Biz başlayalım bence dedi. Ne yapalım peki dedi. Ben dedim ki Yeşilçam şarkılarını yapalım. Neden Yeşilçam? Çünkü Yeşilçam yani benim çocukluğumun anılarıyla dolu. O hani her şarkının ayrı bir hikayesi var, ayrı bir filmi var. Hayran olduğum karakterlerin bütünlediği bir görsel var orada. Benim için bambaşka bir şey Yeşilçam.
1: Onlarla büyüdük.
0: Evet, onlarla büyüdük.
1: Evet,
0: Ve ben
1: doğru.
0: dedim ki ben Yeşilçam şarkılarını çok seviyorum. Onları seslendirmeyi de çok isterim dedim. Ve hikaye
1: Ne
0: öyle
1: oldu?
0: başladı. İşte biz albüm fikriyle yola çıktık. Ondan sonra ben eve bir piyano aldım. Ve piyano
1: Harika, harika.
0: ve bazen de böyle hiç alakasız müzikler yakalamaya başladım piyanoda ve onları kaydetmeye başladım. Bir süre sonra böyle o kaydettiğim müziklerden acaba dedim ne kadar hoş geliyor kulağa. Bunlara bir söz olsa keşke dedim, acaba söz nasıl yazılıyor? Hiç aklıma da gelmiyor böyle. Hani yapmamışım, daha önce şarkı yazmamışım ama böyle bir merak saldı beni. Ve bir gece böyle bir yine bir sağlık problemim oldu, gece ansızın uyandım. Ağrı kesici almak yerine böyle
1: Piyanonun başına
0: piyanonun
1: taktım.
0: başına geçtim.
1: Virgül.
0: Evet.
1: Virgül attık, piyanonun başındayız şu an. Unutmayalım yalnız. Kaldığımız
0: Unutmuyoruz.
1: yeri
0: Piyanonun
1: unutmayalım.
0: başındayız.
1: Piyanonun başındayız bir gece. Ağrı kesici almak yerine piyanonun başına geçtik.
0: Evet.
1: Bak burası önemli. Virgülümüzü attık. Şimdi senin şarkını dinleyeceğiz.
0: Evet.
1: Söz ve müzik sana ait. Bakalım o piyanodan neler çıkmış. Nasıl bir yorum çıkmış. Şimdi efendim Elvan Elvan radyonuza gelecek. Daha sonra bizler kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz.

0: Efendim gecenin içinden programı kaldığı yerden devam ediyor. Müzikli buluşmalar köşesindesiniz. Çok değerli bir konuğumuz var. Bir müzisyen, aynı zamanda bir doktor. Elvan Elvan bizlerle beraber. Çok güzel şarkılar dinliyoruz. Çok güzel yorumlar dinliyoruz efendim. Kaldığımız yerden de sohbetimize devam ediyoruz. Ve bir gece yarısı piyanonun başına geçtin sevgili Elvan.
1: Evet. Ve çok güzel bir melodi vardı. Bir bunu söz yazmam lazım dedim. Birden içimden geldi sözler.
0: Harika.
1: O anki duygu durumdu belki. Birikmişlikti. Yani birikenler de içimde. Hasretti, özlem. Yılların verdiği duygu durum.
0: Evet.
1: Öyle söyleyeyim. Harmanlıyorsunuz duyguları ve ilk şarkımı yazdım o gece. Sensiz geçen her baharı yazdım. Sabaha kadar oturdum ve bitti şarkı.
0: Evet,
1: yani 3
0: evet.
1: saat falan sürdü böyle.
0: Evet, evet. Sözlerini yazarken seni motive eden kaynak ne? Yani yaşadıkların, okudukların, duydukların, çevrendeki ilişkiler, senin
1: evet.
0: ilişkilerin. Nelerden yani seni
1: Tolga,
0: ne çok etkiliyor?
1: Çok, birincisi çok duygusalım.
0: Hı-hı.
1: Çok iyi bir dinleyiciyim. Hı-hı. Karşımdaki tabii ki mesleğim gereği de karşımdaki insanı çok iyi dinliyorum.
0: Evet.
1: Onun derdini, isteklerini, yaşadıklarını.
0: Hı-hı.
1: Bu hastanedeki tabii ki hastalarımla da alakalı. Aynı zamanda çevrem, akrabalarım, ailem, dostlarım, arkadaşlarımla da alakalı. Çok iyi bir gözlemciyim ve dinleyiciyim. Çok hikayeler dinledim yıllarca.
0: Hı-hı.
1: Tabii kendi hikayelerim de oldu içlerinde. Seyredilen filmler, kimi zaman bir doğayla baş başa kaldığında yapraklar dökülürken hayvanların hareketleri, kuşların birbiriyle ötüşmesi, yani hepsi bana ilham veriyor aslında.
0: Harika,
1: ve
0: güzel.
1: Ben bunlardan yola çıkarak tamamen
0: Aha.
1: içimden geldiği gibi aslında bir kaygı
0: Aha.
1: gütmeden
0: Aha.
1: Duygularımı aktarıyorum.
0: Evet,
1: bu
0: evet.
1: kimi zaman birinin yaşadığı bir hikaye oluyor, kimi zaman benim yaşadığım
0: Aha.
1: bir şey oluyor,
0: Aha.
1: kimi
0: Aha.
1: zaman içimden gelen, hani bu Elvan Elvan şarkısında olduğu gibi evrene yazdığım
0: evet.
1: isteklerimi, hani yazlarım bitmekler
0: evet.
1: solmadan
0: evet.
1: geldiği evrene
0: evet.
1: duyduğum özlemle alakalı.
0: Hı-hı.
1: Sensiz geçen her baharın içinde o özlem de var aslında. Bir bülbül ötse bu bahar, aşkımı
0: evet.
1: sana anlatsa.
0: Harika. Bazı meslekler insanı sertleştiriyor. Benim çevremde az önce de söyledim ya, çok fazla doktor var. Doktorluk mesleğini yapan hepsine saygı sevgiyle hepsini selamlıyorum, tüm doktorlarımızı. Doğal olarak süreçler yıllarca geçtikten Hı-hı. sonra biraz insanlar da hani duyguları biraz daha arka planda olup realite biraz daha ön planda olur. Sizin meslekte Hı-hı. bu çok yoğun yaşandığını çok şahit olmuşumdur çoğu zaman doğal olarak. Ama hani sen yıllardır aynı zamanda mesleğini de beraber götüren bir insansın. O mesleğin sana verdiği katılaşma, yürekteki katılaşma, sende gerçekleşmemiş olduğunu gördüm ben. Yani evet, çünkü şöyle hani gerçekten çok realistsiniz, doğal olarak
1: evet,
0: realistsiniz. Çünkü
1: evet.
0: hayat realizm üzerinden akıyor. Biraz duyguları arka plana itmek mesleğiniz gereği olması gereken
1: çok
0: bir şey
1: doğru.
0: zaten. Çünkü duygusal olursanız zaman zaman hata da yapabilirsiniz
1: Tabii ki.
0: İnsanlarda. Ama hani o duygusallığı arkada bırakmanın getirdiği bir katılık da insan üzerinde kalıyor. Sen de kalmamış gibi.
1: Ya şöyle,
0: evet, benim gördüğüm.
1: O seviyorum.
0: Evet,
1: şefkatliyim
0: evet.
1: herhalde. Bütün
0: evet.
1: hastalarıma da öyle yaklaşmaya çalıştım.
0: Hı.
1: Çünkü bana nasıl davranılmasını istiyorsam onlara da öyle davranmaya
0: evet,
1: çalıştım.
0: Evet, evet.
1: Yani bunu da belki 7 yaşındayken ben bir tonsilektomi, bademcik ameliyatı geçirmişim.
0: Hı.
1: Doktorum ve anestezi doktorum böyle bir başımı okşamıştı beni
0: Hı.
1: uyutmaya başladığında. Belki o bende bir etki bıraktı.
0: Evet, evet.
1: Ve bir hastaya dokunmak, onu uyuturken başını okşamak, hani onunla bir göz teması kurup onu sakinleştirmek, bunların çok önemli olduğunu
0: evet,
1: ben
0: evet,
1: biliyordum.
0: Evet.
1: Bunu çünkü kendinde de yaşıyorsun, kendi sağlık problemlerinde. Dolayısıyla bende böyle o insan sevgisi hep
0: evet,
1: şefkati
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Ama tabii ki
0: sözlere de yansıyor
1: evet.
0: tabii. Şarkının sözüne de yansıyor.
1: Evet, ama tabii ki işimi yaparken
0: Hı-hı.
1: duygusallığı bir kenara

0: bırakıp olduğu gibi bütün teorik pratik bilgilerimle davranıyorsun.
1: Başarıların ortada zaten Elvan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ama Tolga bazen de böyle bir ameliyat sonrası bir bebeği böyle sağlıklı bir şekilde uyanmış annesine teslim ederken hani o anne ile bebek arasındaki duygusallıkta gözlerimi yaşardığı da oluyordu.
1: Ya, değil mi? Evet evet o da var. Çok ne güzel anlatıyorsun bunları ya. Hakikaten çok güzel. Hikayeler çok güzel. Senin müzikle olan hikayen çok güzel. Yine şarkı dinleyeceğiz. Çok yakından bildiğimiz bir şarkı tabii. Senin yorumunla dinleyeceğiz. Dert ortağım benim.
0: Evet.
1: Elvan Elvan yorumuyla şimdi radyonuzda efendim.

0: Gecenin içinden programındasınız efendim. Müzikli buluşmalar köşesinde sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Elvan Elvan konuğumuz, çok değerli bir müzisyen, bir müzik insanı, bir tıp kadını bizlerle beraber. Sevgili Elvan, Yeşilcan'dan çok iyi hatırladığımız şarkılar da hatırlıyoruz. Peki şimdi çok şarkı da var tabii doğal olarak Şilçam'ın içerisinde. Seçerken dikkat ettiğin kriterler nelerdir?
1: Seçerken öncelikle en çok sevdiğim şarkıları seçtim. Ama tabii hepsi bana yakışıyor mu diye hocalarım da baktılar yani. Günay hocam olsun, Günay Acar hocam, Hakan Güngör müzik direktörüm, yine Tolga Kılıç aranjör. Evet. Tabii Hakan'la da karar verdik şarkılara. Çünkü şarkıyı sevebilirsiniz ama bazen bir şarkıya duyguyu veremeyebilirsiniz. Evet, evet. Ya da şarkı sizin sesinize yakışmayabilir. Bir de bu şarkılarımız, takdir edersiniz ki, çok usta sanatçılarımız söylediler. Hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum ben, evet, burada. Evet. Ve onlardan dinlemeye alışık olduğumuz için şimdi ben yeni böyle müziğe başlamış hani.
0: Hatta filmin içerisinde başrol oyuncusu da genelde kadınsa bunları, evet, bu şarkıları söylüyor. Filmde de söylüyorlar,
1: evet,
0: şarkıları.
1: Evet. O yüzden çok hassas bir konuydu. Evet. Biz birlikte karar verdik. Ben böyle aslında 20 falan seçtim. Eleyerek biz bunu 13'e düşürdük. İçlerinden. Bu şekilde oldu.
0: Bunlar ama, bir albüm oldu mu?
1: Evet, oldu. Evet. 12 şarkılık bir albüm olarak tüm çıktı.
0: Senin ilk albümün aynı zamanda değil mi?
1: Evet, yani albüm benim olarak, ilk yani single olarak, evet, albüm olarak ilk albümüm. Evet, aynen, evet, öyle. Evet. Yani 2022 senesinde bunun çalışmalarını başlattık. Ve sanıyorum 2024'tü albüm olarak biz bunu çıkardık. Evet, böyle bir albümümüz var. Önemli bir projeydi. Ve single'larım var. Hı-hı. Boş Çerçeve mesela single hikayesini sormuşsun ha, evet, şimdi Tolga. Evet. Şöyle, Boş Çerçeve annemi çok sevdiği bir şarkıydı. Rahmetli babama ithafen seslendirmek istedim açıkçası. Hı-hı. Benim de çok sevdiğim Allah bir şarkıydı ve filmini de çok severdim.
0: Annenin de ellerinden öpüyoruz. Çok böyle birisini yetiştirdiği için.
1: Sağ olsun.
0: Şimdi yine şarkılar dinlemeye devam edeceğiz. Tabii yine bir virgül atalım. Şarkılarımız arka arkaya gelecek. Şuna da çok dikkat ediyorum ben. Özellikle biz tabii buraya çağırdığımız konuklarımızın da müzikle olan serüvenine, işte profesyonel hayatlarındaki aldıkları eğitimlere, onlara da çok dikkat ederek konuklarımızı ince eğirip sık dokuyarak buraya davet ediyoruz. O özelliğin de var ve ben bunu da dile getirmek istiyorum. Yani hayattaki tüm aşamalarında, hem eğitim aşamasında başka işlerinde de hep eğitimini alarak işlerine atılıyorsun. Yani tamam, benim sesim güzel, kulağım iyi diye müzik piyasasına girmedin. İşliğinde ve ondan dersler alarak giriyorsun. Bu da bence en önemli özelliklerinden bir tanesi. Yani hani bodoslama derler ya amiyane tabirle. Böyle bir durum herhangi bir hayatın herhangi bir aşamasında yaptığın hiçbir işte yok. Özellikle müzik çok iddialı olduğunu insanlar düşünebiliyorlar. Fakat onunla ilgili bir eğitimleri olmuyor. Fakat ısrar ediyorlar. Senin o eğitim sürecin bence çok önemli ve buna ehemmiyet vermen çok güzel bir tutum ve davranış diye düşünüyorum. Hala devam ediyor.
1: Evet, hala devam hala ediyor. Devam ben ediyor yarın sabah, evet, Günay hocam da ders yapacağım. Evet, şu an eğitimi, evet, şu an, evet, derslerine, evet, devam edeceğiz. Evet. Çünkü yeni şarkılarım da yolda. Ben yazmaya, üretmeye devam, harika, ediyorum. İşte aranjörlerimde çalışmaya devam ediyorum. Ve bırakmayı da düşünmüyorum Tolga. Yeni şarkılarla da, hatta belki farklı türlerde şarkılarla da buluşturma, evet, planlarım var.
0: O farklı türleri az sonra konuşacağız. Evet, bir virgül attık yine efendim. Elvan Elvan radyonuzda sonbahar rüzgarlarıyla.

0: Efendim Gecenin İçinden programındasınız. TRT İstanbul Radyosu'nda canlı yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Müzikli Buluşmalar köşesinde aramıza yeni katılanlar için bir kez daha anonslayayım. Elvan Elvan bizlerle beraber birbirinden güzel şarkılar dinliyoruz. Yorumlar dinliyoruz. Kendi şarkılarını dinliyoruz. Müzik hayatını dinliyoruz. Müzik serüvenini dinliyoruz, hikayesini dinliyoruz. Gerçekten birbirinden güzel başlıklar var efendim. Sosyal mecrada da muhakkak takip edin. Sevgili Elvan, yeni çalışmalar var dedin Elvan. 18 tane single oldu, doğru mu?
1: Sözü müziği bana ait olan 13 single oldu. 13. Tolga.
0: Toplam single sayısını ne kadar oldu?
1: Yani Yeşilçam'la birlikte
0: Yeşilçam çok şarkı oldu. 26 şarkı oldu. Harika.
1: Evet, bütün
0: harika.
1: Dijital platformlarda mevcut şarkılar. Aynı zamanda bazı şarkılara klip çekme olanağım oldu. Buradan klip yönetmenlerime de çok sevgilerimi gönderiyorum. Özellikle son zamanlarda Kemal Başbuğ ile çok çalıştık. Çok güzel klipler ortaya çıktı. Onlar da YouTube kanalımda mevcut yine. Oradan seyredebilir dinleyicilerimiz.
0: Ve yeni çalışmalar var.
1: Evet, yeni çalışmalar var.
0: Artık tabii albüm değil, hep single gideceğiz.
1: Single gidiyoruz.
0: Çok güzel.
1: Neden single? Onu da şöyle anlatayım. Çok çabuk tüketiyoruz Tolga. Ve yüzlerce şarkı çıkıyor. Hı-hı. Binlerce şarkı çıkıyor. Her cuma yeni şarkılar çıkıyor. Evet. O yüzden single gittiğimizde daha sanki iyi hazmediliyor. Böyle bir de arada kaynamıyor şarkılar. Ziyan olmuyor diye düşünüyorum. Evet. Çok emek var bu şarkıların arkasında. İnanın. Yani sadece benim sözünü yazmam, bestelemem yetmiyor. Hı-hı. Aranjörün bunu oluşturması, canlı tek tek o enstrümanların çalınması, tekrar benim stüdyoya girmem, inanılmaz bir prodüksiyon var. Ben bunları böyle sindirerek gitmek istiyorum.
0: Harika.
1: Evet, yeni çalışmalar var.
0: Yeni tarzlar var.
1: yeni tarzlar var.
0: Türk sanat müziğine yakın senin tarzın. Fakat Türk pop müziğinden de esintiler var.
1: Doğru. Hatta bir tane Ayıp Ettin diye bir şarkım var. O pop müzik olarak çıkarttık onu. Şimdi
0: Ayıp edenlere
1: çıkarttık. Onu Ayıp Edenlere yazdım.
0: Ayıp Edenlere yok.
1: İşte böyle işte bazen bir kelime, bir cümle hayatınızdaki bir şarkı yazıyorsun Tolga. Şimdi yine bir bakalım, çok güzel bir yeni bir şarkı projemiz var. Onu da çok değerli Emre Bayer'le yapıyoruz. Çok sevgilerimi iletiyorum kendisine. Böyle biraz onu Latin pop tarzında yapıyoruz.
0: Tarih var mı, tam bir tarihi? Ya da sürpriz mi?
1: Çok bir tarih, tam bir tarih yok. Ama yine birkaç şarkı daha var. Türk sanat müziği var içlerinde.
0: Harika.
1: Böyle.
0: Kendi dinlediğin şarkı tarzı ne? Yani bu tarzlarda şarkılar çok dinler misin, yoksa yabancı pop da dinlerim, rock
1: dinlerim.
0: Da dinlerim.
1: Yani ben tabii ki Türk sanat müziği çok dinlerim. Emel Sayın hayranıyımdır. Küçüklüğümden beri Muazzez Abacı.
0: Emel Sayın havası var zaten şarkılarda. Var.
1: Ben çok seviyorum
0: çok
1: kendisini. Çok saygılarımı iletiyorum kendisine. Yani ben tabii Türk sanat müziği dinlerim. Türkçe pop çok dinledim çocukluğumdan beri. Ama aynı zamanda yabancı pop müzik de çok dinledim. Bir de klasik müzik hayranıyım ben. Yani çocukluğumda böyle ilk aldığım kasetlerden bir tanesi. Evet, Best Classical Music. Yani tek en iyi onları dinlemeye başlamış. Klasik müziği çok seviyorum. Arada caz dinliyorum.
0: Çok güzel.
1: Bir tek böyle rap dinleyemiyorum. Çok bana hitap etmiyor. O biraz daha genç metne tarzı, yani kendini anlatma tarzı olarak görüyorum.
0: Caz orkestramızın konserine hiç geldin mi? Ben bir seni davet edeyim istersen ilerleyen
1: çok zamanlarda. Memnun olurum.
0: Değil mi? Bu yaz aylarında tatildeler. Dönem başladığı zaman caz orkestramızın çarşamba günleri konserleri oluyor. Perşembe günleri tam hatırlaması, yanlış hatırlamıyorsam. Oraya ben seni davet etmek isterim. Sevgili Gizem'le beraber çok
1: güzel,
0: güzel olur. İnşallah beraber oluruz. Çünkü çok güzel bir caz orkestramız var. Onu dinlemeni isterim.
1: Harika olur. Çok güzel teşekkür olur. Ediyorum. Ben şimdiden heyecanlandım.
0: Harika. Peki yavaş yavaş son dakikalarımıza da yaklaştık. Hatta son saniyelerimize de yaklaştık.
1: Çabuk bitti.
0: Çok çabuk bitti. Tanrım ayırmasın da son senden dinleyeceğimiz son yorum olacak. Son olarak söylemek istediklerin var mı? Sevgili Elvan.
1: Evet, buradan bütün dinleyicilerime öncelikle iyi ki varlar. Gerçekten onları çok seviyorum. Her zaman onların gücüyle hareket etmek, onların varlığıyla hareket etmek beni daha da motive ediyor. Diyorum ki hayatta sevdiklerinize seni seviyorum demeyi ihmal etmeyin. Bardağın dolu olan tarafını görün. Ne olur elinizde olanların kıymetini bilin.
0: Evet.
1: Ve bir de şunu unutmayın. Hayatta hiçbir şey için geç değildir. Her ne gerçekleştirmek istediğiniz varsa yüreğinizde evrene yollayın ve fırçalarınız, kalemleriniz, renkleriniz sizin elinizde. Yapın resminizi, girin içeriye diyorum.
0: Harika bir cümleydi. Bitiriş cümlesi çok güzeldi. Ağzına sağlık, gönlüne sağlık. Çok güzel insanlarla çalışıyorsun. Başta Gizem olmak üzere hepsine.
1: Evet Gizemciğim, sağ olsun.
0: Hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Katıldığın
1: teşekkür ediyorum. Yani beni davet ettiğiniz için Zeynep Hanım'a, Deniz Hanım'a, sana çok teşekkür
0: biz
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: İyi
0: ediyoruz.
1: Ki varsınız.
0: Çok
1: sizler çok kıymetlisiniz. Sizler çok bizim dinleyicilerimizle aramızda bağı oluşturuyorsunuz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Elvan Elvan konuğumuzdu efendim. Geldik sona. Zeynep Batur, Deniz Sezer programı hazırladılar. İstanbul Ot sesimizi iletti mikrofonda ben Tolga Avcı. Çarşamba geceleri yine beraber olacağız. Bir sonraki buluşmamızda sağlık sıhhat diliyoruz sizlere efendim. Gecenin içinden programından selamlıyoruz sizi. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyiciler, ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'in insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak, başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlığın ortak sorumluluğu dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, Türkiye Libya'nın huzurunu kendi huzurundan ayrı görmüyor dedi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırıyor. Son saldırıda iki Filistinli yaralandı. İşgal altındaki Batı Şeria'da da zulmeden katil İsrail beylerin evlerini yıktı. Skandal uygulamalarının sonu gelmeyen İsrail unsurları El Halil'de de Harem İbrahim Camii'ni ibadete kapattı. İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkesi uzatma konusunda anlaştıkları iddia edildi. Gelişme, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın müzakerelerde arabulucu olan Pakistan'ın İçişleri Bakanı ile görüşmesinden sonra yaşandı. İki ülke arasında 17 Haziran'da imzalanan Pakistan mutabakat zaptı kapsamındaki ateşkes gelecek hafta doluyor. Trump ise İran'a güvenmediğini söyledi. Güneş tutulması Avrupa'nın birçok kentinde büyük ilgi gördü. Çok sayıda kişi tutulmayı izlemek için meydanlarda, parklarda ve yüksek noktalarda bir araya geldi. İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde ve İzlanda'da tam güneş tutulması yaşandı. Avrupa'nın diğer birçok noktasında ise güneşin büyük bölümü ay tarafından örtüldü. CHP'de kongre takvimi Eylül ayında ilan edilecek. Öncesinde il yönetimlerine atama süreci tamamlandı. 3 il yönetimi için ilgili birimlere atama yetkisi verildi. 5 ile yeni il başkanı atandı. Motorinde özel tüketim vergisi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Özel tüketim vergisi 1-30 Eylül günleri arasında ise 3 lira, 1-31 Ekim arasında 6 lira olarak uygulanacak. Motorinin litresinden alınan ÖTV Kasım ayı boyunca 9 liraya, Aralık ayında ise 12 liraya yükseltilecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise 13,9 lira olacak. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 kaza kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı pilotun atlayarak kurtulduğunu duyurdu. Olay yerinde açıklama yapan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, herhangi bir çarpışma olmadığını, kazanın eğitim uçuşu sırasında meydana geldiğini söyledi. Aydın, Muğla, Balıkesir ve Antalya'da orman yangını çıktı. Muğla, Balıkesir ve Antalya'da alevler kontrol altına alındı. Orman ekiplerinin Aydın'da yangına müdahalesi sürüyor. İstanbul'da bunaltıcı sıcak hava yerini poyraz ve yağmura bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kentte kuvvetli fırtınanın yanı sıra sağanak beklendiğini açıkladı. İstanbul Valiliği yaşanabilecek aksaklıklara karşı uyarıda bulundu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarını beraberinde getirdi. Yurtta meydana gelen kazalarda 5 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırı soruşturması yeniden ele alındı. Yeni delillere ulaşılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor. Haberleri dinledim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Ozan'ın sesinde, sazın telinde can bulan türküleri sizlerle buluşturduğumuz Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Mehmet Özbek'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsüyle başlıyoruz. Hakan Ünal sizlerle. Arpa orağa geldi, zülüf tarağa geldi.

Tüfekçi'nin Hamdi Tüfekçi'den derlediği Yozgat türküsünü Nuri Esen Türk söylüyor. Sabahına ne sen seher yeli mi, benim gönlüm divane mi, deli mi?

Kuş Yazıcıoğlu'nun Serpil Eroğlu'ndan derlediği İzmir türküsüyle Makbule Kaya sizlerle. Anne ben hastayım marul isterim. Hastanın başında düğün isterim.

Muzaffer Sarı Sözel'in Yusuf Taş'tan derlediği Tokat türküsünü Köksal Coşkun söylüyor. Aşıp aşıp karlı dağlar gelirsin, bizim elden ne haberler bilirsin.

Halil Atılgan'ın Necla Babacan'dan derlediği Çukurova türküsüyle Celal Bakar sizlerle. Aşk yoluna canı feda kıranlar, siz de düştünüz mü zora ben gibi?

Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği İzmir türküsüyle Bediye Akar Türk şimdi sizlerle. Mezarımın taşı Bozdağ'a karşı, üstünün toprağı, gözümün yaşı.

Gece ezgilerinin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Kendi değerimizi kalbimizin derinliğinde değil de başkalarının parmak uçlarındaki o küçük beğeni işaretlerinde aradığımızdan beri nezaketimizi ve özgünlüğümüzü kaybettik. Mevsiminde dijital çağın en gürültülü esareti olan onaylanma bağımlılığını ve bu bağımlılığın getirdiği nezaket kaybını ele alacağız. Başkalarının gözüyle yaşamak, başkalarının bakışlarına ayarlı yaşamak dehşeti sadece bir psikolojik yorgunluk değil, aynı zamanda insanın kendi hakikatine ve çevresine karşı gösterdiği bir samimiyet noksanlığıdır. Gerçek nezaket, başkaları alkışlasın diye değil, öyle olması gerektiği için vakur ve zarif kalabilme sanatıdır. Şükrü Erbaş'ın o insanın ruhuna ayna tutan seslenişinde ne dediğini hatırlayalım. Dünya bizi beğenmek için sıraya girmeliymiş gibi bir telaş içindeyiz. Oysa insan sadece içindeki o çocuk gülsün diye yaşamalıydı. Erbaş'ın bu sitemi sosyal medyadaki beğenilme histerisinin en yalın özeti gibi. Bir fotoğrafın, bir sözün, bir anın değerini aldığı etkileşimle ölçmeye başladığımız

0: da o anın içindeki zarafeti öldürmeye başlıyoruz. Henry Bergson, şahsiyetin dışarıdan dayatılan imgelerle değil, içeriden gelen bir oluşla var olduğunu savunur. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda, beğeni avcılığı, bu özgün oluşu bozan, insanı başkalarının beklentilerine göre şekil almaya zorlayan, bir nesneye indirgeyen bir nezaket kaybıdır. Gazali, Kimya-i Saadet'te düştüğü bir şerhte, makam tutkusunu, yani başkalarının gözünde büyük görünme arzusunu kalbi öldüren bir zehir olarak anlatır. Gazali'ye göre bir hayrı başkaları görsün ve bizi övsün diye yapmak o hayrın tüm bereketini, tüm kıymetini yok eder. Bugün bir yardım karesini paylaşırken muhatabın yüzünü sakınmayan anlayış, Gazali'nin uyardığı o riya tuzağının tam merkezindedir. Buhari'nin Edebil Müfredinde düşülen şerhlerde ise tevazu, imanın en yüksek mertebesi olarak anlatılır. Kendini kimseden üstün görmeyen, başkasının onayına muhtaç olmaz. Nezaket görünmek için değil, olmak için verilen bir mücadeledir. Hazreti Mevlana, göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün derken aslında dijital dünyadaki o mükemmel hayat kurgusuna en büyük ihtarı yapar. Sosyolog Bauman, sosyal medyadaki onay arayışının varoluşsal bir güvensizlikten kaynaklandığını bize hatırlatır. Bauman'ın bu teşhisine karşı biz kadim kanaat ve vakar zırhımızı kuşanmalıyız. Beğeni almak için kendi mahremiyetini, komşusunun sırrını veya çocuklarının masumiyetini feda etmek nezaketin değil, bir itibar iflasının göstergesidir. Gerçek vakar, başkalarının beğenisine sunulmayan, sadece Allah'ın ve kendi vicdanının şahitliğinde yaşanılan o gizli güzelliklerdedir. Kıymetli dinleyenler, bizim değerimiz ekranlarda bıraktığımız sayılarla değil, gönüllerde bıraktığımız o sessiz izlerle ölçülür. Gelin bugün dijital dünyaya bir onay orucu başlatalım. Bir şeyi başkaları beğensin diye değil, sadece kendimiz için, o anın kıymeti için yaşayalım. Ekranın onayına muhtaç olmadan kendi şahsiyetimizin o vakur duruşuna güvenelim. Unutmayalım ki başkasının gözüyle kurulan hayatlar bir fırtınada ilk yıkılacak olan kumdan kaleler gibidir. Kendi değerimizi başkasının parmak uçlarına emanet etmeyelim. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, kendi içinizdeki huzuru ekranların onayından üstün tuttuğunuz güzel günler diliyorum. Özgünlüğüne emanet. Emniyetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Bugün yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sağlık konusu olan fibromiyaljiyi ele alacağız. Fibromiyaljinin belirtilerini, tanı sürecini, tedavi yöntemlerini ve bu hastalıkla yaşayan kişilerin günlük yaşamda dikkat etmesi gereken noktaları konuğumuz Ege Üniversitesi.

0: Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Ece Çınar'la birlikte konuşacağız. Gençlik, sağlıklı alışkanlıkların kazanıldığı en önemli dönemlerden biri. Programımızın ikinci bölümünde gençlerin sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite, bağımlılıklardan korunma ve sağlıklı yaşam. İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği uzmanı Doçent Doktor Hakan Gülmez'le konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, programımızın ilk bölümünde Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Ece Çınar stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza.
1: Hoş bulduk,
0: günaydın. Merhaba Sıla Hanım. Günaydın. Çok kişiyi aslında etkileyen, pek çok da soruların olduğu bir hastalıktan bahsedeceğiz. Fibromiyaljiden. Nedir bu acaba? Doğru da biliniyor mu sizce?
1: Evet, doğru da bilindiğini düşünüyorum. Farkındalık arttı aslında ama fibromiyalji nedir diye kısaca söyleyecek olursak yaygın ağrı. Çok yaygın ve kronik ağrıdan bahsediyoruz. Tabii ki ağrının pek çok sebebi var. Yani öncelikle yine hastalarımızı tanıya yaklaşıyoruz. Başka ağrıya sebep olan sebepler var mı? Mutlaka bunu araştırıyoruz. Ama fibromiyalji dersek aslında doktor gezdiren, pek çok tetkik yapılmış. Aslında ağrım var ama ağrımı kanıtlayamıyorum. Tetkiklerimde bir şey olan bir hasta kitlesiyle karşı karşıyayız. Yani kronik ağrı, zamanla tabii ki ağrı insanın yaşam kalitesini bozuyor dediğiniz gibi. Depresyonla birlikteliği çok fazla, dinlenememe, uyku bozukluğu, pek çok ağrılı aslında baş ağrısı, çene problemlerine kadar aklınıza gelecek pek çok problemle beraber böyle bir semptomlar kompleksi. Ve insanları çok olumsuz etkiliyor. Bazen iş gücünde kayıplara yol açabiliyor. Evden çıkamaz kadar şiddetli ağrısı olan hastalarım da var benim. Farkındalığı bence çok artıyor artık toplumda. Yani bize gelip doğrudan ben fibromiyalji tanısını kendime koydum veya internette araştırdım diyen hastalarımız da oluyor. Ama hala meslektaşlarımızda bile ne yazık ki bazen başka şeylerle de karıştırabiliyoruz. Ya da fibromiyaljiye çok benzeyen bazı kronik ağrı sendromları var. Bazen onlarla karışabiliyor. Mesela Covid pandemisinden sonra uzamış Covid, hepimiz bahsettik. O dönem bununla çok fazla işli dışlıydık. Uzamış Covid de aslında bir fibromiyaljinin bir türevi. Yani santral sensasyon sendromları diyoruz. Beynin aslında ağrılı uyaranları farklı işlemesi. Kimi insanlarda ağrıyı farklı algılıyor beynimiz ve zamanla bu olay kronikleştikçe bazen aslında ağrı ortaya çıkaran bir travmatik faktör kalmasa bile beyin ağrı hissetmeye devam ediyor. Yani fibromiyaljinin patofizyolojisi aslında çok basit bir şekilde indirgeyecek olursam böyle bir şey. Bazen işte Covid geçirmek gibi şiddetli bir enfeksiyon, eşlik eden romatizmal hastalıklar, hayatımızdaki fiziksel veya duygusal travmalar da bazen bu süreci tetikleyebiliyor.
0: Böyle etkili olabiliyor. Peki kimlerde sık görülüyor?
1: Genelleme yapacak olursam yine kadınlarda biraz daha fazla. Ya da erkeklerde belki de daha az tanı koyuyoruz. Bu da olabilir. Çünkü literatürde de tüm dünyada kadınlarda daha fazla olduğu bildirilmiş. Kadınlar bu semptomları daha şiddetli yaşıyor. Yaş arası kadınlarda çok daha %5'e kadar bildirilmiş. Aslında erkeklerde de oluyor. Ama fibromiyalji hala bizlerde bile, hekimlerde bile daha çok kadın hastalığı olarak algılanıyor. Ve erkeklerde bazen bu semptomlar ortaya çıksa bile hem tanı koymakta biz de gecikiyoruz. Aslında fibromiyalji erkek tanısında eksik koyduğumuzu düşünüyorum. Bu bir öz eleştiri. Ben de bunu böyle yapıyor olabilirim.
0: Evet.
1: Ve gerçekten bazen erkeklerin semptomları da, çünkü toplumsal rolümüz, psikolojik durumumuz, erkeklerin semptomları bazen kadınlardan farklı seyredebiliyor. Kadınlar aslında ağrılarını daha çok dile getirebiliyorlar belki de. ya da depresif semptomlar bazen kadınlarda daha ön planda oluyor. Bazen tabii ki erkeklerin meslek hayatı olsun, uyku düzeni eşlik eden hastalıklar ağrıdan çok mesela depresif duygu durum erkeklerde daha ön planda olabiliyor. Kadınlar daha çok çok ağrım var diye geliyorlar ama erkekler daha çok mesela bizler fizik tedavi uzmanları ya da ağrıyla uğraşan diğer branşlara değil de bazen psikiyatri hekimlerine daha çok başvurabiliyorlar. Hı-hı. Bu yüzden de aslında oranlar bence erkeklerde de o kadar az olmamakla beraber daha az. Hı-hı. Başka kimlerde daha fazla görüyoruz fibromiyaljiyi? Eşlik eden hasta aslında açıklanamayan, tetkiklerde çıkmayan bir ağrı sendromu. Evet. Ama başka ağrılı hastalıklarınız varsa, örneğin iltihaplı eklem romatizması ya da kronik başka bir eklem hastalığı, ağrıyla seyreden herhangi bir hastalık uzun dönemde aslında sinir uçlarımızın, yani beynimizin ağrıya duyarlılaşması demiştim ya, fibromiyalji kliniğine de yol açıyor denilebilir. Aslında bir kısır döngüye giriyor. İnsan evet. ağrı hissettikçe duygu durumu da olumsuz etkileniyor, dinlenemiyor, uykusu bozuluyor. Bu ağrıyı daha da arttırıyor ve böyle bir kısır döngünün içinde debelenmeye başlıyor aslında insan.
2: Peki o zaman bunun ağrı belirtisi anladığım kadarıyla bir erken belirtisi var mı? Ya da belirtiler arasından bunun başka bir hastalık değil de fibromiyalji olduğunu düşündüren ayırıcı belirtiler var mı?
1: Evet. Ağrı tabii ki olmazsa olmazı. Tanı için zaten ağrının olması gerekiyor ve ağrının kronikleşmesi gerekiyor. Yani 10 gündür ağrım var ya da hepimiz grip geçirmişizdir. Yaygın ağrımız, paçavra hastalığı diyoruz. Kısa süreli ağrılara fibromiyalji demiyoruz. 3 aydan uzun sürmesi tanı kriteridir zaten. Ve genellikle eşlik eden işte duygu durum bozuklukları, özellikle depresyon tabii ki çok sık eşlik ediyor. En sık gördüğümüz bulgulardan biri. Uyku bozukluğu, dinlenemeden uyanma, sabah uyanmışım ama dayak yemiş gibiyim. Uykunun dinlendirici etkisinden faydalanamıyor hastalarımız. Hı hı. Yine uykusunu alamamaktan, ağrıdan, depresyondan dolayı konsantrasyon güçlüğü, odaklanmada zorluk, hafıza sorunları. Bazen çok unutkan oldum diyor hastalarımız. Gidiyor aslında. Bazen çok dalgın hissediyorum kendimi, ailem sen değiştin diyor diye bize anlatıyor hastalarımız. Ve eşlik eden yine baş ağrısı, çene sıkma, huzursuz bacak sendromu, karın ağrısı, iritabl bağırsak sendromuyla beraber çok fazla görüyoruz. İshal kabızlık olabiliyor, pelvik ağrı. Açıklanamayan bu gibi eşlik eden semptomlar bizlere de ipucu veriyor. Yani ağrım var diyor hastam ama hiç uyku bozukluğu olmayan, konsantrasyon güçlüğü olmayan, dinlenip uyarıyorum diyen bir hastada tabii ki ilk aklıma gelen şey fibromiyalji olmuyor. Hı-hı. Aslında bu semptomların bir arada oluşu bir resimde çiziliyor klinikte. Hı-hı. Ama tabii ki de buna yol açan başka hastalıklar da olabilir. Çok basitinden bir hipotiroidizmi olan bir hastaya tanık olmadıysa tiroid bezinin bozuklukları da fibromiyaljiye benzer semptomlar yapar.
2: Ağrı da yapıyor.
1: D vitamini eksikliği daha artık az görüyoruz ama çok derin D vitamini eksikliği olan hastalarımız var. Bu da kadınlarda daha çok görülür. B12 eksiklikleri veya eşlik eden işte o iltihaplı eklem romatizmasının yeterli tedavi edilememiş olması, kanda iltihapların yüksek olması da fibromiyaljiyle karışabiliyor veya aynı anda da bulunabiliyor. O yüzden de tabii gereken bir takım şeyler var. Hı-hı. Ama bunların hepsi normal geldi. Başka bir şeyle açıklayamıyorsak eğer, o zaman hastamıza fibromiyalji tanısını rahatlıkla koyuyoruz.
2: Yaygın mı toplumda?
1: Yaygın. Yani literatürde %5 demekle beraber, şimdi ben tabii bir üniversite hastanesinde hekim olarak ben %5'ten daha fazla görüyorum. Ya yani ben her gün bana mutlaka birkaç tane fibromiyaljik hasta başvurusu oluyor. Tabii hastaları uzun süre takip de ediyorum, görüşüyorum. O yüzden benim algım çok daha fazla. Toplumda daha fazla varmış gibi geliyor bana. Ama literatürde %2 ile %5 arasında, Türk toplumunda da yapılan çalışmalarda benzer oranlar bildirilmiş. Toplumda kadınlarda daha fazla olmak üzere görüyoruz.
2: Peki kesin bir nedeni var mı? Şimdi bazı zorlayıcı koşullar olabilir. İşte 30-50 yaş arası kadın dediğiniz zaman bir kadının hayatının en yüklerin fazla olduğu dönemi diyebilirim. Belki bunların etkisi vardır vesaire. Neden bazı kişilerde oluyor da bazılarında olmuyor?
1: Evet. Tabii genelleme 30-50 yaş arasının dışında da olabilir. Daha az olarak ileri yaşlı hastalarımızda da görüyoruz. Çocuk pediatrik yaş grubunda bile karşımıza çıkabiliyor bazen ve bunun tedavisi bazen daha zor oluyor tabii ki. Tanı koymak daha zor oluyor bizler için. Neden olduğuna dair kesin bir faktör yok. Yani şundan dolayı, şu gende mutasyon olduğu için fibromiyalji çıkar gibi bir bilgi yok. Ama tabii ki her hastalıkta olduğu gibi yatkınlık söz konusu. Ailesel yatkınlık, genetik faktörler, kişinin dirayet seviyesi denilen aslında, yani hayattaki bütün stresörlerle, travmalarla aslında sinir sistemimizin baş edebilme kapasitesi var hepimizin. Bununla doğuyoruz aslında. Hı hı. Ama sosyal desteğimiz, yaşam koşullarımız, geçirmiş olduğumuz fiziksel diğer hastalıklar, bunlar bir yerde aslında bizim direncimizi düşürerekten fibromiyalji geliştirmeye zemin hazırlayabiliyor. Bunlar hakkında sadece böyle spekülasyonlar ve bu kişilerde daha fazla görünür şeklinde bilgiler var ama dediğim gibi yani 2 artı 2 4 olmuyor her zaman. Evet. Bazen çok zorluklardan geçmiş veya çok ciddi hastalıklar geçirmiş hastalarımızda fibromiyalji görmüyoruz. gibi gördüğümüz faktörler bazen çok ağır bir fibromiyaljiye de yol açabiliyor. Hı hı. Ama yatkınlık söz konusu. Üst üste gelen travmalar, genellikle eğer bir fiziksel hastalığı ağır geçirdiysek ardından fibromiyaljiye gelişme riski daha yüksek olabiliyor. Tabii ki hayatımızda zorluklarla baş etmemiz gereken dönemlerde depresif olduğumuz, mesela bazen anne babalarına bakması gereken hastalarımız oluyor. Hayatlarının zor bir döneminden geçiyorlar. Ardından fibromiyaj tetiklenebiliyor. Genelde bir tetikleyici faktör oluyor.
2: Peki tanısına gelelim. Zor

0: bir tanı diye tahmin ediyorum. Anlattığınız belirtilerden önce her şeyi bir elemek gerekiyor galiba.
1: Evet, yani fibromiyaljiyi gerçekten fibromiyaljili hastalarla biraz vakit geçirdikten sonra, tabii bu her aslında branş için ve her hastalık için geçerli. Tanıyoruz aslında, bize ipuçları veriyor hastalık, ama az önce de dediğim gibi aslında başka şeyleri atlamamamız gerektiği için biraz da tanısı zor. Yani eşlik eden D vitamini eksikliği var. Örneğin çok basit bir örnek. D vitaminini ben yeterli seviyeye getirdikten sonra hastanın semptomlarında acaba iyileşme olacak mı olmayacak mı? Hmm. Ya da belki daha basit önlemlerle kısa süreli bir ağrısı var ama fibromiyaljiye dönecek gibi. Bu fibromiyaljinin ortak özelliklerini taşıyor. Ama mesela 3-4 ayı geçmemiş şikayetleri. Bu hastamızı takibe alıyoruz. Bazen o yüzden tanının adını koymakta çok aceleci olmayabiliyoruz. Ama evet, tanıyı koymak bazen de fibromiyaljı tanısını aşırı, yani fazla koyduğumuz durumlar da olabiliyor. Hmm. Meslektaşlarımızda da, ben de yapmışımdır kesin, bazen yaygın ağrı olduğunu söylemiştim. Yani hem kollarında, bacaklarında, omurgasında, boynunda, başında ağrısı olur fibromiyaljik hastanın. Mesela sırf sırt ağrısıyla gelen genç kadın hasta, geçmiyor ağrılarım. İşte halk arasında kulunç dediğimiz gergin bantları var. Aa, sen fibromiyaljisin gibi bazen hızlıca, aceleci bir tanıda konulduğunu görüyoruz bazen. Hmm. Aslında bu fibromiyaljı değil. Yani
0: ayırt edici olan yaygın olma.
1: Belde olmaz. Yaygın, her yerim ağrıyor diye gelir zaten. Hı hı. Hani tabiri caizse kafatasımdan ağrı gir, her yerinde yaygın olması en önemli tanımlayıcı özelliği gerçekten.
0: Bu sürekli bir ağrı mı, vücutta dolaşan bir ağrı mı?
1: Dolaştığını ifade eden hastalar da oluyor. Devamlı yataktan uyandığımdan yatana kadar devamlı ağrım oluyor. Gece de uykuları bozuk olduğu için gece ağrısı da hissedebilir hastalarımız. Genelde doktorlar, bizler gece ağrısını duyunca böyle bir tedirgin oluruz. Çünkü gece ağrısı bazen daha ciddi hastalıklara da işaret edebilir. Geçmeyen, ağrı kesiciye yanıt vermeyen, gece çok şiddetli ağrısı olduğunda hastamızın genelde tetkik isteriz. Alttan başka bir şey çıkmasın diye. Ama gece ağrısı da, yani uyuyamadığı için gece de uyandığında ağrıyı hisseder yine hastamız. Dolaşıcı olabilir ama genellikle her yerim ağrıyor kelimesini zikreder hastalar.
0: Evet.
1: Tek bir yerde, sonra öbür ekleme geçmez peki.
0: Hı hı. Peki kullandığınız özel tetkikler, tahliller var mı, yoksa diğerlerinin elenmesi şeklinde?
1: Elenme ve dışlama tanısı aslında. Genel bir zaten kan tetkiki mutlaka hastamız ilk bize başvurduğunda yapılmadıysa istiyoruz. Başka bir şey atlamayalım, ya da bahsettiğim gibi bir takım beslenme eksiklikleri, vitamin eksiklikleri de yol açabilir. Genelde fibromiyaljı tanımızdan şüphemiz yoksa veya altta yatan başka bir şeyden şüphelenmiyorsak çok göremeyiz. Ama özellikle belli spesifik bir şikayetten eğer muzdarip değilse o anda bel MR'ı, bel filmi çekmek fibromiyaljı tanısını desteklemez de dışlamaz da. Romatizması olan kişide de fibromiyaljı olabilir. Bu karakteristik birlikte özellikler varsa, eğer uyku bozukluğu, dinlenememe, yaygın ağrı varsa, tek tek ağrıyan her yerin görüntülemesini istemiyoruz. Hı-hı. Ama evet, bir dışlama tanısıdır. Bunu açıklayacak başka bir şey yoksa eğer, o zaman fibromiyaljı tanısını koyabiliriz.
0: Tedavisi nasıl yapılıyor?
1: Tedavisinde en önemlisi aslında bu konuştuklarımızı polikliniğe gelen her hastamızla da vaktimizin el verdiğince konuşmamız lazım. Çünkü gerçekten aslında sinir sisteminin ağrıya duyarlılaşması ve bunun geçmemesi. Hastalarımız genelde derler ki, aileme anlatıyorum, çocuklarıma, yakınlarıma anlatıyorum ama gidiyoruz doktora, laboratuvarlarda hiçbir şey çıkmıyor, tetkiklerde bir şey çıkmıyor ve bazen gerçekten etrafındakilere kendini inandıramama hissi çok ön planda oluyor. Zaten duygu durum bozukluğu, depresyon da eşlik ediyor ve inandıramamak, bu sefer bende yolunda gitmeyen bir şey var, ben ağrı çekiyorum ama etrafımdakilere inandıramıyorum psikolojisine giriyor. Çok normal bir şey, hepimizde olabilir. O yüzden aslında, hatta hastalık var, sizin bir hastalığınız var, bunun tanısını şu anda koyuyoruz ve bu birazcık zaman alacak. Tedavisini, bilgisini hastaya vermek lazım. Yani hasta eğitimi tedavinin aslında birinci basamağı. Bu nasıl bir hastalıktır, niye yol açar bilgisini verdikten sonra da tabii ki ilaç tedavilerimiz var. Bir de yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz, psikolojik destek alması, bazı depresyon ve diğer duygu durum bozuklukları ön plandaysa mutlaka psikiyatrist meslektaşlarımızdan yardım istiyoruz. Psikolojik destek alması için de yönlendiriyoruz hastalarımızı. Hepsinin bir kombinasyonu. Genellikle mesela egzersizin, evet, fibromiyaljide tedavi edici özelliğinin ne olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ama ben fibromiyaljisi çok şiddetli, ağrısı çok fazla olan bir hastaya hadi git şu kadar egzersiz yap, şöyle yap dersem yapamaz zaten. Hı hı. Yapamayacağı gibi hem doktorun istediği şeyi yapamadı, bu da insanın canını sıkan, üzen bir şey. Hem de aslında bu sefer bizden uzaklaştırır hastayı. Çünkü ben bir şey yap demişim, yerine getiremeyince bu sefer tekrar bana kontrole gelmeyebilir hasta. Hı hı. O yüzden böyle ufak ufak adımlarla birbirimize yaklaşıyoruz hastalarla. Genellikle evet, gerçek bir fibromiyaljı ise ilk başta çoğu hastamıza ilaç başlamamız gerekiyor. Hı hı. İlacı hem ağrıyı dindirsin diye başlıyoruz ama
0: ağrı kesici türü ilaçlar mı?
1: Ağrı kesme etkisi de olmakla beraber o

basit ağrı kesicilere aslında başlamıyoruz. Hı-hı. Çok belim ağrıyor diyorsa ekstra bir ağrı kesici yazabiliriz ama örneğin aslında birazcık bazı bu ilaçların bazıları antidepresan grubuna da girer. Hı-hı. Çünkü beynimizin ağrı algısıyla ilgili bir bozukluk ortaya çıktığı için

0: bedenimizde gece uykusunu düzeltince gündüz de zaten otomatikman daha iyi hissetmeye başlıyor. Birazcık dinlenmiş olmak, daha enerjik güne başlayınca bu sefer egzersizini daha güzel yapabiliyor. Hani 5 dakika değil de 10 dakika yürüyüş yapmaya başlayabiliyor hastalar. Bir evden çıkma enerjisi geliyor bazen. Böyle küçük küçük desteklerle, sıkı kontrollerle aslında önce ilaç tedavisi veya aynı anda hem egzersiz ve ilaç tedavisiyle başlıyoruz.
1: Peki bu hastalığın tamamen geçmesi mümkün oluyor mu, yoksa dönem dönem tekrarlama ihtimali mi var?
0: Tekrarlayabilir, çünkü en başta söylediğimiz gibi bir yatkınlık var. Ha. Ben diyabete yatkınımdır, başka birisi belki hipertansiyon gelişmesine yatkın olduğu gibi bazımız da fibromiyajiye yatkınız. Bunu yatsıyamayız. Ama geçtiği hastalarımız da var. Fibromiyajı aslında tedavi olamayan bir hastalık değil. Öncelikle farkındalık. Yani kendisinin, çevresindekilerin, doktorunun da aslında bunun gerçek bir rahatsızlık olduğunu kabul etmesi lazım. Hı hı. Çünkü yıl 2026 olmuş, hala tıp literatüründe fibromiyajı gerçek bir hastalık mı diye tartışan meslektaşlarımız bile var. Hı hı. Yani gözle görülemeyince, elle tutulamayınca bazen gerçekten o tanının gerçekliğine inanmak hekimleri bile zor olabiliyor. Böyle bir hastalık var. Biz bu yola çıkıyoruz ve tedavisinde bu basamakları izleyeceğiz. Baştan bir aslında kontratı yapmak lazım. Hı hı. Ve sonrasında da kontrollerle yanıt alamıyorsak tedavi stratejimizi değiştirebiliriz. İlaçları değiştirebiliriz. Ben derim ki çık günde 5 gün egzersiz yap derim hastama, ama onun haftada 5 gün dışarıya çıkıp egzersiz yapmaya vakti yoktur. O zaman yerine getirmeyebilir bunu. Hiç yapmamasındansa yapabildiği kadar yapması, bir adım bir adım şeklinde aslında tedaviyi kendi eline alması gerekiyor.
1: Hafif egzersizler sanırım.
0: İlk başta hafiflerle önemli başlıyoruz.
1: Beslenmenin etkisi nedir?
0: Beslenmenin etkisi de çok tartışılan, çok popüler bir konu gerçekten. Her geçen gün yeni yayınlar çıkıyor. Gluten intoleransı olsun, farklı işte Akdeniz tipi beslenme, işte keto diyet beslenme gibi çok popüler bu beslenmeyle ilgili konular fibromiyajda da araştırılmış aslında. Ama çok basit bir şekilde özetleyecek olursam aslında benim sağlıklı birey olmak için, kalp sağlığım için nasıl düzgün, dengeli, aslında her şeyden barındıran, sağlıklı, çok işlenmemiş gıdalar içeren bir diyetim olması gerekiyorsa bu fibromiyaj hastaları için de geçerli. Hı hı. Çünkü aslında beynin kan dolaşımı, egzersizle beraber egzersizin ortaya çıkardığı olumlu etkiler, bunlar damar sağlığımızla, kalp sağlığımızla hepsi bir bütün aslında. Ben Akdeniz diyetiyle çok işlenmiş karbonhidrat içermeyen, çok ağır yağlar içermeyen, zengin, güzel bir diyetle beslenirsem aslında fibromiyaj açısından, çünkü kas iskelet sistemi açısından da, dolaşım sistemi açısından da olumlu etkileri olacak.
1: Evet.
0: Hepsi bir bütün. Ya özellikle şunu yiyin, bunu yemeyin, fibromiyajda şunu yemek zararlıdır gibi bir şey asla kesinlikle söylemiyorum. Çünkü benim beslenme tarzım size uymaz, başkasına uymaz. Kendi sürdürebileceği şekilde bir beslenme düzenini oturtması gerekiyor hastanın. Ben bir şey öneririm ama onun yaşam tarzına uymuyorsa zaten süreyen olmayacaktır. O yüzden sağlıklı beslenmek, dengeli beslenmek en önemlisi.
1: Doğru bilinen yanlış nelerdir toplumda?
0: Öncelikle doğru bilinen yanlışlar, mutlaka bir tetkik yapılmalı, MR çekilmeli ve burada bir tanı çıkmalı gibi bir algımız var. Hı. Bu belki de tabii ki yani hekimle hastanın birbirini ayırabildiği vakitte giderek azalıyor. Yoğun, büyük bir nüfusu olan bir ülkede yaşıyoruz. Hekimler de yoğun, hastaneler yoğun. Bazen tetkik isteyip tetkikin sonuçlarına göre tabii ki hastamızla konuşmamız gerekebiliyor. Ama MR'da bir şey çıkmaması, kanlarda kötü bir şey çıkmaması fibromiyajının gerçek bir hastalık olmadığı anlamına gelmez. Bence en önemlisi, herkesin kabullenmesi gereken bu. Yani bir hastalık var ve bu diğer hastalıklar kadar da geçerli, var olan gerçek bir hastalık. En önemlisi ne olduğunu düşünüyorum.
1: Psikiyatristler de koyabiliyor mu bu tanıyı?
0: Tabii, evet. Onlar da bize, biz onlara çok fazla zaten karşılıklı beraber takip ettiğimiz hastalarımız oluyor. Çünkü zaten günün sonunda mutlaka bu meme durumu kişinin duygu durumunu etkiliyor. Çok ağır bir şekilde etkiliyor. Hiç daha önce depresyon olmayan bir kişi bile zaten bu kadar ağrı çekse eninde sonunda mutlaka depresif semptomlardan da muzdarip oluyor. O yüzden onlar da bize yönlendirebiliyorlar. Eğer depresyonun tedavi ettiği halde yeterli ağrı yanıtamıyorsa bize yönlendiriyor psikiyatrist arkadaşlarımız. Biz de eğer hastanın tedavisine sadece egzersizle veya sadece bu ilaçlarla çözülemeyeceğini düşündüğümüz depresyonun ön planda ya da diğer duygu durum bozukluklarının ön planda olduğu hastalarda mutlaka psikiyatristlerle beraber çalışıyoruz.
1: O zaman son olarak hastalara ve yakınlarına tabii ne söylemek istersiniz?
0: Eğer uzun süreli fibromiyajı ile bu az önce konuştuklarımızla uyumlu şikayetlerinizin olduğunu düşünüyorsanız doktora başvurmaktan çekinmeyin. Böyle bir hastalık var ve gideceğim, işte ilaç verilecek, yine bana fayda olmayacak, aslında ben çok zamandır doktora gidiyorum, çare alamadım gibi de düşünüp moral bozmamak gerekiyor. Mümkünse eğer bir doktorunuz olsun, yani aynı doktora kontrole gitmek de çok önemli. Bizler de yani mutlaka kendimizde de öz eleştiri yapacak olursam bazen yoğunlukta şunu demeyebiliyoruz hastalarımıza. Bunu kullan, şu kadar süre sonra geri gel ya da geçmezse geri gel. Bazen bunu söylemezsek hastamız da bize geri gelmiyor. Ama fibromiyajı bir günde bir görüşmede çözülecek bir problem değil. Süren bir problem olduğu için mutlaka doktorunuza kontrolü gelin. Deyin bu ilaç bana iyi gelmedi. yapamıyorum, değiştirelim.

0: karşılıklı iletişimle gerçekten çözülebilecek bir hastalık.
1: Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ece Çınar konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde özellikle gençlerimizin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını konuşmak istiyoruz. Ve konuğumuz İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi Burca Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi'nden aile hekimi doçent doktor Sayın Hakan Gülmez bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk,
0: efendim.
1: Merhaba.
0: Şimdi gençler deyince onların hem yaşam alışkanlıklarının da aslında oturduğu bir dönem ama bir yandan da belki daha cüretkar olabildikleri, doğru, çok sağlıklarına dikkat etmedikleri, aynen, bir dönem olabiliyor. Gençlerin sağlığını tehdit eden en önemli riskler nelerdir acaba?
1: Aslında girişte de söylediğiniz gibi onların o cesaretleri, o yüksek cesaretin beraber getirdiği riskler çok fazla. Burada en çok karşımıza çıkan şeyler bağımlılık. Burada tütün, alkol, bazen madde bağımlılığı gibi. Bu riskler çok önemli. Deneme, arkadaş çevresinin etkisiyle o riskleri alma potansiyelleri yüksek. Yine aynı şekilde dijital bağımlılık günümüzde ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunun beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam, dengesiz beslenme, dolayısıyla yine oluşabilecek obezite, bunlar önemli riskler. Yine o riskli davranışlarla birlikte yaralanma riskleri de fazla. Bunda trafik kazaları gibi, bisiklet, motosiklet yaralanmaları gibi, veya kendine veya karşısındakine, bir başkasından zarar görme gibi riskleri bu dönemde biraz daha fazla oluyor. En önemli riskler bunlar diye özetleyebiliriz. Kendine dikkat etmeme diyebiliriz. Yani bunun içinde işte beslenme de var. Yaşam tarzı alışkanlıkları da var. Bağımlılıklar da var.
0: Aslında sağlıkları konusunda yaygın olarak yaptıkları hatalar var, değil mi?
1: Evet, evet. Şimdi belki de tabii genel olarak gençlik dönemi sağlıklı dönem.
0: Tabii.
1: Özellikle durumlar haricinde. Ve onlar için hastalıklar çok uzak gibi geliyor. Oradaki o riskli davranışların hastalığa dönüşmesi için de çoğu zaman arada ciddi bir zaman geçmesi gerekiyor. Onlar da bunu ötelenmiş, onları aslında hiç tehdit etmeyen şeyler olarak görüyorlar. Ama bunu İlerleyen yaşlarda düzeltmek çok daha zor oluyor.
0: Bazı şeylerin temeli o yaşlarda atılıyor.
1: Kesinlikle.
0: Hatta yaşam alışkanlıkları da o yaşta oluşuyor.
1: Evet.
0: Değil mi? O yüzden bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi beslenme.
1: Evet.
0: Sağlıklı beslenme.
1: Evet.
0: Bu konuda en temel uyarılarınız neler olur gençlere?
1: Şimdi burada en temel uyarım, tek tip beslenmeden uzak durmalarını öneririm. Özellikle hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar, paketli gıdalar, kola gibi gazlı içecekler, şeker yükü fazla olan hazır içecekler, bunlar sağlığı olumsuz etkileyen önemli noktalar. Bunlardan uzak durmaları çok önemli. Çeşitlendirmek önemli. Tek tip beslenmeden kaçınıp sadece protein ağırlıklı değil, bunun yanında muhakkak sebze, meyve eklemeleri ve o tabaklarını çeşitlendirmelerini muhakkak dikkat etmeleri gerekiyor. Burada proteinin diyelim %30'u geçmemesi gerekiyor. Yağ ürünlerinin, şekerli ürünlerin %10'u geçmemesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Kabaca böyle bir dağılım içerisinde beslenmeleri. Yine gençlik dönemi, büyümenin devam ettiği, kas gelişiminin, kemik gelişiminin devam ettiği dönem, yine bunu destekleyecek özellikle kalsiyumdan zengin süt ürünlerinde muhakkak beslenmenin içerisinde yer alması gerekiyor. Bunlara dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Hazır gıdaya çok yöneliyor gençler.
1: Kesinlikle.
0: Şekerli içecekler, bayılıyorlar bunlara,
1: evet,
0: değil mi? Bunları sık tüketiyorlar. Bu ne gibi sağlık sorunlarına yol açabilir?
1: Bunların sık tüketimi, hareketsizlikle birlikte, diyelim dijital yaşamla birlikte hemen abur cubur diyebileceğimiz bu paketli gıdalarla o beslenmenin geçiştirilmesi, beraberinde obezite, insülin direnci, uzun vadede de diyabet gibi metabolik sendrom olarak adlandırabileceğimiz vücudun yağ oranının yükselmesi, kolesterol, hipertansiyon gibi ciddi hastalıklara zemin oluşturuyor. Ve bunları gençlikten itibaren geldiğinde düzeltmek gerçekten zor oluyor. Erken dönemde de bu hastalıklara bağlı komplikasyon riski de artmış oluyor.
0: Şimdi tabii hazır gıdanın tercih edilmesinde bu işte ekran karşısında vakit geçirme, bilgisayarda olma vesaire gibi konulardan konuştunuz. Onun dışında da sürekli ellerinde bir telefon, aslında başları,
1: evet,
0: öyle ilk şekilde,
1: evet,
0: telefona bakıyorlar. Bu dijital etkileri nelerdir?
1: Burada kesinlikle postür olarak söylediğimiz vücut duruş şekil bozuklukları oluşabiliyor. Ciddi boyun, sırt ağrıları meydana gelebiliyor. Hatta bu kemiklerde deformasyona kadar gidebiliyor bu ne kadar uzun süre o şekilde geçirdikleriyle ilişkili olarak. Burada muhakkak bunlarda zaman kısıtlamak çok önemli. Burada hareket etmek yine çok önemli. Özellikle 20-40 dakika aralığında ekran karşısında veya telefon, işte bilgisayar fark etmez, muhakkak tekrar o masa ise oradan kalkıp, oturduğu alandan kalkıp bir hareket etmelerini isteriz. Onun dışında günlük olarak bunların da 2 ila 4 saat arasında sınırlandırmak gerekiyor. Bunun üzerine çıkarmamaya özen göstermek gerekiyor.
0: Tabii bu durum dediğiniz gibi hem beslenme alışkanlıklarını kötü etkiliyor hem çok hareketsiz kalınıyor. Fiziksel aktivite ne kadar olmalı gençlerin hayatında?
1: Gençlerin hayatında fiziksel aktivite çok önemli yer kaplıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuda tavsiyesi günlük 60 dakika.

0: haftada 7 saate varan bir hareket öneriyor. Aslında her gün en az 1 saat hareketli olmalarını istiyoruz. Bu hareket planlamasını yaparken de bunun yaklaşık 3 günü orta şiddetli egzersizler diyebileceğimiz yüzme gibi, yürüme gibi, bisiklet gibi veya işte buna eklenebilir. 2 günü birazcık daha kuvvetli egzersizler. Burada koşmayı ekleyebiliriz. Yine yaklaşık 2 gününde de ağırlık egzersizleri. Çünkü yine kemik ve kas dokusu birazcık yük vermek, yük bindirmek gerekiyor. Burada kendi vücut ağırlıklarını kullandıkları egzersizler, barfiks olabilir, işte mekik olabilir, şınav olabilir, böyle bir şey de olabilir. Veya onun dışında yine ağırlık kullanılan diğer egzersizler de olabilir. Böyle bir dağılım içerisinde haftada 7 saate varan bir egzersiz planı yapmalarını istiyoruz gençlerden.
1: Tabii dengeli egzersiz galiba. Çünkü gençlikte şu da olabiliyor. Aşırı egzersize de yönelme.
0: Evet.
1: Sürekli spor yapma durumu da olabiliyor. Bunun da sakıncaları var mı?
0: Kesinlikle. Burada yine hem vücut kompozisyonu bozulabilir, hem de yine özellikle kalbe binen aşırı yük, hele beraberinde o bir an önce kas geliştirme isteğiyle yapay protein, hele ki hormon kullanımına doğru giderlerse, burada o kaslarla birlikte kalp kasında da istenmeyen büyümeler ve ciddi kalp rahatsızlıkları, hatta erken ölümlere bile sebebiyet verebilir. Bir de tek tip spor da çok istemiyoruz. Örneğin yüzme, sürekli yüzme, sadece yüzme bizim için, gençler için özellikle, çünkü bazı egzersizlerin biz yer çekimine karşı olmasını istiyoruz ki yine o söylediğim kas kemik gelişimini destekleyebilmesi için burada bu noktalara gerçekten dikkat etmek gerekiyor. Bu konuda da muhakkak hekimlerin, özellikle aile hekimler, bunu da belirtmek isterim.
1: Ekran süresi artık hepimizin hayatında her yerde bir sürü ekran var. Aynı zamanda uyku düzenini de etkiliyor galiba. Oraya, o konuya döneceğim. Uykunun sağlıksız olması nelere yol açıyor? Kaliteli uyku için ne önerirsiniz?
0: Şimdi burada uyku düzeninin hepimiz için önemli tabii ki, ama gençlerde de yine büyümeyle birebir ilişkili. Kaliteli uyku, özellikle uyku döneminde artan büyüme hormonu salınımıyla birlikte sağlıklı büyümeyi de beraberinde getiriyor. Burada hedef uyku süremiz de yaklaşık 8-10 saat gençler için. Ve bunun karanlık bir ortamda olması gerekiyor. Işığa maruz kalmamaları gerekiyor. Bu yönüyle kaliteli bir uyku için o ortamda ışık bir kere bulunmaması lazım. Mümkünse telefonları aynı ortamda bulunmaması lazım. Gece oradan gelecek uyarılan sesler vesaire uykusunu bölebilir. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Tabii ekran süresi, mavi ışık dediğimiz o monitör ışığına maruz kalma, yine vücutta oluşturduğu uyarılarla, beyinde oluşturduğu uyarılarla yine uyku bozukluklarına sebebiyet verebiliyor. Burada uykuya dalma yaşayabiliyorlar. Bu yönüyle de uyku, belirlenen uyku saatine 2 saat kala artık ekran maruziyeti olmaması en ideali. Buna dikkat etmek gerekiyor. Sağlıklı bir uyku için.
1: Gençler deyince insanın aklına sınavlar da geliyor. Gelecek kaygısı geliyor. Tabii ki geleceklerini oluşturma dönemindeler. Aynı zamanda sosyal baskılar var gençlerin üzerinde de doğal olarak. Ruh sağlıkları nasıl etkileniyor acaba?
0: Evet. Başta saydığımız şeylerde galiba unuttum. Sağlıklı bir genç için sağlıklı ruh sağlığı da çok önemli. Tabii, buna tabii çok dikkat etmek gerekiyor. Dediğiniz gibi özellikle sınav baskısı, okul başarı baskısı onlar için olumsuz olabiliyor. Burada sadece tabii gençlerde değil, ailelerine de ciddi oranda bazı sorumluluklar düşüyor. Bu konuda gençlere destek olmaları gerekiyor. Sınav dönemlerinde sadece salt başarıya odaklanmamaları gerekiyor. Bunu sağlıklı bir şekilde sürdürmeleri gerekiyor. Bu yönüyle de yine öncelikle aile hekimlerinden, ama eğer orada yeterli gelmiyorsa ciddi kaygı, depresyon, anksiyete, bazen öz kıyıma kadar gidebiliyor. Bu tür riskler görüyorsak, sosyal izolasyon, arkadaşlarıyla çok fazla görüşmeme, aileden kendi içine dönme, aileyle olan ilişkilerinde bozulma görüyorsak, muhakkak burada profesyonel destek almak gerektiğinde unutmayın. Gencin bunu talep etmesi biraz zor. Burada ailelere daha fazla

0: sorumluluk düşüyor. Bunu ailelerin erken dönemde fark edip muhakkak profesyonel destek için birlikte, gençle birlikte başvurmaları gerekiyor. Bunlar gerçekten önemli noktalar. Dediğim gibi burada o ruhsal bozulma ile birlikte ya şiddete yönelme veya kendine karşı zarar vermeye doğru gidebilecek bir süreç. Böyle gerçekten çok önemli.
1: Tabii aile ne kadar uğraşsa da, yardım alsa da vesaire, temelde gencin kendini koruması gerekiyor. Kesinlikle. Ruhsal sıkıntılardan da. Kesinlikle. Siz gençlere ne tavsiye edersiniz ruh sağlıklarını korumak açısından?
0: Burada bir kere çevre çok önemli. Kendileri için doğru arkadaş çevresini muhakkak oluşturmaları gerekiyor. Sağlıklı bir gençlik süreci için, ruh sağlığı açısından da, diğer sağlık problemleri açısından da, özellikle hem bu beslenme dedik, hem sigara gibi, alkol gibi zararlı maddelerden uzak durma gibi, burada çevre çok önemli. Tabii aile de yine önemli. Aile bu çocuğu buradan uzak tutmaya çalışırken aynı zamanda rol model. Bizler sigara içmeyeceğiz ki çocuklarımız da sigara içmesin. Biz sigara içiyorken çocuğa sigara içme demek çok da bir etkileyebilirim. Ailede mesela sigara örneği verdik. Sigara kullanımı çocukta sigara içme riskini ortalamaya göre 2 kat arttırırken, kendi arkadaş çevresindeki sigara içimi bu riski 4 kata kadar arttırıyor. Gençler burada belki ailelerini seçemeyecek ama kendi arkadaş çevrelerini seçebilecekler. Burada risk arttığı için sağlıklı gençlik için sağlıklı bir çevre çok önemli. Özellikle arkadaşlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Uygun olmayan ortamlarda hayır diyebilmeyi bilmeleri gerekiyor. Gerekirse arkadaş çevresini değiştirmeleri gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Bu gerçekten önemli.
1: Evet, sigara çok yaygın, elektronik sigara çok yaygın, alkol, diğer maddelere bağımlılık olabiliyor. Evet. Çok tehlikeli bir dönem. Gençlerin bunun çok farkında olması lazım sanırım.
0: Kesinlikle. Özellikle elektronik sigara sanki sigara değilmiş gibi de lanse ediliyor. Sanki o kadar da zararlı değilmiş gibi. Halbuki her türlü tütün içeriği, tütün olan mamullerin hepsi, başta kanser olmak üzere pek çok akciğer, kalp rahatsızlığına sebebiyet verebiliyor. Yine mesela örnek olsun, mesane kanserinin en önemli risk faktörlerinden bir tanesi sigara içmek. Hani biz sadece aslında ciğerlerimize zarar vermiyoruz, vücudumuzdaki neredeyse tüm organlara zarar veriyoruz sigara içerek. Ama bu bir zaman meselesi. Kimde ne zaman ortaya çıkacağını başlanan şeyler erişkin dönemde karşımıza çıkabiliyor. Bunun için de o dönemde danışmanlıklarını, aslında sorumluluk düşüyor. Evet. Ama gençlerden de bunu talep etmelerini önerebilirim. Bazen hekimlerden siz talep etmezseniz karşılığı olmayabilir ama siz talep ederseniz muhakkak onun cevabını da alacaksınız. O gençlik döneminde bizim de onlara yaptığımız düzenli izlemler var. Mesela kan basıncı takipleri gibi, işte boy kilo takipleri gibi, obezite açısından. Özellikle risk faktörlerine göre, işte ailede şeker hastalığı varsa diyelim, açlık şekeri takibi gibi, erken başlangıcı kalp rahatsızlıklarında diyelim ki kolesterol takibini erken almak gibi, pek çok burada gençlere yönelik takip ve izlemlerimiz var. Bunlar için de yılda bir kere, en kötü ihtimalle 2 yılda bir kere bu gelişme döneminde muhakkak aile hekimlerine düzenli olarak başvurmalarını önerebilirim. Ve tabii bir takım aşılar da var aslında bu süreçte.
1: Gençlere
0: yapılması gereken, gençlikte yapıldığında koruyuculuğu daha fazla olan, bir rutin yaptığımız tetanoz, difteri, boğmaca aşıları gibi aşılarımız var. Onlar zaten okul aşısı kapsamında okullarda da yapılıyor. Ama devam eden süreçlerde yine onların rapel dozları da yapılabiliyor. Geri ödeme takviminde yok ama ücretli olarak özellikle HPV aşısı gençlik döneminde çok önemli. Kadınlardaki rahim ağzı kanserinden ciddi oranda koruduğu gösterildi. Bununla ilgili geri ödemeye girmesi, ücretsiz olması konusunda da bakanlığın çalışmaları var.
1: Evet.
0: İlerleyen dönemde muhakkak ücretsiz olacağını düşünüyorum. Özellikle bu aşılar konusunda da danışmanlıklarını alabilirler. Aile hekimlerine bu yönüyle başvurabilirler.
1: Ailelere de seslenebiliriz sanırım.
0: Kesinlikle. Tabii gençler tek başına burada gelip bunu yaptıracak. Hele mesela HPV örneği verdim. Bu ücretli bir aşı. Biraz maliyetli de bir aşı. Tabii ki aile bunu destekleyecek. Ona

0: ayrı bir bütçe ayıracak. Ama onun geri dönüşü belki onu kanserden koruyacak. Bu yönüyle aslında paha biçilemez. Ama bu bilinci oluşturmak için de ailelere de tabii ciddi burada sorumluluk düşüyor.
1: Evet. Şunu sormak istiyorum. Hani gençlerin riskli davranışlarından bahsediyoruz ya. Akran baskısı sanırım burada önemli bir unsur. Buna nasıl karşı koyabilir gençler? Önerileriniz var mı?
0: Şimdi akran zorbalığı gerçekten onların karşı karşıya kaldığı önemli sıkıntılardan bir tanesi. Burada aslında az önce söylemeye çalıştığım o hayır diyebilmek en önemli kısmı. Hayır demeyi biz gençlikten itibaren alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Hayır diyebilmeyi. Tabii her şeye hayır demek değil bu ama diyelim sigara denemek ister misin? Bunun zararlı olduğunu biliyorsak, karşımızdaki bunu davranışı sürdürüyorsa biz ona eşlik etmek zorunda değiliz. Buna hayır diyebilmeliyiz veya bulunmak istemediğimiz bir ortama gidiliyorsa burada hayır diyebilmeyi muhakkak öğrenmemiz gerekiyor. En önemli kısmı hayır demek. Ondan sonra da yine bu ısrarlar devam ediyorsa, gerekiyorsa o ortamı değiştirmek, onlardan uzak durmaya çalışmak. Bir diğer noktada burada paylaşmak. Gençler bazen paylaşmaktan geri düşebiliyor. Herkes her zaman hata yapabilir ama burada hiçbir hata geri dönüşsüz değil. Bunu saklamamak belki de en önemlisi. Öncelikle ailelerimizle, paylaşamadığımız noktalarda belki öğretmenlerimizle. Öğretmenlerimizle de paylaşamıyorsak burada aile hekimleriyle veya gidebildikleri başka sağlık çalışanlarıyla bu durumlarını paylaşmaları gerekiyor. Bunun içerisinde pek çok şeyi sadece maddi olarak da düşünmemek lazım. Katabiliriz. Burada en önemli kısım açık, şeffaf ve paylaşmak.
1: Evet.
0: Burada hiçbir zaman hiçbir şey için geç değil. O desteği de aileleri de ve diğer okulda öğretmenleri de, onlara doktorları da, sağlık çalışanları da muhakkak her zaman vereceklerdir.
1: Bu alışkanlık çok yok galiba. O yüzden bunu belirtmek önemli. Evet. Aile hekimleri de her zaman gençlerimizin ihtiyaç duyduğunu da destek olmak üzere yerlerin konusunda, hem fiziksel sağlık konusunda.
0: Aynen.
1: Bunu da belirtmekte fayda var. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: efendim.
0: Teşekkür
1: bugün
0: ederim.
1: Bize katıldığınız için. Bütün gençlerimize sağlıklı günler dileyelim. Sağolunuz. İzmir Demokrasi Üniversitesi Burcu Seyfi Demirsoy Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Doçent Doktor Hakan Gülmez konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin bugün de sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Malum meyvenin sebzenin bol zamanındayız. Aylarca hatta yıllarca dayanabilecek doğal meyve konsantresinden bahsedeceğim. Çünkü kış aylarında böyle su ilave ederek adeta litreler dolusu meyve suyu elde edebileceğiniz konsantre yapımı son derece kolay. Üstelik mutfağımızda sağlıklı ve katkısız alternatifleriyle sevdik.

0: müşterimize güvenle sunabileceğimiz çok özel tarifler geliyor. Efendim, kayısı, erik, vişne, kiraz, mürdü miri, ahut otu, şeftali, karadut gibi yumuşak meyveleri önce güzelce yıkayıp, eğer kayısı, şeftali ya da mürdü miriyi kullanıyorsak kavanozlara almadan önce mutlaka çekirdeklerini çıkartıyoruz. Sonra kavanozların içindeki meyvelerin üzerini tamamen kapatacak kadar fokur fokur kaynayan suyu dolduruyoruz. Üzerlerine arzu ediyorsak bir çorba kaşığı şeker ilave ediyoruz. Ya da hiç şeker koymadan meyvenin kendi şekeriyle yetinebiliriz. Sonra kavanozları temiz bir mutfak bezi serdiğimiz fırın tepsisine diziyoruz. Tepsinin tabanına biraz su koyuyoruz. Kaynar su olması daha iyi olur tabii. Sonra önceden ısıtılmış 200 santigrat dereceli fırında kavanozların ağzı açık kalacak şekilde fırına veriyoruz. İçlerindeki meyveler yumuşayana kadar fırında pişiriyoruz efendim. Tabii bu esnada kavanozlar ısınıyor ama tepsinin içindeki su ile kavanozlar çatlamadan bu şekilde içindeki meyveler pişiyor. Evet, meyveler yumuşadıysa fırından dikkatlice çıkartıyoruz. El blenderı yardımıyla kavanozdaki meyvelerin pürüzsüz kıvama gelmesini sağlıyoruz. Tabii bu konu için oldukça kıvamlı bir püre halinde oluyor. Sonra ilk kez kullanılacak sıcak suda bekleyen madeni kavanoz kapaklarıyla sıkıca kapatıyoruz. Sonra ters çeviriyoruz. Bir süre kavanozlar soğuyana kadar bu şekilde bekletiyoruz. Tekrar düz çevirdiğimizde kavanozların kapaklarını iyice sıkıştırmayı deniyoruz. Bu arada iyi vakumlanmayan kapaklar tekrar vakumlanmış oluyor. Ancak vişne, yeşil erik gibi meyvelerden yapıyorsak eğer kompostomuzu, o zaman tabii çekirdekleriyle birlikte bütün halde kaynatıyoruz fırının içinde. Meyveler bu şekilde pişip komposta haline geliyor. Az önce anlattığım gibi ilk kez kullanılacak madeni bir kapakla konserve haline getiriyoruz. Efendim, şimdiden ellerinize sağlık, afiyetler olsun diyorum. Yeniden görüşmek dileklerimizle.
1: Mutfağın sırları.

Radyo 1. Saat 3. Haberler. İyi geceler sayın dinleyiciler. Ben Mustafa Yalın, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu hükümetinin kaostan nemalandığını ve Filistin'i insanlığın ortak gündeminden düşürmeye çalıştığını söyledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Ankara'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Onlar yok etmeye çalıştıkça Filistin davası gönüllerde büyümeye devam edecek. Filistin'e destek olmak başta İslam dünyası olmak üzere." Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'yı ziyaret etti. Trablus ve Bingazi kentlerinde temaslarda bulunan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliğini vurguladı. Fidan, Türkiye, Libya'nın